önemli adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Gürlek, bu mübarek günlerin birlik huzurumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kollu kuvveti görev başında olacak. İstanbul'daki kurban pazarlarında Arife günü yoğunluğu vardı. Son pazarlıklar kıyasıya geçti. Alıcılar en iyi kurbanlığı uygun fiyata alabilmek için el sıkıştı. Besiciler ise satışlardan memnun kaldı. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası etti. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, daha sonra Edirne Valiliğini ziyaret etti. Yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Bakan Güler, Vali Yunus Sezer'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini isteriz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Çanakkale'deki huzur uygulamalarında aralarında FETÖ üyeliğinden hükümlü 2 firarinin de olduğu 18 zanlı yakalandı. Haberleri dinlediniz.

0: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: Otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Güneşin Çocukları 11. bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Binbaşı Raif Bey, Selçuk Özdoğan, Şuayip, Bülent Türkmen, Çiftçi, Ahmet Türkoğlu, Genç Kız, Buket Türk Yılmaz, Bir Çete, Okan Şenozan, Kamil, Berk Özçağatay.

Balkan Savaşı sonrası o zamanki adı Aintab Sancağı olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey yakın komşudur. Mecdettin Bey'in eşi ölmüş, kızı Müjgan da bunalıma girmiştir. Süleyman Ağa'nın karısı Firdevs Hanım ise hastadır. Süleyman yetişkin 3 çocuğuna karşın kumpanya artisti Perizat'ın peşindedir. Mecdettin Bey yardımcısı Hayriye'yi istidacı Fazıl Efendi ile evlendirip İstanbul'a dönmek üzereyken Hayriye Hanım'ın oğlu Zekeriya da askere alınır. Çanakkale'ye sevk edilir. Orada yaralanıp hava değişimi için İstanbul'a gelir. İyileştikten sonra Suriye cephesine sevk edilir. O sıralarda Şemsi, Beyoğlu'ndaki bir Rus lokantasında Perizat'la karşılaşır. Mondros mütarekesinden sonra yarbay rütbesiyle Harbiye Nezaretindeki görevine dönen Raif Bey, Şemsi'yi de yanına aldırır. Raif Bey'in yokluğunda yanlarında kalan Müjgan'ı da etkileyen havai karısı Sabiha, bir gün kayıplara karışır. Müjgan babasının yanına döner. Öte yandan oğlu Şemsi ile birlikte İstanbul'a giden Firdevs Hanım, Antep'e döndüğünde ilk kez karşılaştığı kuması Rukiye'yi kızlarıyla birlikte benimsemek zorunda kalmıştır. Aradan zaman geçer. Zekeriya Suriye cephesinden perişan bir halde Antep'e döner. Eskiden beri Zekeriya'ya tutkun olan Süleyman Ağa'nın kızı Nazlı bu durumdan çok hoşnuttur. Bu sıralarda Osmanlı ordusunun dağılmasından sonra İstanbul hareketlenmiştir. Birçok aydın gibi Mecdettin Bey de milli mücadeleye atılma hazırlığı içindedir. O günlerde ilginç bir olay yaşanır. Müjgan'la babası vapurda perişan kılıklı bir adamın kendini denize atmasına tanık olurlar.

0: Babacığım, şart mıydı tanımadığımız bir adamı hastanede ziyaret etmek?
1: Bilmiyorum Müjgan. Sadece hastaneye yatırılmasına yardımcı olmak yetmedi bana. Bir şey beni bu adama çekiyor sanki. Nedense görüşmek, neden denize atladığını öğrenmek istiyorum. Görünüşünün hırpaniliğine rağmen sıradan bir adama benzemiyor. Yüzündeki derin yara izlerine bakılırsa bir gazi olmalı. Kim bilir hangi cephede savaştı.
2: Balkan cephesinde savaştım efendim. Çok zaman geçti. Esaretten İstanbul'a döndüğümde kalacak yer bile bulamadım. Sürünüp duruyordum işte. O gün açlıktan başım döndüğü için düşmüştüm vapurdan denize.
0: Size iki kere rastladık vapurda. İlk gördüğümüzde dikkatle baktınız. Sonra başınızı çevirdiniz. Bizi tanıyor gibiydiniz.
2: Doğru.

0: O gün yanınızda yakından tanıdığım genç bir adam da vardı. Ama beni görmesini istemedim.
1: Aa, siz galiba Şemsi Bey'den söz ediyorsunuz.
0: Evet küçük hanım, ondan. Kendisi yeğenimdir. Dayısını bu halde görmesine gönlüm razı olmadı.
2: O halde siz Şuayb Bey olmalısınız. Firdevs Hanım'ın Balkan Savaşı'ndan dönmeyen kardeşi, öyle mi?

0: Hayrola Raif? Baskı makinesi bozuldu mu?
1: Hayır Mecdettin enişte. Mürekkebi bitti sadece. Ben hemen ortalığı toparlayayım. Şimdi arkadaşlar gelir neredeyse. Baskı işine daha sonra devam edelim. Bildiriye yazamadıklarımızı da bizzat anlatırız artık.
0: Tabii tabii. İstersen makineyi saklayalım. Olur ha, baskına falan uğrarız da.
1: Gerek yok. Şayet evi ararlarsa istedikten sonra mutlaka bulurlar. En iyisi ortada durması.
0: Bugün neyi yazıyorduk bildiriye?
1: Ayvalık'a asker çıkarılmasını. Yarbay Ali Çetinkaya'nın ne yaptığını biliyorsunuz herhalde.
0: Yok, bilmiyorum. Çetinkaya'yı iddiatçı olarak bilirim sadece. Benim o gruba nasıl baktığım da belli.
1: Mesele bu kez çok farklı enişte. Yarbay Çetinkaya düşündüğünü iddiatçılardan değil. Müthiş bir adam. 172. alay efsane olacak, göreceksin. Ayvalık'ı işgal eden Yunanlılara karşı ilk direnişi başlattı.
0: Öyle mi? Demek harekete geçmiş bile.
1: İşte arkadaşlar da geldi. Ben kapıya bakayım.
0: Aferin Raife. Düzenini kurmuş bile. Ev hiç de kadınsız eve benzemiyor. Arkadaşlara yapacağı ikramı bile hazırlamış. Tebrik etmek lazım. Rahmetli Necile de abi gibi çok düzenliydi. Hani arkadaşlar Raif?
1: Gelen onlar değilmiş. Bir dilenci.
0: Yapma Raif. Gecenin bu saatinde dilenci mi gelirmiş birader? Sen benden bir şey saklıyorsun ama... Yoksa evi basmak isteyen İngiliz askerleri miydi? Hani bir ihbar almış olabilirlerdi. Belli ki onları savuşturdu.
1: Gelen... Haklısın enişte, dilenci değildi. Fakat İngiliz askeri de değil. Malum kişi.
0: Ne diyorsun? Yoksa Sabiha Hanım mı? Üstelik gecenin bu saatinde. Hangi yüzde peki?
1: Bilmiyorum. Perişanlığı karanlıkta bile belliydi. Acınacak durumdaydı, anlayacağın. Bir an çok da üzüldüm haline.
0: Bilirim, üzülmüşsündür. İnsanın aşağılanması hep acı vermiştir sana. Velev ki o insan bizzat kendini aşağılamış olsa bile.
1: Öyle. Ahbabı kara borsacı mı hırpalamıştı onu, yoksa bir başkası mı bilmiyorum. Sormadım da. Sadece eve giremeyeceğini, fakat yarından sonra gelip burada kalabileceğini söyledim.
0: Deli misin Raif? Nasıl gelebilir buraya? Nasıl birlikte olabilirsin yeniden?
1: Birlikte olacağımı nereden çıkardın Mecdettin enişte? Evi ona bırakacağım sadece. Ben başka yere gideceğim.
0: Bu da imkansız. Arkadaşlarla hep burada, senin evde topla diyoruz.
1: Birkaç günlüğüne başka bir yer bulabiliriz. Sabiha Hanım'ı sokakta bırakamazdım. Ailesine gidemez. Artık pek eşi dostu da kalmamıştır.
0: Ne diyeyim? Sana sığındığına göre.
1: Evet, tam manasıyla bana sığındı. Güveniyor çünkü hala. Her neyse, olan oldu. Yollarımız çoktan ayrıldı. Kim bilir, belki de son görüşmemiz de az önceki. Yakında Anadolu'ya geçeceğiz arkadaşlarla. Bizim kafile Ayintab'a gidecek. Siz de nasıl olsa heyeti temsiliyeye katılmak için Ankara'ya gideceksiniz. Evet, işgal altındaki bir İstanbul'da yaşamak mümkün değil artık. Sizin yüzü yaralı tanış da bizim kafilede olacak. Arkadan gelen kafileyle buluşacağız sonra.
0: Müjgan'ı size emanet ediyorum. İnşallah milletçe mücadelemizde muvaffak oluruz. Allah yardımcımız olsun.

0: Yakınlarınızla görünmemeye kararlısınız demek. Hiç olmazsa annenize gitseydiniz Şuayb Bey.
1: Hayır Raif Bey. Bu korkunç suratımla ne annemle ne de öteki akrabalarımla görüşebilirim. Zaferi kazanırsak bir kahraman olarak belki. Başaramazsak asla görüşmem onlarla. Önce beni bırakın Hayriye Hanım'a, olmaz mı?
0: Öyle yapacağız Şuayb Bey. Müjgan Hayriye Hanım'a gerekeni söyler. Sizi oraya bıraktıktan sonra da ahbaplarına geçer.
1: Bana yine adımla hitap ettiniz Raif Bey. Hani savaş bitene kadar tornacı Ahmet olacaktım. Unuttunuz yine.
2: Öyle ya. Peki Ahmet Bey. Siz hiç kaygılanmayın. Hayriye teyzeyi yakından tanırım. İyi kadındır. Ayrıca ağzı da çok sıkıdır.
1: Bakalım göreceğiz. İşte Firdevs ablamların kapısı göründü bile.
2: Hemen bitişikteki evde bizimdir Raif dayı. Duvardan sarkan sarmaşığın kökü Firdevs teyzelerdi. Bizim dutun dalları da onun bahçesindeydi. İşte geldik. Arabacı, burada durur musunuz?
0: Buyurun paranızı, güle güle harcayın. Hadi iniyoruz.
2: Önce ben iniyorum, kusura bakmayın. Buyurun. Bu evin güzel bir kızı varmış galiba. Hani oğlumuz için. Adı Nazlı'ymış sanıyorum.
3: Ne dediniz? Müjgan bu. Serha. Canım. Nasıl geldin buralara? Canım benim. Ay rüya görüyorum.
2: Yok yok, hayır rüya görmüyorsun. Nazlı benim işte Müjgan. Gökten zebille indim. Hadi içeri girelim de anlatayım.
3: Anne, Rukiye abla. Dur. Bakın bakın kim geldi.
2: Nazlı
3: koşun,
2: dur.
3: Koşun buraya gelin çabuk.
2: Ay ev halkını kapı önüne dizme, biz çabuk içeri gireriz hadi.
3: Ver şu elindeki bavulu, ver ver. Ay. Ötekini de ver.
2: Onu ben taşırım. Hadi düş önüme, yolu göstersen. Aşağı odaya mı gideceğiz yoksa yukarı mı çıkıyoruz?
3: Ay aşağıda oturuyorduk. Malum Mayıs'ta sıcaklar başlar burada. O günden beri de aşağıda oturuyoruz. Hadi hadi.

0: İstanbul'da nohut kahvesi içmiştim ama ilk kez burada içiyorum Enengiç kahvesini. Biraz yağlı fakat güzel.
1: Afiyet olsun Müjgan. Sen istersen çık, yukarıda biraz uyu, dinlenirsin. Malum çok uzaktan geldiniz.
0: Şimdi beni uyku tutar mı hiç Firdevs teyze? Gece uyurum nasılsa. Süleyman amca nasıl?
1: Köyünü özlemiş, orada şimdi. İlk muhasara da buradaydı. Nisan ortalarında muhasara kalkınca gitti. Hala bir haber yok.
2: Bence kolay kolay dönmez babam. Bunca patırtının gürültünün ortasında ne işi var Süleyman Ağa'nın canım? Ne diye keyfini kaçırsın adam?
0: Sen bu olanları patırtı mı diyorsun Nazlı?
2: Ne diyeyim Müjgan? Dayanmak için başka çaremiz yok ki. Sen şanslıymışsın. Ateşin kesildiği günlerde geldin. Yoksa ayıntaba giremezdiniz.
0: İnanılır gibi değil. Demek çok ev yıkıldı, öyle mi?
1: Ya yıkıldı, yıkıldı ya. Bir bombardıman, hadi evler moloz yığını. Sonra enkazın altında kalanlar. Ah, ölen mi istersin, yaralanan mı?
0: İstanbul'da bir şeyler kulağımıza çalınıyordu da doğrusu durumun bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Selvi demek yine ninesinde.
1: Öyle Müjgan. Anacığım iyice kötüledi. Şu ayıp diye diye ağlamaktan gözleri gitti.

0: Demek böyle Hayriye Hanım. Demek artık dokuma tezgahına da oturamıyor anacığım.
1: Öyle Şuayb Bey. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Yaşlılık işte.
0: Doğru. Bizim kuşak bile yaşlandı.
1: Sizinki yaşlılık değil, başka bir şey.
0: Hayriye Hanım, pek fazla kalmayacağım ama yine de beni daha kaç gün saklayabilirsiniz? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Aşağıda koskoca mağara var. Üstelik bu Ağustos sıcağında bulunmaz nimet. Sepserin. Sizi arasalar da bulamazlar orada.
0: Yok canım, İstanbul'dan çıktık. Anadolu'da da tutuklanmadık. Ayrıca kaçak filan değilim. Ben sadece bu halimle bizimkilere görünmek istemiyorum. Eşiniz, sonra oğlunuz bundan pek hoşlanmayabilirler. Yani burada kalıyor oluşumdan.
1: Bunu mesele yapmayın. Mecbur kalırsam gerçeği ikisine de söylerim. Ama şimdilik gerek yok. Hem zaten Zekeriya uzun zamandır eve gelmiyor. Musullu cephesinde siper kazıyor. Fazıl Efendi dersen yemekten sonra doğru yatağa. Bütün gün yoruluyor dışarıda tabii. O siperden bu sipere Kamil'le birlikte hem haber taşıyor hem de yazışmalara yardım ediyor. Aa sahi, ben yukarıdan kitap getirecektim size. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin, onu da getireyim.
0: Mümkünse bir de kalemle kağıt rica ediyorum Hayriye Hanım.

Buraya da geldiniz ha? Anamı da öldürdünüz öyle mi? Ben de sizi gebertmezsem. Vuruldum. Kardeşler, ben ölüyorum. Sizler direnin. Yılmayın sakın.

0: Bütün reisler burada değil mi?
1: Burada, emrinizdeyiz.
0: Durum gerçekten kötü arkadaşlar. Küçük Araplar köyündeki vahşeti anlatacak söz bulamıyorum.
2: Ben buluyorum Raif Bey. Köylüleri köyünden kovmuşlar. Hayvanları telef etmişler. Genç kızlarımızın çeyiz sandıklarını açmış, çeyizlerini parçalamışlar beyim. Kötüsü de...
0: Biliyorum. Kapatalım bu konuyu. Olanları hepimiz biliyoruz. Şimdi biz işimize bakalım. Önce siz gelin Şemsi Bey. Biraz daha yaklaşın. Bakın, haritada açık seçik görünüyor.
3: Evet.
0: Siz şurayı tutacaksınız. Dokurcun değirmeninin az ötesi. Akbaba Tepesi.
3: İyi. Gerektiğinde değirmende geceleyebiliriz.
0: Anlaştık. Arkadaşlarınıza haber verin Şemsi Bey. Köylülere de. Şimdi hepiniz yaklaşın. Sen de Feramuz Ağa. Eşkıyalıktan vazgeçip memleketin için savaşmaya gelmeni takdirle karşıladık. Sana en iyi bildiğiniz yöreyi verelim diyorum. Şunlardan birini seç Ağa. Kilis yolu mu yoksa Maraş yolu mu? İsterseniz... Bir gelen var galiba. Bu gelen bizim küçük oğlan. Kamil. Öğle yemeğimizi getiriyor of. Besbelli.
4: Of, of, bakraçları taşımaktan kollarım koptu. Bostanların arasından gizlene gizlene ancak gelebildim. Of, of, of, of, sabah ezanından hemen sonra çıkmıştım evden ama...
0: Sağ ol Kamil. Belli ki çok yorulmuşsun. Teşekkür ederiz sana evlat.
1: Teşekkür ederiz evlat. Teşekkür ederiz.
0: Sen bir kahramansın biliyor musun Kamil?
4: Niye? Ben daha silah kullanmasını bile bilmiyorum ki.
0: Olsun. Günü gelince onu da öğrenirsin. Sen şimdi en büyük düşmanımızı yeniyorsun. Açlığımı.

Ben ezelden Dide'nin meclubuyum bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım, neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bestelediği Hüseyini makamındaki şarkıyı Suat Güney'den dinledik. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Acemaşiran makamında eserler var programımızda. İkinci Hüseyini eseri Alp Arslan'dan dinleyeceğiz. Ahmet Rasim Bey'in bir şiirine Bimen Şen'in bir bestesi. Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın. Kendin gibi bir zalime düçar olacaksın. Geçmedi bir gün nazünü yazım sana ey mah. Bir gün gelecek sen de bana yalvaracaksın.

Güftesini Münir Tevfik Uraz'ın yazdığı İshak Varo'nun Hüseyin'i şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap, bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Nevresi Cedid'in dizelerine Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyini makamındaki şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül, etsem de abestir diyerek sitemi hare tehammül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

Sıradaki Hüseyini eser Hacı Faik Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Neyleyim biçare dil encamı kar, bir gül-i nevresteye oldu şikar. Vaad edüp de hulf eder, pek cilvekar, bir gül-i nevresteye oldu şikar.

Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüseyinli makamındaki türküyü Mülkiye Topel'in yorumundan sunuyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Güftesi Mustafa İsmet Münir Bey'e, bestesi Hafız Yusuf Efendi'ye ait Hüseyinî eseri Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Saçın büklümleri gönül bağdır, o ceylan bakışın akıl dağıtır. Hep ovalar yeşillere büründü, servi gibi salınmanın çağıdır.

Nedim'in bir şiirine Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyiniye eserini Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. Salih Yurttaş'ın Ney Taksimi'nin ardından bu makamdaki ilk eseri Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye. Ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyâreye. Başvururken yanmak ümidiyle her bir çareye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyâreye.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Neyzen Rıza Bey'in Acemaşiran şarkısında dinliyoruz. Mahveder her neşeyi üftadelik, dildadelik, yar yar olsa da bile pek başkadır azadelik.

Güfte ve bestesi Ali Rıza Avni'ye ait Acema Şiran eseri Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Canan okuyor, aşkın ilahi sesidir bu. Gülzar Emel Bülbülü'nün namesidir bu.

Vahit Özaydın'ın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Acıma Şiran şarkısını Şeniz Güneş'ten sunuyoruz. Gönül aşkından oldu pare pare, koşup geldim uzaklardan o yare. Gönül ister, kader vermez, ne çare, koşup geldim uzaklardan o yare.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Saadettin Kaynağ'ın Acema Şiran makamındaki bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Gönül, seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye aymazsın gönül. Hicran adlı sakıyı olsam, doldursam bir teviye, doymazsın gönül. Gönül, bu sevda işinden, her güzeli sevişinden, ateşli özleyişinden bittim eriye eriye, kül oldum gönül. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 26 Mayıs Salı bugün saat 13.22 sevgili dinleyenler. Yine size eşlik edeceğiz canlı yayınımızla Ailece programında ve bayram yaklaşırken, bayram demek paylaşmak demekken, kurulan uzun aile sofraları neşeli kahkahalar demekken, elbette akla gelenlerden biri de uzun uzun yenilen yemekler, hele ki Kurban Bayramı'nda tüketilen et ve baya baya tüketilen et oluyor. Bir yandan tatlılar var, bir yandan ne olur bu tabağı da ye, şu tabağın şu kısmını bırakmışsın, hayır bunu da yiyeceksin diye edilen ısrarlar vesaire. Bayram değil.

0: Deyince bunlar bayramın tadı tabii ki, ama bazen işte abartıldığında mide bağırsak sorunları, artan kilolar, yükselen tansiyonlar gibi olumsuz sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden bayramda beslenme düzeni son derece önemli. Biz de konuğumuz diyetisyen Neslihan Aktepe ile bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi söylediğim gibi bayram denince tabii ki sadece ziyaret, sevdiklerimizi görmek, belki onlarla oturup sohbet etmek gelmiyor aklımıza. Yenilen o güzel yemekler de geliyor. Birbirinden lezzetli şeyler var. Hangisinin tadına bakmayacağız, hangisini yemeyeceğiz, nasıl yapalım biz bunu diye kara kara şimdiden düşünenler de olabilir. O yüzden şöyle bir bakalım, bayramda beslenmemize dikkat etmek istiyorsak, sağlıklı olalım ama tabii ki bayramın tadından da mahrum kalmayalım diyorsak neler yapmalıyız?
1: Strese girmeye gerek yok. Ama strese girmeyelim derken, hani herkes
0: İpin ucunu da kaçırmayalım.
1: Tabii tabii, bir haber gönderirler. Bayramda senin için bak bunları bunları yapıyorum. Yani bir tepsi baklava sizin içindir aslında bekleyen. Her gittiğiniz yerde bir şeyler yerseniz de bu kez insülin hormonumuz çok fazla artmış olacak. Tansiyon problemleri, yani taşikardiniz bile başlayabilir. Çok fazla yemek yemeye bağlı olarak. Evet. Strese girmeyin dedim. Çünkü stres hormonu da bir taraftan insülin hormonunu artırma özelliği var. Sakin olacağız. Mutluyuz, keyifliyiz, büyüklerimizi göreceğiz, küçüklerimizle vakit geçireceğiz, dostlarımızla bir arada olacağız, dini bayramımızı, geleneğimizi bir yerine getireceğiz. Ama bu tabii ki çok fazla yiyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hı hı. Bir düzen kurmalıyız. İşte Ayşe teyzenin kavurması güzelse, hani orada bir küçük açılış yapalım. Çünkü Fatma teyzenin de yaprak sarması güzeldir. Biliyorsunuz, Meryem teyzeye gideriz. Orada da bir baklavası vardır. El açması baklavadır. Evet. Allah'ım, yani yok böyle bir güzellik. Ama dört dilim baklavanın, hele de içine torpilli böyle cevizini, fındığını filan, fıstığını attıysa 700 kalorinin altında olmadığını bilmemiz gerekiyor.
0: 4 dilim baklava 700
1: tabii
0: kalori.
1: Aynen.
0: Yani bir öğünde alacağınız miktardan bile fazla olabiliyor.
1: Tabii. Şimdi bilinçli tüketici dediğimiz, şimdi kalp kırmaya gerek yok.
0: Hı-hı.
1: Ama her gittiğimiz yerde de koca bir tabak dolusu yiyorsak o zaman bizim kalbimiz
0: sıkıntı
1: kırılıyor.
0: Evet, doğru. Kendi kalbimiz kırılıyor, doğru.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Yani buna çok özen göstermek gerekli. Gittik bir iki çatal gönül alalım.
0: Hı-hı.
1: Baktık çok ısrar ediyorsa bir paket yapmak, yani alıp daha sonra evde tüketmek. Ben hep bunu söylüyorum, bu
0: Bu
1: ayıp bir
0: ayıp
1: şey
0: değil,
1: değil.
0: değil mi?
1: O
0: Evet.
1: tabakta, çünkü siz bıraktığınızda o artık
0: Çöp
1: oluyor
0: olacak.
1: ve onu çöpe döküyor. Gerek yok. Yani bunların hepsini alıp daha sonra tüketebilirsiniz. Yani her gittiğiniz yerde dediğim gibi 4 dilim baklava ya da bir porsiyon kadayıf tüketmenize gerek yok.
0: Evet, biraz böyle ucundan almayı
1: Ucundan bir
0: öğrenmemiz
1: çatal.
0: gerekiyor
1: Çünkü
0: galiba.
1: ayıp olmasın derken ben onun adına ayıp olmasın tatlısı diyorum. Ayıp olmasın tatlıları gerçekten gün sonunda yani çılgın bir kalori miktarı geliyor.
0: Ve belki canımız da istemiyor o anda, değil mi?
1: O
0: Çok
1: anda.
0: canımız istese anlayacağım da.
1: Ama şimdi bizim biliyorsunuz kitap yazacak boyutta söylemlerimiz vardır. Birisi geldiği zaman Allah'ın adını verdim. Bak,
0: Ha, evet.
1: hatırım kalır. Yani ben bunu senin için yaptım. Lütfen, küserim. Aa, olmadı böyle. Yani hastalığı ne, kilosu ne, hiç bakmayız. Biz sadece yedirmeye odaklı olarak, ne
0: Evet.
1: kadar çok yedirirsek
0: O
1: o
0: kadar
1: kadar
0: mutlu
1: güzel
0: oluyoruz.
1: misafir ağırladık, ona özen gösterdik diyoruz. Belki de hiç kimsenin haberi yok. Diyabeti başladı. Kan şekeri dengede değil.
0: Evet.
1: Ya da hiç kimsenin bilgisi yok, kendisi de bilmiyor, tansiyonu başladı. Bunlara da çok özen göstermek gerekli. Bu kadar ısrar değil. Biz misafirperverliğimizi yapalım, güler yüzümüzü gösterelim, ikramlarımızı yapalım. Ama yemek istemiyorsa birisi, o kadar da çok ısrar etmeye gerek yok. Bir paket yapıp yanına verebiliriz
0: Evet,
1: bunları.
0: çok istiyorsa daha sonra yiyebilir tabii ki. Şimdi Kurban Bayramı denince tabii ki et de geliyor aklımıza. Hep uzmanlar söylüyor hemen bu kesilen et tüketilmemeli diye, ama Kurban Bayramlarında genelde daha ilk günden bu etler tüketilmeye başlıyor. Nelere dikkat etmeliyiz bu kadar yoğun et tüketilen bir bayramda?
1: Şimdi ölüm katılığı dediğimiz bir
0: Hı.
1: olay var.

0: var. Daha sert olduğu için yeni kesilen hayvanın eti 24 saat bekletmek gerekiyor.
1: Evet.
0: 24 saat bekletilen etin aslında daha uzun süre beklemeli ama en azından bir 24 saat beklemek gerek diyoruz. Karın ağrısı, ishal, mide bulantısı gibi şikayetler yaratabiliyor. Belki daha önceden bir et alıp
1: Evet.
0: biz kurban kestiğimizde o aldığımız eti sabah pişirip bir sonraki gün kestiğimiz kurbanın etini tüketebiliriz. Şimdi bu ilk söylemek istediğim
1: Evet.
0: konu. İkincisi de böyle yağda kızartmalar, hani kavurmalar, tamam biliyorum çok güzel. Şimdi beni dinleyen herkes tabii Neslihan, biz bir kavurma yapacağız. Bir ekmek arası, bir yufka arası, bir
1: Evet.
0: dürümümüzü sabah sabah biz bunu tüketeceğiz
1: Siz
0: diyordur
1: ne
0: ama.
1: derseniz deyin, biz
0: Tabii
1: yiyeceğiz
0: tabii
1: diyorlar.
0: ya, tabii ki tabii ki.
1: Evet.
0: Şimdi haşlamalar, fırın ızgaralar, hani mangal için de kötü demem ama mangalda dikkat edecek nokta, etle ateş arasında en az 20 santimlik bir mesafe olması gerekli ki yanık et tüketmesin kişi. Çünkü yanık
1: Yani
0: et
1: sıkıntı
0: kanserojendir.
1: yakınlıktan
0: Tabii
1: kaynaklanıyor,
0: tabii
1: değil mi? Evet.
0: yakınlıktan kaynaklı, yani bu daha sağlıklı olan pişirme tekniklerine dikkat edebiliriz. Bu pişirme tekniklerine dikkat ederken tabii yediğimiz miktar çok önemli. Yani kocaman kocaman porsiyonlarla tüketmek değil, biz daha öncesi, yani bayram öncesinde ne kadar bizim kalori alma ihtiyacımız varsa bunu tüketmek ve en fazla bir yumurta büyüklüğünde bir eti ya da iki köfte kadar et, hani biraz daha fazla tüketelim. Ama bunun yanına bol lif kaynağı, yani sebze ve salataları
1: Salata.
0: koymak gerekli ki, çünkü etin sindirimi zordur. Midede uzun süre kalır, bağırsaklarda uzun süre kalır. Kabızlık dediğimiz olaylar çok gelişir. Bunu biraz daha bertaraf etmek ve etlerin pişirme tekniğine bağlı olarak, yani yanık etlerin kanserojen etkisini biraz daha azaltabilmek amaçlı da C vitamini koymak gerekli zaten.
1: Demir emili mi? Bir de değil mi?
0: Demir emilimi için de çok gerekli. O yüzden biz zaten sebze meyve cenneti bir ülkeyiz, biliyorsunuz. Gökkuşağı gibidir bizde
1: Evet.
0: sebzelerimiz, meyvelerimiz. Bol miktarda salatamızı, etin yanına bol böyle közlenmiş domates, biber, soğan, sarımsak, bunları da ilave edelim. Bol bol lifli olarak tüketelim. Tabii sadece bunlar da değil. Konuştuğumuz tatlı konusu, sarmalar, dolmalar konusu var. Bunlara bir dikkat edeceğiz. Şimdi etler tek başına olmaz.
1: Bize sarma sıfır kalori gibi geliyor gerçekten. Böyle atıp atıp yiyoruz.
0: Diyor ki, çünkü
1: Çerez gibi sarmaları.
0: serçe
1: Evet.
0: parmağım kalınlığında sardım, hiçbir şey olmaz diyor.
1: Ha, evet.
0: Serçe parmaksa bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Ama kalın parmaklarsa bir şey olur gibi geliyor bize. Hani dışarıda yediğimiz büyük sarmalar kalorili ama incecik incecik olursa
1: Ondan bir
0: ben
1: şey
0: bundan bir
1: olmaz.
0: sürü yiyebilirim düşüncesi var. Tabii bilsek de hoşumuza gittiği için ve bayram olduğundan dolayı kalorisiz gibi düşünüp sürekli tencereyi açıp açıp atıyoruz. İşte onların da kalorisi var.
1: Ya.
0: Onlara bir dikkat edeceğiz. Yani toplam ne kadar
1: Ne
0: kalori
1: kadar
0: aldık diye.
1: yenmeli mesela o sarmadan, normal boyutlarda bir sarmayı düşünelim. Bir öğünün aşaması olduğunu düşünelim. Nasıl olabilir?
0: Şöyle normal boyutlarda ise 3 tane sarma bir dilim ekmek yapıyor.
1: Hey, çok kötü.
0: Tabii.
1: Üzdü.
0: Beni de çok üzüyor.
1: Sarmayla kim doymuş ki? Evet.
0: Tabii işte bir denge gerekiyor. Yani biz bayram sonrasında birkaç kiloyu nasıl hemen aldık?
1: Alıverdik, değil
0: Tabii.
1: mi? Evet.
0: Sonra kan şekerimiz nasıl dengesini bir türlü bulamadı? Göbeğimiz nasıl çıkmaya başladı? Kendimizi nasıl böyle bir yorgun argın hissediyoruz? Bunların hepsi fazla yemek yemek kaynaklı. Bayram tatillerini yan gelip yatmak olarak görmemek lazım. Hava güzel olacak diye gelirken okudum bayram boyunca. Bayram boyunca hava güzelse çıkalım, dolaşalım, yürüyelim açık havada. Güneşin, tatilin, huzurun keyfini çıkartalım. Yani aldığımız enerjiyle harcadığımız enerji arasındaki farkı açmak için sevdiklerimizle sohbet ederek, ama çekirdek çitler gibi yürümek değil. Ben Adanalıyım. Bizim orada bu yürüyüşe çıkmaya yol boyu derlerdi. Ama yol boyu demek yani öyle uzun uzun tempolu yürüyüş değil. Yürüdüğün mesafeyi birileri de illa ki bir çekirdek getirir. Sohbet ede ede yani üç adım atarsın iki durursun çünkü bir şey soğuk konuşuyorsundur. Ama yol boyuna çıkmışsındır ve yürüyüş yapıyorsundur. O şekilde değil de biraz hafif
1: Tempolu.
0: tempolu yine sohbet edebiliriz ya da müzik dinleyerek yürüyebiliriz. Sağlık için, kalbimizi korumak için ne kadar çok adım atarsak o kadar kâr.
1: Evet, bunlar son derece önemli hakikaten. Bir de etin yanında ayran tüketilmemeli mi?
0: Şimdi et ve kalsiyum, demir ve kalsiyum yan yana geldiği zaman demir emilimini azaltıyor mu? Evet, ama bu işin neresinden baktığınızla doğru orantılı. Yani sizin ciddi oranda bir demir eksikliğiniz varsa zaten et ve ayranı yan yana getirmedim diye sizin demiriniz çok ciddi boyutta yükselmeyecek. Doktorunuzun verdiği demir ilacını siz kullanırsanız zaten %70 %80 oranında sizin demiriniz yükselecek. Ama ben mesleğim itibarıyla genellikle şunu görüyorum kadınlarda. Bu çok iştah açıyor. Demir ilaçları ve ayrıca kabızlık çok yapıyor. Ben bunları kullanmak istemiyorum. Doktorum yazdı ama ben onu çekmeceye koydum, orada duruyor diyor. Demir eksikliği dikkate alınması gereken çok önemli bir konu. Tabii bu ayran tüketimi yerine mesela bir limonlu su ya da bol salata tüketsek, suyumuzu yanında tüketsek, çayı kahveyi de etimizi yedikten bir 45 dakika sonra ya da bir saat sonra tüketsek,
1: Daha iyi
0: yediğimiz
1: olur.
0: etin demirinden çok daha fazla yararlanmış oluruz. Yani o açıkta kalan %20'lik bölüm var ya, %20'lik, %30'luk bölüm, işte bunu biz tamamlamak istiyorsak bunlara dikkat edelim.
1: Çok önemli bilgiler gerçekten. Tabii ki şu da var. Şimdi etin yanında ayran içmeyeyim de kola içeyim değil bu. Yani
0: Yok,
1: onu
0: hiç değil.
1: içecekseniz bari ayran için daha iyi, değil mi?
0: Ayranı inanın
1: Yani.
0: tavsiye ederim
1: Evet.
0: yani.
1: Kesinlikle zaten faydalı bir şey. Sadece demirle ilgili bir sıkıntı
0: Tabii
1: olabilir
0: tabii
1: ama
0: tabii.
1: özellikle çocuklar mesela bir şey yediğinde yanında mutlaka içmek istiyor bir içecek. Onu ayrana yönlendirmemiz gerekiyor bu durumda. Yani
0: Şimdi
1: bu
0: çocuklar
1: olmadığında.
0: tercihlerini gidip marketten, yani büyük çocuklar için konuşmuyorum, daha küçük yaşta olanlar kendileri ceplerine paralarını alıp da markete ya da bakkala gidip alışveriş yapmıyor. Ona bunu alıştıran biz ebeveynleriz ya da daha büyük olan aile fertleri. Siz tercihinizi ama kendiniz de doğru yapıyorsanız, yani çocuğa vermeyip çocuğun önünde siz kendiniz içiyorsanız
1: O olmaz.
0: zaten olmaz. Çocuklar fotokopi gibidir. Siz ona neyi gösterirseniz, neyi alırsanız onu öğrenir. İçmeyin, çocuğunuz da içmez. Onun tadını almadığı için ayranıyla,
1: Alışmayacaktır, evet.
0: işte şeyle, yani kendi yapacağınız
1: Meyve suyu.
0: meyve sularıyla, şerbetlerinizle, yani şekersiz olarak hazırlanan limonata mesela ben çok severim. Şekersiz limonata böyle fesleğenli filan, tazecik böyle limonlardan yapılır. Çok güzel içecekler bunlar.
1: Evet, kesinlikle son derece önemli. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Yine bayram beslenmesiyle ilgili. Bir de bayramda çok kaçırırsak sonra ne yapabiliriz? Onu da konuşalım. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Diyetisyen Neslihan Aktepe ile sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Dedim ya, şimdi bayramda ne söylersek söyleyelim belki fazla kaçıranlar olabilecek. Sonrasında ne yapabiliriz acaba diye düşünenler olabilecek. Bayram sonu nasıl dengelenebilir?
1: Şimdi bayramda su içmeyi bir unutmayalım.
0: Su, evet, çok önemli.
1: Suyu yeterli miktarda içmiyorsak onun yerini çay kahve aldı demektir. Çay ve kahvenin içinde kafein olduğundan dolayı kafeini dışarı atmak için beden vücuttaki suyu da alır atar. O yüzden daha çok ödemleniriz, daha şiş oluruz. Yani bayram sonrası 2 kilo aldıysak, artı 2 ile evimize gittiysek, bunun bir 500-700 gramı aslında ödem dolayısıyladır. Şişmiştir bedenimiz. O nedenle bayram boyunca ve bayramdan sonra yeterli içip içmediğimize bir bakalım. Yani kilonuzu 30 ile çarpın. Bu en az içeceğiniz rakam. Üzerine bir 500 mililitre daha fazla ekleyin. Günlük içeceğiniz miktar bu kadar. Şimdi bayram sonrasında bir öğünlerimizi bir düzenlemek gerekli. Yani limitsiz yenilen etler, yaprak sarmalar, dolmalar, tatlılar, pilavlar, işte aile fertleri, çocuklar.

0: kalkıp günde 3 öğün yemek yiyorsak bunu 2 ana öğüne düşürüp arada bir ara öğün yapabiliriz. Uyku saatimize bir dikkat edersek oradan da hemen bir artı gelir. Çünkü bayram boyunca daha geç uyumalar,
1: Evet.
0: daha geç kalkmalar olmuş olabilir. Su içtik, güzel kaliteli uyuduk, erken uyuduk. Çayı kahveyi azalttık. Öğün sayısını 2'ye düşürdüğümüzde, ara öğün eklediğimizde zaten kalori dengesini yavaş yavaş buluruz. Ama bayram bitti, pazar günü döndük, pazartesi başladık. Birkaç gün boyunca bol proteinli bir kahvaltı, biraz daha düşük ama kaliteli karbonhidratlardan oluşan bir öğün yapalım. Ara öğünde bir meyve, işte yanına yoğurt, ayran olur, kefir olur. Mesela ben kefir çok severim. Biraz kuru yemiş alıp böyle bir ara öğün. Akşam yemeklerinde birkaç günü sebze yemeği, yanına bir kase yoğurt, salata, daha yüksek kalori alması gerekenler bir çorba olabilir ya da ekmek olabilir. Hani bir dilim. Herkes tabii kendine göre bunu
1: Tabii.
0: ayarlamalı. Böyle bir hafif bir menü belirlerse, şekerden kendini uzak tutarsa çok hızlı bir şekilde dengesini zaten sağlayacaktır.
1: Bu kuru yemiş olayı da çok önemli. Onu da sınırsız yiyebiliyoruz gerçekten. Şimdi ara öğünde kuru yemiş yiyelim dedik ya, bu bir kase dolusu kuru yemiş değil tabii
0: Çok
1: ki, değil
0: çok
1: mi?
0: var, çok var. Yani ben şunu görüyorum. Fındık ve kabak çekirdeğinde, ay çekirdeğinde bir limitsizlik var.
1: Evet.
0: Neden? Biz reklamlardan da çok etkileniyoruz biliyorsunuz. Ben diyorum ki 6 tane fındık 50 kalori. Nasıl ya? Ben bir avuç yenebilir diye duymuştum
1: Ha,
0: deniyor.
1: evet.
0: İşte bir avuç yerse hareket etmiyoruz ya. Bir avuç fındık sizin o gün 1 saat yürüdüğünüz yürüyüşe eş değer. Ya da kabak çekirdeği. Yani kabak çekirdeği zararlıdır diyemem. Son derece faydalı. Ya da ay çekirdeği son derece faydalı. Ama yani kabuklarıyla birlikte biz böyle bir kaşık dolusu kabak çekirdeği ya da ay çekirdeği aldıysak bunun 50 kalori yaptığını biliyor olmamız lazım. 2 tüm cevizin 50 kalori yaptığını biliyor olmamız lazım ki
1: Evet.
0: yiyelim ama miktarlarına dikkat edelim. Ne kadar çok yersek bize o kadar çok faydası olmuyor. Kıvamında, miktar, porsiyon kontrolü. Yani hep deriz ya azı karar çoğu zarar diye. Tam bu noktada en güzel cümle azı karar çoğu zarar.
1: Şu da düşünülebiliyor. Madem ki bu 50 kalori, 100 kalori, o zaman ben onu yiyeceğime işte çikolata yerim. En azından canımın istediğini yemiş olurum. O kaloriyi oradan almış olurum da diyebilirler.
0: Şimdi
1: Buna ne diyeceksiniz?
0: sosyal medyada böyle bir şey başladı.
1: Evet.
0: Zaten sosyal medyada bir ayar gelmesi gerekiyor. Yani gerçekten bilim adına konuşanlarla showtime diyorum. Bunlar için konuşanları bir ayırt etmek gerekli. Yani akıl süzgecinden bir geçirelim. Detaylarına bir bakalım, araştıralım. Neye istinaden böyle konuşuluyor diye. Hayır, günlük alacağınız kalori neyse onu alın. Hiç sorun değil, istediğiniz saatte yiyebilirsiniz,
1: Evet.
0: istediğiniz sıklıkta yiyebilirsiniz, insülin artmaz, kilo almazsınız, biraz hareket edin, aldığınız enerjiyle harcadığınız enerji arasındaki farkı açın, sıkıntısız yaşarsınız deniyor. Hayır, öyle bir şey yok. Öğünlerin arasını açmak gerekli, disiplinli beslenmek gerekli. Yani her istediğinizi her istediğiniz saatte yiyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Yiyorsanız kalorilerinizi sağlıklı gıdalardan değil de daha çok basit karbonhidrat grubundan siz temin ediyorsanız, trans yağ kullanıyorsanız, daha tuzlu, daha şekerli grupları tüketiyorsanız, beyaz unu çok tüketiyorsanız sizin tamam kilo probleminiz olmayabilir ama her şey kilo mu? Tabii ki değil. Siz daha şekilsiz bir şekilde vücut kompozisyonuna sahip oluyorsunuz. Yani 50 kilo olan birisi atıyorum 1200 kalori alıyor, diğeri de 1200 alıyor. Birisi sağlıklı gıdalardan öğünlerine dikkat ediyor, porsiyon kontrolünü yapıyor, geç saatte yemiyor. Diğeri 1200 kaloriyi istediğini istediği saatte yiyor ve diyor ki sadece ben şeye bakarım. Egzersiz yaptım işte 1200'ü istediğim gıdalardan kullandım. Birisinin işte o istediği gıdadan kullananın göbeği daha yayvan, kalçası daha geniş, bacakları daha selülitli,
1: Evet.
0: daha yaşlanmaya başlamış, daha yorgun.

0: bir görüntü. Diğeri çok daha dinç, güzel uyuyor. Sabah daha dinç kalkıyor. Çok daha fit görünüyor.
1: Evet.
0: Arada çok büyük bir fark var.
1: Görünüşten de ziyade sağlık, değil
0: Sağlık,
1: mi?
0: kan bulgularının iyi çıkmasını çok beklemesin. Hani
1: Hı.
0: gençliğe istinaden ilk başlarda çok fark etmeyebilirler ama 5 sene sonra, 10 sene sonra yaptığınız her günün beslenmesi sizin sağlık duvarınızda bir tuğla atar. Aradan yıllar geçer. Aa, bir sabah kalkarız işte hastalanmış, şunun başına şu gelmiş.
1: Evet.
0: Anlık değildir o. Yani bir gece yattı da gece başına bu geldi, sabah kalktı hastanelik oldu ya da kaybettik değil.
1: Bir birikim.
0: Yılların birikimi, yaptığınız her gün beslenmesi, işte sosyal medyadan aldığınız her tarif, her detoks programı ya da gereksiz uygulanan programlar, size hiç uygun olmayan programlar sizi gün gün böyle işleye işleye işleye hasta eder.
1: Her detoksu her insan yapamaz yani bu
0: Sadece
1: durumda.
0: detoksu da değil. Mesela aralıklı oruç çok gündemde, biliyorsunuz yıllardır. Aralıklı oruç herkes için uygun
1: Uygun
0: değil.
1: değil, evet. Kesinlikle o birçok diyetisyenin burada ortak söylediği noktalardan biri. O da bir popülariteye kavuştuğu için herkes yapmaya çalışıyor ama uygun olmayabilir. Bir uzmana danışmakta fayda var her zaman. Neslihan Aktepe, çok teşekkür ederiz. Yine çok kıymetli bilgileri, çok eğlenceli verdiniz. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Diyetisyen Neslihan Aktepe bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbazdı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Hepinize hayırlı arefeler diliyoruz. Yarın bayramın birinci günü buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: Bayram Sofrası Radyo Tiyatrosu 27 Mayıs Çarşamba saat 20.55'te TRT Radyo 1'de.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram sizde Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1948 Londra Olimpiyatlarına biri kadın olmak üzere 58 sporcuyla katıldı. Millilerimiz güreş, bisiklet, eskrim, binicilik, futbol ve atletizm branşlarında mücadele etti. Güreşte ilk Avrupa şampiyonumuz Gazanfer Bilge Londra'daki 5 maçını da tuşla kazanıp finale çıktı ve şampiyonluğa uzandı. 67 kiloda Celal Atik 15 dakika üzerinden yapılan karşılaşmalarda 6 maçta toplam 41 dakika güreşerek altın madalyaya ulaştı. Avrupa'da birçok başarıya imza atan efsane güreşçimiz Yaşar Doğu rakiplerini tuşla eleyip şampiyon olduğunda 35 yaşındaydı. 1936 Berlin'de Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran güreşçimiz Ahmet Kireççi 1948'de Grekoromen stilde altın madalyanın sahibi oldu. Üç adım atlamada bronz alan Rupi Sarıalp Türkiye'ye atletizm branşında ilk olimpiyat madalyası kazandıran sporcu olarak tarihe geçti. Ay yıldızlılar güreşte 6 altın, 4 gümüş, 1 bronz, atletizmde ise 1 bronz madalya kazandı. Türkiye 59 ülkenin katıldığı 1948 Londra Olimpiyatlarında 12 madalyayla 7. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışında teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşandı. Şehitler dualarla anıldı. Aileler yıllardır dinmeyen özlemlerini bir kez daha dile getirdi. Şehitliği ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de şehit aileleriyle bayramlaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yola devam etmesini isteriz dedi. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası.

0: duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı, tüm İslam alemi için dua edildi. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626.189 lira ceza kesildi. Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken denetimlerin sürdüğü belirtildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır dedi. Erol Özvar, herhangi bir belirsizlik yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail Lübnan'da saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
2: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
1: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönüllü.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. Partilileri ikna edemeyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626.189 lira ceza kesildi. Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken denetimlerin sürdüğü bildirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretimin devam edeceğini söyledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır dedi. Erol Özvar, herhangi bir belirsizlik yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerde hava fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara hava durumu parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 6, güney Ege'de batı ve güneybatıdan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi. Yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.
2: Değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Necati Yılmaz Hocamız. Necati Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Necati Hocam, bugün Kurban Bayramı, Ümmet-i Muhammed'in Kurban Bayramı mübarek olsun diyerek başlayalım. Kurban Bayramı tabii birçok ritüeli de beraberinde getiriyor. Mesela hac ibadeti, kurban kesmek, farz olan. Bunu biraz açar mısınız lütfen? Bugün neler yapmak gerekiyor?
2: Şimdi bu konuya biz iki yerden bakmamız gerekiyor. Mekke'de bulunanlar, Mekke'de bulunan Müslümanlar açısından, bir de Mekke dışında ikamet yerlerinde bulunan Müslümanlar açısından. Mekke'de bulunan Müslümanlar hac farizalarını yerine getiriyorlar. Oradaki Arefe günüyle birlikte yapılan ibadetler var. Biz buna hac menasiki diyoruz. İşte şeytan taşlamak, tavaf etmek, Arafat, Müzdelife, Mina, kurban kesmek gibi. Bir de memleketlerinde bulunan Müslümanların yapmış olduğu, ondan sonra kurban ibadeti var. Bayram namazımız var. Bu şekilde Rabbimiz Kevser suresinde, Estağfirullah, Bismillah, İnne a'tayna kel kevser, fesalli li rabbike venhar, inne şaniyeke huvel ebter buyuruyor. Sadakallahu lazim. Biz sana Kevser'i verdik. İnne a'tayna kel kevser, fesalli li rabbike venhar, inne şaniyeke huvel ebter. Öyleyse namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Sana ebter diyenlerin asıl soyu kesiktir. Peygamber Efendimizin erkek çocukları vefat edince ona böyle bir ithamda, evet, bulunarak onu maalesef üzdüler. Cenab-ı Hak da bu ayet-i kerime ile Resulünü ne yapmış oldu? Teskin etmiş oldu. Burada venhar kelimesinden İslam alimlerinin birçoğu kurban kesmenin emir olduğunu bizlere bildiriyorlar. Tabii ki bu kurban kesme kimlere emir? Direkt bütün Müslümanları kapsamadığı için, yani mesela ayet-i kerimelerde ya eyyühellezine amenu, namaz kılınız, zekat veriniz, oruç tutunuz gibi emir direkt olmadığı için alimlerimiz burada düşünmüşler. Demişler ki Resulullah Efendimizin bu kuvvetli bir sünnetidir. Ama ayet-i kerimede bulunduğu için bu vacip hükmünde bir ibadettir. Ve şartlarını taşıyan, işte Müslüman olan, buluğ çağına eren, ondan sonra belli bir mali güce sahip olan kişilerin kurban kesmesi vaciptir şeklinde. Hanefi mezhebinde ağırlıklı olarak böyle söylemişler. Şafii mezhebinde ise kuvvetli sünnet olarak dillendirilmiş. Rabbimiz ayet-i kerimede, Hac suresi 37. ayet-i kerimede de şöyle buyurmuş. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. O kestiğimiz kurbanların ne etleri ne kanları Allah-u Teala'ya ulaşmaz. Bilakis bizim takvamız, Allah-u Teala'ya, evet, olan, evet, samimiyetimiz, evet, ondan sonra ne yapıyor? Rabbimize ulaşmış oluyor. Resulullah Efendimiz de kurban ile alakalı, kurban bayramı günü Ademoğlunun yaptığı en hayırlı iş kurban kesmektir buyuruyor. Tabi bu kurban kesmenin vakti var, kesilen kurbanın şartları var. Kurban kesmenin vakti bayram namazından sonra başlıyor, üçüncü gün ikindi namazına kadar devam ediyor. Hatta Peygamber Efendimiz'e bir sahabe geliyor, efendim diyor, ben diyor kurbanımı kestim.

0: kestim ya Resulallah. Ne zaman kestim? Bayram namazından önce kestim. Sen diyor ailene et kesmişsin. Yani kesilen kurban vakit girmediği için bayram namazından sonra vakit giriyor. Buna da din kardeşlerimizin dikkat etmesini özellikle hatırlatmış olalım. Tabii Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı Müslümanlar için Allah-u Teala'nın bahşetmiş olduğu iki bayram. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince orada insanların bazı günleri kutladıklarını görüyor ve şöyle buyuruyor. Allah-u Teala size bu günlerinizden daha hayırlı Ramazan ve Kurban Bayramı günlerini hediye etmiştir şeklinde söyleyerek Müslümanların bu bayramlara önem vermesini ve onlara Allah-u Teala'nın hediyesi olduğunu bildirmiş oluyor. Kurban Bayramı gününde tabii bir Müslüman güzel temiz elbiselerimizi giyip güzel kokular sürünerek alimlerimizin tavsiyesi camiye farklı bir yoldan gidip farklı bir yoldan gelmek. Bunu bize tavsiye ediyorlar. Teşrik tekbirleri eşliğinde gidiyoruz. Ve mümkünse selam dışında dünya kelamı konuşmadan camiye gidiyoruz. O günkü ilk vazifemiz bayram namazımızı kılmak. Tabii evvelinde sabah namazı var. Bayram namazından sonra mezarlık ziyaretleri. Bizim ondan sonra ülkemizde de çok ehemmiyetli olan,
1: Gelenek haline
0: evet,
1: gelmiş.
0: gelenek haline gelmiş. Bunu bazı yörelerimizde, mesela ben Trakya damadıyım, orada Arefe günü de yapabiliyorlar. Hani bayram günü koşturmaca, özellikle Kurban Bayramı'nda kurban telaşı çok olduğu için Arefe günü de yapabiliyorlar. Mezarlık ziyaretinde tabii ki bir tefekkür ediyoruz. Ölümü hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Allah Resulü de lezzetleri acılaştıran ölümü çokça hatırlayınız buyuruyor. Yani orada biz ziyaret ediyoruz. Hem onlara vefa borcumuzu yapmış oluyoruz hem de hayatı devam eden bir insan olarak ölümü tefekkür ediyoruz. Ondan sonra tabii imkanı olanlar, şartlarını taşıyan Müslümanlar kurbanlarını kesiyorlar. Kesilen kurbanların şartları var. Tabii her hayvandan kurban olmuyor. Bir dönem tavuktan,
1: Hiç
0: horozdan kurban
1: sormayın,
0: olur
1: hiç
0: denmişti
1: sormayın.
0: maalesef.
1: Evet.
0: Bir kısımları ayakkabı hediye etseniz o da kurban yerine geçer demişti. Halbuki öyle değil. Ayet-i Kerime'de okuduk. Allah-u Teala'ya ulaşan kan veya et değil. Cenab-ı Hak bizim takvamıza bakıyor. Şartlarını oluşturan Müslümanların o ibadeti güncel tabirle o ritüeli yerine getirmesini istiyor.
1: Elbette.
0: Burada küçük baş hayvanlardan koyun ve keçi cinsinden kesiyoruz. Büyükbaş hayvanlardan sığır ve manda cinsi, bir de deve cinsinden olan şartlarını tutan hayvanları kesiyoruz.
1: Hocam bir ara verelim.
0: Tabii ki.
1: Bir
0: Buyurun.
1: bayram müziği dinleyelim ve devam edelim. Merhum Muzaffer Ozak'ın şiiri Hakan Alvan bestelemiş. Ahmet Özhan seslendiriyor. Şarabı aşkından nuş ettir ya Rab. Ya da diğer adıyla bayram edelim. Buyurunuz.

0: Necati Hocam, bizde bu kurban geleneği, haç geleneği detaylar aslında İbrahim Aleyhisselam'a dayanır.
1: Evet.
0: Kurban geleneği özellikle. Malumunuz İbrahim Aleyhisselam bir erkek evlat ister, onu onun karşılığında kurban edeceğini söyler. Olay böyle başlar.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de de bu anlatılır. İsterseniz buradan başlayalım ikinci bölümü.
1: Onun önüne şunu da ekleyelim.
0: Buyurun.
1: Adem Aleyhisselam'ın malum Habil ile Kabil isminde iki evladı var. Bazı rivayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bunlardan da kurban istediği, Habil çobanlıkla ilgilenen birisi, Kabil ise çiftçilikle ilgilenen birisi, ürünlerinin kurbanını isteyince Cenab-ı Hak Habil en güzelini seçiyor. Kabil ise çürümüş, ondan sonra içleri boş olan başak buğdaylarından verdiği söylenir ve Cenab-ı Hakk'ın Habil'in kurbanını kabul ettiği, Kabil'in kurbanını kabul etmediği şeklinde rivayetler de var. Yani bazı alimler oraya kadar dayandırıyorlar. Ama İbrahim Aleyhisselam sizin de buyurduğunuz üzere
0: Estağfurullah.
1: uzun yıllar çocuğu olmayınca daha sonra Rabbimiz ona Hacer annemizden İsmail Aleyhisselam'ı lütfediyor. Hatta yaşlı çocuğu olan iki peygamber vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam, birisi de Zekeriya Aleyhisselam. Her ikisi de "Ya Rabbi işte biz yaşlandık, ondan sonra kemiklerimiz ağrıyor, saçlarımız ağırdı, bu yaştan sonra bizim çocuğumuz mu olacak?" şeklinde sorunca Cenab-ı Hak da kendisine göre güçlük olmadığını beyan ediyor, buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam işte böyle çocuğu 80'li yaşlarda rivayetlere göre çocuğu olan bir peygamber. O yaşlarda çocuk sahibi olmuşsunuz, çocuk 13-14 yaşına gelmiş. Hac günleri biliyorsunuz Zilhicce ayının ilk 10 gününde. İlk 10 günü çok önemli. Ondan sonra 10, 11, 12 o şekilde de Kurban Bayramı günlerini icra ediyoruz. Yevmi Terviye'ye gelince İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor rüyasında. Peygamberlerin rüyaları rüyayı sadıkadır, doğru rüyadır. Yani
0: Evet,
1: onların
0: evet.
1: rüyalarında bizim rüyalarımız gibi karışık ve anlamsız şeyler değil. Cenab-ı Hak tarafından gösterildiği için. Daha sonra Arefe gününde de bunu görüyor.

0: Ve bayram gecesinde de görünce bunun kendisine bir emir olduğunu ve bu kurban ibadetini, bu yani çocuğunu kurban etmesi gerektiğini anlıyor ve çocuğuyla Mina bölgesinde, Mekke'nin biraz dışarısında bulunan bir bölgede çocuğuna söylüyor bunu. Çocuğu da İsmail Aleyhisselam, benim çok etkilendiğim, Rabbim bütün evlatlarımızı hayırlı evlat eylesin.
1: Amin inşallah hocam.
0: Bu işte kendisinin kurban edilmesi gerektiğini söyleyince, ey babacığım, sana emredileni yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.
1: Müthiş bir
0: Müthiş bir
1: teslimiyet
0: teslimiyet.
1: hakikaten
0: Evet,
1: hocam.
0: gerçekten. Tabi bundan önce mesela şeytan taşlama var hacda. Hacılarımız bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü, eğer Mina'da gecelerseler dördüncü günü şeytanı taşlıyorlar. Bu ibadette şeytan gidiyor İbrahim Aleyhisselam'a, Hacer annemize ve İsmail Aleyhisselam'a. Sırayla bunları kandırmaya çalışıyor. Diyor ki, ya bir rüyayla insan çocuğunu mu keser diye. Orada işte defol lanetli şeytan şeklinde Hacer annemiz, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam şeytanı taşlamıştır. Orada İbrahim Aleyhisselam çocuğunu, tabii Cenab-ı Hak oradaki teslimiyete bakıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine de bakıyor, İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetine de bakıyor. Çocuğunu yatırınca yine İsmail Aleyhisselam'ın çok güzel bir sözü var. Ey babacığım diyor, beni diyor sırt üstü yatırma, yüzü koyun yatır. Çünkü diyor yüzümü görürsün, babalık şefkatin kabarır ve beni kesmekten vazgeçip Allah'a asi olursun şeklinde söylüyor. Tabii yatırıyor ama bıçak bakıyor, ensesine dayıyor, kesmiyor ama taşı kesiyor falan diye rivayetlerde geçer, biliyorsunuz. Daha sonra Cenab-ı Hak tabii ki o teslimiyeti bekliyordu ve onun yerine bir koç hediye olarak gönderiyor ve koçu kurban kesiyor İbrahim Aleyhisselam. Ben bir ara bir televizyon programında şöyle bir şey duymuştum. Bu arkeologlar çeşitli eski kavimlerin araştırmalarını yapıyorlar. Aslında diyor, İbrahim Aleyhisselam'ın kurban ibadeti insanoğlunu diyor, o arkeologların araştırdığı mevzu şu: bazı kavimlerde bebek mezarları bulunmuş toplu. Araştırmalara göre eski kavimler yaratıcıya, neye inanıyorlarsa, bir şeyleri kurban ediyorlar. Kız çocuklarını
1: Evet
0: kurban
1: hocam,
0: eden
1: evet.
0: toplumlar var, erkek çocuklarını kurban eden toplumlar var. İşte İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın eliyle bizi o yanlıştan kurtarmış oluyor.
1: Evet, evet,
0: Bunu
1: evet.
0: da bu şekilde
1: Evet.
0: anlamış oluyoruz.
1: Tabii orada bir biliyorsunuz tekbir var.
0: Evet.
1: Yani işte başlıyoruz Kurban Bayramı namazıyla beraber ve bayramın dördüncü günü
0: Teşrik
1: ikindiyle,
0: tekbirleri.
1: evet.
0: Teşrik tekbirleri.
1: Oradaki o da aslında bakarsanız bu olayın içerisinde cereyan ediyor.
0: Evet. Teşrik tekbirleri de şöyle: Arefe günü sabah namazında başlıyoruz.
1: Evet, Arefe günü
0: Bayram
1: sabahında.
0: bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getiriyoruz. Tabii Müslümanlara farz namazların akabinde teşrik tekbirlerini getirmeleri de
1: O tabii.
0: vacip hükmünde.
1: Orada bıçağı tam indirirken meleğin bir koç ile inmesi,
0: Evet.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek,
0: Diyerek, evet.
1: hatta dur diyerek
0: Evet,
1: neredeyse.
0: Cebrail Aleyhisselam orada yetişiyor.
1: Cevaben de onu görünce İbrahim ve İsmail Aleyhisselamlar cevaben
0: Onlar da
1: La ilahe illallah ve Allahu Ekber diye
0: evet.
1: cevap verirler. Hep beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi hamd diyerek bitirirler
0: Evet.
1: teşrik tekbirini. Bu da aslına bakarsanız bizim bayram namazlarımızda tekrar ettiğimiz bir şeydir.
0: Evet.
1: O güne atfen, o ana atfen.
0: Evet, anı.
1: Biz canlı tutarız böylece o anı.
0: Evet.
1: Çok güzel bir gelenek tabii ama hem buyurun hocam
0: Bunu
1: ben.
0: söylemişken şunu da ekleyelim.
1: Lütfen.
0: Mesela hacda say yaparız biz, Safa Merve tepeleri arasında.
1: Evet.
0: Bu da yine Hacer annemizin su ve zemzemi bittikten sonra Safa Merve tepeleri arasındaki arayışıdır. Orada işte
1: Yedi
0: yüksekçe,
1: defa.
0: evet, 7 defa yüksekçe bir tepeye çıkıp bir kervan geçse de onlardan destek alsam. Çünkü suyu bitmiş, zemzemi bitmiş, hurması bitmiş. Daha doğrusu suyu ve hurması bitmiş. Arayış içerisinde işte o 7 defa gidiş gelişini Cenab-ı Hak o kadar memnun kalmış ki bizim ibadetimizin bir parçası olarak
1: Evet.
0: bizlere emir buyurmuş.
1: Hatta ayağını orada kuma vurduktan sonra suyun çıktığına
0: İsmail
1: dair.
0: Aleyhisselam'ın olduğu yer.
1: Evet, yani böyle bir
0: Şimdi
1: şey var.
0: rivayetlerde Kabe'nin Adem Aleyhisselam'la birlikte yapıldığı, Nuh tufanında yıkıldığı, sadece temellerinin kaldığı rivayet edilir. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bu görevi verince İsmail Aleyhisselam'la beraber orada tabii temellerinden Kabe'yi tekrar yapmış oluyorlar. Hacer-ül Esved taşını Ebu Kubeys Dağı'ndan getiriyorlar. İşte o sizin buyurduğunuz bunların en başında İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la Hacer annemizi oraya bıraktığı zaman bir miktar su ve bir miktar hurmayla bırakıyor. Tabii bu sınırlı bir yiyecek
1: tabii,
0: ve içecek.
1: Tabii, tabii.
0: Tükenince Hacer annemiz yiyecek arayışına çıkıyor. İsmail Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde işte bebek debelenmesinden, topuğunun olduğu yerden de zemzem suyunun çıktığı rivayetleri
1: Evet.
0: var.
1: Hocam programın sonuna geldik. Tekrar Ümmet-i Muhammed'in Kurban Bayramı'nı tebrik ederek son sözü söyleyelim. Allah razı olsun. Sizin de bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah hepimizin nice bayramları eriştirsin ve bu Kurban Bayramı'nın hakkını vererek bayramı geçirmeyi nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile olsun.
1: Amin. Efendim, Sarıyer Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Necati Yılmaz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir Kurban Bayramı günü diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından bayram sabahının o eşsiz huzuru ve bereketiyle tüm dinleyicilerimize içten bir merhaba. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kalplerin bayram coşkusuyla dolduğu bu özel günde sizlerle birlikteyiz. Kurban kelime anlamı olarak Hakk'a yaklaşmak demek. Sadece Yaradan'a değil, birbirimize, kardeşimize, komşumuza ve ihtiyaç sahiplerine de yaklaşmanın, aradaki mesafeleri merhamet ve sevgiyle kapatmanın en güzel adı kurban. Bayramın o birleştirici ve şefkat dolu iklimine yavaş yavaş adım atıyoruz. Bu müstesna günün evlerinize sağlık, hanelerinize bereket getirmesini canı gönülden diliyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Murat Kahraman hazırladı. Kurguda Murat Özgür Batu, ses almada Uğur Ekmekçi ve mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Bir kez daha coşkuyla kutluyoruz bayramınızı. Bu güzel bayram sabahı beraberliğimize Fuat Durular'dan dinlediğimiz Can Bula Cananını isimli ezgiyle başladık. Program içeriğimizden bahsetmeden önce bir müzik arası daha veriyoruz. Ahmet Günday radyolarınızda. Bugün bayram günü derler.

Bu güzel bayram sabahında bayram dolu bir programla huzurlarınızdayız. İlk olarak Diyarbakır Müftü Yardımcımız Mahsun Hamzaoğlu'yla Kurban Bayramı'nın manevi iklimini, bayram coşkusunu çocuklarımıza nasıl yaşatabileceğimizi ve daha pek çok şeyi konuşacağız. Ardından Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Murat Eren bizlerle olacak. Kendisiyle kurbanlıkların seçiminden kesimine kadar bu önemli ibadeti nasıl yerine getirmemiz, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele alacağız. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in röportajlarına geçmeden önce Günaydın Türkiye müzikle devam edecek. Bayramlar sofraların bereketlendiği, kapıların ardına kadar açıldığı zamanlar. Kesilen kurbanın paylaşıldıkça çoğaldığına şahit oluruz her bayram. Tıpkı kadim geleneğimizdeki gibi soframızın Halil İbrahim bereketine ulaşması, gönül kapılarımızı açmakla mümkün elbette. Kimsesizlerin kimsesi olmak, bir yetimin bayram sevinci olmak bizim için de sevinçlerin en büyüğü oluverir.

Kurban Bayramı bireysel bir ibadet olmasının yanında muazzam bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneğinin sergilendiği zaman dilimi. Bu özel günlerde soframızdakini paylaşıyor, hiç tanımadığımız yüz

0: Ve dayanışmanın önemini konuşacağımız özel bir bölümde Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Mahsum Hamzoğlu bizlerle birlikte olacaklar. Bayramın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kardeşlik, merhamet ve toplumsal birlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu hep birlikte değerlendireceğiz. Tüm dinleyicilerimizin öncelikle Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyoruz. Sayın Hamzoğlu, programımıza hoş geldiniz efendim. Öncelikle sizin de bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de başta ülkemiz olmak üzere İslam aleminin bayramını kutluyorum ve bu bayramın tüm İslam alemine ve hatta tüm dünyaya barış, huzur getirmesini Rica Rabbim'den diliyorum. Sizlerin de bayramını ayrıca ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim öncelikle şu soruyla başlamak isterim. Kurban Bayramı'nın İslam'daki yeri ve manevi anlamı nedir?
1: Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine halkının, Medine'deki kabilelerin cahiliyeden kalma iki bayram kutladığını görünce onlara Allah Teala sizlere bu iki bayramdan daha hayırlı iki bayram, iki gün bahşetti buyurdular. Ve bunlardan bir tanesi Ramazan ayı ve ibadetlerinden sonra Ramazan bayramı veya şükür bayramı dediğimiz bayram. Diğer bayram ise Kurban Bayramı, yani Zilhicce ayının 10. günü başlayan ve 3 veya 4 gün kutladığımız bayramdır. Tabii bu iki günün, bu iki bayramın İslam aleminde, İslam'a göre çok önemi söz konusudur. Zira bu iki bayramda kardeşlik, huzur, maneviyat, paylaşma duyguları ön plana çıkmaktadır. Özellikle de bu Kurban Bayramı iki husustan dolayı İslam'da çok önemli. Birinci hususu şundandır. Çünkü şu anda milyonlarca hacı bugün bayramın birinci günü. Dün itibariyle ülkemizden de 85 bin kişi Arafat'a çıkıp inşallah orada hacı oldular. İkinci hususu ise, ehemmiyeti ise kurban kesme ibadetinden kaynaklanmaktadır ve yine de birçok SSK ile beraber Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla da 84 ülkede, birçok bölgede, Afrika başta olmak üzere mazlum ve mağdur olan birçok din kardeşlerimize kurban etleri dağıtılmaktadır ki bu da kardeşliğe, gönül köprülerine, muhabbete, kardeşliğe vesile olmaktadır. Bundan ötürü evet, iki bayram, özellikle Kurban Bayramı'nın İslam camiası içerisinde ve dünyada çok önemlidir. Önemi haizdir yani.
0: Evet efendim, siz biraz giriş yaptınız ama tekrar bunun üzerine biraz gidelim isterim. Kurban ibadetinin temel amacı ve hikmetini aktardınız bizlere. Özellikle günümüzde kurban ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkısı sizce ne ölçüdedir? Bunu biraz daha üzerine durmak isterim.
1: Kurban ibadeti, öncelikle şunu belirteyim ki, sadece İslam ümmetine has bir ibadet değildir. Yani önceki ümmetlerde, önceki peygamberler tarafından da bu ibadet olarak ifade edilen ve bu şekilde günümüze kadar gelen, devam eden bir ibadettir. Bunu sadece bir kan akıtma olarak veya işte et parçaları, et hisseleri dağıtma olarak görmemek lazım. Zira bu et dağıtımıyla beraber kardeşlik köprüleri kurulur, gönüller bir araya gelir ve aynı şekilde kardeşlik duyguları ön plana çıkar. Bu kurban etiyle birlikte, mesela burada eğer örnek verecek olursak, az önce isimlerini zikrettiğim bazı STK'lar ve Türkiye Diyanet Vakfı bu etleri mesela Afrika'nın bazı bölgelerine, ülkelerine götürüp orada birçok insanın dinini öğrenmesine, birçok insanın Müslüman olmasına ve mesela Türkiye ile, ülkemiz ile Afrika'nın mesela Nijerya, Burkina Faso gibi ülkelerde yaşayan insanlar arasında kardeşlik köprülerini de kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda ibadet, aynı zamanda kardeşlik müessesesini, uhuvvet müessesesini de oluşturan bir ibadet.
0: Sayın Hamzoğlu, peki vekalet yoluyla kurban kesimi konusunda vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir efendim?
1: Şimdi bizim halkımızın, yani Müslümanların kurban bağışlarını alıp farklı yerlerde kestirme iddiasında olan birçok sivil toplum örgütü, dernekler var. Ancak Müslümanlar bunu yaparken özellikle güvenecekleri STK'lara bağışlarını yapmaları gerekir. Zira biz bazı STK'ların, bazı derneklerin kurban bağışı adı altında para toplayıp kurban kestirmediklerini biz duyuyoruz ve bu müfettişlerimizin de raporlarında mevcut. 2020'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, vekaletle Kurban organizasyonu çerçevesinde müfettişler gerek TDV tarafından kesilen gerekse diğer STK'lar tarafından kesilen bu kurban

0: faaliyetini raporlayıp bunları denetliyorlar düzenli olarak. Fakat maalesef olumsuz durumlarla da karşılaştığımız oluyor. En önemli, dikkat edecekleri en önemli husus, Türkiye Diyanet Vakfı'nı özellikle ifade etmek isterim ama güvenecekleri kurum ve kuruluşlara teslim etmeleri ve güvendikleri kurum ve kuruluşlara da emanet ettikleri takdirde bunların inşallah gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim ki bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır, yerini bulacaktır. Ben de 2023 yılında Batı Afrika ülkelerinden olan Benin ülkesine gönüllü olarak bu organizasyonda ben görev almıştım, oraya gitmiştim ve orada bu bize teslim edilen, emanet edilen kurban hisselerinin tümünü orada biz kestirdik, dini vecibelerini yerine getirdik, tekbirlerimizi getirdik ve bizim gözetimimizde bu kurban hisseleri, bu etler fakir fukaraya teslim edildi ve yerini buldu. Burada özellikle yani vereceğimiz yerin güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yurt içinde de, yurt dışında da kurbanlar kesiliyor. Bizim fakirlerimiz, yani halkımızı da biz burada ihmal etmeyelim. Yurt dışında evet daha çok ihtiyaç sahibi din kardeşlerimiz söz konusu ama ülkemizde de muhtaç olan fakirlerimiz, kardeşlerimiz var. Onları da ihmal etmeden inşallah bağışlarımızı yapabiliriz.
1: Efendim, bayramlar tabii küslüklerin sona erdiği, aile büyüklerinin ziyaret edildiği ve toplumsal bağların yeniden güç kazandığı özel günler olarak da görülüyor. Özellikle modern hayatın yoğun temposunda insanlar bayram vesilesiyle yeniden bir araya geliyorlar. Belki şu anda saat itibariyle bayram namazından dönenler, belki kahvaltı sofrası hazırlayanlar vardır, dinleyicilerimiz vardır. Özellikle şunu sormak isterim. Bayramların aile bağları ve toplumsal birlik açısından önemi hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Tabii İslam sadece bayramlar dolayısıyla değil, aileye çok önem vermektedir. Aile de anne baba çocuklardan sadece müteşekkil değildir. Yani bir geniş aile modelleri vardır. Bir de çekirdek küçük aile modelleri vardır. Bizim ülkemizde de geniş aile modellerimiz halen var ama biz istiyoruz ki bu aile müessesesi devam etsin. Ama özellikle de bayramlarda İslam'ın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de, bizim büyüklerimizin de bizlere tavsiyeleri, biz bu bayramları fırsat bilerek, eğer varsa kırgınlıklar, bu kırgınlıklar ortadan kaldırılsın. Eğer varsa nahoş şeyler, efendim düşmanlıklar, daha da ileri seviyeye giden olumsuz durumlar olursa bunları da bir aracı, bu bayramlarda bir vesile kılarak bunları ortadan kaldırmak. Tabii burada şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu anda toplumumuzun büyük bir kısmı belki yollarda, belki tatil yerlerinde, belki uzak diyarlarda ama bugün telefon gibi ulaşım araçlarıyla da olsa biz büyüklerimizin bayramlarını kutlayıp onların gönüllerini alabiliriz. Varsa kırgınlıklarımızı ortadan kaldırmak için bayramları biz vesile, bu bayramı da vesile kılabiliriz. Ve bugün de bayramın, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Burada onlardan isteğimiz, onlara tavsiyemiz, büyüklerini ihmal etmesinler. Anne babalarının, varsa dedenlerin ve diğer aile büyüklerinin gönüllerini alıp onları ziyaret etsinler, onların hayır dualarını alsınlar. Küçüklere de şefkatle, belki bir harçlık, bir bayramlık vererek onların gönüllerini alıp onları kucaklayıp, efendim, onları bu şekilde sevdirerek bayramı geçirmektir. Onlara bu tavsiyede bulunuyoruz.
1: Sayın Hamzaoğlu, bu özel günde bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar diliyoruz size tekrar.
0: Hayırlı bayram diliyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlerin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkürler efendim. Efendim, Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Mahsum Hamzaoğlu'yla konuştuk. Kendisiyle Kurban Bayramı'nın manevi iklimini, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın önemini konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Kurbanın bizi Allah'a yakınlaştıran yönünü kıymetli hocamızdan dinledik. Şimdi Sami Özer'e kulak verelim. Ya Rabbi, aşkım ver bana.

0: Tüm ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetini yerine getirirken de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Hayvanlara asla eziyet etmeden, onlara büyük bir merhametle yaklaşarak bu ibadeti yerine getirmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kurbanlık seçimini son güne bırakanlar için ve kurban ibadetini yerine getirecekler için önemli bir röportajımız var sırada. Kurbanlıkların alımından kesim aşamasına kadar hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Tüm bu önemli detayları ve kurban ibadetinin hassasiyetlerini Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Murat Eren hocamızdan dinleyeceğiz.
1: Efendim, Kurban Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca vatandaş hem dini vecibesini yerine getirmenin hem de doğru kurbanlığı seçmenin heyecanını yaşıyor. Ancak kurbanlık seçiminden kesim sürecine, hijyen kurallarından hayvan sağlığına kadar dikkat edilmesi gereken pek çok önemli ayrıntı bulunuyor. Biz de bugün Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Sayın Murat Eren'le birlikte vatandaşların aklındaki sorulara yanıt arayacak, sağlıklı, güvenli ve dini ölçülere uygun bir kurban sürecinin nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Öncelikle Sayın Eren, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor. Huzur ve bereket dolu bir bayram diliyoruz efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, sizin de ve aziz dinleyenlerimizin de bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuşmayı temenni ediyorum.
1: Sağ olun efendim.
2: Yani bu mübarek tabii bayramın birinci gününde gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, memleketimize birlik ve kardeşi getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii bu bayramlar gerçekten bizim için çok konuda fırsat günleridir ve onları iyi değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet, böyle özel bir günde vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür etmek gerekir elbette.
2: Eyvallah, sağ olun.
1: Sayın Eren, sorumla başlayayım isterseniz. İlk sorumla, kurbanlık hayvan seçerken vatandaşların ilk dikkat etmesi gereken kriter nedir efendim?
2: Evet, yani tabii kurbanlık hayvan seçerken öncelikle hani kurbanın amacı, mahiyeti, yani biz burada fakir ile zengin arasındaki o köprü kurulması, o köprünün güçlendirilmesi, o diyalogların daha da ileri safhalara götürülmesi amacıyla bir aslında gönül alma alışverişidir bu bayramlardaki bu kurban geleneği. Aslında bu şeyden önce, yani işin hani maddi boyutundan, görünen boyutundan daha ötesi, önce gönül birliğimizin, önce böyle insanların şu an düşmüş olduğu durumdan nasıl kurtulabilir, bu havamızı, hevesimizi, bu egolarımızı nasıl kurban edebiliriz şeklinde düşünerek bu şeye inmek istiyorum. Tabii malum bu kurban Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan ve Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bilgiler ışığında şöyle bir hadis var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi." Sizden biriniz kendisi için temenni ettiği güzellikleri mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz diyor. Dolayısıyla bir hayvanı seçerken kurbanlık için kendimizin hani nefsimize olsa kesebileceğimiz, kurban edebileceğimiz, etini bile gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz bir kısımdan olması icap eder. Tabii bunların bu sefer fıkhi olarak, dini olarak ölçüleri var, boyutları var. Evet. Birincisi, şimdi mesela bu yaş şey var, bu kurbanların hani koyun cinsinden bir yılını doldurmuş olması. Eğer diyor besili olsa ve kuzu annesi görünümünde görünüyorsa 6 aylık da olsa kurban edilebilir. Bu bir yaş olarak koyun için. Keçi ve inek sığır cinsinden ise 2 yılını doldurmuş, 3'e girmiş olma şartı dinimize göre aranmaktadır. Tabii bunu günümüzde hani teknoloji geliştikçe bu tür kriterlerin dine niye tavsiye edildiği daha iyi anlaşılmaktadır. Hakikaten bir keçinin, bir ineğin 2 yıldan önceki eti biraz daha çok yumuşak olur. Onun tat bakımında 2 yıldan sonraki tat seviyesinde olmadığı, şu an artık veterinerlerimiz de, artık bu işi anlayan teknoloji de bunun farkına vardı. Dolayısıyla eğer peygamberimiz, dinimiz bir konuda bir kriter koymuşsa illa onun bir hikmeti vardır. Onun bir mutlaka sırrı var, bir şifresi var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii mesela burada bazen şu durum da çok önemlidir. Buradaki yıl kameri yıllardır. Kameri yılların süresi malumunuz 354 günlüdür. Yani bizim normal miladi takvime göre 11 gün eksik durumdadır. Dolayısıyla yani 2 yılına 24 gün kala olan bir hayvan da 2 yılını doldurmuş kabul edilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, bu da önemli. Peki evet. Şimdi siz de bahsettiğiniz zaman hayvanın yaşı ve fiziki özellikleri neden önemlidir diye soracağım aslında.
2: Evet tabii yaşını ben biraz dokundum aslında.
1: Evet,
2: Hani
1: dokundunuz.
2: bunun etinin daha güzel bir kıvama gelmesi, daha tat vermesi. Hani malum hiçbirimiz bile daha böyle bir aylık, iki aylık bir buzağıyı, bir kuzuyu, bir işte oğlakı kesmek istemez. Niye? Çünkü o daha süt kokan bir et var orada.
1: Evet.
2: Dolayısıyla belli bir yaştan sonra o hayvanın eti daha güzel ve daha verimli ve daha şifalı olacağını bugün artık teknolojiden de anlıyoruz. Nasip Peygamber Allah katında aldığı bilgiyle bunu bize aktarmış. Tabii hayvanın bu yaş bakımından ayrıca keseceğimiz bir hayvanın şey olması lazım. Yani çok zayıf olmaması lazım. Yani böyle delik kemik olmuş bir hayvanı ya da çok yaşı ilerlemiş 6-7 yaşındaki bir ineği, bir keçiyi kestiğimizde hakikaten hani bazen kasapta denk gelebiliyor. Gidersiniz tanımadığınız bir yerde bir et alırsınız. Ama getiririz evde koyarsınız tencereye ha pişecek artık böyle bir pişmesini bekliyorsunuz saatlerce. Dolayısıyla yani bu kriterler dinimizce konulan çok önemli ve yerinde olan kriterlerdir. Yani başta da ifade ettiğim gibi kendimiz yemesinde tereddüt etmeyeceğimiz hem etiyle hem duruşuyla hem yaşıyla hem beslenmesiyle bütün bu kriterlere uygun olan hayvanı seçmemiz gerekiyor. Çok zayıf olan hayvan mesela kurban edilemez. Yani aşırı derecede zayıf olan hayvan kurban edilemez.

0: Kör olan bir hayvan kurban edilemez. Kulağı işte bazı mezheplere göre yarısından, bazılarına göre dörtte birinden fazla kesik olan bir hayvan kurban edilemez. Onun dışında gözü üzerinde katarak olan bir hayvan kurban edilemez. Tabii bunlar neden öyledir? Çünkü bir hayvanın eğer gözünde sıkıntı varsa iyi beslenmez. O yiyeceğini falan iyi seçemediği için dolayısıyla bu etini de olumsuz olarak etkiliyor. Efendim kuyruğu kesik olan bir hayvan kurban edilemez vesaire. Bunun tabii örnekleri ve bu konudaki kriterler daha da arttırılabilir.
1: Evet. Şimdi özellikle tabii ekonomik nedenlerle vatandaşların bazıları, büyük bölümü hatta, hisseli kurban kesimini tercih ediyorlar efendim. Ancak uzmanlar hisse sahiplerinin hem dini ölçüler hem de organizasyon açısından dikkatli davranmasının önemli olduğunu belirtiyor. Hisseli büyükbaş kurban alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
0: Kesinlikle iyi bir noktaya temas ettiniz Ahmet Bey. Tabii normal malum dinleyicilerimiz de aşağı yukarı bu kriterleri duymuşlardır. Küçük baş bir kişi için bir kurban olarak dinimizde kabul edilir. Yani bir kişi bir kurbanı adamışsa ya da bir ötüye vermek istiyorsa, bir akika kurbanını vermek istiyorsa bir küçük baş, yani bir keçi veya bir koyun verir. Ancak mesela günümüzde bazen birkaç kişi toplanıp büyük bir başta da ortak olarak bu geleneği, bu dini vecibeyi yerine getirebiliyorlar. Bu da bu 7 hissenin tamamı dini bir gelenek olarak ise ortak olması gerekiyor. Yani ya ada kurbanı, ya nezir kurbanı, ya ütfiye veya akika şeklinde olması gerekiyor. Eğer mesela bu 7'den bir isterse ki işte Ahmet, Mehmet, Hasan kardeş siz tamam ütfiyenizi veriyorsunuz, kurbanınızı veriyorsunuz ama ben de et olarak bu hisselere ortak oluyorum. 7'den birini ben et olarak alacağım derse bazı mezhep imamlarımız bunu uygun görmemişler ve dolayısıyla diğer 6 kişi de olumsuz etkileyeceği için ortak olanların tamamı kurban niyetiyle veya ütfiye veya adak şeklinde girmeleri icap etmektedir.
1: Evet efendim. Tabii kesim sırasındaki durum da önemli. Kesim sırasında hem dini hem kurallara hem de hayvan haklarına uygun davranış sizce nasıl sağlanmalı? Bu konuda neler söylersiniz efendim?
0: Kesinlikle o konuda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizzat tavsiyeleri vardır. Diyor ki siz kesim yaptığınız zaman işte o kesim yapacağınız aletiniz işte bugünkü tabirle bıçaktır ya da kesim mezbahanedeki o alet ve edevatlardır. Keskin olması ve hemen hızlı olunması, hayvanı yatırırken eziyet edilmemesi, bir tarafının kırılmaması, incitilmemesi ve mümkün derece oradaki o artık kesim gerçekleşeceği o alet, işte bıçak veya bugün artık günümüzde diğer kesimde kullanılan malzemeler neredeyse mümkün derece hayvana gösterilmemesi ve imkanlar dahilinde bir hayvan boğazlanırken onun yanında başka bir canlı hayvanın bulundurulmaması gibi bunun benzeri çok çok üzerinde Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği ve üzerinde durduğu önemli şeylerdir bunlar. Çünkü biz orada Allah'a yakınlaşmak için bir ibadeti yerine getirirken eğer hayvan da olsa o hayvana o sırada eziyet verirsek, onu korkutacak, onu efendim ürkütecek bir davranış içerisine girirsek elbette ki bu bizim o ibadet geleneğimize olumsuz olarak bir etki yapacaktır. Bu nedenle yani bu kurbanı kıyamet gününde bizim işte Sırat Köprüsü'nü geçmekte hani bu rivayetlerde var diye söylüyorum.
1: Evet.
0: Bineğimiz olarak kullanacağımız ve seveceğimiz bizi aslında bir felaketten kurtaracak, bizim belki cennete uçuşumuza vesile olacak bir şey olarak, bir aracı olarak görmemiz gerekiyor. Ha, sadece bir et olarak işte ben bu hayvanı keseceğim, dağıtacağım şeklinde değil. Onun manevi boyutunu, onun kıymetini, değerini ve onun da bir can olduğunu idrak ederek bu şekilde inşallah çok çok dikkat etmemiz icap etmektedir.
1: Sayın Eren, şunu da sormak isterim. Dağıtım konusu çok önemli. Eti aldık, paylaştık ama hangi bölümlerini dağıtmamız gerekir? İhtiyacı olanlarla hangi bölümlerini paylaşmamız gerekir? Bu konuda da bir şeyler söylemenizi isteyeceğim efendim.
0: Şimdi Ahmet Bey normalde adak olan, nezir olan bir kurban tamamen dağıtılması gerekir. Yani bunu kesen kişi ondan hisse alamaz. Ancak normal işte dinimizin emri gereği bazı mezheplerde işte kurban kesme geleneğinin vacip, bazılarda sünnet olma gereğince kurban bayramı geldi. Ben de bu geleneği yerine getireyim niyetiyle verilen kurbanlar ki %90 bugün kurbanlarımız o vesileyle veriliyor. O zaman kurbanı veren ve kiramda bulunan kişi, kurban sahibi, hisse sahibi bunu 1/3'üne kadar kendine alabilir. 1/3'ünü de fakirlere, 1/3'ünü de dostlarına dağıtabilir. Ki yani kurbandaki o adak olmayan kurbanlarımız illa bütün hepsini fakirlere vereceksiniz diye bir zorunluluk yok. Ancak tabii fakirler öncelenmelidir. Çünkü fakirin bu konuda daha çok ihtiyacı var. Daha çok belki o beklentisi var. Onlar öncelenir ama yanı başımızdaki maddi durumu iyi de olsa bir dostumuz var, bir akrabamız var, bir tanıdığımız var, bir iş ortağımız varsa eğer adak değilse kurbanımız normal ısya olarak veriyorsak onları da kesinlikle mahrum etmememiz icap etmektedir. Ve dağıtırken de mümkün derece yani o parçalanma esasında hani birine tamamen kemiksiz et, birine

0: ağırlıklı kemikli gidecek şekilde değil de eşit paylaşılacak. Hani giden kişiye de hani memnun edecek bir eşit şekilde dağıtılması, paylaştırılması o da çok önem arz etmektedir. Ayrıca bir şey daha ilave etmek istiyorum Ahmet Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Günümüzde böyle rastgele ulu orta yerlerde kurban kesilmemesi lazım, dağıtılmaması lazım. Yani bunu zaten genelde her ilçede, il merkezinde belirli yerler zaten bu iş için hazırlanmıştır. Biz bunu yazılı olarak, müftü olarak Sayın Valimizin işte talimatları doğrultusunda gerekli bütün o birimlere de bu konuda yazılar gönderildi. Yani bu kurban için uygun olan ortamlarda işte mezbahane olur ya da ona uygun ortamlar olur. O yerlerde mümkün derece bu kurbanlarımızı inşallah keselim ve çevreye zarar vermeden, ulu orta o çöplerimizi ortalıkta bırakmadan, kimseyi rahatsız etmeden, çevremizi kirletmeden böyle insani bir kural çerçevesinde Müslümana yakışır bir şekilde inşallah bu güzel geleneği, bu güzel ibadeti inşallah yerine getirmemiz kesinlikle icap etmektedir.
1: Evet Sayın Eren, paylaştığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı bir bayram diliyoruz size. Sağ olun.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ve bütün dinleyicilerimize de hayırlı bayramlar diyoruz. Nice bayramlar diyoruz. Kalın sağlıcakla inşallah.
1: Teşekkür ederiz efendim. Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Sayın Murat Eren bizlerleydi. Teşekkür ediyoruz tekrar.
2: Sevgili dinleyiciler, bizler burada huzurla bayramlaşırken dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Filistin'de soykırımcı İsrail'in zulmü altında bayrama giren kardeşlerimizin hüznünü de yüreğimizde hissediyoruz. Kestiğimiz kurbanların, edilen duaların o yaralı coğrafyalara barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Zulmün bittiği bir bayram umuduyla Efkan Şeşen'e kulak veriyoruz. Filistin'e bahar.

Bu mübarek bayram sabahında TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlere ulaştırdığımız Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Kesilen kurbanların hak katında kabul olmasını, sevdiklerinizle omuz omuza sağlık, huzur ve afiyet içinde nice bayramlara kavuşmanızı diliyoruz. Sevginin paylaştıkça büyüdüğü, küslüklerin tamamen son bulduğu bir bayram temennisiyle hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
8: Teknoloji, Teknosa'da güzel.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında TCL MT42X Multime Family Watch 2 akıllı saat siyah sarı 6199 lira. Üstelik bu saati alanlara seçili

0: aylarında. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinde de barış için diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram boyunca karayollarında tedbirler arttırıldı. CHP'de eski parti meclisinin göreve iade işlemleri başladı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la görüşmesinde Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye-Pakistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmelerde her iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Tahran-Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İran basınına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık ettiği müzakere heyetinin Katar ziyareti başarılı geçti. ABD ile görüşmelerde ilerleme sağlandığı duyuruldu. Görüşmenin özellikle 24 milyar dolar olduğu tahmin edilen İran'ın dondurulmuş varlıklarına odaklandığı kaydedildi. İran basını, Tahran'ın bu miktarın yarısının anlaşmanın ilk aşamasında kullanıma açılmasında ısrarcı olduğunu da yazdı. İran dini lideri Müştebe Hamaney de İslam ülkelerine işbirliği çağrısı yaptı. ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi.

Bugün Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümü. Seçilmiş hükümet darbeyle devrildi, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 11 ay süren hukuksuz yassı ada mahkemelerinin ardından idam edildi. 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk darbesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini de ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi.
1: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayram yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil, yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır açıklamasını yaptı. Bahçeli, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz diyerek. Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğuna dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını hatırlattı, trafik güvenliği konusunda da uyardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerimizi en üst seviyede planladık. Bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Bayram süresince ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Trafikte en güçlü tedbir dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet bir canın korunmasına, bir ailenin huzuruna, bir bayramın sevinçle tamamlanmasına

0: olmasına vesile olacaktır. Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptığı hesabından paylaştı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının gereklerini yerine getireceğini belirtti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak genel merkeze yerleşeceğini ve toparlanmayı gerçekleştireceğini söyledi. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen, İcra Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri İcra Müdürlüğü'nce başlatıldı. 37. kurulda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamının ve anayasal kurumların hedef görülmesini de sert bir dille eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi.
2: 3-5 tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan bugün çıkmış, bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Partili ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok. Delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçte anılmasından, bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden, demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan bir akademisyen olarak rahatsızım.
1: Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinde de barış için diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram boyunca karayollarında tedbirler arttırıldı. CHP'de eski parti meclisinin görevi iade işlemleri başladı.

0: Spor.
1: A milli takımımızın yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ancak kendimize güveniyoruz dedi. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Real Madrid'li oyuncu, saha içinde hangi pozisyonda olursa olsun her şeyi başarmak istiyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turunda Hars ya da Kornik Zarpse takımlarından biriyle eşleşecek. Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'la İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 25, İstanbul 27, İzmir ve Diyarbakır 30, Adana 33, Samsun 24, Zonguldak 22, Kars ve Van 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarılıyor. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Setur yaz show! Sonunda ya!

0: satları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar. Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
6: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
5: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
7: Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi sürat limiti saatte 50 kilometredir. Ancak unutmayın, sürücü olarak aracınızın güvenli hızını belirlemek sizlerin görevidir. Hız sınırı 50 diye 50 ile hareket etmek zorunda değilsiniz. Ancak her zaman güvenli hızda hareket etmek zorundasınız. Şehir içinde araç kullanırken hızınızı belirlemek için tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Hava koşulları değişirse yavaşlayın. Yağmur, sis, kar... Bunlarla karşılaşırsanız yavaşlayın. Gittiğiniz yöndeki şerit sayısı önemli bir faktör. Genellikle tek şeritli yollarda yavaş gitmenizi tavsiye ediyorum. Bulunduğunuz yolun sağında ve solundaki yerleşim yeri sıklığı hızınızı etkilemeli. Eğer yolun sağında ve solunda apartman ve evlerin olduğu bir bölgedeyseniz yavaşlayın. Yol kenarında park halindeki araç sayısı da faktördür. Park halinde çok sayıda araç varsa yavaşlayın. Araçların arasından önünüze yaya çıkabilir veya araçlardan biri sinyal vermeden önünüze atlayabilir. Yola bağlanan otopark çıkışları varsa yavaşlayın. Otoparklardan çıkan araçlar sürücü için risk teşkil eder. Trafik levhaları. Eğer kullandığınız yol üzerinde çok sayıda trafik işareti varsa muhtemelen riskli bir bölgede hareket ediyorsunuz. Yavaşlayın. Son olarak kullandığınız yolun geçmişi çok önemli bir faktördür. Tanıdığınız yolları kullanıyorsanız, bu yollarda geçmişte meydana gelen kazaları aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Geçmiş kendisini tekrarlayabilir. Dolayısıyla trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı yollarda yavaşlayın. Güvenli yolculuklar.
7: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 27 Mayıs Çarşamba, Kurban Bayramı'nın 1. günü. Herkes

0: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz ve gündemin başlıklarıyla gündeme başlıyoruz. Müslümanların kurban vecibelerini yerine getirdiği Kurban Bayramı başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde müzakere ve savaş ihtimali aynı anda devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. Ve iç siyasette son gelişmeler.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 7.56'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde bayramın adı açlık haberi yer alıyor. Gazze halkı İsrail saldırılarının ardından 6. bayramı da çadırlarda açlık, yıkım ve kayıpların gölgesinde geçiriyor. Günde tek öğün, Gazze şeridinde 2 milyondan fazla insanın çadırlarda, derme çatma barakalarda verdikleri yaşam savaşı bu bayramda da yüreklere ince bir sızı bıraktı. Kamplarda mahremiyet yok, elektrik yok, düzenli yemek yok. Çocuklar yıkılan okulların yerine kurulan bez çadırlarda ders yapmaya çalışırken aileler yardım mutfaklarından gelen tek öğünle ayakta kalıyor. Ve bir başka haber Milliyet gazetesinden, Türkiye İstikrar Adası Cumhurbaşkanı Erdoğan dün merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili de süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Türkiye kalıcı barış maksadını sürdürecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir, dedi. Özel'in grup başkanlığı düşürülsün başvurusu haberini de aktaralım. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin iptali için meclis başkanlığına başvurdu. Başvuruda seçimin yenilenmesi talep edildi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Yüreğiyle başrolde haberi var Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde. Dolunay Kocabağ doğuştan %92 görme engelli. Türkiye onu 2012'de liseye giriş sınavındaki şampiyonluğuyla tanıdı. Dolunay şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi. New York'ta tiyatro sahnesinde başrol. Müzik olmasaydı başaramazdım. Dolunay Kocabağ 2012'deki sınav başarısının ardından şu açıklamayı yapmıştı. Müziği çok seviyorum. Müzik olmasaydı bu başarıları elde edemezdim. Yeni dönemin yıldızı Türkiye yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş Hürriyet gazetesi. Erdoğan bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır dedi. Lideri 2 milyon CHP üyesi seçsin. İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'na genel başkanın 2 milyon CHP üyesiyle seçilmesi önerisini yaptı. Kemal Bey, bu öfkeyi durduracak olan şey bu partinin gerçek sahiplerine ki madem o delegeyi, bu delegeyi beğenmediniz ve karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz, esas sahibine soralım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Var mısınız? İşte bu sözler Sayın Özgür Özel'e ait. Özel görevinden alınsın dilekçesi haberi yine Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Akşam gazetesine geçiyoruz. Türk malına İngiliz kumpası. İsveç'te Kars

0: Kazanın sürücüsüz otobüsüne arkadan tramvay çarptı. Reuters ilk gününde kaza yaptı başlığıyla karalamaya kalktı. Yolcular zarar görmedi. Göteborg'da ilk seferine çıkan Karsan'ın otonom otobüsü E-Atağ'a takip mesafesini koruyamayan bir tramvay arkadan çarptı. Araçta küçük çaplı hasarı neden olan kaza sonrası seferler sıkıntısız şekilde devam etti. İngiliz ajansı Reuters haberi Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı, çarptı başlığıyla duyurdu. Tramvay detayına yazının içinde yer verdi. Operasyon haberciliğe tepki yağdı diyor Akşam gazetesi. Bölgemizin istikrar adasıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Akşam gazetesinde. Bölgemizin krizlerle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Barış için aralıksız çalışıyoruz. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Barış için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ta hüzün var. Akşam gazetesinden bu haberi de aktaralım. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 11 öğrenci unutulmadı. Aileler onlarsız ilk bayramın hüznünü yaşadı. Çocuklarını yan yana toprağa veren aileler Arife günü mezarlıkta buluştu. Bayram bize gelmedi diyen anneler gözyaşı döküp dualar etti. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette Sabah gazetesinde. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve barış vurgusu yaptı. Bayram kalplerin yumuşamasına, sıkılı yumrukların açılmasına vesile olsun. Rabbim bizleri barışın olduğu bayramlara kavuştursun diyor Cumhurbaşkanı. Arafat'ta birlik ve beraberlik duası. 3 milyon Müslüman mahşerin bir provası olan Arafat'ta vakfeye durup hacı oldu. Arafat'tayız, burası mahşerin provası gibi. Ölmeden önce ölenler diyarındayız. Bu kez kefen değil de bembeyaz ihramlar giyildi ve vakfeye duruldu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, İslam aleminin birliği ve kardeşliği için dua edip haccınız mebrur olsun dediğinde herkes birbirine sarıldı. Gözyaşları hıçkırıklara karıştı. İşte o an kainatın tutkalı sevgi her yeri sardı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ABD ve İsrail ateşle oynuyor. Mescid-i Aksa'yı gasp planı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'yı gasp etme hesabı yaptığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre amaç kutsal mekanı çok dinli ibadet merkezi ilan etmek ve turistik mekan yapmak, dünyayı yeni savaşlara sürükleyebilecek girişimin içinde Trump'ın damadı Kushner'le ABD'nin İsrail elçisi Huckabee de var. Gazze bağlamında kurban, bugün Gazze'ye baktığımızda kurbanın asıl anlamını ve hayata yansımalarını yeniden görüyoruz. Kurban sadece bir hayvanın kesilmesi değildir, kurban insanın Allah'tan başka her şeye bağımlılığını kesmesidir. Türkiye'miz parlayan yıldız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor. 27 Mayıs kabulü detayı da var. Erdoğan 27 Mayıs darbesinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Bayramda insanlığımız sınanmaktadır. Yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bayram mesajına da yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Biz gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından konuklarımızla gündeme başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizban kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
10: Reklamlar.

0: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan'dan dinlediğimiz Hoş Geldin Gönül Bahçeme, Bahar Yüzdüm Hoş Geldin eseriyle bu bölüme başlıyoruz. Ve yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat stüdyomuzda. Sayın Kanbolat hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İyi sabahlar, iyi bayramlar diliyoruz.
1: Evet, iyi bayramlar dilerim. Barış, huzur, bereket, refah getirsin inşallah bu Kurban Bayramı. Ailelerimize, memleketimize birlik, beraberlik, paylaşma ruhuyla Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Tabii Kurban Bayramı, dini bayramlarımız son derece önemli. Milli bayramlarımız da öyle. Bize aile olmayı, birlik olmayı, birlikte olmayı da yetittiriyor. İhtiyacı olanlara yardımcı olmayı, çocuklara kucaklamayı bize öğreten bu bayramları daha iyi de kutlamamız lazım. Aslında şunu da söylemek lazım. Ben dünyanın mesleki olarak dünyanın her tarafını hemen hemen dolaştım. Biz artık küçük yerlerde bu bayramları gerçekten güzel kutluyoruz da artık Türkiye metropollerde yaşayan bir nüfusa sahip. Fakat bu metropollerde yaşamı maalesef tam olarak öğrenemedik. Giderek bireyselleşen, çekirdek aileden de öte bireysel yaşamaya doğru giden bir Türkiye'yi görüyoruz. Bu arada artık bu bayramlar hem milli bayramlarımız hem dini bayramlarımız bir tatil zamanı gibi algılanıyor. İnsanlar ya memleketlerine gidiyor ya tatil yerlerine gidiyor ya da evde oturuyor ama kapıyı da açmıyorlar. Komşuyla bile bayramlaşmayan, apartmanıyla bayramlaşmayan, sitesiyle bayramlaşmayan bir Türkiye'yi görüyoruz. Onun için bunun tekrar ele alınması lazım. Gördüğüm kadarıyla örneğin Orta Asya ülkelerinde o kadar güzel kutlanıyor ki bu bayramlar. Bayramlarda hem kamu hem özel sektör her yer açık. Bütün caddeler ulaşıma kapatılıyor. Ve bütün kamu ve özel sektör kendi çabası içerisinde çocuklar için, insanlar için masalar kuruyorlar hemen kurumlarının önlerinde. Çocuklar ellerinde masala balonlarla, oyuncaklarla dolaşıyorlar. Hangi kurum ne veriyor, ne içecek, ne yiyecek veriyor şeklinde aileleriyle dolaşan, kaynaşan bir memleketi görüyoruz. Yani benim de özlemim böyle bir şey aslında. Ankara'nın, İstanbul'un boşalmadığı, bilakis büyük şehirlerin hepsinin dolduğu bir bayrama doğru gitmemiz lazım. İnşallah böyle belediye başkanlarımız çıkacaktır. Bunu düşünen bakanlıklarımız çıkacaktır. Kapılarını halka açacak bayramlarda ve bayramı birlikte kutlayacaktır.
0: Güzel bir temennide bulundunuz. Öz eleştiri de yaptık tabii.
1: Tabii.
0: Çok kıymetli.

0: Kurban yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey manalarına geliyor. Mal ve candan fedakarlık manası taşıdığından Allah'a yaklaşmanın en mühim vasıtalarından. Biz de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere kesilen kurbanlar mazlum coğrafyaların derdine derman olsun istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Dileriz tüm bağışlar, kurbanlar bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. En mühim olan şey de paylaşmak. İnfak etmek işte. Belki de Kurban Bayramı'nda zekat vermek de çok kıymetli olabilir. Bunu da kıymetli dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Gündemin başlıklarına geçelim şimdi isterseniz Sayın Hasan Kambolat. ABD-İsrail-İran savaşını konuşacağız. Yine Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız. İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarını artıracağı haberleri var. Hava saldırılarını zaten artırdık ki ateşkesin de uzatıldığını biliyoruz Lübnan'da, ama biz bunu da değerlendireceğiz programımızda. Yine Çin-Rusya ilişkileri ve Ermenistan'a bir parantez açacağız. ABD-İsrail-İran savaşının en önemli başlıklarından biri şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın çeşitli ülkeleri İbrahim anlaşmalarına dahil etmesi ve İran'la müzakere sürecine dahil etmesi aslında bu konuyu. İsrail'i bir anlamda daha fazla kaynaştırmaya çalışıyor. Körfez ülkeleriyle Orta Doğu'da bulunan pozisyonunu daha da güçlendirmek istiyor İsrail'in. Bu çıkışını nasıl değerlendirmek lazım Sayın Hasan Kambolat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın?
1: Evet, aslında siz son derece güzel bir giriş yaptınız. Şimdi Trump hükümeti İsrail'le tabii İsrail'i Orta Doğu ülkelerini ve İslam ülkelerini yakınlaştırmak için bu İbrahim anlaşmalarını bir araç olarak kullandığını görüyoruz zaten. Pakistan ve şimdi en son Trump'ın açıklaması Pakistan dahil olmak üzere bazı İslam ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istedi. Ve aksi halde İran ile barışın yapılmayacağını da ifade ediyor. Ama bir yandan da aldığımız haberlere göre İran'la anlaşmanın tamamlandığı ve sadece imzaya kaldığı üzerine yeni haberler de ortaya çıktı ve 28 Şubat'ta başlayan savaşın bitmek üzere olduğu ifade ediliyor. Hatta İran'dan üst düzey bir heyetin Moskova'ya gittiği uçak yoluyla ve Moskova'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu depolamayı teklifini değerlendirmek için böyle bir heyetin de gittiği üzerine haberlerin çıktığını görüyoruz. Onun için bu bayram zamanı İran Savaşı için bir kritik bir dönem haline gelmiş durumda. Ama bunun yanında da Pazartesi günü işte 25 Mayıs'ta da Amerika ve İsrail İran'ın güney bölgesine de bir saldırı düzenlediler. Füze fırlatma noktaları İran botlarını hedef aldılar. Hürmüz Boğazı civarında da kendileri için bir temizlik harekatı da yaptıklarını görmekteyiz. İbrahim anlaşmaları tabii sadece Orta Doğu değil, Orta Asya ülkeleriyle de İsrail'in yaptığını görmekteyiz. Özellikle Kazakistan olmak üzere bölgeyi tamamen nüfuz etme ve sessizleştirme, kendine link açma şeklinde bir kanal açma şeklinde ilerlediğini İsrail'in görmekteyiz.
0: Şimdi siz ifade ettiniz, saldırıları vardı
1: Evet.
0: İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu saldırılar tabii bu anlaşma pazarlığına da gölge düşürmüş durumda. İran dini lideri Müşteba Hamaney'den de ABD artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak açıklaması geldi. Bir yandan bu tür saldırıların olması acaba savaşın tekrar devam edeceğini mi bize gösteriyor, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere masasında elini güçlendirmek için bir baskı unsuru kullandığı bir saldırı mı bu saldırılar?
1: Şimdi Amerika 28 milyar dolar civarı bir parayı kaybettiği ifade ediliyor. Fakat ne kadar kazandığı üzerine

0: üzerinde durulmuyor.
1: Hı.
0: Aslında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran Savaşı, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı Amerika'yı ne kaybettirdi? Amerika zaten net bir şekilde doğal gaz ve petrol artık satıcısı, ihracatçısı. 1970'li yıllardaki petrol krizindeki Amerika yok, ithalatçı Amerika yok. Ve zaten Batı Avrupa'yı da Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz alımını kopartıp kendisi sıvılaştırılmış gazı satar hale gelmişti, LNG.
1: Hı.
0: Ve LNG, yani sıvılaştırılmış gaz, zaten normal gazdan %30 pahalı. Bunun yanında Amerika'nın taşımasıyla birlikte Avrupa en aşağı %50 daha pahalıya sıvılaştırılmış gazı alıyordu. Şimdi Körfez'in Hürmüz Boğazı ile birlikte kapatılmasıyla birlikte ne oldu? Katar en büyük sıvılaştırılmış gaz ihracatçısıydı. Onun yanında İran var, Irak var. Ve bunlar, bu Körfez ülkelerinden alınmayan gaz Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmaya başlandı. Katar özellikle Güneydoğu Asya'ya ve özellikle de Tayland'a, en büyük alıcı Tayland'dı. Onun yanında Japonya, Malezya, Çin. Fakat Tayland'ın örneğin daha birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri ile sıvılaştırılmış gaz alımı için 15 yıllık bir anlaşma yaptığını görmekteyiz. Malezya'da bir anlaşma imzaladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kârı arttı hem de bütün Asya'yı da pazarı, Batı Avrupa'dan sonra Asya'yı da pazarı haline getiren bir Amerika'yı görmekteyiz. Bundan dolayı da Orta Doğu ülkeleri, bu Körfez ülkeleri aslında sıvılaştırılmış gazı gemiyle taşımadan 10 yıl içerisinde kurtulmayı hedefliyordu.
1: Hı.
0: Şimdi bu sürenin azaldığını da görmekteyiz. Bu ne demek? Körfez ülkelerinin hem finansının artık Orta Doğu'dan çıktığını, başka ülkelere doğru kaydığını görüyoruz ki bunların başında da Türkiye, hem de buradaki ülkeler boru hatlarıyla, doğal gaz boru hatlarıyla gazı Avrupa'ya aktarmayı artık düşünmeye başladıklarını da görüyoruz. Bunun içinde tek bir yol var, o da Türkiye.
1: Evet.
0: Türkiye aslında bir bölgede istikrar adasıdır ve bozulmayacaktır. Ekonomisiyle, askeri gücüyle, güvenlik gücüyle, demokrasisiyle ve aynı şekilde şu anda kuzeyden güneye, yani Rusya Federasyonu'ndan aşağıya güneye doğru ve batıdan doğuya bütün hava yolu ulaşımı da artık en güvenilir bir şekilde Türkiye'den geçtiğini görmekteyiz bu savaş sonrası.
1: Şimdi detaylandıracağız, bir de İran'dan bilgiler alacağız. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi oldu. Hem bu görüşmenin detayını hem de müzakere masasında İran'ın taleplerini biraz sonra konuşacağız. Ama şimdi reklamlar, reklamların ardından buradayız.
2: Reklamlar. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental-lastikleri.com.tr'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle sevgili dinleyicilerimiz ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk efendim, günaydın.
4: İyi sabahlar ve iyi bayramlar diliyoruz size de.
5: Sağ olun, sizlere de hayırlı bayramlar, hayırlı sabahlar.
4: İran'da bayramı konuşalım önce, sonra detaylandıralım. Maalesef savaşı ve müzakere masasında konuşacağız.
5: Evet, yani işin doğrusu biz de şu anda bayram namazından geliyoruz. Bayram namazı saat 8 civarı yani buranın saatiyle kılındı. Öte taraftan burada bayram bir gün, Kurban Bayramı. Yani burası Şii İslam hukukuna göre yönetildiği için içtihat olarak bir gün karar verilmiş. Ramazan Bayramı da öyle, daha sonra Ramazan Bayramı resmi olarak iki güne arttırılmış. Tabi savaşın gölgesinde bir bayram geçiriliyor. Şimdi doğrusu ister istemez bir sıkıntı var. Yani 47 yıldan bu yana uygulanan ekonomik ambargo halkın bütün kesimlerini aşağı yukarı sirayet etmiş. Özellikle orta direğin altında olan insanlar ciddi manada etkileniyor. Geçim noktasında sıkıntı çekiyor. Bir ailede en az 2-3 kişi çalışmak zorunda ki o aile geçimini temin etsin. Öyle bir yaşam mücadelesi var ama bütün onun ötesinde bugün konuştuğumuz insanlar işte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le olan savaşın bir an önce sonlanması için hükümetin ciddi adımlar atmasının gereğini vurguladılar. Dediler ki işte bir an önce bu işler bitsin, artık hükümetimiz kendi işlerine dönsün. Özellikle ekonomik anlamda girdaba bulaşan ülke bu sıkıntılardan kurtarılsın. Öte taraftan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere çalışmaları devam ediyor. İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı

Abbas Arakçı Katar'da, Doha'da görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin tabi ana ekseni, işin doğrusu, uranyumun zenginleştirilme noktası. İkincisi ise Hürmüz Boğazı meselesiydi. Bu iki noktada Amerika Birleşik Devletleri ile bir makas aralığı gerçekten var. Çünkü ABD diyor ki siz bundan sonraki süreçte hiçbir zaman uranyum zenginleştirme işiyle uğraşmayacaksınız. İran da diyor ki artık günümüzde bu kaçınılmaz. Yani mutlak manada bizim bu enerjiden istifade etmemiz lazım. Yani hiç değilse uluslararası endeksin kabul gördüğü noktayı biz gerçekleştirelim. Hürmüz Boğazı noktasında ise diyor ki idare artık bizde olsun. Ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay dedi ki biz Hürmüz geçişlerinden para almayacağız dedi, ama sonrasında şey dedi, işte biz dedi yıllardır buraya hizmet veriyoruz, koruyuculuğunu yapıyoruz, bir takım düzenlemeler gerçekleştiriyoruz, bunun parasının alınması lazım. Bu para alınınca da işte Hürmüz'den geçiş boğazı olarak adlandırılmamalı, hizmetlerin bedeli olarak kabul edilmelidir dedi. Hani bu da kabul edilir mi edilmez mi ABD tarafından, o da tabii tartışılır. Neticede de bunlar görüşülüyor. Öte taraftan bir iki gece önce çok ciddi manada aslında yine bir saldırı yaptılar. Yani hem Bender Abbas'a, Bender Abbas'ta çeşitli patlamalar meydana geldi. Lark Adası'na saldırdılar, orada askerler öldürüldü. Evet. Aynı zamanda füze rampaları yok edildi. Füze rampalarının yanında denizde bulunan, Amerika'nın ifadesiyle söylüyorum, İşte diyor ki mayın döşemek için yola çıkan tekneler yok edildi diyor. İran tabii ki buna sert cevap vereceğini söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu dedi ki ABD'nin yapmış olduğu bu hareket ateşkesi ihlaldir. Biz bunu saklı tutuyoruz. Yeri ve zamanı geldi cevap vereceğiz. Yine İran açıklama yaptı. Biz dedi onların bir tane İHA'sını düşürdük. Öte taraftan İran lideri Müşteba Hameney bir açıklamada bulundu hac münasebetiyle. Dedi ki İslam ülkelerini artık birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Halkıma da sesleniyorum, birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki süreçte buralarda yerleri olmamalı. Bunlar toparlanıp gitmeli. İsrail'in de sonu yakındır dedi. Bu şekilde işte biz mücadelemizi sürdürmeliyiz şeklinde bir ifadelendirmede bulundu. Tabii halkın dediğimiz gibi temel

0: içerisinde bayrama giriyor dersek ya da girdi yerindedir. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Acaba anlaşma yapılarak yeni bir bayrama yol açılacak mı, açılmayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz ve tekrar iyi bayramlar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi gündemde bir müzik dinleyelim. Müziğin ardından devam edelim.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
4: Saat 8.40'ı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambola stüdyomuzda ve telefon hattımızın diğer ucunda bu kez Ankara Kasaplar Odası Başkanı Sayın Fazıl Yalçındağ bizimle birlikte. Sayın Yalçındağ günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, günaydın. Susurluk'tan selam, saygılar, hayırlı bayramlar diliyorum izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
4: Harika, hayırlı bayramlar diliyoruz biz de size. Sayın Fazıl Yalçın'da hali hazırda kurban kesmek için sırada bekleyenler, kurbanını kesenler, belki de derisini yüzmeye başlayanlar var. Ancak evet, hijyen çok çok önemli. Evet. Kesimde hijyen olmazsa olmaz. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Sizden dinlemek istiyoruz.
5: Tabii ki öncelikle büyükbaş hayvanları kurban kesimi için hazırlanmış yerlerde kesmeleri ya da kestirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü son derece güçlü hayvanlar herhangi bir yaralanmaya, herhangi bir sıkıntıya neden olmasınlar diye. Küçükbaş hayvan da hemen... Herkes yapabilir. Birkaç kere yapan kendi kurbanını kesebilir. Benim buradaki tavsiyelerim bunlar ama kesmeden önce yani dün akşamdan itibaren herhangi bir yiyecek içecek vermemelerini tavsiye ediyoruz. Aynı ameliyata giren insanla nasıl oluyorsa aynı şekilde davranmamız lazım. Bu dolu mideyle hayvanı yatırıp da kestiğiniz zaman eziyet vermiş olursunuz. Böyle bir şeyin olmaması daha doğru. Bunun için buna dikkat etmelerini istiyoruz. Ama sadece kesimle bitmiyor. Elbette ki kesim yerinin asgari hijyen şartlarını oluşturacak bir pozisyonda olması lazım. Gerek büyükbaş hayvanda gerek küçükbaş hayvanda. Bununla da bitmiyor. Kesildikten sonra parçalamadan önce kendi halinde soğumasını beklememiz lazım bunun. Daha sonra parçalama işlemlerine girmemiz lazım. Onunla da bitmiyor. Evimize bir şekilde bunu götürüyoruz kurban etlerimizi. Genellikle ya bir naylon kovalara koyuluyor ya bir naylon poşetlere koyuluyor. Bununla eve götürülüyor. Gider gitmez hemen bu poşetten ya da kovadan çıkarıp bir masanın üstüne temiz bir örtü serip ya da mutfak tezgahının üstüne birbirine değmeyecek şekilde yayıp soğumasını beklememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Sıcak sıcak derin dondurucuya bir de koysanız kendi sıcaklığıyla kendini bozar, kullanılamaz hale gelir. Kurban bayramı deyip de geçmememiz lazım. Bir kurban bayramında 200 bin ton civarında bir et üretimi gerçekleşiyor. Bunun %10'unu kullanılamaz hale getirip de ziyan edersek 20 bin ton ediyor. Bu çok büyük bir rakam.
4: Evet.
5: Binlerce insana bu gıda yardımı olarak verilebilir. Yani çok değişik amaçlarla kullanılabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu et soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. Ertesi günde mahallemizdeki kasaba götürüp işletelim. Bu kadar yoğun bir kesimin yapıldığı bir zamanda kesim hatalarının olmaması düşünülemez. Bu hataların bir bilen el tarafından, bilen göz tarafından temizlenmesi lazım. Kesim kirliliklerinin, yenmeyecek yerlerinin, bunların kesilip bütünden çıkarılıp ondan sonra hazırlanması lazım. Bakıyoruz yasak olmasına rağmen seneden seneye kömürlükten çıkarttığı, ardiyesinden çıkarttığı kıyma makinesini bir masanın üstüne koyup ben kıyma çekerim şeklinde bir hizmet vermeye çalışan insanları görüyoruz. Bu halk sağlığı açısından son derece tehlikelidir.
4: Evet.
5: Tarım Orman Bakanlığımızın genelgesinde kesinlikle yasaktır. Kayıtlı işletmeler dışında kurban etlerinin hazırlanması yasaktır. Ama önemli olan burada halkımızın bilinçlenmesi. Doğru bir insana, doğru bir yerde bu etlerimizi hazırlatmak en iyisidir. Halk sağlığı her şeyden önemlidir. Yani bir kilo kıymada 30-40 lira para alıp da para kazanma hevesinde değil hiçbir meslektaşım. Önemli olan vatandaşa doğru hizmeti vermek. Bu gıda kayıplarını en aza indirmek. En iyi şekilde de hazırlayıp sunmak.
4: Evet.
5: Bizim bu konudaki görüşlerimiz bunlar. Çok özür dilerim.
4: Estağfurullah.
5: Yeterince bu şeyde denetimde faydalı olamıyoruz. Yani ama bunun en doğrusu söylediğim gibi halkın bilinçlenmesi ve doğru adreste bunu yapmaya artık alışması.
4: Çok kıymetli Buyurun. Söyledikleriniz Sayın Fazlı Yalçın da. Tabii böyle günlerde kasaplık mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunun altını siz de çizdiniz. Şimdi kurban etlerin muhafazası noktasında da size şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii kurban eti bir miktarını sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Bir miktarını ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz ama bir miktarı da evde kalıyor. Evde kalan eti nasıl muhafaza ediyoruz? Ne kadar sürede tüketmek lazım?
5: Bakın derin dondurucu kısmına koyduğumuz zaman buzdolabını 3 aya kadar kullanabiliriz bu kurban etlerimizi. Ama kullanılacak parçalar halinde dondurmamız gerekiyor. Bütün olarak dondurup çıkarıp bir miktarını alıp tekrar kalanını donduralım derseniz en büyük yanlışlardan bir tanesi de bu. Et çözüldükten sonra tekrar dondurulmaz. Buna dikkat etmek lazım. Çözdürdüğünüz anda bunu kullanmak zorundasınız. Buna dikkat etmek lazım.
4: Peki.
5: Yani kullanılacak parçalara bölüp de bunları muhafaza altına almamız gerekiyor. Biraz önce de ne güzel söylediniz. Kasaplık bazıları başka mesleklerle bir bağdaştırıyor ama eti işleme sanatıdır. Bırakın bunu ehil insanlar, usta insanlar hazırlasın. Siz de afiyetle yiyin.
4: Peki.
5: Değerli dinleyenlerimiz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. İyi bir ayranlar dileriz size
5: ediyorum.
4: Tekrar.
5: Saygılarımı sunuyorum efendim.
4: Sağolunuz. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Sayın Fazlı Yalçın daha bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Kurbanlıkların nasıl kesilmesi ve aslında kurban etinin nasıl muhafaza edilmesini konuştuk detaylarıyla. Ve biz Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat'la gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu kez Ermenistan'a bir parantez açacağız. Ermenistan konusunu konuşmakta yarar var. Zira Marco Rubio'nun da bir Ermenistan ziyareti vardı. Bu ziyaret de çok önemli. Geçen yıl gündemin üst başlıkları arasındaydı Trump koridoru. Donald Trump'ın adını koyduğu bir koridor. Bununla ilgili anlaşmalar yapıldı. Ancak Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşması Rusya tarafından da eleştiriliyor. Bir rest de var Rusya tarafından. Bakın eğer ABD ile bu kadar yakınlaşırsanız Rus gazını daha alırken daha avantajlı fiyatları kaybedebilirsiniz şeklinde de bir rest

0: var. Ancak yaklaşan seçimler de var Sayın Hasan Kanbolat.
1: Evet, güzel özetlediniz. Marco Rubio Erivan'daydı. Bundan önce de aslında bütün Avrupa Birliği ülkeleri, liderleri Erivan'daydı. Batı'nın inanılmaz bir desteği var.
0: Aynen
1: Başbakan
0: İstanbul.
1: Nikol Paşinyan hükümetine,
0: Hı.
1: Ermenistan halkına.
0: Hı.
1: Ve şu anda 6 Haziran'da Ermenistan parlamento seçimleri yapılacak. Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi %32 ile önde görülüyor. Bunun hemen altındaki bütün aslında muhalefet partileri Rusya'ya yakın, Moskova'ya yakın partiler olarak görünüyor. En yakın partide güçlü Ermenistan İttifakı, Samvel Karapetyan'ın, bu Rusya'da yaşayan bir Ermeni iş adamı. O da %6. Örneğin eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, iş adamı Gagik Tsarukyan, hepsi aslında %6'nın da altında, %2 ile %4 arasında geziniyor. Ondan dolayı şu anda Paşinyan'ın çok rahat bir şekilde bu seçimi alması bekleniyor.
0: Hı.
1: Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya aba altından sopayı da çıkarttı aslında. Sopayı göstermeye başladı. Doğalgazı çok indirimli alıyor. Örneğin sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: Hı.
1: 177 dolardan alıyor 1000 metreküpünü. Aslında 400 doların üstünde doğalgaz fiyatları. Petrolde de öyle. Son derece indirimli alıyordu ve Rusya ile Ermenistan arasında da 2013'ten beri gümrüksüz ticaret anlaşması da mevcut. Bunun yanında Rusya Federasyonu şimdi bu Batı ile yakınlaşmayı kesmek için maden sularından Ermeni içkilerini, kesme çiçek üretimini, özellikle Ermenistan Rusya'ya yüksek miktarda kesme çiçek ihracatı yapıyordu. Şu anda

0: Sonra Türkiye'yi görmeye de
1: Devam
0: devam ediyor
1: ettiklerini.
0: maalesef. Fakat Türkiye'yi tehdit olarak görme giderek azalıyor. Yani eskiden %90'ların üzerinde hep giderken şu anda %70'lere düşmüş durumda. Türkiye giderek Ermenistan'la ilişkileri yumuşatmaya da çalışıyor. Hava yolu açıldı. Bunun yanında Ermenistan'a direkt olarak malların, ihracatın yolu da açıldı. Bu konuda emekli Büyükelçi Serdar Kılıç Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildi. Hakikaten düzeyli Bakü'yü Azerbaycan hükümetini de bilgilendirerek Türkiye ile Ermenistan arasındaki buzların çözülmesine yardımcı olduğunu görmekteyiz. Ermenistan'da iki tane de karayolu sınır kapımız var. Iğdır'dan olan Alican sınır kapısı ve Doğu Kapı dediğimiz Akyaka Kars'tan. Alican sınır kapısı zaten hazır. Açılması artık inşallah parlamento seçimleri sonrası açılacağını göreceğiz. Akyaka sınır kapısı da hem karayolu hem demiryolu sınır kapısı ve asıl sınır kapısı burasıydı. Burası da dediğimiz gibi 6 Haziran sonrası bekleniliyor. İhracat ve ithalatın da artması da bekleniyor. Yani Ermenistan eğer dünyaya açılacaksa, refahını arttıracaksa, Türkiye ile ve Azerbaycan'la barışmak zorunda. Ki Paşinyan hükümeti de artık bunu istiyor. Bir normalleşme sürecinin olması bekleniyor. Ama tabii ki 6 Haziran seçimlerini göreceğiz hep
1: Evet.
0: birlikte.
1: Ermenistan'ın peki Rusya'ya mı daha çok ihtiyacı var? Amerika Birleşik Devletleri'ne mi ya da Avrupa Birliği'ne mi?
0: Güzel. Aslında hepsine ihtiyacı var. Yani birisini seçmesi gerekmiyor. Aynı Türkiye gibi.
1: Denge
0: Rusya
1: siyaseti.
0: Federasyonu'yla da bir dengeli siyasetimiz var. Ama Avrupa Birliği ile de veya başka ülkelerle de Ermenistan'da yapması gereken bu yönde. Rusya Federasyonu da çok fazla ürkütmesi doğru değil. Nedenine gelince hem dediğimiz gibi ana ihtiyaç maddelerini son derece indirimli alıyor. İhracatı da Rusya'ya yönelik şu anda. Bunun yanında da en önemli şey Rusya Federasyonu'nda 3 milyonu aşkın Ermeni vatandaşı var ve bunlar da Rus toplumuna entegre oranın elit kesiminde, iş adamı kesimi, aydın kesiminde oluşturan bir Ermeni vatandaşlarını, ki bunların 2 milyon civarı da Rus vatandaşı, böyle bir kitle var. Şimdi Ermenistan'la Rusya Federasyonu arasında buzların olması Rusya Federasyonu'nun bu Ermeni vatandaşlar üzerinde de bir baskısının da oluşmasına neden olabilir. Bunu Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında gördük bundan önceki yıllarda. Onun için Gürcistan şimdi Rusya ile daha dengeli bir ilişkiye girmiş durumda. Yani aslında şunu da söylemek lazım. Avrupa Birliği'nin niyeti Gürcistan ve Ermenistan'ı ve özellikle şimdi Ermenistan'ı çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne almak. Yani Batı şunu yaptı. Soğuk Savaş sonrası ilk önce Doğu blokundaki, Varşova Paktı'ndaki Doğu Avrupa ülkelerin çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği ve sonra NATO'ya aldı. Sonra da şimdi Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyet içerisindeki nüfusu Hristiyan olan, Hristiyan kökenli olan ülkeleri de çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne almaya çalışıyor. Bunu Baltık ülkeleriyle gördük. Şimdi Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan,

0: buralarda almaya çalıştığını görüyoruz.
1: Evet, şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na da bir parantez açalım istiyoruz.
0: Tabii.
1: Bir 4 dakikamız var yaklaşık. Ukrayna Rusya yönetimindeki Luhansk'taki öğrenci yurdunu hedef aldı. Tabii Rusya buna karşılık olarak saldırılarını daha kuvvetli şekilde gerçekleştireceği açıklamasında bulundu. Kiev'e vuracağız dedi. Ukrayna'nın başkentinde karar alma merkezlerine vuracaklarını, yabancı ülke vatandaşlarının Kiev'i terk etmelerini istedi ki ardından saldırıları geldi Kiev'e. Bir
0: Evet.
1: alışveriş merkezinin görüntüsü var örneğin ve Oreşnik füzelerini kullandı. Biraz bu füzelerin özelliklerini de bilmek lazım çünkü sesten 10 kat daha hızlı bir füze ve çok güçlü. Ukrayna buna karşı nasıl saldırılarda bulunacak bilemiyoruz ama savaş şiddetlendi.
0: Savaş şiddetlendi ama Kiev başta olmak üzere yani cephe hattı dışında bu savaş Ukrayna'da o kadar hissedilmiyor. Yani giden gelenler de bunu ifade ediyor. Yani füzeleri göndermek de 3 füze, 10 füze, 15 füze koca bir ülkenin durumunu bozamıyorsunuz. Ama zaten Rusya Federasyonu'nun veya karşısındaki Ukrayna'nın hedefi enerji altyapısını özellikle çökertmek üzerine bir ulaşım ve enerji üzerinde çökertmek üzere gittiklerini görüyoruz. Yani Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmındaki bu enerji altyapısını, hava yollarını, havalimanlarını bir çökertme, tedirgin etme üzerine gittiğini görüyoruz. Aynı şekilde de Rusya Federasyonu. Şu anda çatışmalar, cephe hattındaki çatışmalar ise son derece minimize olmuş durumda. Çünkü Rusya Federasyonu zaten alacağını aldığını düşünüyor. Sadece birkaç ilçe kalmış durumda. Bunun üzerinden bir çatışmalar oluyor ama dediğimiz gibi o çatışmaların hızı da cephe çatışmaları son derece azalmış durumda. Genelde drone ve füzelerle, insansız hava araçlarıyla bir savaşın yürütüldüğü bir alana doğru bu savaş sürüklenmiş durumda. Tabii şunu da unutmamak lazım. Savaş artık 5. yılında.
1: Evet.
0: İkinci Dünya Savaşı gibi uzun bir savaşı bile geride bıraktı. Çünkü savaş 4 yıl sürmüştü. Kayıplar iki tarafı toplamı 1 milyonu aşmış durumda. Ciddi bir kayıp da söz konusu. Bunun üzerinden bir savaş ekonomisi de oluşmuş durumda. Gördüğümüz kadarıyla da Avrupa Birliği demiyorum, İngiltere'yi de alıyoruz çünkü bu savaşın öyle çok hızlı bitmesi de arzu ettiğini görmüyoruz. Çünkü savaş eğer Ukrayna'da savaş biterse Rusya Federasyonu'nun Batı Avrupa'ya sıkıştırabileceği düşüncesi de Avrupa ülkelerinde mevcut olduğunu görmemiz lazım.
1: Peki, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için.
0: Sağ olun.
1: Tekrar bayramınız mübarek olsun.
0: Sağ olun hepimize.
1: Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat bizimle birlikteydi. İlk bölümü noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Haberler ardından buradayız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir," dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş mesajında terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, "Dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bul-

0: olup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Televizyon deyince vatan.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklamlar. Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
12: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
11: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

0: Şen Sancakoğlu'nun seslendirdiği şarkım, türküm, gazelim eseriyle başladık bu bölüme sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 9:14 dakika geçiyor ve bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tüm dinleyenlerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyoruz. Şimdi iç politikayı değerlendireceğiz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim.
0: İyi bayramlar dileriz size de.
1: İyi bayramlar diliyorum. Mutlu, güzellikler getiren bir bayram olsun. Tabii biz siyaseti izleyen gazeteciler olarak zorlu bir bayram sürecinin içindeyiz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak mutlan süreciyle birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu anlamda haber nöbetimiz sürüyor. Bunu da vurgulayalım.
0: Evet, haber nöbeti bayram nöbetine dönüştü. Tabii mutlak butlan dediniz. Hemen oradan başlayalım isterseniz. Çünkü siz haberlerin, kararların alındığı günden itibaren nöbet tutmaya başladınız ve devam ediyorsunuz çalışmalara. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri, parti genel merkezinde yaşananları an be an takip ettiniz Sayın Özgür Akbaş. Biraz bizi geçmişe götürün istiyoruz. Neler yaşandı?
1: Şimdi

0: Mutlak mutlan kararı çıkacak mı çıkmayacak mı, bu konu çokça tartışılıyordu. Biz de her çarşamba size yayın yaparken bunu dile getiriyorduk. Çıkmasını istemeyen siyasiler vardı. Çıkmasının doğru olmayacağını ifade edenler vardı. Çıkacak diyenler vardı. Bu noktada mahkeme kararını verdi. Ve 38. olağan kurultayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılmıştı bu kurultay. Ve tartışmalı bir kurultaydı. Ceza davası da devam ediyor. Şahıslar üzerinde ceza davası devam ediyor. Bazı iddialar var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer isimlerin de adının karıştığı. O ceza davası ayrıca devam ediyor. Ama bu mutlak mutlan kararının çıktığı dava aslında Ankara'da yerel bir mahkemede ele alınmıştı. Ama o yerel mahkeme bu davayı konusuz bırakmıştı. Sonrasında bu konu istinafa, yani temize taşındı. Temiz Mahkemesi istinaftan böyle bir karar çıktı. Mutlak mutlan karar çıktı. Mutlak mutlan kesin hükümsüzlük anlamı taşıyor hukuki anlamda. Yok hükmünde deniyor. Yani 38. olağan kurultay Cumhuriyet Halk Partisi için yapılmamıştır olarak görüyor, kabul ediyor mahkeme verdiği bu kararla. Şimdi tabii tartışmalar devam ediyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde keskin bir ayrıma yol açmış durumda. İki yapılı bir durum ortaya çıktı. Bir anda Özgür Özel, yani üç gün işte Perşembeden önce genel başkanken genel başkanlık koltuğunu kaybetti. Grup başkanı sıfatıyla sürdürüyor süreci. Diğer yanda mahkeme tarafından tekrar genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
0: Şimdi bundan sonraki süreç tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özgür Özel tarafı Yargıtay'a başvurdu bu kararın temizliği için. Çünkü bir üst, en üst mahkeme Yargıtay. Yargıtay'da bu konu görüşülecektir. Bu noktada başka neler olacak? Aslında dinleyicilerimize onu anlatalım. Hı hı. Şimdi 1 Haziran'da mecburen partinin parti meclisi toplanacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasının ardından parti meclisini toplamak zorunda. Çünkü tüzük gereği genel başkanlar seçildikten 15 gün sonra partinin en yetkili organını toplamak durumunda. O da parti meclisi.
1: Evet.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçilmedi ama mahkeme kararıyla atandığı için, genel başkan olduğu için 15 gün içinde toplaması gerekiyordu. 12. günde 1 Haziran'da parti meclisini topluyor. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Aslında süreci başlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani kendi yönetimindeki süreci başlatıyor. Şimdi dün icra müdürlüklerine parti meclisine ilişkin listeler gönderildi. Hangi liste bu? Bu 6 yıl önce, hı hı, 2020 yılında 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisinin listesi. Çünkü 38. olağan kurultay yok hükmünde deyince mahkeme, şimdi hangisine gidiliyor? Bir önceki kurultaya gidiliyor. Bir önceki kurultay da ta 6 yıl önce yapılmış durumda. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu en son 6 yıl önce seçildi. 6 yıl önce seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi şimdi 1 Haziran'da toplanacak. O parti meclisinde vefat edenler var. Grup başkan vekili, meclis başkan vekili olanlar var. Belediye başkanları olanlar var. İşte bu nedenle orada listede azalma var. 60 kişiden oluşması lazım parti meclisinin. Şu an 57 kişiden oluşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Hatta Özgür Özel kanadı Berhan Şimşek'in üyeliğine de itiraz ediyorlar. Çünkü Berhan Şimşek'in ihraç edilmişti.
1: Evet.
0: Ona ilişkin bir mahkeme kararı da olmadığını gerekçe göstererek Berhan Şimşek'in de parti meclisi üyesi olamayacağını iddia ediyorlar. Bunlar da tartışmalı konular. Şimdi bu toplantı peki ne olacak, onu da anlatayım. Bu toplantıda Özgür Özel kesimi, o ekip kendilerinde salt çoğunluk açısından daha iyi durumda olduklarını, yani parti meclisinde daha güçlü olduklarını ifade ediyorlar. Olağanüstü bir kurultay çağrısı yapacaklar o toplantıda, daha ilk toplantıda. Bu yüzden şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de bu nasıl bertaraf edebilirler, bunun çalışması içindeler. Yani herkes şunu merak ediyor, bir uzlaşma olur mu, parti kurultaya gider mi diye merak ediliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu kanadından aldığım bilgiler kurultaya şimdilik bir olağanüstü kurultay gibi bir durumun söz konusu olmayacağını, eğer gidilirse olağan bir kurultay olacağı bunun. Onun da işte mahalle, ilçe ve il kongreleri yapılarak ancak bu sürecin aralanabileceğini ifade ediyorlar. Ancak Özgür Özel kanadı bir an önce kurultaya gidilmesi, olağanüstü kurultay yapılması ve o kurultayda da yarışılmasını istiyor. Hatta dün şöyle bir çağrısı vardı Özgözel'in. 2 milyon üyemiz var. 2 milyon üye belirlesin. Bir ön seçim yapılsın. Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim olsun? Üyeler karar versin diye.
1: Evet.
0: Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu olumlu karşılanmadığını da vurgulayalım.
1: Peki Sayın Özgür Akbaş, olağan kurultay olursa bir tarih, net bir tarihten söz edilebilir mi? Yakın bir tarih şimdi, olmayacağı kesin.
0: Şimdi olağan kurultaylar nasıl oluyor? Olağan kurultaylar biraz önce aslında hafiften vurguladığım gibi mahalle ile başlıyor. Mahalle, ilçe. Bu mahalle ve ilçe kongreleri ve kurultayları yapılırken bir yandan da delegeler şekilleniyor. Yani parti yeni delegeler belirliyor. Her olağan kurultayda bu süreç aralığı. Sonra ilçe kongresinden sonra il kongresi ve il başkanı. Yani ilçe başkanı ve ardından da il başkanı belirleniyor. Şimdi bunlar süre alan kongreler.
1: Evet.
0: Yani baktığımız zaman bir olağan kongre, olağan kurultay süreci en az 1-1,5 yıl sürer. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu zamana yayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek gibi bir niyetleri var. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu çevresinden aldığım bilgiler, Özgür Özel ekibi ne kadar olağanüstü kurultay isteseler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu yerine getirmeyeceği yönünde bir bilgi paylaşıyorlar. Çünkü buna gerekçe olarak da tedbirli olarak genel başkan koltuğuna oturmasını gösteriyorlar. Yani mahkeme tarafından tedbirli olarak koltuğa oturduğu için bunları yerine getirmek zorunda değil diyorlar. Yani mahkeme sonuçlanmadığı için, yani yargıta yaşaması devam ettiği için ve tedbirli olarak da çok güçlü bir konumda olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda değil diyorlar. Ancak siyasi partiler kanununda da şöyle bir düzenleme var. Bir genel başkan ve yönetimi 3 yıllığına görev yapabilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılında seçildi ve bu parti meclisi de 2020 yılında seçildi.
1: Evet.
0: Ama 6 yıl geçti. Ve aslında işte 2023'te bir 38. olağan kurultay yapıldı ama o yok hükmünde sayılıyor. Burada Yargıtay acaba devreye girip de bir an önce kurultayını topla çünkü senin görev süren doldu diyebilir mi? Bunu tabii hukukçular bilecektir. Hukukçuların alanına giriyor bu konu. Bu noktada zaten çok fazla kavram kargaşası var ve hukuki anlamda da çok fazla farklı yorum var. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ki çok önemli bir isim, Fethi Yıldız. O şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki siyasi partiler kanunu varken medeni kanuna ya da dernekler yasasına bakarak karar verilemez dedi. Karar vermek mümkün değildir dedi. Oysa ki mutlak mutlan kararı tam da böyle çıktı. Yani siyasi partiler kanununa bakılmadan medeni kanuna ve dernekler kanunu üzerinden mahkeme mutlak mutlan kararını verdi. Fethi Yıldız'ın sosyal medyada paylaşmıştı onu ama sonrasında tabii sildi. Bugün Sayın Bahçeli'nin bu konuya ilişkin çok önemli vurguları var. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi gerektiğini ifade etmişti ama bugün Türk Gün Gazetesi'nde şunu görüyoruz. Sayın Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Yani mahkeme kararını bir anlamda bu anlamda ortaya koyuyor, onaylıyor. Zaten Yargıtay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye değiştirdi. Onu da hatırlatalım. Böyle bir durum var. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça kaotik bir süreç. Bir bölünme olur mu? Zaten aslında bölünme var. Yani ikili bir yapı oluşmuş durumda. Hatta üçlü bir yapı var. Yani ikili değil, üçlü bir yapı var. Çünkü Özgür Özelciler var, Kemal Kılıçdaroğlu'cular var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde orta yolcular oluşmaya başladı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu Ankara Valiliğine ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak genel merkezin boşaltılmasını istedi.
1: Evet.
0: Mahkeme kararında gerekçe göstererek ve hukuki bir karar olduğu için Ankara Valiliği bunun talimatını verdi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve gereği yapıldı. Ama ne yazık ki 106 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ve tarihinin belki de en karanlık gününü yaşadı.
1: Evet.
0: Çevik kuvvet polisi biber gazlarıyla CHP genel merkezine girdi. Bunun en sert dönüşü Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gibi gözüküyor. Çünkü Ali Öztunç, Gürsel Erol gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler. Ki Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu'nun akrabası. Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu zamanında Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilmiş bir isim. Her ikisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez yönetim kuruluna girer misin sorusuna, yani genel başkan yardımcım olur musun sorusuna hayır yanıtı verdiğini öğreniyoruz. İki vekille de konuşma fırsatı buldum. İkisi de böyle bir süreçte bu görevi kabul etmemiz mümkün değil dediler. Böyle peki, bir durum söz konusu.
1: Sayın Akbaş, siz de ifade ettiniz, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaptı. CHP'de ilgili tarafları sağduyuya, birlik diline davet etti. Beklentimiz bölünmüş CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir dedi. Sembolik bir de tarihe dikkati çekti Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Kongre partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de olabilir ifadesini kullandı. Taraflar bu 9 Eylül'e nasıl yaklaşacaktır? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde ihraçlar, il başkanlarının görevden alınması gibi durumlar karşımıza çıkabilir mi?
0: Şimdi önce Sayın Bahçeli'nin bu mesajı, evet yani Sayın Bahçeli bu şimdi teröristlik Türkiye hedefi olduğu için bir yandan da ve bu teröristsiz Türkiye sürecinde de kaotik bir Cumhuriyet Halk Partisi istemiyor Sayın Bahçeli. Bu nedenle bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu suların durulmasını istiyor. Bugünkü mesajı da böyle değerlendirmek lazım. 9 Eylül tarihi çok kıymetli bir tarih Cumhuriyet Halk Partisi açısından da. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aldığım izlenim böyle bir adımın atılmayacağı yönünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu daha zamana yayarak süreci yönetmek gibi bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Öyle görüyorum. Şimdi ihraç konusuna gelecek olursak, evet il başkanlarını alabilir genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta meclis açıldıktan sonra 1 Haziran tarihi itibariyle 2 Haziran'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. O grup toplantısını kimin yapacağı da hani merak konusu. İşte Özgür Özel mi o kürsüye çıkacak, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye nasıl çıkacak? İşte bu sorular soruluyor.
1: Evet.
0: Bir yandan işte Özgür Özel'in grup başkanlığı düşebilir mi? Bu konu konuşuluyor. Şimdi orada hemen o kısaca onu da anlatayım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki yaklaşımı şu. Aslında tebrik etti grup başkanlığı noktasında seçilmesinin ardından Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu, ama şimdi genel başkanın çağrısı üzerine bu toplantı yapılır normal şartlarda bir siyasi partide. İkincisi seçim gündemiyle toplanması gerekirdi. Üçüncüsü mecliste yapılması gerekir diyor Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bu grup başkanı seçimi için. Bu nedenle meclis başkanlığına böyle bir itirazda bulunuyorlar ve bunun düşmesini istiyorlar. Ancak şimdi Özgür Özel'in grup başkanlığı düşse bile ilerleyen aşamada Kemal Kılıçdaroğlu benim grup başkanı önerim şu vekildir dese, bunu yine meclis grubu seçecek. Yani mecliste milletvekilleri seçecek. Orada yine Özgür Özel'in ben adayım deyip kazanma olasılığı çok ama çok yüksek. Çünkü milletvekillerin desteği Özgür Özel'le. Yani 96 milletvekili katıldı o günkü seçimli kapalı grup toplantısına. 95 milletvekilinin destek verdiğini görüyoruz. 1 milletvekili geçersiz oy kullanmış. Ama onun yanı sıra 15 milletvekilini de telefonla arayarak Ankara dışında oldukları için katılamadıklarını ifade etmişler. Şimdi bu anlamda grubu arkasında tutan bu grup başkanlığı rolünü de görevini de alır gibi gözüküyor. Bunun dışında ihraçlar konusu bir hayli konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi ihraç mekanizması öyle o kadar kolay değil. Evet, il başkanlarını genel başkan alabilir. Her türlü alabilir. İl başkanlarını alır. Yerine yeni atamalar yapabilir. Bunlar doğaldır. Her partide oluyor bunlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de biliyorsunuz pek çok il örgütü görevden alındı. Yeni atamalar yapıldı. Aynı şekilde AK Parti'de oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarını değiştirebilir. Ancak parti meclisi üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili disiplin süreci o kadar da kolay değil. Genel başkan tek başına karar alamıyor. Hatta Merkez Yönetim Kurulu tarafından da bu karar alınamıyor. Nereye gidiyor? Parti meclisine gidiyor. Yani genel başkan şunu söyleyebilir. Bir arınmadan bahsediyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Ahlaki bir erozyondan bahsediyor Cumhuriyet Halk Partisi açısından.

0: bunu hep vurguladı. Bu noktaya gelene kadar. Ve bundan sonra da özellikle adı yolsuzluk iddialarına karışan isimlerle yollarını ayırmak gibi bir niyeti olduğunu gösteriyor.
1: Peki.
0: Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı örneğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir ihraç mekanizmasını işletmek isterse bunu MYK'da değerlendirirler. Daha henüz MYK'sını oluşturamadı. Merkez Yönetim Kurulu'nda değerlendirirler ama o teklifi yani Ekrem İmamoğlu'nun kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararını parti meclisinden alabilirler.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
0: Parti meclisinde Özgür Özel'in daha yoğunluklu bir yapısının olduğu yönünde CHP kulislerinde iddialar da var.
1: Evet,
0: bu anlamda işte bu disiplin sürecinin çok kolay olmayacağını da belirtelim. Böyle bir kaotik bir durum. Biz de gazeteciler olarak bu bayram tatilinin birinci günde de haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Mutluluklar getirsin, güzellikler getirsin tüm Türkiye'mize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimleydi. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe'nin efsane futbolcusu Gürsel Aksel. Namı diğer Koca Kaptan. 1937 yılında Edirne'de doğan Gürsel, futbola abisi Güler'le birlikte Manisa Gençlik'te başladı. Aksel kardeşler 1955'te Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçen Güler Aksel 1961 yılında futbolu bıraktı. Gürsel ise 17 yıl formasını giydiği İzmir ekibinin 11 yıl boyunca kaptanlığını yaptı. Koca Kaptan'la lakaplı efsane futbolcu 1959'da başlayan Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça çıktı. 79 golle Fevzi Zemzem'den sonra Göztepe'nin en golcü ismi oldu. A milli takım formasıyla çıktığı 3 müsabakada 1 gol kaydetti. Gürsel Aksel futbolu bıraktıktan sonra Manisa Spor, Göztepe, Ordu Spor, Bolu Spor ve Rize Spor'u çalıştırdı. 12 Ekim 1978'de Rize'de görev yaptığı dönemde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcu Gürsel Aksel'in ismi Göztepe Stadı'nda yaşatılmaya devam ediyor. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros.
0: Reklamlar.
11: Radyo 1.
12: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
13: Güneşin Çocukları 12. ve son bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan

0: Mehmet Atay, Mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Müjgan, Özlem Ersönmez, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Zekeriya, Levent Şenbay, Hayriye Hanım, Hepşen Akar, Perizat, Şefika Ümit Tolun, Şuayip, Bülent Türkmen, Doktor Necip, Ahmet Türkoğlu, Bir Çete, Okan Şenozan, Kamil, Berk Özçağatay.
1: Balkan Savaşı sonrası o zamanki adı Ayın Tab Sancağı olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey yakın komşudur. Mecdettin Bey'in eşi ölmüş, kızı Müjgan İstanbul'a gitmiştir. Süleyman Ağa ise Nazlı, Selvi ve Şemsi adlarındaki üç yetişkin çocuğuna karşın kumpanya artisti Perizat'ın peşindedir ama reddedilir. Mecdettin Bey yardımcısı Hayriye'yi istidacı Fazıl Efendi ile evlendirip İstanbul'a dönmek üzereyken Hayriye Hanım'ın oğlu Zekeriya da askere alınır, çaya sevk edilir. Orada yaralanıp iyileştikten sonra bu kez Suriye cephesine sevk edilir. Mondros Mütarekesi'nden sonra yarbay rütbesiyle Harbiye Nezaretindeki görevine dönen Müjgan'ın dayısı Raif Bey, gönüllü olarak askerliğini yapan Şemsi'yi de yanına aldırır. Öte yandan Süleyman Ağa'nın karısı Firdevs Hanım, üzerine gelen kuması Rukiye'yi kızlarıyla birlikte benimsemek zorunda kalmıştır. Aradan zaman geçer. Zekeriya, Suriye cephesinden perişan bir halde Antep'e döner. Eskiden beri Zekeriya'ya tutkun olan Süleyman Ağa'nın kızı Nazlı bu durumdan çok hoşnuttur. Osmanlı ordusunun dağılmasından sonra İstanbul hareketlenmiştir. Birçok aydın gibi Mecdettin Bey de milli mücadeleye atılmak hazırlığı içindedir. O günlerde ilginç bir olay yaşanır. Müjgan'la babası vapurda perişan kılıklı bir adamın kendini denize atmasına tanık olurlar. Bu kişi Şemsi'nin Balkan Savaşı'ndan dönmeyen dayısı Şuayip'tir. Mecdettin Bey Şuayip'i hastanede bulur. Hep birlikte milli mücadele için Anadolu'ya geçerler. Raif Bey, Şuayip ve Müjgan Fransız işgali altındaki Antep'e, Mecdettin Bey ise heyeti temsiliye üyesi olarak Ankara'ya gider.

0: Bak sana bugün ne getirdim Şahip Usta. Aman işte Ahmet Usta diyecektim. Hep unutuyorum.
1: Dikkat et Kamil. Başkasının yanında sakın asıl adımı söyleme. Neymiş o? Yine mi bomba var torbanda yoksa?
0: Hayır. Artık Fransızın bombalarına el sürmüyorum. Dedin ya elinde patlar seni öldürür diye.
1: Tabii. Arkadaşlarına da söyle, onlar da dokunmasın. Patlamamış bombayla oyun olmaz Kamil. Sen benim yüzümün şarapnelle bu hale geldiğini biliyor musun?
0: Söylemişlerdi. Yüzünü onun için mi kapatıyorsun hep?
1: Bırak şimdi benim yüzümü. Yine bir kese dolusu mermiyle gelmişsin. Aferin. Nereden de bulursun bu kadar patlamamış mermiyi bilmem ki.
0: Bulurum ben. Ahmet amca, şu çuvaldakiler kara borut değil mi?
1: Evet Kamil. Onun yanındaki yığında güherçile. Yarın kadınlar yine getirecekler. Yardımcım Medet dayı onlara fişek yapmayı öğretecek. Ben de tornada silah yapmaya devam edeceğim.
0: Sen hep burada mı kalacaksın Ahmet Usta?
1: Şimdilik öyle. Eskiden bir evim vardı. Bir annem vardı. Kimse inanmayacak ama nişanlım bile vardı. Tornacı Ahmet Usta eskiden bambaşka bir adamdı ki.

0: Şükürler olsun, bugün de doyduk.
1: Hepimize afiyet olsun. Bakalım bizim Kamil çocuk yarın da yemek getirebilecek mi?
2: Ya, şehirdeki bacılar yarın yemek göndermeyebilir. Erzak kıtlığı orada da had safhadaymış Şemsi Bey.
1: Tütünümüz de kalmamıştı değil mi? Neyse, sofrayı toplayalım artık.

0: Arkadaşlar, hazır hepimiz bir aradayken yeniden bir durum değerlendirmesi yapalım. Biliyorsunuz bu yılın başında İsmet Bey Bozüyük'te 5 gün içinde koskoca Yunan ordusunu püskürttü. Demek ki kararlılık olmaz denileni oldurabiliyor. Fakat buna rağmen müttefikler Sevr'de yapılacak görüşmelerde ısrarla İstanbul hükümetini istediler. Oysa böyle bir hükümet yok artık. Artık heyeti temsiliye var. Yani sadece Ankara hükümeti var.
1: Ne güzel konuşuyorsunuz.
0: Sevinmek elbette en tabii hakkımız. Ancak çok kaybımız oldu. Kılıç Ali Bey Balaban Boğazı'nda Fransız birlikleriyle savaşırken Ayıntap'ta da savaş başlamıştı. Çok insanımızı yitirdik. Çok. Memleketin en has evlatlarından Şahin Bey savaş başladıktan 4 ay sonra Kilis yolunda şehit düştü. O Şahin ki düşmanı 3 kez püskürtmüştü. Dostum da ayrıca dert ortağımdı.
2: Unutmadık o günü.
0: Hiç unutulur mu? Belki en yakın arkadaşlarımız, dostlarımız yine ölecek. Bu uğurda belki bizler de öleceğiz. Ancak o güne kadar açlığa da direneceğiz, ateşe de. Yani ölüme direneceğiz arkadaşlar. Var gücümüzle. Belli ki birazdan saldırıya geçecekler. Şimdiden helalleşelim. Gazamız mübarek olsun.

0: bacı kardeş acısı. Nerede benim mor sümbüllüm?
1: Bu ne iştir Müjgan Hanım? Ne yapar bu yaşlı kadın şimdi? Nereye sığınır? Baksana günlerdir evinin yıkıntısı üstünde. Hep aynı türküyü söylüyor.
2: Belli ki kendi yakmış bu türküyü Zekeriya Bey. Acısı zavallıya her şeyi unutturmuştur artık. Ne yapsın? Mutlaka onun oğlu da henüz dönmemiştir cepheden.
1: Herhalde. Dönenler nasıl dönecek kim bilir. Hadi Müjgan Hanım, epeyce çalıştık, epeyce enkaz kaldırdık ama bu kadar dinlenmek yeter. Toparlanalım, daha çok işimiz var.
2: Peki. Ben şu yıkıntının altından belki bir şeyler daha kurtarabilirim.
1: Ben de öteki enkaza gideyim. Bu tuhaf bir rüya sanki. Şunca yıl sonra sevdiğim kızla yıkıntılar arasında ölümlerden, yıkımlardan konuşuyoruz, enkaz kaldırıyoruz, teselli dağıtıyoruz. Olur şey değil.
3: Nazlı Hanım, bir
1: doktor bulsak.
3: Ne doktoru Zekeriya Bey? Yanımızda bağıra bağıra ölen insanlar için bile doktor yok. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Nazlı lütfen toparlan. Toparlan da anlat olanları.
4: Anlatılır gibi değil ki. Anlayın. Rukiye ablam kuyudan su çekiyordu. O sırada bir top düştü abluya. Tam Rukiye ablamın olduğu yere. Anlatamıyorum.

0: olan bu manzarayı. Son sözü bir ah oldu sadece.
1: Sakin olun, sakin olun Nazlı Hanım. Ağlamayın. Peki çocuk nerede şimdi? Kamil ne yapıyor?
0: Bilmiyorum, hiç bilmiyorum.
1: Ötekiler, evde kim vardı?
0: Bilmem, herhalde annemle ablam vardı. Yok yok, hayır, Selvi ablam dinlendiydi tabii. Ay, annem evde yalnızdı. Çıldırır şimdi.
1: Hadi hemen oraya gidelim.
0: Ben gitmem. Yok yok, hayır hayır, gidemem.
2: Tamam.
0: Oraya gidemem.
1: Tabii tabii tabii tabii. Siz gitmeyin Nazlı Hanım, kalın.
2: Evet Nazlıcığım, sen kal. Biz gideriz Zekeriya Bey'le. Yanımıza iki de yardımcı buluruz şimdi.
3: Rukiye Hanım'ı da gömeriz.

0: Benim odaya gidelim arkadaşlar. Sizinle konuşacaklarım var. Perizat Hanım, siz de lütfen, çok önemli.
1: Elimdeki sargı işini bitirir bitirmez geliyorum doktor bey.
0: Sanki sargı bezimiz var da. Yakında ninelerimizin tülbenti de bitecek. O zaman ne yapacağız kim bilir. Geçin arkadaşlar, bulduğunuz yere oturun. İlaç dolabını görüyorsunuz. Tam takır. Bize şimdi en çok gereken kloroform yok.
2: Evet, maalesef çaresiz kaldık doktor bey.
0: Şıh Camii'nin avlusu hastane, arka bahçesi mezarlık oldu. İlaçsız, yataksız bir hastane üstelik. Ne yapalım ki kangren olmasın diye kolları bacakları narkozsuz kesiyoruz artık.
2: Bu yaralı için ne kadar büyük işkenceyse doktorlar, hasta bakıcılar için de öyle.
0: Evet, şehirde destan çıkarır gibi bir beddua çıkarmışlar. Kadınlar kızdıklarına doktor Necip'in eline düşesin diye ileniyorlarmış. Ben sanki bayılıyorum bağırta bağırta ameliyat etmeye.
2: Üzülmeyin doktor, olacak bunlar. Canı yanan insanların haksız tepkisi. Bir iki haddini bilmez insanın lafından dolayı kendinizi kahretmeyin lütfen. Size ihtiyacımız var.
0: Benim de sizlere. Çaresiz kaldım, artık ne dediğimi bilemez oldum. Durumu biliyorsunuz. Ambarlar boşaldı. Halk tahıl namına ne varsa tüketti. Fıstık ambarları da hakeza. Efendim, asıl konumuza gelelim. Heyeti temsiliyeden geldiler. Uzun uzun konuştuk, tartıştık. Silahlı adamlarımız

0: olur çekinme ye. Bak açlıktan kaşık kadar kaldı yüzüm.
1: Birazdan alırım Hayriye teyze. Midem kuruyup yapışmış gibi sanki. Artık açlık hissimi yitirdim. Şemsi de şehit oldu. Ne mutlu ki ona. Kaleye beyaz bayrak çekildiğini görmedi. Bense sevdiğimin ardından ağlamaya bile vakit bulamadım.
0: Neredeyse gelir Zekeriya. İnşallah bir şeyler getirir de yersin. Yoksa bu gidişle...
1: Hatırlar mısın? Bazen yemek beğenmezdim de beni kibarca azarlardın Hayriye teyze.
0: O bir zamanlarmış Müjgan. İnsanlar taş hariç her şeyi yedi kızım. Bu gelen Zekeriya olmalı.
2: Kapıya bakayım.
0: Gerçi anahtarı vardı ama. Ya da Fazıl Efendi'dir.
1: Bu kışı hiç unutmayacağım. Şehir teslim oldu ama düşmana değil, açlığa yenildi. 1921 kışı her şeyi unutturdu bana. Ne tuhaf. Babamdan haber alamayışım bile artık etkilemiyor beni. Biliyorum ki onun durumu pek kötü değil.
3: Şimdi asıl mevzuya gelmek istiyorum. Anadolu kan ağlıyor. Fakat bu durumdayken bile mucizeler yaratıyor. Bu mucizelerden biri de Ayıntap. Düşününüz ki küçücük bir sancak iki çetin kış arasında tam 11 ay direniyor. Hem soğuğa, hem açlığa, hem yokluğa. Günlerce sürüyor sokağa çıkma yasağı. Yine de silahını kendi temin ediyor. Bütün bunlara rağmen 8000 bina yıkılıyor, 6000 evladını şehit veriyor. Hülasa bu şehir gazi unvanını fazlasıyla hak ediyor. Şimdi bu konuda verilen 93 numaralı kanun teklifinin kabulünü rica ediyorum.

0: Hayriye teyze? Postacı olamaz. Zekeriya Bey mi? Yoksa Fazıl Efendi mi? Lütfen söyle artık. Hem niçin böyle sapsarı oldu yüzün?
1: Gelen kimdi biliyor musun?
0: Ha?
1: Tornacı Ahmet. Yani Şuayb Bey.
0: Ha?
1: Firdevs Hanım'ın kardeşi.
0: Ya, niçin gelmiş? Ne dedi?
1: Veda için gelmiş ama sadece zafer kazanamadık, bu yüzden gidiyorum dedi, gitti.
0: Ah, hemen Bitişik'teki ablasına uğramadan, veda bile etmeden, öyle mi?
1: Öyle öyle. Sadece bana teşekkür etti, evimde sakladığım için. Ben de annesinin öldüğünü söylemedim ona. İşte böyle.

0: babacığım. Sevdiğim ne çok insan öldü bilsen. Bu mektubu postaya kim bilir ne zaman, nasıl, nerede verebileceğim. Valizlerim hazır. Zekeriya Bey neredeyse gelir. Benim Ağanoğlu Köprüsü'ne götürecek. Raif dayım ve ötekilerle orada buluşacakmışız. Yine uzun, yine çetin bir yolculuğa, İstanbul'a doğru. Girin.
1: Hazır mısınız Müjgan Hanım?
0: Girebilirsiniz Zekeriya Bey.
1: Acele edelim biraz.
0: Kalkarız şimdi. Mektubu zarfına koyduktan sonra gideriz. Görüyorsunuz valizim filan her şey hazır.
1: Mektup mu? Affedersiniz. Ben valizleri alıp çıkıyorum.
0: Elveda sevgili oda. Sıkıcı, anlamsız ilk gençliğimin derdi ortağı kitaplar, gramofon. Hoşça kalın. İyi, fotoğraf albümümü unutmamışım.
1: Yolluk paketini de şu torbaya koyalım isterseniz.
2: Bizi unutma Müjgan abla. Yine gel.

0: Hiç unutur muyum Kamil? Sırf senin için yeniden geleceğim. Hoşça kalın hepiniz. Firdevs teyze, Fazıl amca, Hayriye teyze. Sen de Selvi abla, Kamilciğim. Hoşça kal Nazlıcığım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Yine gelecek misiniz gerçekten Müjgan Hanım? Yoksa Kamil'i avutmak için mi öyle söylediniz?
0: Döneceğim tabii. Sahi kimlerle gidiyoruz, haberiniz var mı?
1: Bu kafilede Doktor Necip, dayınız, Perizat Hanım, Musullu cephesinde çarpışan birkaç kişi varmış. Kalpaklı kalpaksız, kadınlı erkekli bir grup Kuvayi Milliyeci işte. Ne zaman döneceksiniz? Yeniden yani.
0: Bilmiyorum Zekeriya Bey. İçimden bir ses yakında çok önemli şeyler olacağını fısıldıyor. Bir büyük hamlede bizlere yeniden görev düşeceğini sanıyorum.
1: Babanız belli ki mektubunda bir şeyler yazmış size.
0: Hayır. Mektupta sadece meclisteki tartışmalı görüşmelerden bahsediyordu. Artık geri dönülmeyecek bir noktaya geldik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mucize beklemiyorum ama bizi yeni bir hayatın beklediğini seziyorum.
1: Müjgan Hanım, yani başka şeyleri de sezdiniz mi?
0: Arabacı, biraz durur musunuz? Dinleyin Zekeriya Bey, köprüye yaklaştık sayılır. Ayrılmadan söylemeliyim. Evet, sezdim. Sizinle bir bakıma silah arkadaşı sayılırız. Yani dostluğumuzun bozulmasını hiç istemem. Belki bilmiyorsunuz, Aintab savaşı bitse de benim yüreğimin savaşı sürüyor hala. Anadolu savaşı da tabii.
1: Anlamadım, nasıl yani?
0: İnsanlar nedense yanı başlarındaki güzelliği fark etmiyor. Nazlı'yı ne diye düşünmezsiniz bilmem ki. Dostluğu, sevmeyi, yerinde konuşup zamanında susmayı bilen güzel bir kız.
1: Alay mı ediyorsunuz? Nazlı Rukiye Hanım'ın o feci ölümüne tanık olduktan sonra hiç konuşamıyor ki.
0: Bence Nazlı'nın dili geçici olarak tutuldu, fakat açılacak. Bunu başaracak mucize sadece sevgi. Beni buralara çeken de en yakın arkadaşınız Şemsi için duyduğum sevginin mucizesi değil miydi?
1: Galiba anlıyorum.
0: Buna memnun oldum. Faytoncu, devam edelim lütfen.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP

ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli saat 15'te ise Kızılcıhamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Kurban ibadeti kimlere farzdır? Kurban ibadetiyle ilgili en sık sorulan soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'ya sorduk.
2: Sözlükte yaklaşmak, Allah Celle Celaluhu'ya yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana uduhiyye, haçta kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi ve işaretidir. Mezheplerin çoğunluğuna göre udhiyye, kurban kesmek sünnettir. Ancak Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş vaciptir. Müslüman bir toplumda kaynaşmaya, yakınlaşmaya, infaka vesile olan kurbanları gönül hoşnutluğu içerisinde kesmek, özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların duasını almak ne kadar önemlidir. Kurban kesen Müslüman şu şuurdadır ki her bir kurban sıratta binek olacak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak, aynı zamanda fakir, yetim, yoksul, ihtiyaç sahiplerinin duasını alarak, onların gönüllerine girerek Müslümanların kardeşliğini zirveye taşımaya da vesile olacak. Her mümin Allah'a yakınlaşma amacıyla kurbanını keser, bu kurban ibadetini gönül hoşnutluğu içerisinde yerine getirir. Kurban, kurbiyettir, yani Allah'a yakın olmaktır. Bu şuurda kurban kesmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.
0: Soralım bakalım.

0: Yaşamın ritmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umutunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. TRT ailesi olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en içten dileklerimizle kutluyoruz efendim. Programın ilk bölümünde ise 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş'ı konuk edeceğiz. Bu özel günün anlam ve önemini konuşacağız kendisiyle. 28 yıldır kanserle mücadelede öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıntıları LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ile konuşacağız programın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
0: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
1: Evet sevgili TRT Radyo 1 dinleyenleri tekrar merhaba efendim ve hoş geldiniz. Bugün yine çok özlediğimiz günlerden biri aslında. Kapıda tatlı bir telaş, mutfakta da enfes kokular var ve içimizde o çocuksu bayram heyecanı elbette malum. Kurban Bayramı'ndayız. Sadece kurban ibadetini yerine getirmek değil, aynı zamanda küskünlükleri unutmak, büyüklerin ellerinden öpmek ve o meşhur bayram harçlıklarını da kapmak demek değil mi? Bu 4 gün boyunca efendim telefonlarımız susmayabilir, belki tatlı yorgunluklar da yaşayacağız. Ama kahkahalarımız eksik olmasın, komşularla selamlaşalım, kapımızı çalan çocuklara o renkli şekerlerden ve çikolatalardan uzatalım elbette ve gözlerindeki o pırıltıyı izleyelim isterim hep birlikte. Efendim büyüklerimizin o tecrübeli gülüşleri var değil mi? Ben onlara öyle diyorum. Küçüklerimizde heyecanı var ve hepimizin birbirine duyduğu sevgi ve saygı bu bayram bir kez daha katlansın, aramızdaki mesafeleri kaldıralım, kalplerimizi birbirine yakınlaştıralım ve bu özel günün hayatımıza neşe, huzur ve bolca bereket getirmesini temenni edelim. Evet kıymetli dinleyenler, bugün iki özel konuğum olacak ve iki güzel konuyu konuşacağız kendileriyle. Vakit kaybetmeden ilk konuğumuzu davet edelim. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Muammer Erbaş konuğumuz efendim. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar.
1: İyi bayramlar diliyoruz biz de. Sayın hocam nasılsınız efendim?
2: Allah razı olsun. İyiyiz. Biz de kurban telaşındayız. İnşallah sağlık saat içinde bayramımızı eda edeceğiz.
1: İnşallah öyle temenni ediyoruz biz de. Önemli bir mevzu. Bakalım sayılı dakikaya nasıl sığdıracağız. Elimizden geldiğince dinleyicilerimizi bilgilendirmeye davet edeceğiz. Malum Kurban Bayramı'ndayız efendim. Sizinle de Kurban Bayramı'nın faziletini konuşacağız. İlk olarak Kurban Bayramı'nın ne olduğuyla başlayalım isterseniz Sayın Hocam. Sizden alalım tanımını. Nedir Kurban Bayramı? Kurban Bayramı denilince biz ne anlayacağız? Buyurunuz.
2: Evet teşekkür ediyorum. Önce ben de öncelikle dinleyicilerimizin, bütün milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım, tebrik ederim. Kurban yakınlaşma demektir. İnanan bir insan daima Rabbine yakın olmayı ister, onun rızasına nail olmayı ister. Bu maksatla ilk günden itibaren Rabbine bir takım sunularda bulunmuştur. Daha sonra bunlar işte putlara, değişik şeylere yanlış şekilde olunca kutsal kitabi dinler bunları düzeltmiştir. Asli haline getirmiştir. Farklı kurbanlar olabilmiştir geçmişte. İşte bazen tahıl ürünlerinden olmuştur, bazen farklı şeylerden, ama son olarak bizlere Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail örnekliğinde kurban olarak işte bir koç hediye edilmiş ve küçük baş ve büyük baş hayvanlardan bir tanesinin kesilip bunun fakirlere, fukaraya dağıtılması istenmiştir. Dolayısıyla kurban deyince biz şunu anlıyoruz: İbadet maksadıyla belirli cinsten hayvanları kesmek, burada Allah'ın rızasını gözetmek, sonra da işte bu kestiğimiz hayvanın etlerini fakir, fukara, yakınlarımızla paylaşarak tekrar aramızda olması gereken o kardeşliği, muhabbeti, dostluğu temin etmek ve tesis etmek. İslam'da barış demektir. Bu sayede o barış ortamını tekrar ortaya çıkarmak. İşte bayramlar da bunun zirveye ulaştığı, yaşandığı en güzel günlerdir.
1: Şimdi Sayın Hocam, kurban ibadetinde müminlere düşen görev ve sorumlulukları da soracağım size. Ama tabii Kurban Bayramı sadece ibadetleri yerine getirdiğimiz bir gün değil. Yani gönüllerin bir olduğu, sofraların paylaşıldıkça bereketlendiği ve sevginin ve fedakarlığın rehberliğinde buluştuğumuz mübarek bir zaman dilimi. Tabii kırgınlıkları unutup sarılacağız ve bunun haricinde kurban ibadetinde müminlere düşen görev ve sorumluluklar sizce neler olabilir?
2: Evet, mümin Allah'a inanan demektir. Cenab-ı Allah bizleri hem yaratan hem de besleyen, binlerce, milyonlarca rızık veren, hava veren, su veren, işte gıdamızı temin eden yüce varlığımızdır. İşte bize düşen Allah'a düzgün bir şekilde kulluk etmek. Ama zaman zaman bunu ihmal ediyoruz, unutuyoruz, bazen nankörlük yapıyoruz. Kurbanın esprisi Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri sembolik bir kurbanla hatırlamak, yad etmek. Ama tabii ki kestiğimiz kurbanın etine, şununla bununla Allah'ın ihtiyacı yok. Cenab-ı Allah onları bizlere hediye etmiş. İşte onu ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak Müslümanlar arasında, insanlar arasında olması gereken kardeşliği bu şekilde tekrar ortaya çıkarmak, bunu kardeşliğimizdekine ifade etmek, unuttuğumuz aile bağlarını tekrar güçlendirmek, komşuluk bağları, akrabalık bağları, milli dayanışma, işte Müslümanlar arası dayanışma, bu şekilde yani kurban Allah'a şükür ve insanlara kardeşlik mesajını vermek için konulmuş güzel bir ibadettir. Bunu hakkıyla verdiğimiz zaman hem şahsi planda, hem ailevi, hem toplumsal planda yeniden olması gereken o bağları tekrar güçlendirmiş oluruz, olacağız inşallah.
1: Şimdi Sayın Hocam, Kurban Bayramlarında yapılan en önemli ibadetlerden bir tanesi aslında kurban etinin paylaşılması ve infak kültürü. Evet. Siz toplumdaki sosyal adaleti ve dayanışmayı güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Siz neler söylersiniz konuyla ilgili olarak?
2: Tabii ki Cenab-ı Allah farklı yetenekler, farklı imkanlar, farklı iktisadi durumlar vermiş. Bizim durumumuz iyi olabilir. Kendimizi rahat bir şekilde besleyebiliriz. Fakat herkesin durumu bir değil. Bu manada işte kurban ne demektir? Bizim her gün yediğimiz, tükettiğimiz malzemeleri insanlar bulamayabiliyor. İşte bu manada onları da hatırlamak, kestiğimiz kurbanı onlarla pay etmek. Bu konuda Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki kurban kesermiş. Birisini kendi aile ve yakın etrafıyla tüketip, diğerini de uzaktaki Müslüman

0: Müslümanlara gönderir, dağıtırmış.
1: Hı hı.
0: Bugün de imkanı olan kardeşlerimiz işte bir kurbanını kendi ailesi, yakınları, komşularıyla tüketebilir. Aynı şekilde işte eşi için de bir kurban kesip, bunu deprem bölgesi var mesela, orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var.
1: Hı hı.
0: Onun ötesinde işte Filistin bölgesi, Gazze var, orada Müslümanlar açlık çekiyorlar. Onun ötesinde dünyanın dört bir tarafında fakirlik çeken, fukaralık çeken kimseler var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız veya diğer sivil kuruluşlar da bu kurban etlerini oraya ulaştırıyorlar. Bu işte hepimizin Müslüman olduğunun bir göstergesi. Bu güzel günde sembolik olarak sahip olduğumuz imkanları onlarla paylaşmak.
1: Hı hı.
0: İşte Allah'ın bundan bizden razı olması ve bizi bu ibadetin Allah'a yaklaştırması. Tabii mesele sadece bayram değil. Bu bir temsil. Bundan sonra da, bayram sonrasında da sahip olduğumuz iyilikleri, güzellikleri diğer ona ihtiyacı olan kimselerle paylaşmak.
1: Hı hı.
0: Yani bayramı bir yıla yaymak. İnsan sosyal bir varlık. Ciddi bir imtihan veriyoruz. Hepimizin artıları var, eksileri var. Fazlaları var, ihtiyaçları var. İşte bu manada Müslümana düşen nedir? Kendisinde fazla olan şeyi olmayan kimseyle paylaşmak. Bazen bu bir söz olur, bazen bir davranış olur, bazen maddi olur, bazen manevi olur. Paylaşıldıkça da bereket gelir efendim ve insanların ihtiyacı karşılanır. Bu şekilde hep birlikte bu imtihan dünyasını düzgün bir şekilde sınavımızı vermiş oluruz. Bugün durumumuz iyi olabilir ama yarının ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden İslam barıştır, kardeşliktir.
1: Hı hı.
0: Bu da tabii ki lafla olmaz. Bunun somut göstergesi nedir? İşte zekattır, sadakadır. Bunun ötesinde insanın temel gıdası olan ettir veya diğer. Ama bunlar dediğim gibi birer semboldür. Bu manada meseleye geniş perspektiften bakmamız faydalı olur. Yani kurban ibadeti çok farklı, zengin fonksiyonları olan bir ibadettir diyebiliriz.
1: Hı hı. Şimdi geçmişten günümüze değişen bir bayram kültürü de var Sayın Hocam,
0: Evet.
1: Bakıldığında.
0: Tabii.
1: Yani hep aynı şeyi söylüyorum aslında ben yıllardır. Nerede o eski bayramlar? Önceden babalarımız söylerdi, dedelerimiz söylerdi. Şimdi onlar göçtüler, Allah rahmet eylesin. Sıra bize geldi. Şimdi bu aslında bunu dedirten ve bugün en çok özlenen detaylar nelerdir sizce?
0: Tabii eski fiili olan o kurban eziyetiyle, sıkıntısıyla, nostalji, bunları özlüyoruz. Tabii ki bu güzel bir şey. Ama hayatın yeni getirdiği imkanlar var, teknolojiler var. Bunları da yadsıyamayız. Bunlardan da istifade etmemiz gerekir. Bu manada eskiyi özlemle, anmakla birlikte kurban ibadetini daha temiz, daha hijyen, daha kolay, daha rahat bir hale getirmemiz lazım. Çünkü modern hayatta şehir hayatı zor, apartman hayatı zor.
1: Hı hı.
0: Bunun için işte çiftlikler var, kesimhaneler var. Eskiden tabii ki biz tarım kültürü toplumuyduk. Kendi belki kurbanımızı kesip halledebiliyorduk ama böyle bir imkanımız yok. Bu manada da yeni gelişmeleri yadsımamak lazım. Bu ibadetleri kolaylaştırmamız lazım. Tabii ki insan geçmişe özlemle bakar. Nerede o eski bayramlar diye.
1: Hı hı.
0: Ama tabii bunları yaşatmamız lazım. Yani bayramı bir tatil olarak görmememiz lazım.
1: Hı hı.
0: Bilhassa birinci, ikinci gününe hakkını verip bu ibadetleri yerine getirmemiz lazım. Tabii ki şimdi bağış sistemi var. Dediğim gibi evet, bağış da bir hizmettir, bir faydadır. Ama asli olan kendimiz bizzat o kurbanı eziyetiyle, meşakkatiyle yaşayıp çoluk çocuğumuza tecrübe ettirmemizdir.
1: Hı hı.
0: Çünkü insan görmediği, bilmediği, duymadığı bir şeyi bir daha yapamaz. O açıdan daha rahat, daha güzel koşullarda çoluğumuzla çocuğumuzla bu bayramı idrak etmeliyiz. Tabii ki uzun bir süreç var. Diğer günlerde belki biraz dinlenebilir, tatil yapabiliriz.
1: Hı hı.
0: Ama bayram demek ferdi tatil yapmak değil. Bilakis sosyal olan insanın tekrar aile, akraba, komşu, milli bağlarını güçlendirmek için bir vesiledir. Bunları günümüz şartlarında inşallah en güzel şekilde yerine getiririz.
1: Hı hı. Yani aslında sizin söylediğinize bir ek, sadece tatil olarak değil, öyle düşünmek gerekmiyor bu bayramı. Birer manevi yenilenme fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Sayın Hocam hatırlarsınız büyüklerin bir araya geldiği, geniş aile sofralarının kurulduğu, eski bayram hazırlıkları da vardı. Şimdiki hazırlıklar eskisi gibi değil aslında baktığınızda. Çünkü ben küçüklüğümden de hatırlıyorum. Bayramlık kıyafetler günler öncesinde heyecanla seçilirdi, başucuna konulurdu değil mi? Geçmişte
0: Tabii, tabii,
1: geleneği,
0: tabii.
1: geçmişte çok güzel bir anlam taşıyordu. Tebrik kartları vardı Sayın Hocam.
0: Yani tabii.
1: Mendil içine harçlık koymalar, zarif
0: Yani tabii.
1: geleneklerdi bunlar. Bugün bunlar yaşatılabilir mi acaba bilmiyorum ama şöyle bir sorum olabilir size. Kuşaklar arası bu bağı güçlendiren bayram ziyaretleri, sıla-i rahim de diyebiliriz buna ya da aile hafızası, kültürel aktarım açısından nedir önemi sizce?
0: Tabii yani insan dediğimiz gibi sosyal varlık, geçmişte de unutamadığımız günler, akrabalarımızla, akraba çocuklarımızla bir araya geldiğimiz, hediyeler aldığımız, aynı sofraya oturduğumuz anlardır. Tabii modern hayat belki biraz bunu güçlendirse de, güçleştirse de, ama yine bunları yaşatmak mümkün. Çünkü aynı şehirdeysek işte büyüklerimizi yine ziyaret etmeliyiz. Büyükler hazırlanmalı, ufak tefek hediyeler, işte şekerlemeler, işte bir kurban kavurma eti. Yani orta yaşta olanlar da üşenmeyip çoluğunu çocuğunu, akrabalarına, büyüklerine götürüp efendim gezdirmeleri, ziyaret ettirmeleri. Tabii teknolojik imkanlar da var. Yani uzakta olan kimseler de var. Eskiden insanlar gurbet çekiyordu, kart gönderiyordu. Ama şimdi telefon edebiliyorsunuz, yüz yüze görüşebiliyorsunuz, değil mi? Mesaj çekebiliyorsunuz. Aslında bunlar da güzel birer imkan. O yüzden yani karamsar olmamak lazım. Teknolojinin bize getirmiş olduğu güzellikler var. Başka şehirde, başka uzak yerde yaşayan bir amcanız, halanız, belki yanına gidemiyorsunuz. Geçmişte de gidemiyordunuz, özlemle anıyordunuz, ama şimdi bakın yüz yüze görüşebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, adeta yan yana gelmiş gibi oluyorsunuz. Bu niyetle alakalı bir şey, düşünceyle alakalı bir şey. O yüzden hani bazıları yadırgıyor ama bir mesaj bile ben sizi unutmadım, hatırladım, seviyorum, bayramınız mübarek olsun demek karşımızdakinde yani güzel bir dokunuştur, güzel bir temastır. Bunları ihmal etmemek lazım. Yani imkan nispetinde tabii ki fiili olan, yüz yüze olan elbette güzeldir, ama dijital bir çağdayız. Bunlardan da istifade ederek o bayram havasını, mutluluğu, kardeşliği bir arada yaşamalı ve yaşatmalıyız tabii ki.
1: Şimdi Sayın Hocam, Kurban Bayramı'ndaki önemli olan bir diğer unsur da elbette çocuklarımız, çocuklara yaklaşım ve bayram bilinci elbette. Şimdi önemli bir konu, çocuklara Kurban Bayramı'nın manevi ve paylaşımcı ruhunu aslında aktarabilmek. Korkutmadan yaşlarına uygun bir dille nasıl anlatacağız? Çünkü kurban kesim süreçleri var biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Hassas
0: Tabii.
1: davranmak gerekebiliyor, güvenlik önlemleri gerekebiliyor. Neler yapılmalı sizce çocuklara Kurban Bayramı'na bu bilinci aktarabilmek adına?
0: Tabii yani atalarımızın güzel bir sözü var. Ne oldum değil, ne olacağım demek lazım diyor. Bizim de geleceğimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimiz. Bu manada sahip olduğumuz milli değerleri, dini değerleri, kültürü onlara düzgün bir şekilde aktarabilmek. Tabii ufak yaşta olan çocukların kesimhanelere girmeleri doğru bir şey değil. Yani onlara zarar verebilir. Yaşlarına uygun bir şekilde onları da bu işin içine dahil etmemiz lazım. Küçük çocuklar işte şekerler, hediyeler, işte kavurma. Artık belli bir yaşa geldiyse, konuyu anlayabilecek durumdaysa, bayram nedir, kurban nedir, niçin kesilir, nasıl dağıtılır? Özellikle de işte mesela hisse dağıtıyoruz veya bir kavurma yaptık, komşumuzla paylaşıyoruz. Bunu çocuğumuzla göndermek. Hadi getir bunu falanca komşumuza ver. Hadi bakalım efendim sen de şunu yap şeklinde. Çocuklarımızı da bu işin içine dahil etmemiz lazım. Diğer iletişim türlerinde de hadi gel birlikte dayımızı arayalım, hadi gel halamızla konuşalım şeklinde hoş bir şekilde bunları bir dayatma zor olarak değil de efendim bu işin mantığı nedir, psikolojisi nedir önce düzgünce izah edip sonra da güzel bir uygulamayla bunları çocuklarımıza aktarmalıyız. En güzel öğretim tabii ki rol model olmaktır. Bu konuda da işte baba olarak rol model olmalıyız. Yani biz de babamızla beraber

0: geçmişte kurban seçiyorduk, koyunumuzu alıyorduk, beraber getiriyorduk, takip ediyorduk. Dolayısıyla annelerimiz de hazırlık yapıyordu. Arefe günü temizlik, bayram günü işte o etler nasıl ayıklanır, nasıl yiyecek haline, misafir nasıl karşılanır, nasıl baklava yapılır. Yani çocuklarımızı bu işin içine dahil edersek, yani anneler kız çocuklarını mutfağa dahil edip işte o yapılan hazırlıkları bizzat yapmaları, erkek çocuklarımız da yine babalarıyla bu kurban alışverişi, piyasası, fiyatı takip ederlerse bundan zevk alacaklardır ve kalplerine, zihinlerine işleyecektir. Hı hı. Vakti geldiğinde de onlar aynı ihtiyacı hissedecektir. Bu noktada tabii dengeli, düzgün bir şekilde çocuklarımızı da mutlaka bu işin içine dahil etmemiz gerekir ve o bayramın güzelliğini, coşkunluğunu akrabalarla birlikte, onların çocuklarıyla birlikte yaşamalarını imkan sağlamalıyız.
1: Onların aidiyet duygusunu geliştirmek adına bayram hazırlıklarına dahil etmek gerekiyor çocuklarımızı da. Peki 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Kurban Bayramı'nın faziletini konuştuk.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Allah kestiğimiz kurbanları kabul eylesin ve yerine ulaştırmayı nasip etsin inşallah.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Gamze Berçin Edirne ile LÖSEV hakkında konuşacağız efendim.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Tekrar merhaba. 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bu bölümde size sadece bir vakıftan değil, az önce teknik yönetmenimize de söyledim, sihirli bir umut ülkesinden bahsedeceğim efendim. Bahsedeceğim yerin adıysa LÖSEV. Hayat bazen

0: önümüze, yollarımıza minik engeller çıkarabiliyor, değil mi? İşte lösemi de bu engellerden biri aslında. Ancak lösev o engellerin hemen arkasındaki devasa bir kahraman desem herhalde yanılmış olmam. 1998 yılında Ankara'da atılan bir ilk adım var ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce çocuğumuza kalkan olmuş durumda. Yetişkinlerimiz de buna dahil artık. Kalkan olmaya da devam ediyor. Konuşacağız kiminle? LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ile efendim. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Edirne, merhaba efendim.
1: Merhaba.
0: Bayramınızı kutluyoruz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Bizler de bayramınızı kutluyoruz. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
0: Çok
1: İyi
0: teşekkür
1: yayınlar diliyorum
0: ediyoruz.
1: öncelikle.
0: Sağ olunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada bizler değil, asıl önemli olan sizlersiniz, bizlerden ziyade. LÖSEV ile başlayalım. Nedir LÖSEV? LÖSEV deyince biz ne anlayacağız? Açılımı nedir? Şöyle başlayalım. Sonrasında hastalığın görülme seyrine ilişkin Türkiye profiliyle devam edebiliriz. Buyurunuz.
1: Elbette. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu bayram gününde bugün sizler aracılığıyla halkımıza seslenebildiğimiz için bizim için çok anlamlı. Az önce kurumumuz için söylemiş olduğunuz güzel cümleler için de ayrıca teşekkür ederim ben.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek?
1: Biz LÖSEV ailesi olarak sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 1998 yılında Ankara'da temelleri atılmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün geldiğimiz noktada 117 binden fazla kayıtlı ailemiz var ve bu ailelerimize hem aynı hem nakdi yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tedavi sürecinde ve sonrasında sosyal destekler ve eğitim destekleriyle bu süreçte ailelerimizin yalnız olmadıklarını, tedavi sonrasındaki yeniden topluma adapte olma sürecinde her daim yanlarında bir aslında onların destekçisi olduğunu ifade ediyoruz ve bu süreci birlikte atlatıyoruz bir aile olarak ailelerimizle. Neler yapıyoruz? Bir hastanemiz var Ankara'da, Losanti Hastanesi, tamamı bağışlarla kurulan bir hastane. Bir tuğlada siz koyun kampanyasıyla, halkımızın bağışlarıyla yapılmıştı. Hastanemiz %94 başarı oranıyla çocuklarımız için ücretsiz hizmet vererek şu an hizmet vermeye devam ediyor Ankara'da, İncek'te. LÖSEV'in çocuklar okulumuz var, LSV okulları. Burası kolej standartlarında hizmet veren, tedavi sırasında eğitimi bölünmüş çocuklarımızın yeniden eğitimine dönebildiği sonrasında çok güzel bir okul, özel bir okul. Tabii ki ücretsiz hizmet veriyor çocuklarımıza. Bunun dışında LÖSEV Çocuklar Köyümüz var. Ailelerimizin konaklama ihtiyaçlarını karşıladığımız. Çünkü konaklama çok büyük bir masraf ve aileler için, göç eden bir aile için, tedavi için çok büyük bir masraf. Bu yüzden de ücretsiz konaklama hizmeti veriyoruz LÖSEV Çocuklar Köyü'nde. İzmir'de Seferihisar'da bir mandalina bahçemiz var. İyi tarım yöntemiyle çocuklarımıza sağlıklı mandalina üretiyoruz. Sadece kendi çocuklarımıza değil, ihtiyaç sahibi köy okullarında Türkiye genelinde dağıtım yapıyoruz. Gidip iyi tarımı anlatıyoruz. Neden ilaçların bizi kanser ettiğini anlatıyoruz çocuklarımıza. Bodrum'da tatil köyümüz var. Mayıs ayından itibaren şu an yeniden çalışmalara başladı. Ailelerimizi konuk ediyor yaz sonuna kadar, hatta Eylül ayının sonuna kadar. Türkiye genelinden aileler gelip burada tatillerini yapıyor 2018 yılından beri. Ve buradaki tüm hizmetler tamamen ücretsiz. LÖSEV ailesi olarak bu tesislerle Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok ailemize hizmet veriyoruz. Böyle yoğun bir tempo içerisinde devam ediyoruz diye çok kısa özetleyebilirim.
0: Çok güzel özetlediniz. Yani ben şunu anladım. Çok yönlü bir iyilik çemberisiniz. Kesinlikle
1: Kesinlikle.
0: böyle. Peki sadece LÖSEV tıbbi destek mi veriyor efendim? Yani çok yönlü bir iyilik çemberi demiştim. Başka hangi alanlarda destekleriniz var?
1: Sadece sağlık alanında değil, LÖSEV aynı zamanda bir eğitim vakfı. Bizim için eğitimin de çok büyük önceliği var. Eğitim dediğimizde de bu sadece kendi kayıtlı hastalarımıza değil. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumu neden kanser olduklarına dair bilinçlendirmeyi ve bununla ilgili farkındalık çalışmalarını yürütmeyi bir borç biliyoruz toplumumuza. İnsanlar neden kanser oluyor? Çocuklarımız sağlıklı nesillerin yetişmesinin önemini neden bilmeli? Sosyal sorumluluğun önemini neden bilmeli? Bu çalışmalar da vakfımız tarafından yıllardır Türkiye genelinde halkımıza farkındalık yaratmak amacıyla sürdürülüyor LÖSEV ailesi tarafından. Ama bunun dışında ailelerimize verilen desteklerimizde nakdi destek elbette zaten en zarurisi. Bize kaydolan her kanser hastası sürecinin akışına göre nakdi desteklerimizden faydalanıyor. Kanser hastalarımız raporunu ibraz ettikten sonra aynı destekler düzenli olarak gidiyor. Bunların içerisinde gıda paketleri, mutlu et paketleri, kırmızı et paketlerimiz, bunun dışında hijyen paketlerimiz, zaman zaman onlara ulaştırılan yardım çekleri, onlar için kurulan çarşılar, gelip aynı yardımlarını alabildikleri pek çok yardım seçeneğimiz var. Bunun dışında da moral motivasyon destekleri ailelerimiz için. Onları bir araya getirdiğimiz etkinlikler, toplantılar, yurt içi yurt dışı geziler, tüm bunlar aslında sizin de dediğiniz gibi bir iyilik çemberi şeklinde birbirini destekleyen süreçler. Çünkü kanser bütüncül bakılması gereken bir hastalık. Sadece hastaya değil, hastanın yakınına da, onların etrafındaki insanların moralini, motivasyonunu desteklenerek, bir güç birliği oluşturularak yenilebilen bir hastalık. Hem moral motivasyon, hem hijyen, hem sağlıklı beslenme, bunların hepsini aynı ortamda bulundurabildiğinizde aile bireylerinde çok daha yüksek başarılara ulaşılabildiği LÖSEV tarafından aslında bir yandan da kanıtlanmış bir hastalık %94 başarı oranıyla.
0: Şimdi Sayın Edirne, malum Kurban Bayramı'ndayız efendim. Vekalet kurban bağışı yapılabiliyor mu size, ya da bununla ilgili bir kampanyanız var mı? Neler yapılıyor bu konuyla ilgili olarak?
1: Elbette. Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz. Biz vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz ve bunları 12 ay boyunca çocuklarımıza soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırıyoruz. Çünkü hastaların protein ağırlıklı beslenmesi çok önemli. Aldıkları kemoterapi tedavisi bağışıklık sistemlerini güçsüzleştirdiği için, yeniden toparlamaları için kırmızı et, taze kırmızı et tüketimi bizim için çok önemli. Biz de bu kurban döneminde aldığımız tüm bu bağışlarla yıl boyunca ailelerimize et tüketmelerini sağlayabiliyoruz. O yüzden yılın LÖSEV için belki de en önemli dönemindeyiz şu anda. Şu an bizler bir yandan işte tüm Türkiye'deki ofislerimiz hala açık. Bayramın ikinci günü dahil açık olacak İzmir'deki ofisimizde. Bizler de
0: nerededir? Ofisteyiz. Ofisleriniz nerededir? Tam olarak sayalım.
1: Yani ben Alsancak, İzmir'deki ofisimiz Alsancak'ta. Cumhuriyet Meydanı'ndayız hemen. Yarın akşam saatlerine kadar ofisimiz açık olacak. Bunun dışında operatörlerimiz üzerinden de temas kurarak bağışlarınızı bizlere ulaştırabiliyorsunuz santral post yöntemiyle yine. Bunun dışında şu an banka ekranlarımız artık kapandı, bankalar tatilde olduğu için, ama bizlere vakfımıza ulaşarak bağışlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Birebir vekaletlerinizi gelip verebiliyorsunuz ofisimizden. Bizim için dediğim gibi gerçekten anlamlı bir dönem. Ailelerimizin bir yandan işte bayramlaşmaya geldiği, bir arada olduğumuz önemli günlerden geçiyoruz. 21 bin lira vekaleten kurban bedelimiz ve büyükbaş hayvan kesimi yapıyoruz. Bir hisse bedeli 21 bin lira, 7 hisseden oluşuyor. Bu şekilde vekaleten kurban ibadetimiz. Bizlere bağışınızı yönlendirdiğinizde, şu an kesimlerimiz de başladı dün itibariyle, arife günü itibariyle adak kesimlerimiz başladı. Bu sabah yine kurban kesimlerimiz başladı. Din görevlisi, noter, veteriner hekim huzurunda, vakıf yetkilisi huzurunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki entegre et tesislerinde kurbanlarımız kesilip soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırılıyor.
0: Şimdi yanılıyorsam düzeltin. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri, Adana, Samsun ve Antalya'ydı galiba, değil mi şubeler? Buralarda şubeleriniz vardı, yanılıyor muyum?
1: Şöyle, çok doğru saydınız ama eklemelerimiz var. Biz aslında Ankara merkezliyiz. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da, Antalya'da, Eskişehir'de ve Adana'da ofislerimiz var. Kayseri'de de ofisimiz var. Ama bunun dışında son

0: geçtiğimiz yıl aramıza katılan modül ofislerimiz var artık bizim.
1: Şey
0: Çanakkale'de, Denizli'de.
1: Bunlar tırlardan mı bahsediyorsunuz acaba?
0: Hayır, daha küçük ofislerimiz
1: var. Daha küçük ofis,
0: daha böyle modül ofis olarak geçen. Şu an Çanakkale'de, Denizli'de, Diyarbakır'da, Erzincan, Erzurum, Gaziantep ve Konya'da da yine temsil noktalarımız var, modül ofislerimiz var. Yine bizlere 0232 520 8520 telefon numarasından, burası yine İzmir için, ulaşabilirsiniz. Ya da 0312 447 0660 numaralı telefondan, bu Türkiye geneli zaten, Ankara numaramız direkt. Çağrı merkezimize de bağlanıyor. Bayram boyunca sorularınızı sormak için yetkili arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. LOTAV olarak hizmet veriyor olmaya devam edeceğiz bağışçılarımız için.
1: Peki İyilik tırları demiştim ama yanlış bir tabir mi kullandım ben acaba? Sanki öyle bir şey biliyorum gibi.
0: Hayır, öyle bir çalışmamız var.
1: Bahsedelim biraz.
0: LOTAV iyilikler tırı var. Ve Türkiye genelini dolaşarak ailelerimize yıl boyunca yardımları ulaştıran bir tır aslında. Yılın belli dönemlerinde bölgeleri ziyaret edip iyilikler tırımız sürekli olarak Ankara merkezimizden yardımlarını doldurup ailelerimize illerinde ulaşıp yardımlarımızı teslim ediyor. Böyle bir çalışmamız var, evet.
1: Evet, yani kanserli ailelerin kapısına kadar giyim ve gıda yardımlarını götürüyorsunuz. İyilik çemberi diyorum ya, bunu hakikaten o kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok destekleyici fikirleriniz var bu konuyla ilgili. Peki ben LÖSEV'e nasıl gönüllü olabilirim diye bir soru sorsam nasıl cevaplarsınız?
0: Herkesin LOSEV için yapabileceği bir şeyler var. Tüm bu yürütülen çalışmalar gerçekten yıllardır, 98 yılından beri zaten gönüllülerimizin fiziksel olarak da desteğiyle, yardımıyla sürdürülüyor. Ve çok önemli bir şeye değindiniz gerçekten. Herkes LOSEV gönüllüsü olmalı ve bir kan paylaşımını sosyal medya üzerinden paylaşmak bile. Apartmanına örneğin şu kurban kampanyasının afişini apartmanın panosuna asmak bile komşuları görsün diye. Bir LOSEV standına birkaç saatini ayırmak, gönüllü olarak destek vermek. Bir yardım paketinin hazırlanması için ofise gelip destek vermek. Ya da çocuklar için yapılan bir etkinlikte görev alarak o gün o organizasyonun gerçekleşmesine destek olmak. Tüm bunlar gönüllülerimizin yapabileceği şeyler ve bunun da yolu LOSEV.org.tr'den gönüllü formunu doldurmaktan geçiyor. Çok kolay aslında. Sadece bir form dolduruyorsunuz ve bizler sizleri tanışma toplantılarımıza davet ediyoruz. Bu bahsettiğimiz etkinliklere sizin müsaitliğinizle gelip dahil olabiliyorsunuz. Şu soru çok geliyor. İşte ben gönüllü oldum ama çok yoğun çalışıyorum. İşte çok vakit ayıramıyorum, derslerim çok yoğun diyen arkadaşlarımız oluyor. Gönüllülük sizin vaktinizin müsaitliğince gerçekleştireceğiniz bir eylem zaten LOSEV için. Yani biz sizlere etkinliklerimizi ulaştırıyoruz. Sizin müsaitliğiniz varsa müsaitliğinizce gelip destekliyorsunuz. Bu bir her gün her dakika burada olmalısınız ya da mutlaka şu saatleri doldurmalısınız gibi bir zorunluluk değil. Gönüllülük böyle bir şey değil. Bu yüzden herkes gönül rahatlığıyla elinden gelen ufak tefek ne varsa yapmak için LOSEV gönüllüsü olabilir.
1: LOSEV dükkan var bildiğim kadarıyla, ya da LS dükkan mı desem?
0: LS dükkan
1: var. İyilik çarşısı var. Değil mi? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Nedir bu? Tabii ki bir sosyal sorumluluk mağazası. Bunlar da detaylarını sizden dinlemek istiyoruz.
0: LSV dükkan projesi, iyilikler dükkanı diğer adı. Bizim için çok kıymetli bir proje, çünkü az önce bahsettik ya, kansere bütüncül bakmak çok önemli. Ailelerimizin bir aile olarak ele almak kanser sırasında. Çocuğu tedavi gören bir annenin moralini, motivasyonunu düşünmek ve bu anne için kurulan rehabilitasyon atölyeleri sonucunda ortaya çıkan bir marka LSV dükkan. Yani annelerimizin bu süreçte moralini, motivasyonunu yükseltmek için onlar için kurduğumuz atölyeler var. Orada el emeği ürünler üretiyorlar. Orada eğitimler alıyorlar. Orada sosyal etkinliklere dahil oluyorlar bu atölyelerde. Ve burada bu atölyelerin çıktısı olarak da LSV Dükkan markalı ürünleri sizler LSV Dükkan.com

Facebook.com üzerinden ya da LoSEV'in şehirlerin farklı noktalarında kurulan standlarından, ofislerinin altında bulunan LSV dükkanlardan, ki İzmir'de de var bir tane, Kültür Mahallesi'ndeki ofisimizde yönetim.

0: kanserojen içermeyen ürünlere LSV dükkan üzerinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklara, anne tarhanasına, reçeline. Tüm bunlar çok özel koşullarda koruyucu katkı maddesi içermeksizin hazırlanıyor tüketiciler için. Hı hı. Ve bir yandan da çocuklarımızın tedavisi için gelir kaynağı oluşturuyor bizim için.
1: Hı hı. Yani o anne tarhanası gerçekten ben kendi annemden biliyorum. Öyle kolay üretebilen bir şey değil. Yani o
0: Evet.
1: yüzden çok değerli şeyler bunlar. Peki son 1,5 dakikam Sayın Edirne. LÖSEV'in projeleri, gelecekteki projeleri neler yapılacak lösemili çocuklar için?
0: LÖSEV her geçen gün daha fazla hastaya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık yetişkin hastalara da hizmet veriyor ve tüm kanser türlerinde bir çatı aslında.
1: Hı hı.
0: Bizler hastalarımız için daha fazla şey yapmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde yürütülecek olan, işte yeni açılacak olan hastanelerimiz, köylerimiz, işte Seferihisar'da çocuklarımız için şu an sürdürülen onların vakit geçirebilecekleri bir yandan alanlarımız, hem iyi tarım uygulamalarını yakından görebilecekleri atölyelerimiz. Çok güzel projelerimiz var. Yurt içi, yurt dışı planlamalarımız çocuklarımız için,
1: hı hı,
0: ziyaret edebilecekleri alanlar. LÖSEV çok güzel şeyler yapmaya devam edecek. Bu konuda ülkemizde farkındalık yaratmaya
1: hı.
0: devam ediyor olacak.
1: Peki.
0: Diye özetleyebilirim.
1: Peki. Son olarak biz de şunu söyleyelim o zaman. Umudun simgesi turuncuyu yalnız bırakmayın. Lösemiye karşı farkındalık oluşturun sevgili dinleyenler diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Programa katıldığınız için sağ olunuz.
0: Biz teşekkür ederiz. Son olarak şunu eklemek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Sizlerin destekleriyle ve kâsen kurbanlarınızla her kurban lösemili çocuklarımıza can diyerek bu önemli yayını noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için, sesimiz olduğunuz için. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz tekrar. Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Bir Kurban Bayramına erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizim geleneklerimizde, geleneksel mutfak kültürümüzde bayramlaşmaya gelenlere baklava, kavurma, hatta bazı yörelerde yanında yaprak sarması ikram edilir. Küslerin barıştığı, ibadetlerin yoğunlaştığı, ellerin açılıp yüce yaradana duaların edildiği Kurban Bayramı'nda sevdiklerinden uzak olanların birbirlerine kavuştukları, bayramlarını kutladıkları, küslerin barıştığı, bütün dünyada huzurun, sükunetin, barışın hakim olduğu bir bayram olsun dileklerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Malum bugün kurbanlar kesildi. Bazılarımız kesemedi, bazılarımız yurt dışında kesilmek üzere, özellikle fakir ülkelere, Gazze'ye, Filistin'e belki de kurbanlarını gönderdiler. Allah kabul etsin. Kurbanlarını kesenler için ya da kurban kesemedikleri halde kendilerine kurban eti verilenler için diyelim, bir kavurma tarifi vermek istiyorum.

0: Evet, lokum kıvamında yapılacak kavurma için öncelikle etin yağlı kısmı, yani kuyruk yağı dediğimiz kısmını ince ince doğradıktan sonra bir tavaya alıp hiçbir şey ilave etmeden bir süre kavurup yağın eriyip tavada yoğunlaşmasıyla birlikte kuşbaşı doğranmış etleri tavamıza aktarıyoruz. Ancak bu esnada tuz ya da su ilave etmiyoruz. Etler bıraktıkları suyu çekene kadar arada bir karıştırarak kapaklı olarak kavurmayı sürdürüyoruz. Bir süre sonra zaten etin tamamen suyunu çektiğini görürsünüz. O zaman kapağı açıp tuzunu, arzu ediyorsanız biberini, kekiğini ilave edin ve etin üzerine hafifçe örtecek kadar kaynar su koyun. Pişirmeyi sürdürün ama yine ağır ateşte ve kapaklı olarak. Et adeta lokum kıvamına gelene kadar kavurmaya devam edin. Diyelim ki siz sebzeli yapacaksınız, çoban kavurma gibi. Aynı şekilde tavada eti pişirirken ayrıca bir tavada irice bir soğanı küp doğrayıp biraz sıvı yağda kavurun. Sonrasında üzerine arzu ediyorsanız ince dilimlenmiş mantarları, yine arzu ediyorsanız ince ince doğranmış sivri biberleri, hemen arkasından küp doğranmış domatesleri ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Sonrasında iyice pişmiş olan etlerin üzerine sebzeli harcınızı ekleyin. Birlikte birkaç dakika daha kavurun. Evet, çoban kavurmanız hazır. Yanında lavaşla, bir de böyle köpüklü ayranla servis yapabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Tekrar hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi göndererek ve bayramınızı kutlayarak veda ediyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajı

yılında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi Kılıçdaroğlu. Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş mesajında terörsüz Türkiye hedefinin önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da da çocuklara hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Nurdağ, Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Teknosa'da Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Yapı Kredi World'lüler o

0: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
2: Reklamlar.
3: Ailenin sesinde bugün.
4: TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Sevgili dinleyiciler, bugün dini bayramlarımızdan inancın ve toplumsal yardımlaşmanın yaşandığı Kurban Bayramı. Kurban Bayramınızı kutluyor, nice güzel bayramlar yaşamanızı diliyorum. Bu özel günün anlamı ve önemiyle birlikte bugün çocukların dünyasında toplumsal dayanışma ve sorumluluk duygusunun nasıl yer edebileceğini konuşmak istiyorum. Çocuklara iyi insan ol demek tek başına yeterli değildir. Onların ne zaman, nerede, ne yaparak iyi bir insan olabileceğini görmeye ihtiyaçları vardır. Toplumsal dayanışma sadece büyük kampanyalarla anlatılmak zorunda değil. Mahalledeki bir yardım faaliyetine küçük bir katkı sağlamak, evde kullanılmayan oyuncakları ihtiyacı olanlarla paylaşmak, okulda zorlanan bir arkadaşına destek olmanın değerini konuşmak çocuk için somut örneklerdir. Burada önemli olan dayanışmayı bir gösteriye çevirmemektir. Çocuğa seni herkesin önünde alkışlayalım diye değil, bu davranışın birinin hayatını biraz kolaylaştırdı diye anlatmak gerekir. Ayrıca onu suçluluk duygusuyla değil, sorumluluk bilinciyle tanıştırmak önemlidir. Sen iyi davranmazsan kimse iyi olmaz gibi ağır cümleler yerine imkanımız ölçüsünde elimizden geleni yapmak kıymetlidir demek hem gerçekçi hem de öğreticidir. Toplumsal sorumluluk çocuğun omzuna ağır bir yük gibi konulmamalı. Onunla birlikte yürünecek bir yol gibi gösterilmelidir. Bir çocuğa bir ağacı sularken, bir hayvanı beslerken, bir insana yardım ederken yanında olmak onun zihninde şu cümleyi bırakır: dünya sadece benim rahatım için değil, ben de bu dünyanın sorumluluğunu biraz taşıyabilirim. Bugün çocuklarımıza toplumsal dayanışma hakkında hangi cümleleri göstererek öğrettiğimizi kısaca düşünmek iyi olabilir. Ben Deniz.

0: İş yapan TRT radyolarından, ailenin sesinde bugünden, sorumluluğun zorla değil, örnek olarak aktarılan bir değer olduğunu hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Ailenin sesinde bugün.
2: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne bakan.
3: Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına ermeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Ayşenur Şeker, Hümeyra Zengin, Ebru Baldezgahçı, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
2: Ayçiçeği, gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.

Dinleyicilerimiz, bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Bayramlar takvimde işaretlenmiş sıradan günler değil. Aynı sofranın etrafında toplanmanın, aynı duyguda buluşmanın, hatırlamanın, hatırlanmanın kıymet kazandığı özel zamanlar. Bir kapının çalınması, içten bir bayram tebriği, uzatılan bir el, paylaşılan bir lokma. Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güçlü hatırlatıcılarından biri. Kırgınlıkların geride bırakıldığı, yolların sevdiklere çıktığı, sofraların bereketle dolduğu bir bayram sabahındayız. Bugün de bu bayram sabahının sıcaklığını, huzurunu ve birlikte olmanın değerini radyolarınıza taşımak için buradayız. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimizle güne bakana başladık bile. Hoş geldiniz.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Evet, Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün. Paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı bu özel günde kurban ibadetinin de sağlık, hijyen ve hayvan refahı açısından doğru uygulanması büyük önem taşıyor. Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Hayvanın sağlıklı olduğu ve doğru koşullarda yetiştirildiği nasıl anlaşılabilir? Kesim sırasında hangi kurallar gözetilmeli? Etlerin taşınması, dinlendirilmesi, saklanması, muhafazasında yapılan en sık hatalar neler? Tüm bu soruları ve daha fazlasını soracağız. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Profesör Doktor Hakan Üstüner telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi bayramlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de sağlıklı, mutlu bayramlar diliyoruz size.
2: Çok
1: evet,
2: teşekkür ederim.
1: Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban ibadetinin gerçekleştirileceği bir gün. Genellikle bugün böyle biraz kurban kesimi telaşlarıyla değil mi geçer? Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin içinde de belki daha bu ibadeti yerine getirmemiş ve getirecek olanlar vardır diye düşünerek biraz kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli vatandaşlarımız, sağlıklı bir hayvanı anlamanın temel göstergeleri neler diye sorarak başlayalım size.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle kurban ibadetini yerine getiren ve bu esnada da radyoları açık bizi dinleyen tüm dinleyicilerin Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını temenni ediyorum. Allah kestikleri kurbanları kabul etsin inşallah diyelim. Şimdi kurban seçerken dikkat etmemiz gereken hususların en temeli, tabii ben veteriner hekim profesör olarak hayvan açısından değerlendireceğim.
1: Evet,
2: ama
1: tabii ki.
2: Ama açıdan da yaşını doldurmuş olması diye bir kural var. Büyük hayvanlar için, yani büyük başlar için, sığırlar için yaşını doldurmuş, hatta 2 yaşına, yani 15 ayı geçmiş olması gerekir. Bu da ağzındaki birinci kesici dişlerin çıkmasından anlaşılır. Yani özellikle öndeki 2 tane kesici dişin süt dişi değil de kalıcı diş olması gerektiği için burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu.
1: Evet.
2: Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Ben yıllardır ben et konseyinde de görev yaparken belirttiğim, nefesimin yettiği sürece belirttiğim bir konu var.
1: Hı hı.
2: O da şu. Şimdi eskiden yerli inekler, yerli sığırlar varken diş ve hayvan gelişimi geride, daha yavaş olduğu için, daha geriden geldiği için bu diş konusu çok önemliydi. O yüzden de halk arasında kapak atma terim olarak bilinir. O dişin, yani süt dişinin düşüp kalıcı dişin çıkması olayıdır. Kapak atma dedikleri o atmak,
1: evet,
2: düşmekten gelir. Fakat günümüzde Holstein, Simmental, Angus gibi kültür ırklarının ıslahla geliştirilmesi sonucunda,
1: hı hı,
2: dişten daha önce hayvanın gelişimini sağladığı için siz 15 aylık bir sığırı kültür ırkından seçtiğiniz zaman televizyonlarda izlediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. Bir ton üzerinde hayvanlar, işte zaptırapta çok zor ve yağlanmış hayvanlar. Dolayısıyla burada aslında tabii din adamlarıyla birlikte karar vermek lazım ama burada nokta şu: eskiye göre biraz daha güncelleyip artık 500-600 kilogram canlı ağırlığı doldurmuş bir dana dişini düşürmemiş bile olsa kurban olabilir durumdadır. Çünkü dediğim gibi mantık şudur kapak atmada: eğer dişi bir hayvansa kendinden sonraki nesle bir yavru üretmesi için bu yaşa ihtiyacı var. Bu birinci kural.
1: Evet.
2: İkincisi de gelişimini tamamlamış olması gerekiyor. Yani kas ve kemik dokusunun, hı hı, yeterince gelişmiş olması gerekiyor ki bir erken kesim olup bir sıkıntı yaşamayalım şeyde. Yani daha doğrusu gereksiz yere küçük hayvan kesmeyelim şeklinde.
1: Bu arada biz bunu küçük baş hayvanlar için konuşuyoruz sanıyorum, öyle
2: büyük
1: değil mi?
2: Büyük baş için konuşuyoruz.
1: Büyük baş için mi konuşuyoruz?
2: Ben küçük baş için de söyleyeceğim.
1: Tamam. Bunlar büyük baş hayvanlar için.
2: Büyük baş hayvanlar için diş konusu bu şekilde.
1: Evet.
2: Hem kültür hem de yerli hayvanlar için. Küçük başta da benzer yaşa yakın, yani bir yaşına yaklaşmış bir hayvan. Orada şöyle bir kural söylenir hep halk arasında: annesinin boyuna gelmiş olmak kuzuyla ilgili, tokluyla ilgili. Toklu demek kuzuluktan çıkmış genç hayvan demektir. Bilmeyenler için söyleyelim. Bu toklu yaşındaki bir hayvanın kurban olabilmesi lazım. Çok küçük kuzunun kurban olması çok uygun değil. Çünkü gelişim çağında biraz daha beslendiği zaman daha fazla et verebilecek pozisyonda. O yüzden annesinin boyuna gelmiş olması gibi bir kural vardır. Göreceli bir kural. Burada da bu nokta önemli. Tabii ben kurban seçerken işin sağlık kısmını önemsediğinizin farkındayım. O yüzden sağlıkla ilgili birkaç şey söyleyeceğim.
1: Tabii ki. Ve de çok önemsenmesi gereken bir konu bu.
2: Evet, evet. Burun akıntısının olmaması. Ruminant dediğimiz bu geviş getiren hayvanlar aslında çok meraklı hayvanlardır. Siz yanına yaklaştığınızda merak etmesi ya da ürkmesi, korkması gerekir. Eğer bu tarz bir tepki vermeyip durgun bir şekilde bekleyen bir hayvan varsa, düşünen bir hayvan varsa bunun mutlaka bir sağlık problemi var demektir. Sonra yine vücuduna baktığımızda herhangi bir yerinde yara, bere, çıban, apse benzeri bir oluşum olmaması gerekir. Bunlar çünkü hem insan sağlığı, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların belirtisi olabilir. Hem de kesilen etin kaliteli olmasını olumsuz yönde etkiler. Bu anlamda da önemli. Tabii burada şimdi dinleyicilerimizin belki en çok karşılaşacağı konulardan bir tanesi. Tüm bu bakıp kontrol etmelerine rağmen bazen hayvanı kestikten sonra akciğerlerinde ya da farklı lenf yumrularında beyaz kazaröz dediğimiz böyle kireçvari odaklar olabilir. Akciğerlerde özellikle çok olur. Şimdi bu durumda bu etin kavurma olarak tüketilmesi gerekir yüksek ısıda. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Yani
1: peki bu kesmeden belli olmaz mı hayvanın dış görünüşünden herhangi bir belirti vermez mi?
2: Anlamayabilir vatandaşımız ama normalde şöyle belli olur. Zayıf hayvan böyle kaburgaları sayılacak kadar zayıflamış olması, iştahsız olması belli eder.

0: onu vatandaş biraz böyle yer değişikliği yaptı, işte kesileceğini anladı falan gibi duygusal tarafa çeker ama kestikten sonra bazen küçük bazen büyük odaklar halinde özellikle akciğerler başta olmak üzere diğer lenf yumrularında da mevcut kazıyoruz şeyler olabilir. Bunun yaygınlığının durumuna göre yani çok olup olmadığına bağlı olarak bir veteriner hekim meslektaşımızdan görüş alıp şey yapabilirler. Bunu nasıl tüketelim?
1: Evet.
0: Yani bunu kavurma olarak mı tüketelim yoksa normal tüketelim mi şeklinde sormakta yarar var. Bu birinci konu. Bir diğer konuda en çok karşılaşacakları noktalardan bir tanesi karaciğer parazitlerinin, karaciğer kelebeklerinin olduğu, karaciğerde böyle su toplamış odakların olduğu parazitler bir hastalıkla karşılaşabilirler. Bunun herhangi bir şekilde etin tüketilmesinde herhangi bir problem yoktur ama karaciğerini tüketmemeleri gerekir. Yani sakat atların diyelim. Ama onun dışında etiyle ilgili herhangi bir problem olmaz. Yani bunun dışında çok öyle yaygın karşılaşılabilecek sağlık problemleri yoktur. Ama canlı hayvan dediğim gibi bir burun akıntısı, hapşırma, öksürme mesela yani bu biraz daha ileri boyut ama eğer yaklaşabiliyorsa şöyle gırtlağını sıktığı zaman öksürüyor mu öksürmüyor mu bakmak o hayvanın akciğerlerle ilgili probleminin olup olmadığını gösterir. Yani yine uzuvlarının yerinde olması istenir dini açıdan da işte boynuzu, testisi gibi organlarının tam olması istenir. Bunlara da dikkat etmek gerekir diye özetleyebiliriz.
1: Evet. Sağlıklı hayvanların tabii ki kesilmesi kurban ibadetinin yerine getirilirken çok önemli getirilmesi sırasında belli özellikleri dikkat çektiniz, belirttiniz. Nelere dikkat etmeli vatandaşlar kurbanlık hayvanı seçerken sağlıklı kurbanlıklara dikkat etmek konusunda. Şimdi biraz da kesim konusuna dilerseniz geçelim.
0: Evet.
1: Belki de kesime geçmeden kurbanlıkların bekletilme alanları, satış alanları, oraların hijyen ve bakımı ile ilgili de söyleyecekleriniz vardır ve sonrasında da kesimden bahsederiz.
0: Tabii ki. Şimdi hayvanların bekletilecekleri alanlar tabii şu an canlı yayında artık bir kısım kardeşlerimiz kesmiş olabilirler hayvanlarını ama bundan sonra ikinci gün de kesebilecekler için en azından söyleyelim.
1: Evet.
0: Şimdi burada Türkiye'de genelde hem normal zamanlarda hayvan kesimlerinde hem de kurban bayramlarında müthiş bir hayvan trafiğinin olduğu ve bu hayvan trafiği olurken de bekleme alanlarının, taşıma alanlarının sizin de altını çizdiğiniz gibi refah koşullarına çok uygun olmadığını görüyoruz. Örneğin çok metrekare söylemek gerekirse bir koyun keçi için 1,5 metrekareden bir az alana sıkıştırıp götürmek, taşımak ya da bulunduğu noktada o metrekareden az hayvana yer sağlamak bir kere strese sokuyor. Yine bu bir büyük hayvan dana ya da sığırsa büyük hayvansa burada da yine 3 metrekareye falan 2,5 metrekareden aşağı alan olmaması gerekiyor.
1: Evet, yani
0: zaman.
1: Hayvanın sıkışık bir alanda bekletilmemesi gerekiyor.
0: Bekletilmemesi lazım. Çünkü ben hep şunu söylerim. Canlı hangi canlı olursa olsun empati yapmak gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Siz bir yere seyahat ediyorsunuz. Ama düşünün 2 kişilik koltukta 3 kişi 4 kişi sizi sıkıştırmışlar. Bu seyahatte bacaklarınız uyuşur, ayaklarınız tutmaz. Aynı empatiyi hayvan için de yapmak lazım. Siz 3 hayvanlık yere 5 hayvan sıkıştırdığınız zaman aynı stresi, aynı sıkıntıyı yaşayacaktır. Ve bu etin pH'sını olumsuz etkileyeceği için kestiğiniz etin sert olmasına, raf ömrünün azalmasına ve lezzetinin kötü olmasına neden olacak. Dolayısıyla yetiştiricilerimiz, izleyicilerimiz, kurban kesen Müslüman kardeşlerimize şunu göstermek, anlatmak ve bunu bir toplum bilinci haline getirmek lazım. Bir hayvan, bir canlının kendisi için ne istiyorsa, örneğin bir temiz su ihtiyacının giderilmesi gerekir. Örneğin gıda ihtiyacının giderilmesi gerekir. Çok basittir aslında. 4-5 tane kuraldır bunlar. Barınma ve sıcaktan, soğuktan koruma ihtiyacının yerine getirilmesi gerekir. Yani bizim refah dediğimiz aslında içini dolduracak terimler bunlardır. Bu terimlere uyduğunuz sürece, dikkat ettiğiniz sürece hayvanın herhangi bir şekilde etine olumsuz yansımaz. Ancak aksi takdirde dediğim gibi stresli bir hayvanın kesilmesi sonucunda etin pH'sı istediğimiz seviyeye düşmeyeceği için raf ömrü azalacak, sert olacak, koyu kırmızı renkli olacak ve sonrasında o tüketim boyunca bize aslında istediğimiz gibi bir ürün kalitesinde yerine getirmemiş olacaktır diye özetleyebiliriz.
1: Şimdi az önce haberlerde de duyurduk. Her Kurban Bayramı'nda böyle işte kurban keserken yaralanan, kazalar geçiren kasaplar ya da vatandaşlarla ilgili haberler duyururuz ne yazık ki. Bu konu da çok önemli. Kurban kesimi, kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Dilerseniz biraz da bu konuya değinelim.
0: Evet, kurban kesiminde bir şeyle şimdi artık belediyelerin ya da bölge idaredeki kim yönetimdeyse muhtar diyelim, en küçük idareden en büyük şeye kadar ortak akılla karar verilmiş kesim alanları dışında
1: Evet.
0: kesim yapılmaması çok önemli. Çünkü çevre kirliliği, çevre sağlığı açısından birinci kural. İkincisi yine dediğim gibi olası bir hayvandan insana geçen hastalık olduğu zaman oradaki kontrol eden veteriner hekimin bulunuyor olması bizim için büyük bir avantaj. Ama biz kontrolsüz bir alanda kestiğimiz hayvanın iç organlarından tutun da taşıyabileceği hastalık potansiyeline kadar hepsi bizim için büyük bir sıkıntı. O yüzden bence birinci kural olarak ortak belirlenmiş kesim alanlarında hayvanların kesilmesi gerektiğini söylemek gerekir. İkincisi tabii bu işin uzmanı daha önce bu işi yapmış kişilerle yapmak lazım kesmişlerini. Aksi takdirde hem hayvana eziyet hem de kendimize işkence yapıyoruz. Yani bir insan eğer daha önce herhangi bir kurban kesimi ya da hayvan kesiminde görev almadıysa bir hevesle girip hayvanı ve kendisini üzmesinin bir anlamı yok. Belki ikinci nokta bu. Bunun dışında kestikten sonra kan ve iç organlar tüketilen kısmı ayrılıp yine bizim belediye ya da yani yönetim yerel yönetimlerin belirlediği imha yerlerinde bunu imha etmemiz ya da göndermemiz gerekiyor. Çünkü örneğin az önce programın başında söylediğim karaciğerde eğer bir odak varsa siz bunu bir evcil hayvana, kediye, köpeğe verdiğinizde bu bir ara konakçı olarak görev alıp tekrar yeni parazitler odaklara neden oluyor çevrede. Hem kendi köpeğin ya da kedinin sağlığına hem de yine çevre sağlığına, insan sağlığına zarar veriyor. Benzer şekilde akciğerlerin problemli olup bir hayvana tüketilmesi veyahut da ortalığa atılıp sinek önümüz yaz, sinek odağı haline gelmesi gerçekten bizim kesim yerimizdeki dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birkaçı diye söyleyebilirim.
1: Ortak belirlenmiş kesim alanlarında kesimlerin yapılması ilk temel uyarımız hakikaten ve bu kesimlerin uzman kişiler tarafından yapılması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kesim sonrasında etlerin taşınması, ulaştırılacak yerlere ulaştırılması aşaması da çok önemli. Belki bu konuda yapılan en yaygın hatalardan da bahsedebiliriz.
0: Evet, şimdi son yıllarda daha da baskın şekilde sosyal medyada da gördüğümüz kurban ibadetinin paylaşmak yerine saklanmak yönünde tercihini kullanan tüketicilerin bu işi yerine getirmeye çalışan kişilere öncelikle bunun aslında bir paylaşma ibadeti olarak sergilenmesi gerektiğini hatırlatmak gerekir. Yani biz kurbanı keserken eşimizle, dostumuzla, akrabamızla, sonra kendimiz ve gücü et tüketmeye yetmeyen diğer kardeşlerimizle paylaşmamız gerekiyor. Bence en önemli hatırlatılması gereken nokta bu. Bunun dışında taşınması noktasında aslında işin bilimsel tarafına bakmamız gerekirse hayvan kurban kesildikten sonra rigor mortis dediğimiz ölüm sertliğinin şekillenip çözülmesi için 24 saat dinlendirilmesi esas olandır. Yani siz normal zamanda bir kasaba gittiğiniz zaman aldığınız et 24 saat artı 4 derecede soğutulduktan sonra servis edilen ettir. Ama kurbanda biz hemen keser kesmez tüketmeye çalışırız. Bu genel uygulanan bir durumdur. Yani yine bilimsel açısından açıkçası bu herhangi bir sağlık problemi yaratmaz. Ancak daha böyle lezzetli, kaliteli tükettiğimiz etin hoşumuza gitmesi için diye özetleyeyim ben onu. Böyle bir durumda aslında ilk gün uygunsa hayvanın işte ciğeriymiş, sakatatıymış eğer tüketilebiliyorsa isteği varsa bu olabilir. Veyahut da birinci gün bekleyip sabredip ikinci gün
1: biraz dinlendirmek değil mi eti?
0: Evet, biraz dinlendirmek önemli.
1: Buzdolabında mı yoksa
0: tabii artı 4 derecede yani gereken pay dediğimiz kısımlar ayrıldıktan sonra sınıflandırma yapıldıktan sonra dolapta 24 saat kendi dolabımızda bekletmek

0: sonrasında, ertesi gün ikinci bayramdan itibaren yememiz emin olun çok şeyi fark ettirecektir dinlenmiş bir et olarak. Bunun dışında tabi bu taşıma esnasında mümkün olduğu kadar soğuk zincire uymak lazım.
1: Tabi.
0: Yani eğer eş dosta ya da ihtiyacı olanlara göndereceksek de yine bu artı dörtteki soğumayı sağladıktan sonra halletmek lazım. Ve hatta hemen keser kesmez eğer ulaştırabileceksek kendi dolabına koyması için hızlı bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde açık alanda beklettiğimiz zaman bozulma şeyleri başlayabilir. Bakterilerin doğalması başlar, üremesi başlar ve size ileride lezzet ve kalite bakımından ve sağlık açısından problem olabilecek hale gelebilir diye söyleyebiliriz. Bu esnada hem taşınması hem de saklanması
1: aşamasında derin dondurucularda da tüketilmeyecek olan kısımlarının belki derin dondurucularda saklanması tabii ki önerilebilir.
0: Tabii. Uzun vadede tüketilecek olanların da -18'de derin dondurucuya konması ve buraya konurken de belki hatırlattığımız önemli nokta şu. Birer öğünlük tüketebileceğiniz miktarlarda konması, ona göre daha sonra hızlı çözdürmeyle veyahut da buzdolabında çözdürmeyle kullanılması önemli. Yoksa ben bildiklerini düşünüyorum ama bazen hatırlatmak gerekiyor. Çözülmüş bir etin tekrar dondurulması...
1: Tabii.
0: Hem bakteriyolojik, mikrobiyolojik hem de
1: sağlıksız.
0: Kalite ve lezzet açısından son derece sıkıntılı, sağlıksız bir et olacaktır. O yüzden bu bir prize konulacak miktarlarında uygun miktarlarda yapılmasına yarar var.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler aktardınız. Ayrıca kurban kesim yerlerinde çocukların gözü önünde kesimlerin gerçekleştirilmemesi, çocukların mümkünse kesimlere tanıklık etmemesi belki psikolojik olarak, pedagojik olarak da bir uyarı olsun diye eklemek isterim ben. Sağlıklı koşullarda, hijyen koşullara dikkat ederek kurban ibadetinin gerçekleşmesini dileyelim tüm dinleyicilerimiz için. Ve tekrar teşekkürlerimizle veda edelim size de Sayın Üstüner.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu güzel günde beni yayına aldığınız için, halkı bilinçlendirdiğiniz için de çok teşekkür ederim.
1: Tekrar iyi bayramlar diliyoruz biz de efendim. Hoşçakalın. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Profesör Doktor Hakan Üstüner'le söyleştik.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Kurban Bayramı deyince akla paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliği yanında kalabalık sofralar, birbirinden lezzetli bayram yemekleri geliyor. Ancak bayram coşkusunu yaşarken beslenme düzenimizi de tamamen gözden çıkarmamak gerekiyor. Kırmızı et tüketiminde, tatlı tüketiminde dikkat etmemiz gerekenler var. Bayram sabahı güne nasıl başlamalıyız? Etin yanında ne tüketirsek daha dengeli bir öğün oluştururuz. Tatlılar, ikramlar ve uzun bayram sofralarında sağlığımızı korumanın püf noktaları neler diye soracağız. Şimdi de uzman diyetisyen Aylin Güngör telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum.
1: Sağlıklı, mutlu bayramlar dileyerek başlayalım öncelikle.
2: Evet, herkesin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar olsun hepimiz için.
1: Bayram kahvaltıları meşhurdur, böyle hep birlikte yapılan bayram kahvaltıları ve sonrasında tabii evet. Ki Kurban Bayramı olması dolayısıyla biraz daha et tüketiminin arttığı günler oluyor bayramlar. Belki kahvaltıdan başlarız, nasıl bir öğünle güne başlamak doğru olur ve sonrasında Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi, tatlı tüketimi ile ilgili önerileriniz neler olur diye soracağız size.
2: Evet, bayram kahvaltıları bizim için dolu dolu geçer genellikle. Ailelerin buluşmasıdır bayram kahvaltısı aslında. Ama bizim önerimiz de şöyle oluyor. Bayram kahvaltılarını biraz hafif geçirelim diyoruz. Çünkü Kurban Bayramı dediğimizde günün devamında genellikle kırmızı etin yoğun olarak tüketildiği bir bayram aklımıza evet. geliyor. Dolayısıyla da diyoruz ki sabah kahvaltınızı sağlıklı şekilde geçirin, hafif şekilde geçirin diyoruz. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı ne demek peki? Şöyle söyleyebilirim, yumurtanın, peynirin olduğu, güzel sağlıklı protein kaynaklarının olduğu, hı hı. yanında bol yeşilliğin, domates, salatalık gibi yağsız söğüşlerin olduğu, tam tahıllı ekmeklere yer verdiğimiz bir kahvaltı olsun bayram kahvaltılarımız. Burada kahvaltıya özellikle kızartmalar, hamur işlerinin girmemesini öneriyoruz. Çünkü günün devamında zaten ağır beslenme düzeni evet. olabiliyor. Dolayısıyla da sabah kahvaltısını hafif geçirmekte fayda var.
1: Evet, bu önemli bir uyarı. Özellikle böyle patates kızartmaları, pişiler, hamur evet. işi, simitler vesaire o kahvaltıda olunca biraz kahvaltı öğünü ağırlaşıyor.
2: Kesinlikle öyle. Burada kan şeker dengesini de düşünmek gerekiyor. Ağır hamur işleriyle, beyaz unla yapılmış hamur işleriyle özellikle kahvaltıya başladığımız zaman kan şekerinde dengesizlikler oluyor. Hmm. Dolayısıyla gün içerisinde iştahımızı yönetmek, öğünlerimizi yönetmek de zorlaşıyor. O yüzden daha sakin, tam tahıllı ekmek gruplarına yer verdiğimiz kaliteli bir kahvaltı yapmak bayramda çok daha güzel ve sağlıklı.
1: Ve sonrasında kırmızı et tüketimi tabii ki gündeme evet. geliyor Kurban Bayramı'nda. Daha artıyor kırmızı et tüketimi. Sağlıklı bir yetişkin günlük et tüketiminde nasıl bir denge kurmalı?
2: Şöyle, sağlıklı bir yetişkinin et tüketimi aslında kilosuna, yaşına ve boyuna göre değişiyor. Fakat biz ortalama olarak diyoruz ki 100-150 gram arasında günlük et tüketimi değişebilir diyoruz. Bu da avcumuzun içi boyutunda düşündüğümüz zaman yaklaşık 3 ila 5 köfte arasına denk geliyor diyebilirim. Ama tabii ki burada miktardan ziyade biraz da etin

0: hangi bölümünü tüketiyoruz, nasıl pişiriyoruz kısımları da çok devreye giriyor, önemli hale geliyor. Özellikle tükettiğimiz etleri kızartıyorsak, çok fazla yağ ile pişiriyorsak tükettiğimiz et ağırlaşıyor. Hem aldığımız kalori miktarı artıyor, hem de çok ağır bir et tükettiğimiz için gün içerisinde sindirim problemi yaşayabiliyoruz. Hazımsızlık, şişkinlik problemleri yaşayabiliyoruz aslında. Pişirme yöntemi burada daha ön planda oluyor. Çünkü biliyoruz ki Kurban Bayramı'nda her ne kadar işte 3 köfte tüketelim, 5 köfte tüketelim desek de Kurban Bayramı'nda et tüketimimiz
1: biraz artıyor. Evet.
0: Maalesef.
1: O zaman pişirme yöntemleriyle ilgili belki önerileriniz neler olur?
0: Evet. Sağlıklı bir pişirme yöntemi dediğimizde daha çok böyle fırında yağsız şekilde pişirdiğimiz, haşladığımız ya da ızgara yaptığımız pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Unutmamalıyız ki kırmızı etin de kendi içerisinde bir yağı var. Dolayısıyla ilave yağ ihtiyaç yok. O yüzden yağsız pişirme yöntemlerini tercih edeceğiz.
1: Evet,
0: bunun haricinde kesinlikle öyle. Bunun haricinde de ızgara yaptığımızda eti aşırı pişirmemek de çok önemli. Yakarcasına, yüzeyi siyahlaşırcasına pişirdiğimiz zaman etin yüzeyinde kanserojen maddeler oluşuyor. Dolayısıyla sağlığımızı tehdit ediyor. O yüzden daha böyle etin kendi suyuyla, yağıyla pişirdiğimiz yöntemleri tercih etmekte fayda var.
1: Kömürleşmemesi gerekiyor değil mi etin yüzeyinin?
0: Kesinlikle öyle.
1: O zaman hakikaten sağlık için zararlı olabiliyor. Belki de kırmızı eti pişirirken yapılan en yaygın hatalardan biri de bu. Özellikle şimdi böyle açık havada, mangallarda falan pişirirken çok da dikkat edilmiyor bu konuya.
0: Kesinlikle öyle. Havalar da güzelleşti. Eminim birçok kişi mangal yapacaktır. O yüzden o kömürleşmemesine dikkat etmekte fayda var. Pişirirken de biz şunu söyleriz. Et ile kömür arasında en az 15 santimlik bir mesafe olması gerekir deriz. Kanserojen maddelerin oluşmaması adına.
1: Bu da çok önemli bir uyarı gerçekten. Et ile kömür arasında mangal yaparken en az 15 santim olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sağlıklı pişirme yöntemlerini konuştuk, yapılan en yaygın hatalardan bahsettik. Peki et tüketiminde dikkat etmemiz gerekenler, etle beraber onun yanında tükettiklerimizle ilgili belki hangi besinleri tüketmeliyiz, hangi besinleri tüketmek et sindirimini kolaylaştırır ya da öğünü daha dengeli hale getirir?
0: Evet, bu konuda bizim için çok kıymetli.
1: Evet.
0: Etlerle birlikte mutlaka bol salata ya da zeytinyağlı sebzelerin tüketilmesi gerekiyor. Hem sindirim problemi yaşamamak adına, hem hazımsızlık, şişkinlik problemi yaşamamak adına bu çok önemli. Hem de porsiyon kontrolünü sağlayabilmek adına bir sebze grubuna yer vermekte fayda var. Onun haricinde yoğurt, ayran gruplarına da yer verilebilir. Özellikle ana yancı olarak bol salatayı, zeytinyağlı sebzeleri tabii ki tercih edeceğiz. Çünkü bu salatalar, özellikle bol limonlu salatalar yapıyorsak C vitamini içeren salatalar haline geliyor ve bu C vitamini içeriği etteki demirin emilimini destekliyor. Bu açıdan önemli. Yoğurt ve ayran da yine güzel eşlikçiler olabiliyor.
1: Evet.
0: Yapmamamız gereken, özellikle eklemememiz gereken kısımları da konuşmakta fayda var. Biz etlerin yanına bolca pilav, ekmek ya da tatlı eklemeyi çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla fazlaca pilav, ekmek, tatlı grubunu tükettiğimiz zaman gerçekten çok ciddi sindirim problemi yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda çok yüksek kaloriler alıyoruz ve kan şekerimiz dalgalanmaya başlıyor. Kan şekeri yükseldiğinde hem tekrar yeme isteği uyanıyor vücutta ve tekrardan tatlı isteği, yeme isteği de uyanıyor. Dolayısıyla diyoruz ki çok fazla pilav, ekmek grubuna kaymamaya dikkat edelim.
1: Evet. Özellikle C vitamini ile birleştiği zaman galiba en sağlıklı tüketilme hali oluyor değil mi kırmızı etin? Yani
0: evet.
1: Böyle salatayla ya da zeytinyağlılarla.
0: Evet. Genel olarak kırmızı etteki demir emilimi zaten yüksek. Ama Bir C vitamini kaynağı eklediğimizde, yani bol limonlu bir salata eklediğimizde demir emilimi daha da artıyor. Özellikle demir eksikliği olanlar bu konuda özellikle salata yemeye dikkat edebilir. Onun dışında yine etteki demirin emilimi yüksek olduğu için yanına yoğurt ya da ayran eklemekte de bir sakınca yok aslında.
1: Ve gelelim tatlılara. Yani bir arada yemek çok sağlıklı değil dedik, et tüketiminin ardından bir de ağır tatlılar olursa, ama bayram olunca da galiba şeker, çikolata, bayram tatlıları tüketmeden olmuyor. Ama orada da dengeyi tutturmak önemli.
0: Evet, yani şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Bayramda hepimiz tatlı ya da çikolata yiyoruz. Asla yemeyeceğiz, yemeyelim demek gerçekçi değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da porsiyon kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Burada her gittiğimiz misafirlikte tabağa konan tatlıyı bitirmeye gerek yok. Belki ilk gittiğimiz misafirlikte yedik ama ikincisinde yemeyebiliriz. Bu şekilde bir porsiyon kontrolü sağlayabiliriz. Tercih etme hakkımız, şansımız varsa şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlılara yönelinebilir. Çünkü şerbetli tatlılar hem kalori olarak sütlü tatlılardan çok daha yüksek kaloriler içeriyor ve kan şekerini çok daha hızlı yükseltiyor. Bu da tekrar tekrar yeme isteği uyandırıyor. Dolayısıyla tercih şansımız varsa kesinlikle sütlü tatlıları tüketmek gerekiyor.
1: Ve tabii ki porsiyon olarak da biraz daha fazla değil, dediğiniz gibi bir yerde yeniliyorsa
0: Evet.
1: ondan sonra biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle belki hipertansiyonlu olanlar, diyabeti olanlar, kalp damar hastalığı olan kişilerin bayram sofralarında daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Özel uyarılarınız olabilir mi o kişiler için?
0: Kesinlikle öyle. Özellikle hipertansiyon hastaları bu dönemde sakatat ya da aşırı tuzlu etler, salamura yapılmış etler tüketmemesi gerekiyor. Tansiyon daha da yükselebilir bu etlerle birlikte. Diyabetli bireylerse özellikle çok sık tatlı tüketmemeye, şerbetli tatlı tüketmemeye dikkat etmeli. Etlerin yanına pilav, makarna, ekmek gruplarını çok fazla eklememeye dikkat etmesi gerekiyor. Şunu unutmamak lazım. Özellikle kırmızı et kendi içerisinde hayvansal kaynaklı yağını barındırıyor. Dolayısıyla bu yağlar aynı zamanda yüksek kolesterol de içeriyor. Dolayısıyla kalp damar hastalığı olanlar, yüksek kolesterolü olanlar da et konusunda porsiyon kontrolü yapmak zorunda.
1: Evet, çok önemli bu uyarılar. Çocuklar ve yaşlılar için de belki farklı öneriler olabilir değil mi, kırmızı et tüketiminde ya da bayram sofralarında?
0: Evet. Çocuklar ve yaşlıların sindirim sistemleri daha hassas. Dolayısıyla özellikle kurban etini tüketmeden önce mümkünse en az 12 saat, hatta mümkünse 24 saat buzdolabında dinlendirmek gerekiyor. Çünkü
1: evet.
0: Dinlendirmeden bu etleri tükettiğimizde etler çok sert oluyor. Dolayısıyla çok kısa sürede sindirim problemi yaşayabiliyoruz, şişkinlik problemi yaşayabiliyoruz. Çocuklar ve yaşlıların sindirim sistemleri de çok hassas oldukları için çok hızlı şekilde sindirim problemi yaşıyorlar. O yüzden dinlendirerek tüketmeyi tercih etmeliyiz. Ve pişirme yöntemi olarak da daha kolay çiğnenebilir, yumuşak bir eti elde edeceğimiz pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz.
1: Çocuklar daha çok köfteyi tercih ediyor zaten galiba değil
0: evet.
1: mi? Et tüketiminde daha kolay
0: kesinlikle
1: çiğneyebildikleri için belki de.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yaşlılar da öyle. En az 12 saat dediniz, mümkünse 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor kurban etinin. Bu uyarının da altını bir kez daha çizelim.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü çok önemli bir uyarı bu.
0: Kesinlikle, ama tabii bu dinlendirme işleminin bu sıcaklarda dışarıda yapılmaması
1: tabii
0: gerekiyor. Buzdolabında mümkünse
1: evet
0: dinlendirmemiz lazım.
1: Evet evet, az önce veteriner hekimimizle de görüştük. Gerçekten
0: evet,
1: sağlıklı koşullarda saklanması, hem hayvanın sağlıklı koşullarda kesilmesi hem de sağlıklı koşullarda taşınması ve saklanması çok çok önemli.
0: Çok
1: en az 12 saat, mümkünse 24 saat dinlendirdikten sonra tüketimini öneriyor uzmanımız. Bir kez daha vurgulayalım dinleyicilerimiz için. Bol su tüketimi yine çok önemli sanıyorum. Her zaman önemli ama
0: evet,
1: bugünlerde biraz daha önem kazanıyor.
0: Çok daha önemli. Hem havalar ısındı, su
1: evet
0: ihtiyacımız, sıvı ihtiyacımız arttı. Hem de biz bayram gezmelerinde maalesef şunu yapıyoruz. Çok fazla çay kahve ikram ediliyor ve bunları içiyoruz. Bunları içtiğimiz zaman da susadığımızı fark etmiyoruz. İçtiğimiz suyu azaltıyoruz. Dolayısıyla mutlaka ben şunu söylüyorum. Yanınızda içtiğiniz suyu taşıyın. Şişenizi taşıyın mümkünse.

0: gittiğimiz misafirliklerde unuttuğumuz takdirde zaten içmemiz gereken suyu kesinlikle içemiyoruz. Dolayısıyla da vücudun dengesi bozuluyor.
1: Bu da önemli bir uyarı oldu. Mümkünse bir termos ya da bir şişeyle ölçerek, değil mi, günlük su tüketimimizi yapalım.
0: Öyle. Biz bunu hesap ederken, su ihtiyacını hesap ederken kilogram başına hesap ederiz. Çok
1: evet.
0: basit bir tanımla kilo çarpı 30 mili gibi hesap edilebilir. Ama tabii ki burada içeceğimiz suyu gün içerisinde yaymak çok önemli, kıymetli. Vücudun o suyu kullanmasına imkan tanımak gerekiyor. Dolayısıyla da termosumuzu ya da şişemizi yanımızda taşımamız gerekiyor.
1: Ve gün içinde dengeli bir şekilde, yani mesela sabahtan çok fazla su içmek ya da akşam yatarken çok fazla su içmek de, anladığımız kadarıyla bu belli bir miktarda tüketilmesi gereken suyu tüketsek bile çok sağlıklı olmuyor.
0: Maalesef olmuyor. Sadece böbrekler yorulmuş oluyor. O yüzden diyoruz ki saat başı bir bardak gibi düşünülebilir ya da zamana yayarak yudum yudum içilebilir. Gün boyu zamana yaymakta fayda var.
1: Suyun içine böyle limon ya da sirke, efendime söyleyeyim, çubuk tarçın gibi şeyler konuluyor diyetlerde. Öneriyor musunuz bu tip
0: Evet,
1: şeyleri?
0: ben genellikle önermiyorum. Sade suyun içilmesi taraftarıyım.
1: Öyle mi?
0: Sade suyun içilme alışkanlığı kazanılması taraftarıyım. Burada şu çok önemli. Özellikle aç karna içilen sirkeli sular, limonlu sular zamanla midede gastrit gibi bir probleme yol açabiliyor. Çünkü bu ürünler asidik ürünlerdir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eğer ki kişi zaten sade suyu içebiliyorsa ve seviyorsa gün içerisinde içtiği suyu sade şekilde içmeli. Ama suyu çok fazla içemiyoruz. İçtiğimiz zaman midemiz bulanıyor, içmek istemiyoruz.
1: Evet, bazıları da öyle olabiliyor gerçekten.
0: Evet, o zaman limon dilimleri kullanılabilir, tarçın kullanılabilir. Çok çok az miktarda sirke ya da limon suyu kullanılabilir.
1: Belki nane
0: ama
1: konulabilir, o da güzel
0: evet,
1: bir aroma veriyor.
0: Meyveler de çok güzel aroma veriyor. Nane de çok fresh
1: evet.
0: bir aroma veriyor ama bunları yapacaksak kesinlikle aç karna değil, öğün aralarında tokken zamana yayarak içmeliyiz. Yani mideye zarar vermesini önlemeliyiz. Mide boşken tüketmemeliyiz.
1: Halbuki böyle aç karna kalkar kalkmaz bir ılık limonlu su içmek gibi öneriler de olabiliyor diyetisyenlerin paylaştığı.
0: Maalesef.
1: Bu çok
0: Maalesef.
1: önemli bir uyarı demek ki sağlığımız açısından.
0: Biraz da motivasyon açısından yapılan şeyler.
1: Evet.
0: Genellikle kilo verme diyetlerinde kullanılır. Kişiye motivasyon
1: evet.
0: olur. Fakat sağlık kısmı bizim için daha ön planda. O yüzden kesinlikle güne sirkeli sularla, limonlu sularla başlamıyoruz.
1: Hatta midemizle birlikte diş sağlığımız için de galiba son derece olumsuz etkileri olabiliyor. O
0: Kesinlikle
1: asidik
0: öyle.
1: ortamın. Evet.
0: Diş minesinin aşınmasına
1: Evet.
0: sebep olabiliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Bir
0: Ben
1: kez daha
0: teşekkür ederim
1: sağlıklı mutlu bayramlar
0: davetiniz için.
1: Diliyoruz size de.
0: Sağlıklı bayramlar.
1: Hoşça kalın. Uzman diyetisyen Aylin Güngör'le söyleştik ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bir kez daha kutluyoruz Kurban Bayramınızı. Yarın yine buluşacağız. Ayşenur Şeker, Hümeyra Zengin, Ebru Baldezgahçı, Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi... Bugünün kelimesi nazar. Bazen bir bakışın bile etkisi olduğuna inanılır. Bir çocuk için maşallah denir. Güzel bir şey görüldüğünde hemen nazar değmesin diye küçük bir dua eklenir. Nazar insanların bakışa yüklediği görünmez gücün kelimesidir. Hadi gel nazarın peşinden gidelim. Nazar kelimesi Arapça N, Z, R harflerinin birleşiminden meydana gelir. Bu kelime bakmak, görmek, dikkatle incelemek anlamlarını taşır. Türkçe'ye de aynı anlam çevresiyle geçmiş ve zamanla özellikle kıskanç ya da hayran bakışın zarar verebileceği inancıyla kullanılmaya başlanmıştır. Yani nazar, bakışın etkisine duyulan eski bir inancı anlatır. Bu inanç yalnızca Anadolu'ya özgü değildir. Akdeniz'den Orta Doğu'ya, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar birçok kültürde benzer bir düşünce bulunur. İnsanlar güzel, güçlü ya da dikkat çekici bir şeyin başkalarının bakışıyla zarar görebileceğine inanır. Bu yüzden nazardan korunmak için çeşitli semboller ortaya çıkmıştır. Türkiye'de bunun en bilinen örneği nazar boncuğudur. Mavi renkli, ortasında göz biçimi bulunan bu boncuk Anadolu'da yüzyıllardır kullanılır. Cam ustaları tarafından yapılan nazar boncuğunun özellikle mavi renkte olmasının nedeni eski inanışlarda mavi gözün güçlü bakışları temsil etmesidir. Bu yüzden boncuk kötü bakışları geri çevirdiğine inanılan bir sembol haline gelmiştir. Dilimizde nazar kelimesi birçok ifadede yer alır. Nazar değdi denir mesela beklenmedik bir aksilik olduğunda. Güzel bir şey söylendiğinde ise hemen ardından maşallah eklenir. Bu söz nazardan korunma dileğinin bir ifadesidir. Nazar bize şunu hatırlatır. İnsanlar bazen görünmeyen şeylere de anlam yükler. Çünkü güzel olanı korumak, iyi olanı sürdürmek isterler. Nazar inancı da aslında bu koruma isteğinin bir parçasıdır. Bugün güzel bir şey gördüğünde içinden küçük bir iyi dilek geçir. Belki bir maşallah. Çünkü bazen bir kelime insanın içindeki iyi niyeti hatırlatmaya yeter. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel...

0: Özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde coşkuyla, mutlulukla. 27 Mayıs 2026 günlerden çarşamba bugün haber yorumla karşınızdayız. Programı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Arif Keleş var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Rahmetin, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramına ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz hep beraber. Müslümanlar için büyük anlam taşıyor Kurban Bayramı. Gelişiyle birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bu müstesna zaman diliminde siz değerli dinleyicilerimizin bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Bayramlar kırgınlıkların geride bırakıldığı, dayanışmanın büyüdüğü, paylaşmanın berekete dönüştüğü özel zamanlar. Kurban Bayramı ise teslimiyetin, fedakarlığın ve Allah'a yakınlaşmanın sembolü olarak asırlardır İslam dünyasında derin bir manevi anlam taşıyor. Hazreti İbrahim'in sadakati ve teslimiyetiyle şekillenen bu ibadet yalnızca bir kurban kesiminden ibaret değil. Yardımlaşmanın, ihtiyaç sahibini gözetmenin ve toplumsal bağları güçlendirmenin de önemli bir göstergesi. Dinleyelim çok kıymetli bir isimden, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'ndan. İhsan Hocam merhaba, mutlu bayramlar dileriz.
1: Merhabalar Dilek Hanım, mutlu bayramlar hem size hem sevgili dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ekibim adına da kutluyorum bayramınızı. Tabii geçmişten günümüze uzanan geleneklerimiz var, kurban geleneklerimiz. Anadolu'nun kültürel hafızasında da önemli bir yeri var bu bayramın. Bayram sabahlarının manevi atmosferine uyandık. Aile ziyaretleri yapacağız, paylaşma kültürünü, toplumsal dayanışmayı hatırlayacağız. İslam'daki anlam ve önemi nedir Kurban Bayramı diye size sorarak başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı malumunuzdur. Bizim kültürümüzde, inancımızda iki büyük bayramdan birisi. Bu bayrama Ramazan-ı Şerif bayramından hemen sonra ulaşıyoruz. Dolayısıyla iki bayramı aslında birlikte yapıyoruz. Bir açıdan baktığımızda Ramazan bayramında bütün bir ay boyunca oruç tutmanın Cenab-ı Hakk'ın yine kendisi şükretmenin sevindiğini yaşıyoruz.
0: Evet. İhsan Hocam çok özür diliyorum. Galiba yayınla alakalı ufak bir problem var. Sizi tekrar arasın arkadaşlarımız müsaitseniz daha ki sağlıklı ulaştıralım sesimizi.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Paylaşmanın ve teslimiyetin bayramını, Kurban Bayramı'nın neden bizler için bu kadar önemli olduğunu. Tabii hatırımızda tutmamız gereken çok önemli değerler var. Çocukları gözetmemiz gerektiği, büyüklerimize saygı duymamız gerektiği ve paylaşmanın özellikle böyle önemli günlerde bize neler ifade etmesi gerektiği gibi Kurban

0: Bayramının İslam'daki anlam ve önemi nedir diye sormuştuk Sayın Çarpçıoğlu'na. Dinlemeye devam edelim. İhsan Hocam.
1: Evet, Dilek
0: Evet,
1: Hanım.
0: çok çok çok daha iyi. Buyurun, dinliyoruz.
1: Evet, tekrar merhabalar. Şimdi Kurban Bayramı tabii Ramazan-ı Şerif Bayramı ile birlikte bizim iki büyük bayramımızdan bir tanesi diye başlamıştım.
0: Evet.
1: Tabii Kurban Bayramı özellikle Ramazan-ı Şerif Bayramı ile neden ilişkili? İkisi de aslında nimetlere şükrün ifadesi. Birisi bütün bir ay boyunca oruç tutmanın, Cenab-ı Hakk'ın bize sağlık, sıhhat, afiyet bahşetmesinin şükrünü ifa etmenin bayramı. İkincisi ise yine Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetin şükrü olarak vakti bir şekilde imkanı olanların kurban kesmesi. Yani başka bir nimete şükür şeklinde. Birisi bedene şükür, diğeri
0: Evet.
1: ise mali imkana şükür olarak ifade edebiliriz. Tabii bayram neşe demek, bayram sevinç demek, bayram huzur demek, bayram aynı zamanda Cenab-ı Hak'la kurduğumuz ilişki tazelemek demek. Kurban Bayramı da tam böyle bir zamana Dilek Hanım denk geliyor. Çünkü siz de ifade ettiğiniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evlat nimetine şükrünün gereğini yerine getirecekken Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığını, teslimiyetini, güçlü sadakatini Cenab-ı Hakk'ın ödüllendirmesini ifade ediyor. Tabi olay hepimizde malumdur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaşta çok ileri olduğu halde Cenab-ı Hak ona çok arzu ettiği bir erkek evlat, bir evlat nimeti bahşeder.
0: Evet.
1: Ve tabi ki rüyasında bir gece onu kurban ettiğini görür. Hazreti İbrahim'e evladına bunu belli bir yaşa geldiğini ifade ettiğinde o da ey babacığım sana ne emredildiyse onu yap der. Şimdi evladın teslimiyeti. Baba tabi bunun karşısında verilmiş bir söz, bir vaat söz konusu. Ancak bir taraftan da diğer evladı. Cenab-ı Hak bütün bunları bilen, gören, tabii ki sahnenin aslında nasıl aktığını, işlediğini ve oradaki samimiyeti, oradaki sadakati ve teslimiyeti gören olarak buna bir koç lütfeder. Yani
0: Evet.
1: daha sonra insan kurbanı değil de bir başka canlı bir nimetin Cenab-ı Hakk'ın rızası için, Allah'ın rızası için kurban edilmesi şeklinde bir
0: Evet.
1: geleneği başlatır.
0: İhsan Hocam,
1: Bunu da İslam'daki kurban budur.
0: sizi çok rahatsız eder miyim? Acaba kulaklıkla katılıyorsak onu telefona çevirebilir miyiz? Çünkü aralarda ses kesildiğinde dinleyicilerimiz faydalansın isteriz söylediklerinizden. O kesik kesikliği yok etmek uğruna. Acaba kulaklıkla katılıyorsak onu telefona çevirelim mi?
1: Telefondayım aslında ama şu an
0: Tamam.
1: nasıl
0: Şu
1: acaba?
0: an çok iyi. Şu an çok
1: Tamam,
0: net hocam. Buyurun.
1: bulunduğum yerden belki
0: Teşekkür
1: kaynaklandı.
0: ediyorum. Çok sağ olasın.
1: Evet, estağfurullah. Şimdi tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'la bu hikayesi, daha doğrusu bu realite herkese malumdur. Ama bir
0: Evet.
1: de aslında kurban ibadetinin çok daha önceye giden bir arka planı var. O da şudur, Hazreti Adem Aleyhisselam, yani ilk peygamberin ve ilk insanın iki evladı vardır.
0: Evet.
1: Bunlardan birisi Habil, diğeri Kabil'dir. Habil iyi niyetli, oldukça şefkatli bir karakterdir. Kabil ise biraz kardeşinin bu iyi niyetini, babasının ona olan yakınlığını, sevgisini kıskanan bir karakterdir. Bu iki evladından birine toprakla uğraşmayı, çünkü toprak sertlikten anlar der Kabil'e.
0: Evet.
1: Diğerine ise hayvanlarla meşgul olmayı Hazreti Adem Aleyhisselam görev olarak verir. Ve bir süre sonra ikisini de davet eder. Belki evlatlarım der, Cenab-ı Hakk'ın size verdiği nimetlerin şükrünü artık ifa etme vakti geldi der. Ve bu sahne karşısında Habil o iyi niyetli kardeş tabii babacığım diyerek hemen bu teklife karşı sempatik bir tavır sergiler.
0: Evet.
1: Ancak Kabil toprakla uğraşan o haşin tabiatlı kardeş nedenmiş der. Yani babasına bunu ifade etmese de bütün bunları yani ben kazandım nedenmiş yani şükrü ifade

0: ifa edeceğim kim varmış diye düşünür. Ve der ki babası, hadi bakalım siz toprağın yetiştirdiğinden, sen de hayvanların efendim sana nimet olarak verilenlerinden evet. bir kısmını Cenab-ı Hakk'a şükür olarak sun. Gönüllü gönülsüz Kabil çürük çarık böyle çöp olacak bir takım sebzelerden, meyvelerden toparlar. Onu götürür bir yere bırakır. Ancak Habil bu olay karşısında o niyetli, iyi niyetli kardeş, teslim şuuruyla hareket eden kardeş ve tabii ki nimetin farkında olan, onu verenin farkında olan kardeş, nimetin en güzellerinden toparlar. Hayvanın en temiz olanlarından. O da evet. Cenab-ı Hakk'a bir kurban, bir adak sunmak ister. Tabii ertesi gün olur, sunulan adaklardan çok iyi niyetle, tertemiz niyetlerle sunulanı Habil'inki kabul görür, Kabil'inki kabul görmez. Ve bunun üzerine Kabil'in hıncı daha da artar. Evet. Kardeş kıskançlığı burada devreye girer ve yeryüzündeki ilkan bu şekilde malumdur, dökülür. Tabii bu olay şöyle anlatılır. Denir ki Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çünkü bütün bu nimetleri, varlığı yarattıklarına bahşeden o. Ancak bizim insan olarak Cenab-ı Hak'la sürekli iletişim halinde olmak ve ona yakınlaşmak gibi bir sorumluluğumuz var. İşte kurban bu ilk örnekten bugüne yakınlaşmayı sembolize eder. Kime yakınlaşıyoruz? Öncelikle Cenab-ı Hakk'a yakınlaşıyoruz. Ona yakınlaşmaya vesile olan bir ibadete daha doğrusu tutunuyoruz.
1: Evet.
0: İkincisi yine bu iki örnekte anlatılan teslimiyettir. Sizin de ifade ettiğiniz fedakarlıktır. Üçüncüsü şükürdür.
1: Evet.
0: Çünkü biz bu nimetleri bahşedene karşı teşekkürümüzü başka türlü ifade edemiyoruz. Zaten onda olanı tekrar ona şükür ifadesi olarak sunuyoruz. Onun ihtiyacı yok kuşkusuz. Bizim ihtiyacımız var. Doğrusu Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Cenab-ı Hak diyor ki kurbanlıklarınızın ne etleri ne de kanları bana ulaşır. Bana ulaşacak olan, Cenab-ı Hak'la ulaşacak olan kurbanı hangi niyetle kestiğinizdir.
1: Tabii
0: doğrusu aslında henüz daha toprakla buluşmadan önce eğer niyetin samimi ise halisane bir niyetle sadece Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle kurban ettiğinizde o hayvanı tabii ki bu niyet Cenab-ı Hakk'la buluşuyor.
1: Evet.
0: Ancak bunu özellikle söylüyorum Dilek Hanım, zaman zaman yani bizim toplumda elalem ne der ya da desinler düşüncesiyle hareket etmez. Bazen gerçek niyetin önüne geçebiliyor. Alışkanlık halinde kurban kesmek ya da kurban kesip yıllık et stoklarını bir şekilde doldurmak, bir sonraki kurbana kadar kurbanlık hayvanın etini bir şekilde belli bir periyotla, belli bir efendim planlama ile tüketmeye devam etmek gibi. Doğrusu Peygamberimizin ahlakında kurban şöyle bir şeye karşılık geliyor. Yani genel usul kurbanlık hayvanın eğer çok ihtiyaç sahibiyseniz elbette büyük kısmı sizde kalabilir. Ancak değilseniz yılın genelinde et tüketebilme imkanına ortalama sahipseniz o zaman üçte birini kendinize, üçte birini eş dost akrabalara, üçte birini de gerçekten evine kurban ettiği yıl içerisinde giremeyen insanlara ulaştırmak şeklinde bir taksimat öngörür.
1: Tabii ki.
0: Tabii bunun ölçüsü hani bizim yine kültür der ki mürüvvetin endazesi olmaz. Yani cömertliğin ölçüsü olmaz.
1: Evet.
0: Peygamberimiz bir gün kurbanını kestiğinde eşi Hazreti Ayşe'ye sorar. Der ki ey Ayşe, kurbanlık hayvandan ne kadarını bize bıraktın der. Sevgili dinleyenler burada lütfen dikkat buyursunlar.
1: Evet.
0: Hazreti Ayşe validemizin cevabı şudur. Sadece bir kolunu bize bıraktım der. Bunun üzerine Peygamberimizin cevabı çok daha enteresandır. Der ki desene ey Ayşe, kurbanlık hayvanın bir kolu dışında hepsi bize kaldı. Şimdi bu

0: oluyor.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: veren el bu yüzden üstün.
1: Tabii
0: veren
1: ki.
0: el bu yüzden kazanan tarafta gerçek yatırım, ahiret yatırımı, serveti bu şekilde birikiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kurban çok özel ifadesiyle
1: çok.
0: Aslında bu yakınlaşmayı ifade ediyor. Ve tabii ki nimete şükür, sadakat, teslimiyet, yakınlaşma ile birlikte her şeyden daha önemli Cenab-ı Hakk'ın rızasını bizi taşıyan çok önemli bir vataya dönüşmüş oluyor.
1: Evet. İhsan Hocam, belki Kabil'den bu yana hiçbir ceza dünyayı iyileştirmemiştir ama sevgi, dayanışma, paylaşma hepimize çok iyi gelmiştir. Şimdi modern bir yaşam içinde çırpınıyoruz hepimiz. Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Gayretlerimiz devam ediyor. Ama bayramların manevi atmosferini acaba hala hatırımızda tutabiliyor muyuz? Kaçırdığımız şeyler var mı? Çocuklarımıza bu bayram bilincini, bu paylaşma kültürünü nasıl aktarmalıyız?
0: Evet, çok önemli tabii ki. Çünkü bayram elbette insanlar için, yani insanın olduğu yerde bayram anlam kazanıyor. İnsanın
1: tabii.
0: olmadığı ya da insanın araçsallaştığı, ötelendiği, değersizleştiği ortamlarda bayram kültürü bir sonraki nesle taşınamıyor. Bugün Dilek Hanım, belki modern dünyanın en büyük problemi nedir derseniz, insanı değersizleştirmek.
1: Evet.
0: Her şeyi çok değerli görüyoruz. İnsan dışındaki bütün metallara olmaması gereken belki yüceliği ve değeri atfediyoruz. Ancak insan söz konusu olduğunda bütün bunların insanın yararına ve hizmetine olduğunu çoğu zaman unutabiliyoruz. Bayram yılda iki defa aslında bize şunu hatırlatıyor. Diyor ki, hayatın odağında, merkezinde olan sensin. Sen Hazreti İnsansın. Dolayısıyla bayram sana geliyor.
1: Evet.
0: Bayramın bize gelmesi demek, bizim halimizi teşrif etmesi demek. Yani evimizi huzurla, bereketle, bollukla, neşeyle, mutlulukla doldurması demek. Bu yüzden iyi bayramlar, mutlu bayramlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Ve tabii ki bu dilekler büyük ölçüde bir anlam ifade edebilmesi için söylemden eyleme, yani davranışa aktarılması gerekiyor. Şimdi çocuklara bayramı nasıl taşıyalım? Çocuklara bayramı yaşayarak ve yaşatarak taşıyalım.
1: Evet.
0: Çünkü insan görmediği hiçbir şeyi gösteremez. Yaşamadığı, tecrübe etmediği hiçbir şeyi kendisinden sonrakilere aktaramaz. Bir şeyin ne kadar tatlı, lezzetli, güzel olduğunu tadarak ancak tecrübe edebilirsiniz. Yani o duyularımıza öyle nüfuz etmeli, hanemizi o kadar güzel teşrif etmeli ki her zaman gelsin istemeli çocuklarımız ve bayram misafir olarak görmeli ve bayramı hanemizi bereketlendiren, evin her zamanki rutinini değiştirip başka bir atmosfer oluşturan, başka bir iklime taşıyan bir özel zaman dilimi ve kesiti olarak biz yetişkinler yaşamalı ve yaşatmalıyız ki bayram çocukların zihninde, hafızalarında yer etsin. Yani bayram bir aile hafızası oluşturmalı. Çünkü hafıza oluşmadığında İki şey oluyor. Bir tanesi o boşluğu başka şeyler dolduruyor. Yani bayram geliyor, insanlar onu güzel tecrübe olarak bir sonraki nesle taşıyamadıklarında eskisi kadar itibar etmemeye başlıyorlar.
1: Elbette.
0: Mesela bayramı bir dinlence, bir eğlence, bir tatil fırsatı gibi görmeye başlıyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Bunun dışında zamanlarımız var. Eğlenecek, dinlenecek, tatil yapacak. Ama bayram öyle bir özel zaman ki burada artık sıla-i rahim dediğimiz, yani akrabaların, eşin, komşunun bir şekilde bir araya geldiği, yılda çok nadiren görüşen insanların birbiriyle halleştiği, haberleştiği, yeniden birbirini hatırladığı ve bir takım değerleri birbirine hatırlattığı bir zaman kesitine dönüşüyor. Tabii böyle olunca bayram bir aidiyet bilinci oluşturuyor. Bayram köklerimizle bağlanma imkanını yeniden tesis ediyoruz bayram üzerinden. Ve bir sürü kültürel aktarım, bir kimlik inşası sürecini başlatmış oluyoruz. İşte özellikle aile kültüründe yaşanması bayramın bu yüzden çok önemli. Bayramı sadece Kurban Bayramı özelinde söylüyorum, et bayramı olarak görmek ya da sadece bayram vesilesiyle bir araya gelen bu insanların tecrübelerini birbirlerine aktarmadan ezbere bir takım tekrarlar üzerinden bayramı bir alışkanlığa dönüştürmek, bayrama gerekli itibarı ve özeni göstermemek anlamına geliyor. Tabii burada özellikle şunu ifade etmekte yarar var. Biz bayramı zengin fakir arasındaki mesafeyi daraltan bir tecrübe olarak da görüyoruz. Çünkü ön yargılarımızı kırıyor, bencilliğimizi, bir takım hırslarımızı dizginliyor, birlik beraberliği diğer taraftan güçlendiriyor. Ama bir taraftan da ekonomik mobilizasyonu, yani canlanmayı, hareketli

0: sağlıyor. Diğer taraftan paylaşım kültürünü artırıyor.
1: Çok.
0: Gelir adaletini, dengeyi sağlıyor. Bir taraftan dünya üzerinde bakın, fakir efendim ülkeler var. O kadar fakir ki yani
1: çok.
0: Yıllık milli geliri bugün 500 doların altında.
1: Tabii.
0: Öyle de zengin ülkeler var ki 50 bin doların üzerinde. Şimdi
1: Doğru.
0: bakın yani bu kadar uçurumun olduğu bir dünyada, yani bir kıtanın, koskoca Afrika'nın kara kıta olarak nitelendiği bir dünyada, böyle zamanlara emin olun çok daha fazla ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Ve bayram bize iki şeyi daha hatırlatıyor. Bunlardan bir tanesi sosyal anlamda yalnız olmadığımızı. Yalnızlığın panzehiri bayram. Bir taraftan da çok yönlü destek. Yani hem bireysel destek, hem sosyal destek, hem manevi destek. Bugün özellikle pandemide biz şunu fark ettik ki yalnızlık kadar insana acı veren, insanı içe kemiren başka bir olumsuz tecrübe yok.
1: Elbette.
0: Ve biz bugün Türkiye'de de dünyada da gittikçe yalnızların sayısının arttığından bahsediyoruz. Ve bu yalnızlığın özellikle giderilebileceği, artık karşılık beklemeden, alışveriş gibi görmeden, insanların duygularını, düşüncelerini, tecrübelerini birbirine koşulsuz ve beklentisiz aktarabileceği tek zaman dilimi var. O da bayramlarımız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bayram büyük bir nimet hakikaten. Ve o nimetin farkına varmak, ona dört elle tabiri caizse sarılmak ve onu bulduğumuza şükretmek durumundayız. Böyle bakarak çocuklarımıza da, bizden sonraki nesillere, gençlerimize de ve yaşlılarımıza da, yani evimizin bereketi o insanlara da değer verdiğimizi ve değer görmeyi hak ettiklerini hissettirmiş olabiliriz.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Bayram aynı zamanda bizim için nimet olmanın, şükür gerektiren bir nimet olmanın çok ötesinde birbirimizi yeniden keşfetmenin fırsatını da sunuyor.
1: Çok önemli.
0: Bazen aynı evde yaşıyorsunuz ama özellikle mesai düzenine bağlı
1: tabii.
0: insanlar olarak yeterince birbirinizle haberleşemiyorsunuz, halleşemiyorsunuz, temas noktası kuramıyorsunuz. Bakın bugün birlikte olmak, yani kalabalık yalnız gruplar içerisinde olmak sürekli iletişim halinde olmayı gerektirmiyor. Sosyal mecraları o kadar aktif kullanıyoruz. Geçmişte hiç olmadığı kadar. O kadar
1: evet.
0: hızlı imkanlarımız var birbirimizle iletişim kurmak için. Ancak bunları ne kadar amacına uygun kullanıyoruz? Ne kadar oyalanmak için, gündelik bir takım ilgiler içerisinde kaybolmak için kullanıyoruz? Burada çok büyük bir soru işareti var.
1: Elbette.
0: Yani biz bayramda gerçek anlamda nitelikli iletişim kurmanın imkanını bir kere daha fark etmiş oluyoruz. Çünkü insana iyi gelen bu nitelikli bağlantı. Şimdi bakın online çevrimiçi platformlarda insanlar vakit geçiriyor. Türkiye'de ortalama bu platformları kullanım aralığımız 7-8 saate yükselmiş durumda.
1: Evet.
0: Hanesine internet girmeyen ev neredeyse kalmamış durumda. Ama bütün bunlara rağmen çoğu zaman biz yakınlarımızı, uzaktaki yakınlarımızı bayramda bile tenezzül edip bir sesini duyacak kadar aramaya çoğu zaman elimiz telefona varmıyor.
1: Varmıyor.
0: Artık mesajlaşıyoruz. Mesajlaşırken
1: evet.
0: bile
1: evet.
0: böyle standart mesajlarımız var. Kopyala yapıştır.
1: Evet.
0: Bir yere gönderdiğimizi başka bir yere de.
1: Tabii.
0: Yani karşıdakine, muhataba kendini değerli hissettirecek. Gerçekten beni seviyor, beni düşünüyor, bana
1: Tabii.
0: saygı duyuyor. Benle bir hukuku var dedirtecek o duyguyu yaşatmayabiliyoruz. Empati dilimizden hiç düşürmediğimiz bir duygu ya da bir değer. Ancak bayramda bile bu empatiyi
1: Tabii.
0: ne kadar kurabildiğimizi tekrar düşünmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli. Anlattıklarınızdan yola çıkarak diyoruz ki belki elini öpebildiğimiz anne babadır bayram. Yüzüne güldürebildiğimiz bir çocuktur. Paylaşabildiğimiz varlığımızdır. Aldığımız nefestir. Sevdiklerimizdir bayram. Çok değerli hatırlatmalardı. İhsan Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için. Biz de ailenize, sevdiklerinize çok mutlu bayramlar diliyoruz sizinle birlikte.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hem size, hem ekibinize, hem de sevgili dinleyenlerimize daha nice böyle sağlık ve huzurla, bollukla, bereketle, barış içerisinde bayramlar diliyorum.
1: Var olun hocam, kolaylıklar dileriz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nu konuk ettik. Paylaşmanın ve teslimiyetin bayramını, kurbanı, neden dinimiz için, toplumumuz için bu kadar önemli olduğunu kendisinden dinledik.
2: Reklamlar. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün

0: Sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz
7: sadece
6: var.
7: Sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
8: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
7: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.
9: Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
10: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu bölümde iç politikada ve dışarıda dikkat çeken gelişmelere bakalım. Gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt'la. Sayın Bozkurt merhaba, mutlu bayramlar dileriz.
11: Merhabalar, merhabalar. Hayırlı bayramlar dilerim ben de.
10: Çok teşekkür ediyoruz.
11: Değerli TRT çalışanlarının, radyomuzun, ondan sonra aynı zamanda büyük Türk milletinin ve İslam aleminin bayramı evet. Mübarek olsun.
10: Var olun. Çok çok teşekkürler. Tabii siyasette de gözler bayram mesajlarındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir video mesajını gördük. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP'yi de söyleyeceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu'ydu mesajı yayımlayan. Son gelişmeler evet. Oldukça dikkat çekici. CHP'de yaşanan yetki ve yönetim kriziyle mücadele eder durumdayız. Hepimiz, herkesin gündemi bu oldu şu anda. Neler söylersiniz, nasıl bir bayram karşılıyor siyaset?
11: Ya tabii siyaseti, insanlığı nasıl bir bayram karşılıyor diye baktığımızda tabii ki bayramlar eskiden beri bize çocukluğumuzdan itibaren o kültürümüzün, manevi dünyamızın ki Mayıs ayı bir anlamda Kurban Bayramı'nın da Mayıs'a denk gelmesiyle beraber hem bayram ayı oldu. 19 Mayıs'ımız şimdi iki gün sonra evet. 29 Mayıs İstanbul'un fethimiz. Ondan sonra Kurban Bayramımız hepsi Mayıs ayında gerçekleşiyor. Tabii biz dediğimiz gibi o milli ve manevi dünyamızda biz çocukluğumuzdan itibaren dayanışmayı öğrendik. O kendimizi işte yardımlaşmayı ondan sonra ziyaretleri, o bütünlüğümüzü kavramayı, ailenin bütünlüğünü kavramayı ki aile son dönemlerde çok aile gücü büyük saldırı altında biliyorsunuz son yıllarda.
10: Evet.
11: İnsanlığa saldırının en önemli parçalarından bir tanesi de saldırıya uğrayan unsurlardan biri aile. Bayramlar ailenin de büyük ailenin de buluştuğu, ailelerin buluştuğu şey. Ek olarak tabii ki insanlığın yaşadığı problemler var. Başta İslam dünyasının içinde

0: işte soykırım yaşayan Müslümanları görüyoruz. Bugün Gazze'lilerin bayramını düşünüyoruz, Lübnanlıların bayramını düşünüyoruz,
1: elbette,
0: İranlıların bayramını düşünüyoruz, saldırı altındaki Müslümanların bayramını da düşünüyoruz. O açıdan bir taraftan da buruk bir bayram geçiriyoruz. Yani gülmenin bile artık düşündürdüğü bir bayram geçiriyoruz. Çünkü normalde bayramlarda gülünür, eğlenilir, bir araya gelinir dediğimiz gibi.
1: Evet.
0: İbadetler işte sabah ilk gün bayram namazımızı kılarız hep beraber. O dayanışmayı bayramlaşırız işte camiden çıkıp herkes bayramlaşır ama bir taraftan da dediğim gibi oraları düşünüyoruz. Diyoruz ki bugün
1: Elbet.
0: Gazze'de, Batı Şeria'da ne oluyor acaba? Lübnan'da ne oluyor acaba? İran'a saldırı olacak mı acaba? Bunları düşünmek tabii ki bir taraftan da bayramda bizlere sorumluluk yüklendiğini de gösteriyor.
1: Tabii.
0: Her bir Müslümana, her bir Türk milletinin her bir ferdine sorumluluklar yüklendiğini gösteriyor. İşte bu mesajları tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin mesajlarında da gördük. Yani milletimizin, İslam aleminin içinde bulunduğu durumun da analizlerini gördük. Ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumda tabii Türk siyaseti açısından üzücü tabii ki. Biz hep vurguluyoruz. Yani siyasi partileri tabii ki belki politika olarak eleştirmek, belli politikalarda eleştirmek mümkündür. Ama partiler aynı zamanda Türk siyasetinin, Türk demokrasisinin aynı zamanda yapı taşıdır. Ve o yüzden partilerin böyle durumlarda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlerde yaşadığı sıkıntıları gördükçe bu durumda olması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türk siyasetine, Türk demokrasisine de tabii ki zarar veriyor. Umarız en kısa sürede yargı kararına uyularak gereken süreçler, sıkıntılar atlatılır,
1: evet,
0: ve normal bir rotaya girer. Tabii ki onların bayramı da kutlu olsun. Tüm partilerin seçmenlerinin, tüm milletimizin tekrardan bayramı kutlu olsun. Daha nice hep beraber işte İslam aleminin de ayakta olduğu, ayağa kalktığı bayramları hep beraber geçirelim isteriz.
1: Belki bir olduğu, birlik olduğu çok önemli.
0: Birlikte birlik olun. Aynen
1: Şimdi
0: öyle.
1: tabii bir kurultay beklentisi var.
0: Evet.
1: CHP içinde, seçmende iki vakit. Bir tanesi Özgür Özel, en kısa sürede yapalım diyen. Diğeri Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda yapalım diyen. Şimdi Özgür Özel'den son açıklama olarak tedbir kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım gibi bir öneri geldi. Aslında
0: Evet.
1: manidar bir öneri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Gelin dedi, 9 Eylül'de yapın siz bu kurultayı
0: Evet.
1: dedi. Nasıl değerlendirirsiniz önerileri?
0: Tabii yani şimdi bakıldığı zaman şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında da var. Şimdi karar tedbirli olduğu için
1: Evet.
0: şu aşamada bir kurultaya gitme durumu söz konusu değil. Bunun hukuki boyutları, hukuki ayakları içinde tedbirin bir kere kurultaya gidilmesi için tedbirin kalkması gerekiyor. Şimdi tedbirin kalkmasında da çeşitli süreçler var. Şimdi Yargıtay süreci olabilir. Ondan sonra diğer tabii ki bunu hukukçular çok daha iyi, siyaset hukukunu takip eden insanlar çok daha iyi detaylı olarak teknik boyutlarını da analiz ederler ama bildiğimiz kadarıyla bugün tedbir olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut artık mahkeme tarafından da yargı tarafından da tescillenmiş yönetimi henüz bir kurultay kararı alamaz. Kurultay çağrısı yapamaz. Bu istenildiği kadar imza toplansın, istenildiği yapılsın. Bu kurultay toplanamaz. Yani hukuk çerçevesinde bir kere bu mümkün değil. Tabii ki yani bu kaosun, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kaosun dinmesi için bazı adımların atılması şart. Bir kere diyalog kanallarının açık olması lazım. Burada Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel'in ve onlarla beraber hareket eden Cumhuriyet Halk Partililerin çok ciddi bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Asgari müşterekle buluşabilmek, yargı kararlarına saygı duyma çerçevesinde partilerine yol haritası çizebilmek adına ve böylece dediğimiz gibi çünkü sonuçta bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Devlet Bahçeli de vurguluyor. Hepimiz vurguluyoruz. Sizler
1: Elbette.
0: Vurguluyorsunuz. Türkiye'nin köklü partilerinden biri
1: Elbette.
0: Ve Türk demokrasisinde önemli yeri olan ki bütün partiler çok kıymetli. Fikirleriyle, önerileriyle kıymetli. Biz hep onu söylüyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle Türk demokrasi beraber güçlüdür. Çünkü muhalefetin önerileri de kıymetlidir. Yeri gelir seçmen seçimlerde o öneriler çerçevesinde yeri gelir tercihlerinde değişiklik yapabilir. Bunun açısından bu açıdan partilerin üretmesi de gerekir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki durumdan dolayı şu an politika üretemez pozisyona geldi. Türkiye'nin çok ciddi ne diyelim sıkıntılar değil de mücadele etmesi gereken alanları var. Dış politikada var, içeride ekonomik bir mücadele yürüyor. Çünkü küresel ekonomideki gelişmeler doğal olarak Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye kendi tedbirlerini almaya çalışıyor. Başka başka meselelerimiz
1: Çok
0: var.
1: doğru.
0: Güvenlik
1: Terörsüz Türkiye
0: politikaları
1: süreci var.
0: aynen öyle. Yani
1: Çok doğru.
0: terörsüz Türkiye hedefinde ilerlemeye çalışıyoruz ve bu noktada işte yasal adımların konuşuluyor. Ondan sonra atılması gereken adımlar, bazı uygulamalar noktasında çalışmalar yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Ondan sonra Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Şimdi bu adımları atmak için bizim meclisimizin çalışması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu meclisin,
1: bir
0: bizim Gazi
1: parçası.
0: Meclisimizin
1: Tabii
0: en
1: ki.
0: önemli paydaşlarından biri.
1: Tabii ki.
0: Şimdi üretkenlik açısından, fikirlerini, katkılarını sunması açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere bu kaostan çıkması gerekiyor. Tabii ki çeşitli öneriler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, özellikle de Sayın Bahçeli'nin bu kaosun bitmesi ve Türk siyasetinde yeniden bir bütün olarak iktidarıyla, muhalefetiyle yeniden bir bütünlük içinde Türkiye'nin meselelerine yoğunlaşılması için bazı öneriler yaptı. Bugün Türk Üniversitesi'nde de açıklamaları var. Sayın Devlet Bahçeli'nin. Dediğiniz gibi 9 Eylül'de bir kurultay önerisi yapıyor. Muhtemelen hukuk sürecinin hızlı işleyip işte tedbir kararının o ilgili hukuk sürecinde kaldırılması durumunda 9 Eylül'e yetişebileceği yönünde anladığım kadarıyla bir öngörüsü var Sayın Bahçeli'nin. Bu noktada bir öneri yapıyor ve aynı zamanda şunu söylüyor, yani yargı kararına uyulması kesinlikle elzem. Yargı kararına uyulduktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde belli adımlarla arınması gereken kişilerden arınarak yeni bir işte
1: üye
0: o ortaya
1: yapısıyla
0: çıkacak
1: yenilenmiş
0: yeni bir üye profiliyle bir kurultay sürecini çok daha sağlıklı işletebileceği. Çünkü şöyle bir durum var. Diyoruz ya, Türk demokrasisinin olmazsa olmaz yapılanmaları siyasi partilerdir. Ki bizlerin hepimizin ailelerinde insanlar var. Delege oluyorlar, şey yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Farklı farklı partilerden. Delege gidip fikri çerçevesinde oyunu kullanır. Ama maalesef yargı kararına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 Kasım ayında yaptığı kurultayda delegenin iradesinde bir sakatlanma olduğunu görüyoruz. Çünkü çok ciddi iddialar vardı. Zaten konuşuluyordu.
1: Tabii.
0: Yani bir delege asla hangi partiden olursa olsun asla oyunu satmaz. Ama maalesef iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım 2023 kurultayında
1: menfaat karşılığı
0: sonucu değiştirecek, etkileyecek şekilde bu yönde bazı şeyler gerçekleştiğini gösteriyor. Doğal olarak da bir arınma gerekiyor tabii ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eylemi gerçekleştiren, sorumluluğu olan kişilerden arınmasını gerektiriyor. Şimdi bunu da gerçekleştirdikten sonra, bazı adımları attıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal olarak kurultayı toplaması, işte kim aday olursa artık, Sayın Kılıçdaroğlu mu, Sayın Özgür Özel mi,
1: başka bir isim
0: çıkarsa,
1: elbette,
0: belki başka bir isim dediğiniz gibi, ondan sonra normal işleyişe geçilmesi en sağlıklı olan. Umarız atlatırlar, Cumhuriyet Halk Partisi
1: tabii ki,
0: bu süreci atlatır. Siyasetimiz, demokrasimiz, bu CHP'nin içinde direnç gösteren, yargı kararına direnç gösteren mekanizmaların tasfiyesiyle de hem Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi rahatlarsa hepimiz rahatlarız. Çünkü dediğimiz gibi partilerimiz köklüdür, özeldir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökü de belli. Kuvayi Milliye'ye dayanır. Türkiye'de birçok siyasi parti oradan çıkmıştır. Demokrasi hayatımızda önemli bir yeri vardır. Katkıları vardır. Eksiğiyle, gediğiyle önemli bir partidir. O açıdan da dediğimiz gibi inşallah bu süreci atlatırlar.
1: Evet. Bir önemli uyarısı daha vardı Bahçeli'nin. CHP'de parti içi çatışma ve sokak eylemlerine karşı bir uyarıda bulundu. Bu da tam anlattıklarınızla örtüşüyor. Çünkü bugünlerde buna ihtiyacımız yok. İslam dünyasının, Müslüman coğrafyanın yaşadığı krizlere bir de bizim kendi içimizde yaşadığımız krizlere eklemenin bir manası yok. Bu anlamda bazı görüntüler hiçbirimizin tasvip etmediği görüntülerdi. Polisin genel merkeze girişinde hukuki zorunluluk olduğunu belirten bir İçişleri Bakanımız vardı. O da El Cezire'ye konuştu, oraya anlattı süreci. Dolayısıyla görmek istemediğimiz görüntüler, söylediğiniz gibi, ve biz bunları konuşurken İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik 5 ayrı suçlamayla başlatılan bir soruşturma daha var mesela.
0: Evet, yani bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan
1: sular
0: sıkıntılar,
1: durulmuyor.
0: İşte
1: Evet.
0: Tabii tabii
1: Evet.
0: yani

0: ilkeselliğin öne çıkmadığını görüyoruz. Zaten şimdi bir kere delege iradesine müdahale etmeye çalışan bir yapı mutlaka başka noktalarda da suç olarak kabul edilebilecek eylemlere girişmiş olabilir.
1: Evet.
0: Sonuçta bazı belediyelerle ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili, yetkililerle ilgili, isimlerle ilgili çok ciddi iddiaların olduğunu, bu çerçevede açılan soruşturmaları, devam eden mahkeme süreçlerini biliyoruz. Şimdi bu nedenle şimdi Güzel Bahçe ile ilgili de ciddi iddialar söz konusu.
1: Evet.
0: Şimdi Güzel Bahçe'deki iddialar, İstanbul'daki iddialar, İstanbul'un bazı ilçelerindeki iddialar, şimdi bunların, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan da arınması gerekiyor. Dediğim gibi bir kere delege iradesini maddi menfaat sağlayarak sakatlamaya çalışan bir zihniyet mutlaka başka alanlarda da yine milletin aleyhine kendi çıkarları, kişisel çıkarları, örgütsel, organize çıkarları çerçevesinde de hareket etme ihtimali yüksek yapılardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bu fırsat da var. Bu yapılardan arınma fırsatı da var.
1: Tabii
0: şimdi,
1: ki. Tabii
0: o açıdan tabii ki bağımsız yargı, artı sokak dediğiniz çok önemli bir nokta. Şimdi biz bugün terörsüz Türkiye hedefiyle bahsediyoruz. İsrail denen insanlığa, bakın sadece Filistinlilere değil, İslam alemine değil, insanlığa düşman bir yapıdan bahsediyoruz. İsrail denen yapı aynı zamanda kaostan, farklı farklı hedef gösterdiği ülkelerde kaostan beslenen, o kaosu sürekli arttırmaya çalışan bir yapı aynı zamanda. Şimdi sokaklardan biz hiçbir zaman tarihimiz boyunca bir şey görmedik. Elbette ki demokratik hak çerçevesinde yapılan eylemler, kitlesel talepler, bizlerin bu anayasamızda zaten var. Bu hakkı insanlarımız o demokratik ölçüler içinde zaten kullanabilir. Ki kullanmalıdır da. Hak arama dünyanın en meşru şeylerinden bir tanesidir. Ama bu hak aramayı sokakta kaosa evirmeye çalıştığınız an suç işlemeye başlarsınız.
1: Çok doğru.
0: Devletinizi, milletinizi zor durumda bırakmaya başlarsınız. Ve provokasyonların önünü açarsınız. Ve provokasyonlar da terörsüz Türkiye'de bizi vurabilir, İsrail'le mücadelede bizi vurabilir,
1: tabii,
0: Mavi Vatan'da bizi vurabilir.
1: Tabii.
0: Şimdi bu nedenle de işte kaosun da bir an önce bitirilmesini istememizin nedenlerinden bir tanesi o. Cumhuriyet Halk Partisi'ni elbette ki siyasetimiz açısından düşünüyoruz ama memleketimizi bütün partilere benzer şekilde düşündüğümüz gibi memleketimizi çok daha fazla düşünüyoruz. Şimdi bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı kararlarına uyması, Sayın Kılıçdaroğlu da bugün o konuda bir sağduyulu açıklama yaptı. Yani yargı kararı var ortada.
1: Evet.
0: Bu yargı kararına uyulması gerekiyor dedi. Aynen öyle ki Sayın Kılıçdaroğlu 2-2,5 sene boyunca elinde mutlaka çok sayıda bilgi olduğunda işaret etti. Ben dedi bazı şeyleri açıklamayacaktım ama açıklayacağım artık dedi. Demek ki 2-2,5 sene boyunca hakkı yendiği halde kurallara, yasalara, kanunlara uydu. Ve uyduğu için sustu. Yani şey yapmadı, partisini zor duruma sokmaya çalışmadı. Şimdi böyle bir irade olmuş, ortaya çıkmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da şans. Devleti, tabii ki Özgür Özel de mutlaka partisi için elinden geleni yapıyor, yapmıştır. Yapmaya da devam etmek istiyordur. Ama yapmaya devam etmek istiyorsa bu ülkede kanunlar var, yasalar var, yargı kararları var. Ve bu çerçevede herkesin uyması gerektiği gibi nasıl sizler bizler uymak zorundaysak,
1: evet,
0: kanunlarımıza, anayasamıza, yargı kararlarına uymak zorundaysak Sayın Özgür Özel de uyacak.
1: Evet.
0: Ve kendi partisinin içinde elbette ki mücadelesini sürdürebilir. Ama eğer CHP içinden bir kaos üretip sokaklara taşıyacak kadar bir kaos üretip Türkiye'nin milli meselelerine zarar verecek pozisyona gelirse elbette ki çok büyük bir tepki çekecektir. Milletin genelinden tepki çekecektir ve belki de partililerinden de tepki çekecektir.
1: Evet.
0: Çünkü bugün terörsüz Türkiye, ben hep o kriteri söylerim. Bugün şehitlerimizin hangi partiye oy verdiğini hangimiz biliyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Hiç.
0: Vatan uğruna
1: tabii
0: toprağa
1: ki
0: düşmüş
1: tabii
0: o kahramanların mücadelelerinin artık deyim yerindeyse meyvelerini vermek, terörden tamamen kurtulmanın arifesindeyiz şu an. Bu arifede CHP üzerinden birileri kaos planlıyorsa Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu kaosu, birileri ateş yakıyorsa o ateşi söndürmesi gerekiyor. Umarız bunu yaparlar. Biz buradan da çağrımızı yapalım.
1: Evet. Ahlaki meseleler iyi anlatılmalı demişti Bahçeli.
0: Evet.
1: Tam sizin de işaret ettiğiniz gibi belki bir arınma, durulmaya vesile olacaktır. Hayırlısını
0: İnşallah.
1: Temenni edelim.
0: İnşallah.
1: Şimdi tabii çok önemli bir adım atıldı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da. Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında müfredatta geniş bir sadeleşme,
0: evet,
1: ve kavram güncellemesine

0: gidildi. Dünyayı doğru okuyabilmek açısından bu kavram güncellemesini önemsedik. Sizin fikrinizi de almak isteriz. Tarih ve coğrafya derslerinde bazı kavramlar değişti mesela.
1: Çok
0: Haçlı seferleri değil, Haçlı saldırıları, Orta
1: aynen öyle.
0: Asya değil, Türkistan, coğrafi keşifler değil, sömürgeciliğin başlangıcı,
1: Aynen
0: Bizans
1: öyle.
0: değil, Doğu Roma, Tehcir Kanunu değil, Sevk ve İskan Kanunu, Ege Denizi yerine Adalar Denizi, Ermeni meselesi ve Pontus meselesi yerine de asılsız Ermeni ve Pontus iddiaları, kavramları kullanılacak. Biz çok değerli bulduk bu adımı,
1: Çok
0: siz ne
1: kıymetli.
0: düşünürsünüz?
1: Ya ilk başta kavramlarla saldırdılar zaten.
0: Elbette.
1: Zihinleri işgal
0: Elbette.
1: ettikten sonra coğrafyaları işgal ettiler. Şimdi yıllarca bu noktada hep zihinlerimize saldırdılar. Zihinleri kontrol ettiler. Kendi güçlerini bize kadiri mutlak olarak göstermek için
0: Evet.
1: zihinlerimizde kavramlar
0: Evet.
1: üzerinden geldiler. Kendi kavramlarını dayattılar. İşte örneğin Orta Asya dedirttiler. Orta Doğu dedirttiler. Kadim coğrafyalara, isimleri kadim olan
0: Tabii.
1: coğrafyalara.
0: Tabii.
1: Ege dediler. Şimdi Sayın işte Bakan'ın liderliğinde, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Bahçeli'nin de çok ciddi desteğiyle
0: Evet.
1: Sayın Bakan böyle bir hamle yaptı. Son derece kıymetli. Bugün Türkistan coğrafyasını çocuklarımızın bilmesi lazım.
0: Tabii.
1: Bugün işte Mavi Vatan'ı çocuklarımızın bilmesi lazım. Adalar Denizi'ni. Haçlı, mesela işte İsrail, işte bizim de habercilikte de dönem dönem karşımıza çıkıyor. İşte İsrail Sumut filosuna müdahale etti. Hayır, müdahale etmedi, saldırdı. Bu
0: Saldırdı.
1: kavramları iyi anlatmak
0: Çok
1: lazım.
0: önemli.
1: İşte az önce söylediğiniz gibi Haçlı seferleri değil, Haçlı saldırıları. Bunlar saldıran taraftaydı. Bunu
0: Tabii ki.
1: anlatabilmek lazım.
0: Tabii ki.
1: Emperyalizmi, ilerleyen dönemde emperyalizmi, Siyonizmi, Türk tarihini, İslam tarihini, insanlık tarihini kavrayabilecek çocuklar bunlar ve bu temellerle başlarlar. O yüzden çocuklarımızın geleceği açısından daha 5-6 yaşından itibaren o eğitim alanına girdikleri andan itibaren bunları öğrenmeleri, bunları bu şekilde öğrenmeleri, o milli bilinci, milli şuuru ortaya koyması açısından son derece kıymetli, son derece desteklenmesi gereken, son derece önemli bir adım olarak görüyorum
0: Peki.
1: müfredattaki bu değişikliği.
0: Ceyhun Bozkurt, çok teşekkür ediyoruz. Hem değerli katkılarınız için hem de bayramın bu güzel gününde, ilk gününde bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar mutlu bayramlar diliyoruz.
1: Sizlerle bayram çok daha güzel. O
0: Var
1: yüzden
0: olun.
1: onore de ettiniz, bizi de davet ettiniz. Çok sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Hepimizin bayramı tekrardan mübarek olsun. İnşallah İslam dünyasındaki, İslam coğrafyasındaki bu zulümlerinde hep beraber mücadelelerimizde bitirildiğine de şahit olacağız
0: Evet,
1: inşallah diğer
0: o
1: bayramlarda.
0: günlerde
1: O zaman da
0: konuşuncaya dek.
1: bayramlar kutlayacağız işte.
0: Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt'tu konuğumuz. Değerli dinleyenler, gündemin öne çıkan siyasi başlıklarını konuştuk.
2: Haber yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
0: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bir de Rusya-Ukrayna arasındaki son gelişmelere bakalım. Sahada yeniden sertleşiyor durum. Diplomasi masasındaysa kalıcı bir çözüm arayışı sonuç vermekte zorlanıyor. Cephe hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Özellikle İHA ve füze saldırıları savaşın yeniden derinleştiğine işaret gibi yorumlanıyor. Ayrıntıları soralım Kiev'den gazeteci yazar Deniz Berktay'a. Sayın Berktay, merhaba. Öncelikle mutlu bayramlar diliyoruz.
3: Merhaba, çok teşekkür ederim. Ben de hem sizin hem de bütün dinleyenlerin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
0: Var olun. İstiyoruz ki dünyada savaşları konuşmadığımız günlerde bir arada olalım. Asıl bayram belki o zaman olacak hepimiz için, ama Rusya-Ukrayna
3: Kesinlikle.
0: cephesinden çok ümit verici açıklamalar gelmiyor. Özellikle Rusya'nın saldırıları arttırdığına yönelik açıklamaları dikkat çekiyor. Neler söylersiniz?
3: Evet, şu anda çok yakın bir gelecekte savaş yakın bir gelecekte savaş sona erecekmiş gibi görünmüyor.
0: Evet.
3: Savaşın epey şiddetlendiği bir dönem. Bunun da önemli bir nedeni, daha önceki programlarda da biraz ana hatlarıyla konuşuyorduk. Tarafların talepleri birbirinden çok farklı durumda.
0: Evet.
3: Hala arada bir uzlaşma sağlanmış değil. Yani şu anda aslında Ukrayna Savaşı'nın belki hani bir an önce sona ermesini isteyen bir ülke varsa, bir yönetim varsa, bu aslında belki biraz şaşırtıcı gelecek ama Trump yönetimi. Yani
0: Evet.
3: çünkü yani Trump bir taraftan İran ve Orta Doğu konusunda Trump'ın öncelikleri var. Diğer taraftan Ukrayna konusunda bir an önce Trump yönetimi savaşı sona erdirmeyi ve Rusya ile uzlaşmayı istiyor. Dolayısıyla

0: ile dünyanın başka yerlerine yönelmek istediği için Trump bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Fakat diğer taraflara baktığımız zaman, bir tarafta Rusya, diğer tarafta ise Ukrayna ve Avrupa, yani Ukrayna ve Batı ittifakı diyecek olursak, taleplerin birbirinden tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü bir taraftan Rusya sadece ele geçirdiği yerlerin kendisinde kalmasını savunmuyor, talep etmiyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın tamamen Ukrayna'da tamamen Rus karşıtı siyasi görüşlerinde bir şekilde en azından egemen ideoloji olmaktan çıkartılmasını istiyor. Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesini istiyor. Diğer taraftan İngiltere'nin, yani Ukrayna'yı şu anda destekleyen başlıca ülke ve diğer Avrupa ülkelerinin tutumuna baktığımız zaman şunu söylüyorlar. Ukrayna Rusya'yı giderek yenmeye başladı. Ukrayna bu savaşı daha da sürdürebilir diyorlar. Yani sürdürebilir derken kastettikleri sürdürmelidir diyorlar aslında. Çünkü daha önceden de konuştuğumuz üzere Batılı ülkeler bu savaşı Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak görüyor. İşin bir, yani işin bir boyutu Rusya'nın işgalciliği ise, bir diğer boyutu da bazı Batılı ülkelerin bu savaşı Rusya'yı yıpratmak için bir fırsat olarak görmesi. Sahadaki durumu kısaca söyleyecek olursak şunları...
1: Bu yapılırken tabii, kaç Ukrayna askerinin canına mal oluyor bu süreç, ya da diğer taraftan kaç Rus askerin canına mal oluyor? Galiba bunun muhasebesini yapmıyor dünya, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani böylelikle ne oluyor?

0: genel bir hani küresel bir çatışmanın da bir parçası olarak görmek gerekiyor Ukrayna'daki savaşı. Sahadaki durumla ilgili olarak genel şunları söyleyebiliriz. Rusların başlatmış olduğu bahar ve yaz taarruzu şu ana kadar Ruslara pek bir sonuç getirebilmiş değil. Rusların ilerlemesi bazı yerlerde çok sınırlı miktarda oldu. Hatta Ukrayna askerleri bazı yerlerde bazı mevzileri Ruslardan geri almayı başarmış durumda. Bunu da Ukrayna büyük ölçüde İHA'lar sayesinde, dronlar sayesinde yapıyor. Çünkü şu anda Ukrayna'nın çok ciddi bir insan açığı var. Bunu İHA'larla kapatıyor.
1: Evet.
0: İşin birinci boyutu bu. Fakat özellikle şu anda hava savaşları yoğunlaşmış durumda.
1: Elbet.
0: Ve önümüzdeki günlerde savaşın daha da şiddetleneceği söyleniyor. Artık herkes söylüyor bunu.
1: Tabii.
0: Neden
1: Moskova,
0: böyle söyleniyor?
1: Moskova cephesinden yapılan batılı diplomatlara Kiev'den çıkın uyarısı mesela çok önemli değil mi bu anlamda?
0: Kesinlikle. Yani Rusya daha önceden bu tarz bir açıklama yapmamıştı. Evet. Yani bu iyice Rusya'nın tavrının şiddetleneceğini gösteriyor.
1: Evet.
0: Olay da şu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, yani normalde Ukrayna'ya ait olan fakat şu anda Rusya'nın işgali altında bulunan Lugansk ilinde bir öğrenci yurdu var.
1: Evet.
0: Orası Ukrayna İHA'ları tarafından vurulmuştu. Rusya orada çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ve bu olaydan sonra geride bıraktığımız cumartesiyi pazara bağlayan gece özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev çok yoğun bir İHA ve füze saldırısına maruz kaldı. Ruslar Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre 600 adet İHA ve 90 civarında da füze gönderdiler Kiev'e.
1: Evet.
0: Bunların
1: evet.
0: tamam önemli bir kısmı havada imha edilmiş olabilir fakat şehir merkezinde epey önemli yani çok sayıda yer Rus füzeleri tarafından vurulmuş oldu. Yani cumartesiyi pazara bağlayan gece biraz kabusa döndü Kiev'de hayat öyle söyleyebiliriz. Ve dahası sizin de söylediğiniz üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün Kiev'de temsilciliği bulunan ülkeleri uyarıyor diplomatlarını çekmesi konusunda.
1: Evet.
0: Çünkü bir misilleme olarak buradaki çeşitli askeri binaları ve sivil karar alma merkezlerini yani çeşitli bakanlıkları falan vuracağını söylüyor.
1: Savunma sanayi tesislerini.
0: Tabii ve savunma sanayi tesisleri, İHA üretim tesisleri, İHA depoları bunları vuracağını söylüyor. Şimdi Rusya bir taraftan işte bu bizim topraklarımızdaki bir öğrenci yurdunun vurulmasının intikamıdır diyor. Fakat işin bir de şu boyutu var. Ukrayna son zamanlarda İHA üretimini epey arttırdı ve Rusya'nın pek çok yerini sürekli İHA'larla vurmaya başladı. Rusya'nın başkenti Moskova ve Rusya'nın batıya açılan penceresi St. Petersburg'da dahil olmak üzere ve hatta epey bir özgüven gelmişti. İşte biz artık savaşı Rus topraklarına taşıdık. Savaşın gidişatı değişiyor şeklinde. Rusya bu durumda hem Ukrayna'daki İHA tesislerini ve silah tesislerini vuruyor. Yani bir işin kendisi açısından öyle bir askeri boyutu var. Bir de ayrıca Ukrayna ve Batı'ya boşuna sevinmeyin mesajı da vermek istiyor.
1: Evet.
0: Yani ben hala güçlüyüm mesajı da vermek istiyor. Dolayısıyla Rus hava saldırılarının şu ana kadar olanın ve önümüzdeki günlerde de olma ihtimali olanın mantığını bu iki nedene bağlayabiliriz.
1: Evet, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin sorgulandığını da okumuştuk. Özellikle Kiev'den yapılan İHA'lı saldırılar sonucunda belki de Rusya bir anlamda cevap veriyor, bir anlamda misilleme yapıyor bu söylentilere de diyebilir miyiz?
0: Evet, tabii yani olayın bu boyutu da var. Ve özellikle tabii burada psikolojik harp yani psikolojik üstünlük kısmı var. Olayın tabii ki bu boyutunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Evet. Peki Putin'in çatışmaları bitirmeye yakınız açıklamasının ardından yine sahada olayların şiddetlenmesini nasıl yorumlayalım? Biz genelde bu tarz kafa karıştırıcı açıklamalara Trump'tan alışkınız ama Putin'den böyle şeyler duymaya çok alışık değiliz. Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştu?
0: Şimdi Putin her şeyden önce burada kendi taleplerinin kabul edilmesi halinde savaş sona erdirilebilir anlamında söylüyor. Her iki tarafın da bir taraftan yaptığı açıklamalar var. Diyorlar ki karşı taraf bizim taleplerimizi kabul ederse o zaman şey olur. O zaman biz savaşı sona erdiririz diyorlar. Fakat hala talepler farklı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eğer dedi batılı ülkeler

0: bize gerekli güvenlik garantisini verirse biz bu savaşı Kasım ayına kadar bitirebiliriz dedi. Fakat batılı ülkeler Ukrayna'ya şu anda istediği güvenlik garantilerini verecek mi? O da ayrı bir konu. Evet. Dolayısıyla şu var, aslında her şeye rağmen tarafların yenişememe durumu var. Batı dünyasının giderek yani yorgun düşme durumu var. Evet. Rusya biraz da buna hesaba katıyor. Dolayısıyla bir yıl içerisinde barış olma ihtimali giderek artan şekilde konuşuluyor. Fakat bunun öncesinde müzakere masasında mümkün olduğunca avantajlı sonucu da her iki taraf elde etmek isteyeceği için savaş önümüzdeki aylarda biraz daha şiddetlenecek.
1: Peki. Deniz Berktay, gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvuracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bayramda bu
0: efendim.
1: Yayına katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz. Mutlu bayramlar.
0: Bilmukabele.
1: Sağ olun. Kiev'den gazeteci yazar Deniz Berktay'dı son konuğumuz. Değerli dinleyenler, Rusya-Ukrayna savaşında son durumu, sahadaki sertleşmeyi ve masadaki kırılgan diplomasiyi konuştuk. Böylece bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın buradayız. Bayramın ikinci gününde de sizinle beraberiz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi bayramlar sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Yurtta ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey Samimi ise temyiz başvurusunu çeksin, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı namazın ardından kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti.
2: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Kurban Bayramı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Devlet Bahçeli ilk önce bayram namazını kıldı. Namazın ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve su döktü. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu. Sivil bir ortaklaşma iradesinin kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş mesajında Gazze'yi de unutmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak vicdani ve İslami sorumluluktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Her bir vatandaşımızın adalete olan inancı için gayretle çalışıyoruz ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Bayram bilhassa Gazze için İyi günlerin başlangıcı olsun dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Yurt genelinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde yan yana saf tutuldu. İstanbul'da başta Ayasofya olmak üzere tarihi camiler doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Dünyanın dört bir yanında da Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da da bayram namazı heyecanı vardı. Filistinliler katili İsrail'in kısıtlamaları altında Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistin'den Singapur'a, Özbekistan'dan Balkanlara milyonlarca Müslüman camilerde omuz omuza saf tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu, acil servislerde yoğunluk yaşandı. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kayseri'de de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayanlar hastanelere başvurdu. Yaralılara ayakta müdahale edildi, tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi,

0: kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani.
1: Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi.
2: Biraz inanda parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
1: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının gereklerini yerine getireceğini belirtti. Bahçeli, tarafların uzlaşı dili kullanmasını, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılmasını ve yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesi gerektiğini kaydetti. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Devlet Bahçeli, CHP'de parti içi çatışma ve sokak eylemlerine karşı da uyarıda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararının bozulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini, vatandaşlardan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettiklerini söyledi. Gürlek, amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır dedi. Tüm acil çağrıların tek uygulamada buluştuğu Hayat 112 hizmette. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni ihbar hattı Hayat 112 mobil uygulamasını bir haftada 400 binini aşkın kişi indirdi. Uygulamada en çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. En fazla ihbar yapılan şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer alırken İstanbul'u Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş takip etti. AFAD'a en çok ihbar deprem yaşanan şehirlerden yapıldı. Son dönemlerde yaşanan saldırıların ardından uygulamaya okul acil modülü de eklendi. Öğretmenler acil durumda tek dokunuşla ihbarda bulunabiliyor. Uygulamayı indiren kişi seçeceği 5 il ve 5 ilçe için deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını anında alabiliyor. Portal sayesinde seyahat edecekler, güzergahlarındaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını telefonlarından görebilir. E-Devlet üzerinden bağlanılan uygulamayla asılsız ihbarların da önüne geçilecek. Asılsız ihbarlarla ekipleri sahaya yönlendirenlere 15 bin lira idari para cezası verilecek. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Gazze'deki insani felaket dünya gündemindeki yerini koruyor. Papa 14. Leo, Gazze halkı insani yardım alamıyor. İnsanlar acı çekiyorlar dedi. Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu. Fransa da İsrail'e yönelik diplomatik baskıyı artırıyor. Paris, küresel somut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi yargıya taşımayı değerlendiriyor.

0: sürüyor. İsrail, Lübnan'a saldırılarını artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kadın ve çocuk, 40 kişi yaralandı. Karadan işgal de sürüyor. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde bir bölgeye girdi, işgal etti. Hizbullah ise Nebatiye çevresinde İsrail hedeflerine yönelik saldırılarda bulunulduğunu duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Yurtta ve dünyada Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey Samimi ise temyiz başvurusunu çeksin, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Spor. A milli takımımızın yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ancak kendimize güveniyoruz dedi. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Real Madridli oyuncu, saha içinde hangi pozisyonda olursa olsun her şeyi başarmak istiyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler ikinci öneleme turunda Hırce ya da Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'la İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 91-65, Beşiktaş Gains ise Galatasaray MCT Teknik'i 108-83 yendi. Çeyrek final serilerinde bugün de iki maç oynanacak. Anadolu Efes Türk Telekom'u saat 18'de, Fenerbahçe Beko'yu Safi Port Erok Spor'u saat 20.30'da ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Burdur 25, İstanbul ve Muğla 27, İzmir, Antalya, Sakarya, Denizli ve Diyarbakır 30, Afyonkarahisar 23, Adana 33, Hatay 31, Eskişehir, Bolu ve Malatya 26, Konya ve Samsun 24, Zonguldak ve Trabzon 22, Erzurum 20, Kars ve Van 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ile 56. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018

0: 1908 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlam.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Mutlu bir bayram diliyoruz hepinize. Bayramımız mübarek olsun. TRT Radyo 1'de, Ailece'de saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Arif Keleş, teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz. Bu bayram gününde elbette bayramdan bahsedeceğiz. Bayram demek güzel. Güzellikler demek, paylaşmak demek, aile bağlarının güçlenmesi demek, hoşgörünün daha da artması, gönüllerin birbirine yakınlaşması, aynı zamanda yardımseverlik demek ve bunları hep de ileri nesillere taşımak durumundayız. Çünkü burada kalırsa, ileride bunlar olmazsa aslında yaşayacağımız sıkıntılar belli. Bayramlar dediğim gibi paylaşmanın, dayanışmanın, birlikte olmanın değerini bize yeniden hatırlatıyor. Bize bir kez daha ilk gününü yaşadığımız bu bayramında sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz hepinize. Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la bayramların aile bağları üzerindeki etkisinden, bayram ziyaretlerinden, yalnız yaşayan kişiler üzerindeki durumundan ve aile içi kırgınlıkların yine bayramlarda nasıl aşılabileceğinden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Gülay Danışan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bayramın ilk gününde böyle bu güzel vaktinizi bize ayırdığınız için. Ve önemli de bir konudan bahsedeceğiz elbette. Bayram denince akla zaten eskiden hep ziyaretler, birlikte olunan sofralar, o geniş sofralar gelirdi. Küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, ellerini öpmesi, işte onlara harçlık verme.

0: şekerler, çikolatalar, koşuşturan çocuklar vesaire gelirdi ama son dönemde bu görüntülerin yerini genelde bir tatil havası almış görünüyor. Bazı kişiler bu zamanı aileye ayırmak istemeyebiliyor. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kırgınlıklar yaşanıyor, insanlar üzülüyor. Bir bayramda kapımı çalan olmadı diyenler olabiliyor ne yazık ki. Bayramlar, gelenekler ve aidiyet duygusu üzerinde son derece etkisi var bunların. Şimdi bu bayramı nasıl geçirmek gerekiyor hakikaten? Bu sadece bir gelenek midir? Yoksa bizim sosyal bağlarımızı güçlendiren ve bize de iyi gelen bir durum mudur?
1: Aslında bayramları ele almadan önce aile kavramını ele almakta yarar
0: Tabii.
1: var. En özet haliyle tüm kaynaklarda geçen aile bir toplumun en küçük yapı taşıdır denir ve gerçekten de öyledir. Bununla birlikte bu yapı taşını inşa eden de bireylerdir ve ailenin içerisindeki üyelerin her birinin bu aile yapısında bir rolü vardır ve o rolünü üstlendiğinde ve sağlıklı bir şekilde icra ettiğinde sağlıklı bir aile yapısı ortaya çıkar. Bu aile yapısının da zaman zaman bir arada olması, zaman zaman uzaklarda bulunması, işte bayramlarda yeniden toplanması aslında o toplumdaki kültürel üyeleri ortaya koyabilecekleri bir fırsattır. Bununla birlikte özellikle bireysel geçen bir yaşam dinamiğini bayramlar sayesinde toplu hale getirip sosyalleşebilme imkanı bulmak, bunun yanı sıra o aidiyet duygusunu bir gruba, bir yapıya ait olmanın duygusunu yaşayabilmek aslında insanı insan yapan değerlerin bir parçasıdır.
0: Kesinlikle ait olmak ne kadar önemli bir konu değil mi? Bu bizim
1: Çok.
0: temel psikolojik ihtiyaçlarımızdan biri aslında. Bir gruba ait olmak, bir topluluğa ait olmak, o topluma kendimize ait hissetmek ne kadar da önemli. Çünkü bazen özellikle ergenlik döneminde işte beni zorla götürüyorlar. Ay ben istemiyorum. Ne işim var burada gibi düşünebiliyorlar ama sonrasında aslında yıllar sonra değerlendirdiğinizde bunların ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.
1: Tabii ki öyle. Çünkü çocuklar aslında söylenenden ziyade davranışları gözlemler. Hanenin içerisindeki insanların birbirine olan ilişkilerini gözlemler. O ailenin diğer ailelerle, işte komşularla, diğer eş dost akrabalarla gönül bağı kurulmuş aile üyeleriyle, kan bağı olmak zorunda değil ama gönül bağıyla ait hissettikleri bireylerle kurdukları iletişimlerden yola çıkarlar. Evet, ergenlik döneminde olan pek çok çocuğumuz, gencimiz, arkadaşımız belki bu toplu hallerde biraz sıkılıyor olabilir, ayrışmak istiyor olabilir. Bununla birlikte aslında tam da dönemi. Çünkü ben olmayı ve birey olmayı öğrendiği
0: Evet,
1: zamanlardan biri.
0: o da normal.
1: Elbette bazen onu ihtiyaç duyduğu o yalnızlığa evet bırakabiliriz ama bu bayramlar gibi dediğimiz noktalarda olmamalı. Çünkü bunu bir örnekle açıklamak istiyorum müsaadenizle. Çok sevdiğim öğrencilerimden, danışanlarımdan bir tanesi yakın zamanda büyük aile büyüklerinden birini kaybetti ve onların aile geleneklerinde bayramlarda hep köyde olmak var. Ve ona şunu sordum. Dedim ki, hatırladığın güzel anılar nelerdir? Ve pek çoğunda bayramlardan bahsetti. Yani insanın içine doğduğu hanenin, ailenin, toplumun, kültürün yapısında ihtiyaç duyduğu donelerin başında geliyor aslında bu. Bir arada olma ihtiyacı. Hiçbir canlı tek başına hayatta kalma mücadelesini uzun süre veremez. İnsan da öyle. Ve biz de çocuklarımıza bunu aslında öğretmeliyiz ve gelecekteki nesillere de aktarmanın sağlıklı yollarını bulmalıyız. Evet, çocuğu alıp asla tek başına kalamazsın dememeliyiz.
0: Tabii ki.
1: Doğru. Bununla birlikte bayramların önemini, değerini, onun için gelecekte oluşturabileceği alternatifleri ifade ettiğimizde daha anlamlı oluyor. Şu konuya da değinmek lazım. Tatil konusu. Bunu daha çok kentte yaşayan ve artık beyaz yaka mı diyelim, işte plaza insanı mı diyelim ya da mecburiyetten mi diyelim? Çünkü
0: Bazen
1: tatil,
0: başka izin
1: evet,
0: olmuyor.
1: başka hiçbir izinleri olmuyor ve ihtiyaç duydukları bir dinlenme, yalnız kalabilme zamanları olabiliyor. Bu en çok yeni evlenen çiftlerde yaşanıyor açıkçası.

0: Diyor ki ben bir aile kurdum, kendimle baş başa kalmak istiyorum. Ama akrabalık ilişkileri, kültürümüzün ilişkileri buna izin vermeyebiliyor. Belki burada bir denge gerekebilir. İşte ilk gün aile büyükleri ziyaret edilebilir. Onlarla iletişim kurulabilir. Eğer aynı şehirde, aynı ülkede değillerse, bu da çok ciddi bir faktör çünkü. Günlerinin, zamanlarının bir ya da iki günü saatlerce yollarda geçecekse, bunu da anlamlı bir boyuta taşımak ve dijital dünyanın yararlarından söz etmek gerekir bu noktada. Ben de sabah aile üyelerimle herkes aynı anda bağlandı ve birbirimizin bayramını kutladık. Yani
1: Görüntülü
0: bu
1: konuşma.
0: müthiş bir nimet aslında, doğru kullanılırsa.
1: Bu zaten bir teknolojiyi işte hiçe sayalım, ay hiç olmasaydı diyelim gibi bir durum değil. Tabii ki bu hakikaten insanları yakınlaştıran bir boyutu da var doğru kullanıldığında dediğiniz gibi. Ha, şuradan şuraya 10 dakikada gidebilecekken görüntülü aramak değil elbette ama arada şehirler varsa gidilemediyse vesaire bu son derece önemli olabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Toplu mesajlardan ben mesela nefret ediyorum genel olarak hiç sevmiyorum onu. O insana kendini gerçekten önemsiz hissettiriyor değil mi? Ben öyle hissediyorum yani toplu olmasın. Sadece iyi bayramlar bile yazılsın bir teker teker yazılsın. Yani onu orada bir belki muhabbet dönsün nasılsın densin iyiyim densin.
0: Rehberinizde kaç kişi var bilmiyorum.
1: Çok kişi var işte hepsine o şekilde yollayamayacağız o zaman yani.
0: Asra bakarsanız bunu kendi dünyamdan ifade edeyim. Evet, toplu mesaj göndermek zorunda kalıyoruz. Kabul ediyorum. Ve bu inanılmaz pratik oluyor. Hatta bu
1: Yakınlık derecesine göre
0: iki
1: belki.
0: çeşit ifade edilebilir. Bir bireysel anlamda yakınlık derecesi olan, bir de kurumsal anlamda yakınlık derecesi
1: Kurumsal tabii
0: olan.
1: ki o ayrı bir durum.
0: Dolayısıyla da aslına bakarsanız içten yazılmış bir mesajın toplu ya da bireysel anlamda gönderilmesinin çok da bir farkı yok bana kalırsa. Ama hayatınızda çok anlamı olan kişiler vardır. Buraya gelirken aracımda kaç kişiyi aradım dersiniz? 8 ya da 9 kişiyi aradım belki de. Hepsine bir iki dakika ayırdım ve dedim ki benim için kıymetlisiniz, aramak istedim, sesinizi duyduğuma sevindim, İyi bayramlar diliyorum, yanınızda tanıdığım tanımadığım insanlar varsa sevgi ve selamlarımı
1: Bu
0: iletiyorum, mutlu
1: kadar.
0: bayramlar,
1: Bu kadar
0: harika, evet
1: aslında.
0: sesini duyduk, bu çok güzel. Ama bazen gerçekten, değil mi, hayat koşturmayla geçiyor ve mümkün olmuyor. Hatta bununla ilgili bir arkadaşım var, dünya turunda ve bazen internetin olmadığı yerler var. Ya bir bayramda yüzünü göremedik, esprisini yaptığım zaman ya gerçekten diyor imkan yoktu. Yani işte Nepal'de bir yerlerde
1: O
0: mesela.
1: ayrı canım tabii ki. O
0: Uç
1: belli bir
0: örnek.
1: durum yani.
0: Evet, uç örnek ama şöyle bir toparlayacak olursak aslına bakarsanız içten yazılmış, gönülden geçirilmiş bir mesaj. İster kurumsal olsun, ister bireysel olsun, bence gönderilmesi, iletilmesi hatırlanma anlamında değer taşıyor.
1: Peki, olabilir. Bu konuda işte dediğim gibi yakınlık mesafesi aslında önemli. Tutup da işte bir kardeşinize belki toplu mesaj atmak hoş olmayabilir yani ya da çok
0: Kesinlikle.
1: yakın arkadaşınıza. Ama dediğiniz gibi belki biraz daha az görüştüğünüz bir iş arkadaşınıza işte danışanınız olur mesela sizin ona göndermeniz gibi mesela bunlar kabul edilebilir. Aslında orada çok da kendi açınızdan değerlendirdiğinizde doğru noktaya ulaşabileceğinizi biliyorsunuzdur. Yani onları herkesin bileceğini ben de tahmin edebiliyorum. Bazen şimdi bu bayramlarda tabii ki ziyaretler önemli. Ailelerin bir araya gelmesi, büyüklerin ellerini öpmek, onların halini, hatrını sormak vesaire. Ama bazen bazı insanlar sosyal anksiyete de yaşayabiliyorlar bu tarz durumlarda. Çünkü çok fazla sorgulanabiliyorlar, çok fazla yargılanabiliyorlar ve o yüzden sırf bu ortamlara girmekten kaçınabiliyorlar ya da çabucak oradan kalkmak isteyebiliyorlar. Bir de işin bu boyutu var, değil mi?
0: Hem de nasıl, şu cadı kazanı dediğimiz akraba gruplarımız var ya,
1: Çokça da artık bununla ilgili video çekiliyor,
0: o sosyal anksiyete işte orada devreye giriyor ve maalesef çok haklılar. Yani bu noktada aslında bu içimizde büyüttüğümüz kocaman el alemi oluşturup da vücut bulan akraba ilişkilerine sağlıklı sınırlar getirmek lazım. Ayıp olmasın diye zorla ziyaret edilmek değil aslında, evet orada bir sağlıklı mesafe olabilir. Böylece karşı tarafta kendini anlar. Yani neden gelmiyor?
1: Değil mi?
0: Evet, yani aman ayıp olmasın ziyaret edelim, ayıp olmasın.

0: beraber lafını dinleyelim. Ayıp olmasın, şimdi tadımız kaçmasın.
1: Hiçbir şey söylemeyelim.
0: Hiç sesini çıkarma, şimdi sana şöyle derler, sivri dilli derler. Sivri dilli olmaya gerek yok. Bazen gerek var, parantez içinde söylüyorum. Bayram telaşında, bayram tadında bir sevimsizlik yaşanmasın, kabul
1: Tabii
0: ediyorum.
1: ki, tabii ki.
0: Bununla birlikte sağlıklı bir sınır çizmekte yarar var. İnanın bana, çalıştığım ailelerde bir aileyle 8 kişi çalıştım, bir aileyle 17 kişi çalıştım. Yani çok kalabalık aileler ve inanılmaz şeyler konuşuluyor.
1: Bunlar size ailecek mi danışmaya
0: Tabii
1: geliyorlar?
0: uzman aile danışmanı olmanın en güzel yanı
1: 17
0: bu. 17
1: kişi, ne
0: kişiyle.
1: yaptınız? Bir sınıf gibi. Bir
0: Evet,
1: öğretmen
0: gerçekten.
1: misali çalışmışsınız, evet.
0: Salonumuz var bununla ilgili. Hatta eski ofisinde bir çalışma masam hem ayrılabilen hem birleşebilen bir mekanizmaya
1: Çok
0: sahipti.
1: güzelmiş. Evet.
0: Onun temel amacı da şeydi, bir araya geldiğinde kocaman bir aileyiz. Ayrıştırdığımızda da o bireysel sağlıklı sınırlarımızda mutlu bir
1: Evet,
0: bireyiz şeklindeydi.
1: evet.
0: Onu temsil ediyordu. Evet, ailelerle çalıştığımda inanın bana bu sosyal anksiyeteyi tetikleyen bir şey. Ya
1: Evet.
0: şimdi eş dostun yanına gideceğim, işimi soracaklar. Bakın biz aslında çok sosyal bir toplumuz, kültürel anlamda ve çok desteğiz birbirimize. Bu bayramlarda da özellikle bir araya gelinmesini bu yüzden çok isterim. İşte insanların bir araya geldiğinde dertlerini, yüklerini hafifletebilecekleri, birinin çıkıp da ya ben sana yardım ederim diyebilecekleri bir buluşma dönemidir. Ama tam tersi de olabiliyor. Ne yaptın bakayım sen şu işi? Şekline
1: Evet.
0: girdiği zaman yargı, sorgu,
1: Eleştirinin
0: yetersizlik
1: dozunun
0: duygusunu
1: artışı.
0: arttıracak o eleştiri, negatif eleştiri, yapıcı eleştiri olursa
1: O
0: eyvallah da
1: ayrı. Hı.
0: yıkıcı bir eleştiri olduğu zaman insanlar bir araya gelmek istemiyorlar ve bence çok haklılar.
1: Evet.
0: Yani o yüzden biz yetişkinler, insanlar hem çocuklarımıza hem haşır neşir olduğumuz aile üyelerimize olabildiğince sağlıklı sınırlarda yaklaşmalıyız. Evet, fikrimiz her zaman var. Fikrimiz, bilgimiz her zaman var. Bizden destek istediği zaman, bize sorduğu zaman, bununla ilgili bana bir yol gösterir misin dediği zaman o kapıları açalım derim. Yoksa şu yön eksik, bu yön eksik dediği zaman insanların ayakları geri geri gidiyor.
1: Evet.
0: İnanın bana ben çok seviyorum.
1: Hı.
0: Kayınvalidemin ailesi kalabalık, benim kişisel ailem de kalabalık. Bu yaz dönemine denk gelen bayramlar bizim için çok güzel bir fırsattı geçtiğimiz yıllarda. Hem tatil hem aile üyeleriyle bir araya gelme fırsatıydı. Ve kayınvalidemin ailesi kardeşleriyle de bir araya geliyoruz. Hatta dayılarımızdan bir tanesinin köyde bir evi var. Ben çocuklarımın köy yaşamına ilişkin fikri olsun diye sürekli her bayram hem dayımızı ziyaret edelim hem aile üyelerimizi görelim. Çünkü yılda bir ya da iki kez görebiliyoruz.
1: Hı.
0: Ve çocuklarımız da bunu öğrensin diye hem böyle küçük keseler hazırlıyoruz
1: Evet,
0: oradaki
1: buraya bize
0: çocuklara.
1: gelirken bile getirmişsiniz. Ne kadar naziksiniz. Çok
0: Tabii.
1: teşekkür ederiz. Ufak hediyeler.
0: Bugün bayram.
1: Evet.
0: Hediyeleşeceğiz
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: ki. Küçük
1: Evet.
0: bir armağan. Çocukları işte böyle bir kesenin içine, bazen böyle mendilin içine, bir tül parçasının içine, şeker, çikolata, küçük bir harçlık
1: Evet.
0: inanılmaz güzel oluyor ve ben bu geleneği yaşatmayı çok seviyorum. Dolayısıyla çocuklarım da sevsin istiyorum.
1: Hı.
0: Etrafımdaki insanlar da sevsin istiyorum. Bununla ilgili Bodrum'dan bir örnek vereyim. Bodrum'da tatil dönemine denk gelen bir bayramda yine kendi kardeşlerimle bir araya gelme fırsatı bulduğum bir bayramdı ve yine ben böyle küçük küçük keseler yaptım ve ablamın bir kahvaltı mekanı vardı. Oraya gelen çocuklara da hediye ettim. Çocuklar ellerinde böyle şaşkın şaşkın baktılar.
1: İlk
0: Aa,
1: kez
0: ilk kez
1: görmüşler böyle bir
0: görüyorlar.
1: şey, değil mi? Evet.
0: Müthiş bir şey. O çocuk bununla tanıştı artık. Yani
1: Evet.
0: gelecekte yapar yapmaz bu onun
1: Ama
0: bileceği iş.
1: hatıraları arasında yer etti.
0: Anılarında olacak. O
1: Kesinlikle.
0: geleneksel yapının bir özelliğini, bir öğesini tanımış oldu. Ve
1: Evet.
0: ben de amacıma ulaşmış oldum.
1: Çocuklar, evet, çocuklar konusu son derece önemli. Bunu konuşacağız ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle çocuklar ve bayramı konuşalım ki çünkü onlar geleceğe taşıyacaklar bu bayramları.

0: ailece devam ediyor. Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocuklar ve bayram dedik. En önemlisi onlar için zaten bayram. Hepimizin çocukluğunda kalan anılarla kodlanmış bir şey hafızalarımıza. Şimdiki çocuklar için de öyle olacak. O yüzden onların hafızalarını güzel anılarla kaydedilmesi lazım. Bir de hakikaten bayramın anlamını anlamaları lazım. Onunla ilgili neler söylersiniz? Çocuklar ve bayram deyince özellikle hangi özelliklerini öğrenmeli çocuklar bayramın?
1: Bayram bir arada olmanın, aile olmanın, toplumda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın sembolü aslında. Dolayısıyla da çocuklar bu süreçte eskiden hep şey söylerler, işte alacak gücümüz yoktu, bir bayramlığımız olurdu. O bayramlık için sabah heyecanla uyanırdık. Bugün alım gücü pek çok kişinin var. Öyle ya da böyle bayramlık giyecek satın alınabiliyor ya da
0: Zaten
1: gelebiliyor.
0: sürekli
1: En
0: alınıyor bu
1: azından
0: arada. Evet, eskiden öyle
1: ülkemizin belli
0: değildi.
1: bir kesimi için
0: Evet.
1: tepeden konuşmak istemiyorum.
0: Tabii.

0: Tabii muhakkak.
1: Bununla birlikte belli bir kesim içinde temel ihtiyaçlar giyinmek, barınmak, yemek, içmek. Bu konuda çocuklarımıza paylaşmayı öğretmemiz gerekiyor. Bayramlar sadece kutlanması ya da cafcaflı hediyelerin olduğu, ziyaretlerde tatlı krizine girdiğimiz şey olarak algılanmamalı. Bayramlar paylaşmanın önemini vurgulamalı. Bu konuda üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Çevremdeki çocuklarda, gençlerde, özellikle kendi çocuklarımda. Geçen Ramazan ayında bir yardım süreci başlattık. Bunlar söylenmez ama yayılmasını isterim
0: Örnek
1: fikir
0: olması
1: olarak.
0: açısından tabii ki.
1: Ve oğlumuza dedik ki sen de bize eşlik edeceksin. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bir fabrikaya işte şu kadar kişi, şunlar adres, hadi kargolayın şeklinde yapmak doğru bulduğum bir şey değil. Buna emek harcamak gerekiyor. Alışverişini yapmak gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. O torbaları ya da verileceği, paylaşılacak eşyaları taşımak gerekiyor. Ve oğlumuza da dedik ki yaşın geldi. Artık bunu bizimle birlikte sen de yapacaksın. Ve bunu gelecekte de bizim yerimize kardeşinle birlikte sen yapacaksın. Ve gördü, gittiğimiz evleri gördü. Evlerin içine girmedik. Kapıdan merhaba dedik, iyi bayramlar dedik. Size bir bayram hediyemiz var, lütfen buyurun dedik. Bunu bazen böyle hediye kartları var. Onlar da eşlik etti, sadece malzeme olarak değil. Daha sonra evinin ihtiyacını görebilmesi açısından. Çünkü sadece bayramda ver, Ramazan'da ver, aylık ver. Bu bence yeterli değil, geçerli de değil. Devamını getirmek lazım. Bu bayram da bizim için önemliydi. Benzer şekilde yapmak için elimizden geleni yaptık. Yetişebildiğimiz, yetişemediğimiz yerler var. Yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir anekdot aktarmak istiyorum. Eğitim kurumumuzda eğitimine devam eden öğrencilerimden bir tanesinin zaman yönetimi çok da iyi değildi. Sabah erken gelmesi gereken saatten genelde bir 15-20 dakika, bazen yarım saat ve ben seanslarının zamanı belli olan bir insanım. Hadi dersine geç kalıyorsun, öğretmen bunu affeder, kabul eder etmez, 40 dakikadır onun dersi ama benim seansım nettir. Saat 10'daysa 10'da başlar. Ve bir anlaşma yaptık. Geç kaldığın her dakika başına harçlıklarından para alırım dedim. Lütfen para gözü olduğum düşünülmesin.
0: Evet.
1: Ramazan öncesiydi bu. Ve kendisinin biriktirdiği, o geç kalmalarından biriktirdiği meblağlarla bir paylaşım kolisi hazırlamasını, bir aileyle paylaşım kolisi hazırlamasını rica ettim. Ve annesi babasıyla da bunu konuştum. Bakın dedim, bunu o yapsa da yapmasa da biz zaten yapacağız. Bunu kendi harçlıklarından yapması onun için anlam taşıyacak bir şey.
0: Tabii.
1: O yüzden sizden bu konuda destek olmanızı rica ediyorum. Ama anlaşma anlaşmadır. Ona nakit olarak para vermiyorsunuz. Kendi harçlıklarından bunu yapacak ve ürünleri kendi seçecek. Dolayısıyla bunu yaptı. Bu da bir kazanım benim için. Yani gelecekte ne kadar yapar, ne
0: İki
1: kadar
0: taraflı
1: yapmaz.
0: kazanım olmuş. Hem
1: Evet.
0: vaktinde gelmeyi öğrenmiş,
1: Kesinlikle çok
0: hem de yardım etmiş.
1: dakik.
0: Kesin ne kadar güzel.
1: Kesinlikle çok dakik. Artık geç kalmıyor. Hatta geç
0: Evet.
1: kalmamak için depar attığını biliyorum yani.
0: Güzel
1: O
0: olmuş.
1: yüzden de
0: Evet.
1: hem zaman yönetimini öğrenmesi hem kendisinin ortaya bir paylaşım ürünü koyması, bunu öğrenmesi benim için kıymetliydi açıkçası.
0: Çok çok kıymetli, çünkü dediğiniz gibi bayramların bazen bu yardımlaşma kısmı es geçilebiliyor hakikaten. Bunları unutabiliyoruz. Sadece kutlayalım, yiyelim, içelim, işte şekerdir, çikolatadır, bunlar düşünülebiliyor ama bu kadar değil tabii ki.
1: Kurban kesenlere de bir paylaşım yapmak istiyorum. Lütfen, evet, kemikli kısım çok önemlidir, çok da besleyicidir, kabul ediyorum. Ama lütfen aslında paylaşmanız gereken unsurları paylaşın. Çünkü kurban kesmek dolaba bir et istiflemek gibi
0: Evet.
1: algılanıyor günümüzde. Bundan ziyade de mümkünse hepsini paylaşın. Ama evet, sizin de kendinize ait bir yapınız olsun istiyorsanız, bunu da adilane, hakkaniyetli tabii bir şekilde, ihtiyaç, gerçekten ihtiyaç duyana. Yani kurban kesmiyor olması onun ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Günümüzde insanlar felsefe olarak
0: tercih olarak
1: da, yönelim olarak da kurban kesmiyor olabilirler. Bununla birlikte
0: iyi ara.

0: karıştırmak lazım.
1: Bazı inanç sahipleri diyor ki benim evime girmesine gerek yok. Te ötede kesilsin diyor. Tümünü paylaşıyor. Karar tabii ki herkesin kendisine ait ama olması gerekeni olması gerektiği gibi yapmakta yarar var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel şeyler anlattınız.
1: Teşekkür
0: Bayramımıza
1: ederim.
0: renk kattınız. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Onlar için de güzel bir bayramın ilk günü hediyesi olmuştur. Bizim için öyle oldu çünkü sizin anlattıklarınız.
1: Ben de herkese sağlıklı, keyifli, mutlu, huzurlu, aileleriyle keyifle doyasıya geçirecekleri bir bayram diliyorum. Ve tabii ki beslenmeye dikkat edelim.
0: Evet, onu dün de söyledik. Dün de diyetisyenimiz onu ısrarla altını çizdi. Umarız biz bunu iletebilmişizdir tüm dinleyicilerimize. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Sağolunuz.
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la sohbetimiz böylece sona erdi sevgili dinleyenler. Biz de aileceden size veda ediyoruz. Mutlu bir bayram dileyerek programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Arif Kereş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ses kaydı almanın suç olup olmadığı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ceza muhakemesi. Ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ses kaydı almak suç mudur? Evet, günlük yaşamımızda birçok durumda görüntü ya da ses kaydı alabiliyoruz. İnsanlar bazen bunu karşı tarafın rızasıyla alıyor, bazen de habersiz alıyor. Acaba izin almadan bir ses kaydı ya da bir görüntü almak suç olabilir mi? Kanunların buna bakış açısı nedir? Bu konu üzerinde duracağız ve konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Yusuf Gürleyen. Yusuf Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi değerli meslektaşım, az önce de belirttiğim üzere artık teknoloji gelişti. Hepimizin cebinde cep telefonu, herhangi bir durum karşısında ses ve görüntü kaydı alabiliyoruz. Bu o kadar evet basit mi? Herkese serbest mi? Herkes herkesin sesini, görüntüsünü kaydedebilir mi? Bu suç mudur acaba ve bunu daha sonra mahkemelere delil olarak sunabilir miyiz?
1: Hocam müsaadenizle şu şekilde başlamak isterim. Şimdi ses kaydı almak suç mudur sorusuna tek kelimelik bir cevap vermek her zaman doğru olmaz. Çünkü bu sorunun her zaman tek bir cevabı yoktur. Kural olarak bir kişinin sesini ya da aleni olmayan bir konuşmayı onun rızası olmadan kayda almak hukuka aykırıdır. Yani ses kaydı almak suçtur. Ancak istisnai olarak bazı zorunlu hallerde bu kayıt hukuka uygun kabul edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ses kaydı alınıp alınmadığından ziyade bu kaydın veya görüntünün hangi ortamda, hangi amaçla, hangi zorunlulukla ve hangi şartlar altında alınıp alınmadığı noktasındadır. Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda bu konu birkaç maddede birlikte düzenleniyor. Özel hayatın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında düzenlenen 9. bölüm, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliği

0: Madde 135 ve devamındaki hükümler de bu kayıtların kişisel veri boyutunu gündeme getirir. Bu sebeple günlük hayatta çok sık duyduğumuz "ama ben de konuşmanın içindeydim, o yüzden kaydı alabilirim" düşüncesini tek başına doğru kabul edemiyoruz. Çünkü konuşmanın içinde olmak otomatik olarak kişilere sınırsız kayıt yetkisi vermiyor. Özellikle planlanmış, hazırlıklı, önceden düşünülmüş ve mesela adeta delil üretmek amacıyla kurgulanmış kayıtlar bakımından hukuk çok sert davranıyor. Dolayısıyla insanların "ya ileride lazım olur, ben bütün konuşmalarımı, bütün görüşmelerimi bir kayda alayım da" şeklinde yaklaşımını hukuk düzeninin koruduğunu söylemek mümkün değildir. Peki o zaman Yargıtay nerede istisna tanıyor? Bu sorunun cevabını vermek gerekir. Çünkü esas kritik nokta burasıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 4. Ceza Dairesi kararlarında şu yaklaşımı benimser: eğer kişi kendisine karşı işlenen veya işlenmekte olan bir suçu yahut haksız saldırıyı başka türlü delil elde etme imkanına sahip değilken olay ani gelişmişse ve o anda yetkili makamlara derhal başvurma imkanına fiilen sahip değilse, bu durumda yaptığı ses kaydını veya görüntü kaydını belli şartlar altında hukuka uygun kabul edebilmektedir. Ben bunu şu şekilde sadeleştiriyorum ve diyorum ki Yargıtay ses kaydı alan kişinin tuzak kurarak hareket etmesini değil, kendini korumak için spontane bir şekilde son çare olarak bunu yapmasını hukuka uygun kabul etmektedir. Eğer ortada planlı bir senaryo varsa, kişi önceden hazırlık yapmışsa, karşı tarafı özellikle konuşturmaya çalışıyorsa, kışkırtarak hareket ediyorsa, yani kayıt bir anlamda bir komplo mantığıyla üretilmişse, burada hukuka uygunluktan söz etmek zorlaşır. Şimdi bunu günlük hayata indirmeye çalışalım. Birkaç örnek vereyim kısaca. Mesela iş hayatında bir çalışan, amirinin yahut başka bir iş arkadaşının o anda açık bir tehdidine, iş yerinde gerçekleşen psikolojik şiddetine, cinsel tacizine maruz kalırsa veya şantaja uğrarsa ve bunu başka türlü delil elde edemeyecek bir duruma düşerse, o anda aldığı ses kaydını hukuka uygun kabul etmek mümkün olabiliyor. Aynı şekilde ev sahibi kiracı ilişkilerinde de buna benzer konular karşımıza çıkıyor. Kişi önceden karar verip "ben bu konuşmayı gizlice kaydedeyim, ileride belki işime yarar" dediğinde bu başka bir konu oluyor. Ama ev sahibinin kiracıya karşı ya da kiracının ev sahibine karşı gerçekleştirdiği tehdit veya suç teşkil eden başka bir davranış karşısında kendini mecbur hissederek ses kaydı alması başka bir şey oluyor. Buradaki ayrım çok önemli. Nitekim aile içi ilişkilerde de buna benzer şeyler karşımıza çıkabiliyor. Somut olayın şartlarını her olay üzerinde ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da şu: diyelim ki kayıt bazı şartlar altında hukuka uygun kabul edilebilecek nitelikte alındı. Bu, o kaydın istenildiği gibi paylaşılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü mahkemeye delil olarak sunmak başka bir şey, ifşa etmek başka bir şey. O kaydı almakla o kaydı ifşa etmek birbirinden farklı şeyler. Kayıt bir dilekçe ekinde savcılığa veya mahkemeye sunulabilir. Ancak bunu sosyal medyada yaymak, üçüncü kişilere paylaşmak, onlara servis etmek farklı bir noktada değerlendirilir ve hukuki ve cezai sonuçlar doğurabilir. Toparlamak gerekirse, ses kaydı almak her durumda suçtur demek yanlıştır. Ses kaydı almak "ben konuşmanın tarafıysam serbesttir" demek de yanlıştır. Doğru cümle şudur: ani, spontane gelişen, başka türlü ispatı mümkün olmayan ve kişinin kendini korumak için karşı tarafa tuzak kurma amacı taşımayan şekilde son çare olarak hareket ettiği durumlarda alınan ses kayıtları hukuka uygun kabul edilebilmektedir. Yargıtay'ın yaklaşımı da esasen bu denge üzerinedir. Çünkü bir yanda özel hayatı, haberleşme özgürlüğü ve kişisel verileri korunmakta, diğer yandan da kişiyi çaresiz bırakmamak için dar bir hukuka uygunluk alanı tanımaktadır. Asıl değerlendirmenin de her somut olayın kendi şartlarına göre yapılacağını ayrıca hatırlatmak gerekir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evet, değerli meslektaşım Yusuf Gürleyen ses kaydı ya da görüntü kaydına ilişkin olarak hukukun ne zaman bunları hukuka uygun saydığını değerlendirdi. Evet, İstanbul Barosu avukatlarından çok değerli meslektaşım Avukat Yusuf Gürleyen'e teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Metin tel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde İstanbul'un küllerinden bir dünya imparatorluğu çıkaran asil iradeyi, yani Fatih Sultan Mehmet'i konuşmaya devam edeceğiz. Bir şehri fethetmekle kalmayıp o şehre yeni bir ruh üfleyen ve asırlara hükmedecek bir devletin mimarisini çizen Fatih'in yarım bıraktığı o büyük yürüyüşün izini sürmeye devam edeceğiz.

0: 6 Nisan 1453. Bahar, Konstantinopolis surlarının üzerine her zamanki zarafetiyle gelir ama bu kez hava barut kokusu ve yaklaşan bir fırtınanın ağırlığıyla yüklüdür. Güneş Marmara'nın üzerinden yükselirken Bizanslılar surların üzerinden baktıklarında o ana kadar gördükleri en muazzam ve en disiplinli orduyla karşılaşırlar. Ordunun merkezinde henüz 21 yaşında olan ama bakışlarında bir imparatorluğun 1000 yıllık özlemini taşıyan Sultan Mehmet durur. O sadece bir şehri kuşatmaya gelmemiştir. O, tarihin kendisine yüklediği bir misyonu tamamlamaya, müjdelenen komutan olmaya gelmiştir. Karşısında ise Bizans'ın son temsilcisi İmparator Konstantin durur. Konstantin, elinde kalan son toprak parçasını, yani bu kadim şehri korumak için her şeyi göze almıştır. Bu sahne sadece iki hükümdarın değil, eskimekte olan bir ortaçağ dünyasıyla yükselen genç bir nizamın çelikle ateşin çarpışmasıdır. Kuşatmanın ilk top sesleri yankılandığında aslında bir çağın sonu da resmen ilan edilir.
1: Kuşatma başladığında Osmanlı ordusu şehrin en güçlü savunma hattı olan Theodosius surlarının önüne yerleşir. Bu surlar 1000 yıldır hiçbir ordunun geçemediği 3 katlı devasa bir mühendislik harikasıdır. Hendekler, dış surlar ve iç surlar. Bizanslılar bu surların kendilerini kıyamete kadar koruyacağına inanmaktadır. Ancak Mehmet, tarihin tozlu sayfalarında kalmış eski kuşatma tekniklerine güvenmez. O, savaşı teknolojiyle kazanacaktır. Macar Urban'ın ve Türk mühendislerin elinden çıkan devasa şahi topları mevzilerine yerleştirilir. Bu toplar o güne kadar insanlığın ürettiği en yıkıcı silahlardır. Ateşlendiklerinde yer yerinden oynar, kilometrelerce öteden duyulan o dehşetli gürültü sadece surları değil Bizans halkının moralini de sarsar. Her günle 1000 yıllık taş duvarlarda derin yaralar açar. Ancak Bizanslılar geceleri bu gedikleri kadın erkek, çoluk çocuk el birliğiyle onarır. Mehmet, sabrın da bir savaş taktiği olduğunu bilir. Topların doldurulması saatler sürer, aşırı ısınan tunç namlular zeytinyağı ile soğutulur. Bu bir sinir savaşıdır. Mehmet her atışta sadece bir taşı değil, geçilemez denilen o kibri yerle bir etmektedir.
0: 20 Nisan günü kuşatmanın en kritik anlarından biri yaşanır. Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisiyle bir Bizans erzak gemisi Marmara açıklarında görünür. Osmanlı donanması bu gemileri durdurmak için harekete geçer. Ancak gemiler yüksek yapılıdır ve rüzgarı arkalarına almışlardır. Osmanlı kadırgaları bu devasa gemilerin yanında çaresiz kalır. Sultan Mehmet sahil kenarında atını diz boyu denize sürerek donanmasına emirler yağdırır. Yüzündeki öfke sadece o anki başarısızlığa değil, yıllardır kurduğu hayalin önündeki bu engelleredir. Gözlerinin önünde 4 Hristiyan gemisi Haliç'in zincirlerini geçip şehre girince Osmanlı ordugahında büyük bir moral bozukluğu yaşanır. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa bu durumu fırsat bilerek kuşatmanın kaldırılması gerektiğini savunur. Ancak Mehmet geri adım atmayı reddeder. O gece çadırında mum ışığının altında sabahlar. Zihnindeki o müthiş planı şekillendirir. Eğer denizden geçilemiyorsa karadan gidilecektir. O, tabiatın kanunlarını kendi iradesine boyun eğdirmeye kararlıdır.
1: 22 Nisan sabahı Bizanslılar hayatlarının en büyük şokunu yaşarlar. Haliç'in öteki tarafında Osmanlı kadırgaları süzülmektedir. Zincir hala yerindedir ama gemiler içeridedir. Peki bu nasıl olmuştur? Gecenin karanlığında Beşiktaş önlerinden Kasımpaşa'ya kadar uzanan ormanlık arazide hummalı bir çalışma yürütülmüştür. Binlerce işçi ve öküz yağlanmış kızaklar üzerinde devasa gemileri yokuş yukarı çekmiş, tepeleri aşırarak Haliç'in sularına indirmiştir. Bu sadece bir askeri manevra değil, insan zihninin sınırlarını zorlayan bir deha örneğidir. Bir rivayete göre gemiler karadan yürürken orkestralar ve mehter takımları gürültü yaparak bu gizli operasyonun sesini kamufle etmiştir. Sabah olduğunda Bizanslılar için artık umut tükenmiştir. Şehir şimdi her yönden, karadan, Marmara'dan ve Haliç'ten kuşatılmıştır. Mehmet imkansızı mümkün kılmıştır.
0: Kuşatma 54. gününe girdiğinde artık her iki tarafında dayanacak gücü kalmamıştır. Ancak Mehmet'in kararlılığı ilk günkü gibidir. 29 Mayıs şafağı sökmeden önce ordusuna o meşhur hitabını yapar. Askerine dünyalık zenginlik değil, tarihin şerefini ve kutlu bir müjdeyi vaat eder. Gece yarısından itibaren saldırı dalgalar halinde başlar. İlk olarak gönüllü birlikler, ardından Anadolu askerleri surlara yüklenir. Şehir savunması bitkindir ama teslim olmaz. Güneş doğmaya başladığında sultan seçkin birliğini, yani yeniçerileri sahneye sürer. Surların üzerinde açılan küçük bir gedik tarihin akışını değiştirir. Şehir düştü çığlıkları surlarda yankılanırken Bizans savunması çözülür. İmparator Konstantin surlarda savaşarak can verir. Şehrin kapıları birer birer açılırken Osmanlı ordusu Konstantinopolis'e girer. Bin yıllık Bizans tarihin tozlu raflarına kalkar. İstanbul artık Osmanlı'nın ebedi kalbi olur.
1: Sultan Mehmet Beyazıt'ın üzerinde şehre girdiğinde doğrudan Ayasofya'ya yönelir. Halk korku içinde mabede sığınmıştır. Ancak karşılarında gördükleri kan döken bir barbar değil, vakur, adil ve bilge bir hükümdardır. Fatih Ayasofya'nın kapısında atından iner. Yerden bir avuç toprak alıp sarığına sürer. Bu, kazandığı zafer karşısında sergilediği bir tevazu gösterisidir. Mabedin içine girdiğinde halka can ve mal güvenliklerinin sağlandığını, ibadetlerinde özgür olduklarını ilan eder. Bu o dönem dünyası için hayal bile edilemeyecek bir büyüklüktür. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi emrini verirken yapının mimari ihtişamının korunmasını titizlikle ister. O an itibarıyla Ayasofya sadece bir cami değil, Fatih'in hoşgörü ve medeniyet vizyonunun en büyük sembolü haline gelir. İstanbul artık yeni bir kimliğe, yeni bir ruha bürünmüştür. Fatih Sultan Mehmet için İstanbul'u fethetmek sadece bir askeri başarı değildir. Asıl iş, bu şehri bir dünya başkenti yapmaktır. Savaşın yıktığı mahalleler hızla onarılır. Boşalan evlere Anadolu'dan Türkler, Balkanlardan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler yerleştirilir. Fatih çok kültürlü, çok dinli ve zengin bir sosyal doku hayal eder. İstanbul kısa sürede tüccarların, sanatkarların ve alimlerin akın ettiği bir cazibe merkezi haline gelir. Topkapı Sarayı'nın temelleri atılırken bu saray sadece padişahın konutu değil, imparatorluğun yönetim merkezi ve bir bilim akademisi olarak tasarlanır. Kapalı çarşı inşa edilir. Ticaretin kalbi burada atmaya başlar. Fatih, İstanbul'u sadece fiziki olarak değil, ruhsal olarak da yeniden kurar. Farklı inançlara tanıdığı özgürlüklerle Osmanlı'yı yüzyıllarca ayakta tutacak olan millet sisteminin temellerini atar. Onun gözünde İstanbul, doğuyla batının kucaklaştığı evrensel bir medeniyetin başkentidir.
0: İstanbul'un fethi bir son değil, devasa bir stratejinin ilk hamlesidir. Fatih, Roma İmparatorluğu'nun mirasını devrediyor.

0: devraldığını ilan ederken, bu iddianın altını askeri ve ekonomik güçle doldurması gerektiğini bilir. Gözlerini Balkanlara çevirir. 1454'ten itibaren Sırbistan üzerine düzenlenen seferler sadece toprak kazanmak amacı taşımaz. Fatih'in komutanlık dehası burada kendini gösterir. O, savaşın lojistik ve ekonomik bir süreç olduğunu çok iyi kavramıştır. Sırbistan'ın maden yatakları, özellikle gümüş madenleriyle ünlü Novo Brdo onun hedefindedir. Çünkü büyük ordular büyük hazinelerle ayakta durur. Sırbistan seferlerinde Fatih kaleleri sadece kuşatmaz, onları stratejik birer ikmal noktasına dönüştürür. 1459'da Semendire'nin düşüşüyle Sırbistan bir Osmanlı eyaleti haline geldiğinde Avrupa'nın içlerine giden yol artık sonuna kadar açılmıştır. Fatih burada Yıldırım Savaşı taktiklerini kullanır. Düşman koalisyon kuramadan hedefini tek bir noktadan vurup etkisiz hale getirir. Batıda ilerlerken doğuyu boş bırakmak Fatih'in stratejik anlayışına aykırıdır. O, bir deniz imparatorluğu kurmanın yolunun Karadeniz'i kontrol etmekten geçtiğini görür. 1461 yılı onun askeri diplomasi ve lojistik kabiliyetinin zirvesidir. Önce Cenevizlilerin elindeki Amasra'yı hiç kan dökmeden sadece görkemli bir askeri gövde gösterisiyle teslim alır. Ardından Sinop'u İsfendiyaroğullarından diplomatik bir manevrayla devlete bağlar. Ancak asıl büyük sınav Trabzon'dur. Trabzon Rum İmparatorluğu, Bizans'ın son kalesi ve meşruiyet iddiasının bir parçasıdır. Fatih ordusunu Sivas üzerinden Engebeli Dağ yollarına sürer. Yol o kadar sarp, coğrafya o kadar hırçındır ki topları dağlardan aşırmak imkansız görünür. Rivayet edilir ki Fatih bizzat yaya olarak dağları tırmanır, elleri kanar. Kendisine "Sultanım, neden bu kadar zahmet çekersiniz?" diye soran Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun'a verdiği cevap onun hayat felsefesidir. "Ana, bu zahmet sadece kuru bir şehir almak için değildir. Bu zahmet İslam'ın sancağını en uca dikmek, Hakk'ın rızasını kazanmak içindir." Trabzon'un fethiyle Karadeniz'in güney sahili tamamen Türk hakimiyetine girer. Fatih burada bir askeri mühendis gibi çalışmış, donanmayla kara ordusunu aynı anda koordine ederek Trabzon'u hem denizden hem karadan nefessiz bırakmıştır.
1: ...1462'ye gelindiğinde Fatih'in karşısına tarihin en karanlık figürlerinden biri çıkar. 3. Vlad, namı diğer Kazıklı Voyvoda. Vlad'ın başlattığı isyan ve Osmanlı elçilerine yaptığı işkenceler Fatih için sadece bir asayiş meselesi değil, bir devlet onuru meselesidir. Eflak seferi Fatih'in psikolojik harp yeteneğini sınar. Vlad, gece baskınlarıyla Osmanlı ordusunu yıpratmaya, korku salmaya çalışır. Kazıklı Voyvoda'nın yollara dizdiği binlerce cesetten oluşan kazık ormanı, ordunun moralini bozmak için tasarlanmış bir korku dekorudur. Ancak Fatih Sultan Mehmet bu psikolojik teröre teslim olmaz. O, disiplini bir zırh gibi kuşanmıştır. Gece baskınlarına karşı geliştirdiği ordugah savunması ve istihbarat ağı sayesinde Vlad'ın sinsi planlarını boşa çıkarır. Eflak'ı bütünüyle ilhak etmek yerine oraya devlete sadık bir yönetici atayarak bölgeyi stratejik bir tampon bölge haline getirir. Bu onun mutlak fetih yerine sürdürülebilir hakimiyet tercihinin bir yansımasıdır.
0: Balkanlarda Fatih'i en çok zorlayan coğrafyalardan biri Arnavutluk'tur. Bir zamanlar Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş, savaş sanatını bizzat padişahtan öğrenmiş olan İskender Bey, dağlık araziyi bir savunma hattına çevirir. Fatih, Arnavutluk seferlerinde gerilla harbinin en zorlu örnekleriyle karşılaşır.

0: Burada Fatih'in komutanlık meziyeti sabır ve inşa üzerine kurulur. Elbasan Kalesi'ni çok kısa bir sürede inşa ettirerek bölgenin stratejik merkezini kontrol altına alır. İskender Bey'in vurkaç taktiklerine karşı büyük kale kuşatmaları ve bölgeyi ikmal hatlarından koparma stratejisiyle cevap verir. Fatih, düşmanın tekniğini ona karşı kullanmayı bilir. Arnavutluk direnişini sadece kılıçla değil, kurduğu idari yapıyla ve bölgeye yerleştirdiği askeri garnizonlarla zaman içinde eritir.
1: Fatih'in imparatorluk vizyonunun önündeki en büyük engel, Doğu Anadolu ve İran üzerinden yükselen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dır. Uzun Hasan, Venedik ve Papalık'la ittifak kurarak Osmanlı'ya arkadan vurmayı planlar. Bu, Fatih için bir ölüm kalım meselesidir. 11 Ağustos 1473 günü Otluk Beli'nde iki Türk ordusu karşı karşıya gelir. Uzun Hasan, geleneksel Türk savaş taktiklerini, süvari gücünü ve cesaretini temsil eder. Fatih ise modern savaşı temsil etmektedir. Otluk Beli Savaşı, askeri tarih açısından bir dönüm noktasıdır. Fatih, ateşli silahları savaşın merkezine yerleştirir. Uzun Hasan'ın meşhur süvarileri, Osmanlı'nın düzenli ateş gücü karşısında bozguna uğrar. Fatih, burada sadece bir komutan değil, bir askeri dehadır. Ordusunu kademeli bir savunma ve ani bir ateş gücüyle yönetir. Otluk Beli zaferiyle Anadolu'daki Türk birliği kuvvetlenir ve Fatih, doğu sınırlarını emniyet altına alarak yüzünü tekrar Roma'ya çevirir.
0: Fatih, denizde de mutlak üstünlük kurmak için dönemin deniz devi Venedik'le 16 yıllık yıpratıcı bir savaşa girişir. Stratejisi Venedik'i karadan kuşatmak olur. Ticaret yollarını keser, limanlarını ablukaya alır ve 1470'te Eğriboz'u düşürerek Adriyatik kapılarını zorlar. Venedik barış istemek zorunda kaldığında Osmanlı artık Akdeniz ticaretinin yeni kural koyucusu, Fatih ise Avrupa ittifaklarını diplomatik dehasıyla parçalayan bir liderdir. ...1475 yılında Kırım'ın fethi, Fatih'in dünyayı ekonomik bir bütün olarak gördüğünün kanıtıdır. Ceneviz kolonilerine son vererek İpek yolunun kuzey hattını kontrol altına alır ve Karadeniz'i bir Osmanlı iç denizi haline getirir. Bu hamleyle kuzeyden gelen buğday, deri ve kürk ticareti artık tamamen Osmanlı'nın denetimine geçer. Fatih'in ömrünün son büyük hamlesi 1480'deki Otranto fethidir. Kayseri Rum unvanının gereği olarak hedefi Roma'dır. Adriyatik üzerinden İtalya'ya asker çıkararak gerçekleştirdiği bu lojistik mucize Avrupa'da büyük bir dehşet uyandırır. Otranto, iki Roma'yı tek bir taç altında birleştirme rüyasının son sahnesidir. Ancak erken ölümü tarihin yönünü Roma'nın eşiğinde değiştirecektir. ...1481 baharında Fatih yeniden at üzerindedir. Yine büyük bir sefer hazırlığı vardır ancak hedefi kimse bilmemektedir. Kendi deyimiyle, eğer sakalımın tellerinden biri sırrımı bilseydi, onu koparıp atardım diyecek kadar stratejik gizliliğe önem verir. Ancak Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda bedeni bu devasa iradeyi daha fazla taşıyamaz. 3 Mayıs 1481'de 49 yaşında ardında dünya tarihini değiştiren bir miras bırakarak vefat eder.
1: Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan değil, aynı zamanda gerçek bir Rönesans entelektüelidir. Kütüphanesinde binlerce cilt kitap vardır. Gece yarılarına kadar astronomi, matematik ve felsefe tartışır. Semerkant'tan büyük astronom Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet ederken

0: ona en yüksek maaşı ve imkanları sunar. İstanbul'da sahn-ı seman medreselerini kurarak dönemin Oxford'u, Sorbonne'u düzeyinde bir eğitim sistemi inşa eder. İtalyan ressam Bellini'yi sarayına davet edip portresini yaptıran, şairleri himaye eden, kendisi de Avni mahlasıyla derinlikli şiirler yazan bir sanatkardır. O, bilgiyi güçle birleştiren nadir liderlerdendir. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi onu dünya liderleriyle doğrudan rekabet edebilir kılar. Onun sarayı sadece bir yönetim yeri değil, Doğu ve Batı ilminin harmanlandığı devasa bir laboratuvardır. Fatih, devletin sadece fetihlerle değil, kanunlarla ayakta kalacağını da bilir. Kanunname-i Âli Osman'ı hazırlatarak Osmanlı devlet yapısını sistematik bir hale getirir. Teşrifattan bürokrasiye, vergiden yargıya kadar her şeyi yazılı kurala bağlar. Devletin merkeziyetçi yapısını güçlendirir. Onun kurduğu bu nizam, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl boyunca varlığını sürdürebilmesinin anahtarı olur. O, sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir kurucu babadır.
1: Fatih'i büyük yapan şey, sadece kazandığı savaşlar değildir. O savaşları yönetme biçimidir. O bir mühendis gibi savaşır, topların balistik hesaplarını bizzat yapar. O bir stratejist gibi savaşır, düşmanını sadece sahada değil, masada ve istihbarat oyunlarında da yener. O bir lojistik ustasıdır, on binlerce askeri kıtalar arası hareket ettirirken açlık ve hastalık çekilmesine müsaade etmez. En önemlisi, o bir medeniyet kurucusudur. Fethettiği yerlere zulüm değil, istimalet yani gönül çekme politikasıyla adalet götürür. İstanbul'u fethettikten sonra onu tahrip etmek yerine Topkapı Sarayı'yla, medreseleriyle, hanlarıyla yeniden inşa etmesi, sahn-ı seman medreselerinde bilimi en yüksek noktaya taşıması onun büyüklüğünün asıl mührüdür. Fatih Sultan Mehmet, Türk tarihinin sadece bir padişahı değil, Türk milletinin dünya sahnesindeki en görkemli imzasıdır. Bir çağın kapısını kapatıp yeni bir dünyayı bizzat elleriyle kuran o genç irade, bugün de bizlere ufkun ötesine bakmayı, imkansızı planlamayı ve adaletle hükmetmeyi fısıldamaktadır. Tarih çok insanı yazar ama Fatih gibi bazıları tarihi bizzat kendi elleriyle, mürekkep ve kanla baştan yazar. O sadece bir komutan değil, bir çağın adıdır.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Türkiye'de 27 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti iktidarına son veren bir hükümet darbesi oldu. Refik Fersan o yıllarda İstanbul Radyosu'nda görevli bulunuyordu. Uzun boyu, omuzlarına dökülen saçları, her zaman resmi kıyafeti ve üstün zarif tavırlarıyla herkesin dikkatini çekiyor, tanıyan tanımayan ona gereken değerde saygı gösteriyordu. Refik Fersan 1965 senesinin bir Haziran sabahı Hakk'a yürüdü. Bir gün radyoda Doktor Alaaddin Yavaşça Refik Bey'in vefatıyla ilgili önemli bir ayrıntıyı anlattı. Hayretten hayrete düştüm. Olay şu, radyonun dillere destan Ceberut komutanı bir gün Refik Bey'i koridorda görmüş. Birazdan odama gel demiş. Refik Bey az sonra Kenan Binbaşı'nın odasına girmiş. Müdür üzeri kağıtlar, kitaplar, dosyalarla kaplı masasının arkasında oturmuş, karşısında ayakta duran bir memurla konuşuyormuş. Neden sonra Kenan Binbaşı başını Refik Bey'den yana çevirmiş. Kıta subaylarına yakışan o sert sesle gürlemiş. Nedir bu saçlar? Refik Bey afallamış, titremeye başlamış. Ses yok. Yaşlı başlı adamsın. Böyle hippiler gibi saç uzatmaya utanmıyor musun? Refik Bey renkten renge giriyor, bayılacak gibi oluyormuş. Binbaşı devam etmiş. Biz ihtilali, sizin gibi serserileri ortalıktan kaldırmak, devlet dairelerini çapulculardan temizlemek için yaptık. Senin bilgin olduğunu söylediler. Senin neren bilgin? Sen neyin bilginisin? Bilgin adam böyle dolaşır mı? Çabuk git o saçları kes. Refik Bey olduğu yerde donmuş kalmış. Sonra binbaşı karşısındakiyle konuşmaya devam edince o da makama hafif bir selam vererek geri dönmüş. Kapıya yaklaşırken binbaşı Kenan arkasından bağırmış. Bir daha da buralara uğrama. Muhasebeye in, hesabını kessinler. Doktor Alaaddin Yavaşça'nın verdiği bilgiye göre Atatürk'ün çağında Ankara'da Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti'nin başkanı, Ankara Radyosu müzik şefi, Şam Konservatuvarı öğretim görevlisi, 400 besteye imza atmış hocaların hocası, devirlerin zamanların müzik adamı Refik Bey o gece evine gidince hastalanmış. Anlaşıldığına göre bu elim ve zamansız irtihalin önde görünen sebebi radyoda saçı uzun adamları görmemek için devrim yapan Kenan Bey olmalıdır. Aklımda kalan bu satırlar Nezih Uzel'in Radyoda Bir Gün adlı kitabından, Pan Yayıncılık'tan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.

Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir daha düşünün. Çocukluğun saklandığı, hatıraların konuştuğu. Bir ses düşünün. Anaya, vatana, dile seslenen. Ve bir şiir. Heyder Baba, senin gönlün şad olsun. Dünya varken ağzın dolu dad olsun. Senden keçen tanış olsun, yad olsun. Değnemenim şair oğlum Şehriyar. Bir ömürdür gem üstüne gem galar. Bu bir şiir değildir yalnızca. Bu bir dönüş çağrısıdır. Bir milletin hafızasıdır. Şehriyar, Türkçeyi sadece yazan bir şair değil. Onu hasretle söyleyen bir şairdir. Güney Azerbaycan'da, dilin baskı altında olduğu bir coğrafyada, Türkçeyi yeniden ayağa kaldıran bir sestir. Onun şiirinde çocukluk vardır, ana yurt vardır ve en çok da özlem vardır. Haydar Baba'ya selam yalnız bir dağ değil, bir millete yazılmıştır. Ve Şehriyar bir başka şiirinde Türk dünyasına şöyle seslenir. Gelmişem nazlı hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine, Akif'in marşı yaşardık gözümü, Bahram Yahya Kemal ülkesine. Bu yalnız bir Türkiye seferi şiiri değil, bir kültür bağının da ifadesidir. Ben Aleyna Malkoç. Yedi İklim Bir Lisan'da bugün Türkçenin hasretini yazan bir şairi konuşacağız. Konuğum Şehriyar üzerine kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Doktor Yusuf Gedikli hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli.
1: Çok teşekkür ederim. İyi diyelim, iyi olalım. Siz de iyisiniz inşallah.
0: De
1: İyi
0: hocam,
1: program
0: sizi...
1: olur inşallah.
0: Tabii hocam inşallah. Biz de sizi gördüğümüze, ağırladığımıza memnun olduk.
1: Eyvallah.
0: Bu ara zaten sizinle güzel röportajlar yapıyoruz. Özellikle
1: Eyvallah.
0: Şehriyar
1: Çok
0: konusunda.
1: Sağ olun. Çok
0: bir
1: sağ
0: de olun. İstedim ki bu Yedi İklim Bir Lisan'ın amacı zaten Türk dünyasının sesini dinleyicilerimize duyurmak. Haliyle biraz da Şehriyar'a, Türkçenin abidevi şairine ve Güney Azerbaycan'a uzanalım bugünlerde. İstedim hocam.
1: Tamam.
0: Hemen sorularıma
1: Çok iyi
0: geçmeden
1: istediniz.
0: Önce.
1: Evet.
0: Sağ olun.
1: Evet.
0: Sorularıma geçmeden önce hocam, bu çok gerçekten çünkü Türkçenin bence en abidevi şiirlerinden bir tanesi. O yüzden çok tabii uzun iki bölümlü bir şiir bu Heyder Baba'ya Salam. Ama ben bir ilk 5-6 dörtlüğünü okumak isterim
1: tabii,
0: dinleyicilerimiz
1: tabii.
0: için. Heyder Baba, ildırımlar şahanda, seller sular şakkıldayıp ahanda, kızlar ona seh bağlayıp bakanda, selam olsun Şevketüze, Elüze, benim de bir adın gelsin Gülüze. Heyder Baba, kehliklerin uçan da, köl dibinden dovşan kalkıp kaçan da, bahçaların çiçeklenip açan da, bizden de bir mümkün olsa yadele, açılmayan ürekleri şadele. Bayram yeli çardakları yıkanda, Noruz gülü gar çiçeği çıkanda, ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, bizden de bir yadeleyen sağ olsun, dertlerimiz koy dikelsin dağ olsun. Heyder Baba gün dalıvı dağlasın. Üzün gülsün, bulakların ağlasın. Uşakların bir deste gül bağlasın. Yel gelende ver getirsin bu yana. Belki benim yatmış bahtım uyana. Heyder Baba senin üzün ağ olsun. Dört bir yanın bulağı olsun, bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya gazov, geder, ölüm, itimdir. Dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir. Heyder Baba, yolum senden gece oldu. Ömrüm geçti, gelenmedim, gece oldu. Hiç bilmedim gözellerin nece oldu. Bilmez idim, döngeler var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Hocam ben çok duygulanırım her zaman bu Heyder Baba'yı okuduğumda. Hatta Üsküp'ten dönerken uçakta da okumuştum ve çok duygulanmıştım.
1: Evet.
0: Muhteşem bir şiir gerçekten. Ve önümde de sizin Şehriyar ve Bütün Türkçe Şiirleri adlı eseriniz duruyor. Siz zaten Şehriyar'ı bütün eserlerle Türkiye'de ilk yayınlayan kişisiniz bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.

0: Hocam bu bizim büyük şairimiz Şehriyar'ı Türk dünyası açısından, Türkiye açısından, Güney Azerbaycan açısından bu kadar önemli bir şahsiyet kılan nedir sizce?
1: Şehriyar'ı bu kadar önemli kılan şey Heyder Baba'ya selam şiiri ve bu şiirin Türkçe yazılmasıdır. Neden bu kadar önemli? Bir kere Güney Azerbaycan bağlamında baktığımızda, İran bağlamında baktığımızda Pehlevi Hanedanı İran Türklerinin kültürel haklarını baskı altına almış ve Türkçeyi de yasaklamış, yazı olarak yasaklamıştı ve hatta Türkçe yazılı kitapları da yakmışlardı. Şimdi böyle bir durumda Şehriyar'ı 1954 yılında bir şiir yazıp hem de uzun bir şiir yazıp ve halkın da yüreğini dile getiren bir şiir yazması çok önemli bir olay oldu. Ve bütün İran Türkleri tarafından büyük bir, nasıl ki hani çölde susarsınız da bir pınar bulunduğunda hemen oraya kana kana gider içersiniz. Aynı onun gibi bütün İran Türkleri tarafından bir suyu
0: Kana kana içer
1: kana
0: gibi.
1: kana içen birisi gibi bütün İran Türkleri de bu şiiri adeta kana kana içtiler. Öyle bir, çünkü yasak olan bir şeyi ilk defa şiir şeklinde, sanatlı bir şekilde duydular, gördüler, işittiler ve ona tabiri caizse bir pınarıdan su, kana kana su içmek gibi onu okuyup ondan etkilendiler,
0: Feyz aldılar.
1: tesirlendiler. Ve öbür tarafından şöyle bir şey de oldu. Bu şiir yayınlanınca İran'da bu şiire nazire dediğimiz, edebiyatta nazire veya benzek dediğimiz şiirler yazılmaya başlandı. Adeta bir dalga meydana geldi İran'da, İran coğrafyasında. Ama bu orada da kalmadı sadece. Azerbaycan coğrafyasına yansıdı. Irak'a yansıdı. Irak'taki Türkmen kitlesine yansıdı ve Türkiye'ye de yansıdı. Hatta Türkmenistan'a da yansıdı, yani İran Türkmenistan'ına. Orada da bütün şairler nazireler yazdılar, benzekler yazdılar ve böylece çok büyük bir Türkçe edebiyat meydana gelmiş oldu. Haydar Baba'nın etrafında.
0: Etrafında.
1: Evet, yani Haydar Baba bir başlangıç oldu. Hani bir göle bir taş atarız da o taşın düştüğü yerden yavaş yavaş dalgalar etrafa yayılır ya, aynı onun gibi etrafa böyle yayıldı. Ve İran'da, İran için çok önemli oldu. Çünkü Türkçenin ve ana dilinin
0: Sesi oldu bir
1: sesi
0: nevi, değil mi
1: oldu.
0: hocam?
1: Oldu. Zaten Şehriyar da bir şiirinde bunu söylüyor. Şöyle diyor. Bak diyor, ben diyor Türkiye'de, Kafkas'ta ne
0: Evet.
1: ses getirdim. Heyder Baba dağından dünyaya saldığım sese herkes cevap verdi. Hakikaten de, gerçekten de böyle oldu. Yani
0: Hatırlıyorum hocam, o
1: şu
0: kitabımızda
1: anda, evet,
0: okumuştum.
1: şu anda bütün bu şiirleri derleyip toplasak var ya, yani bilmiyorum, bir de 15-20 cilt olur herhalde yani.
0: Olabilir.
1: Olur yani.
0: Düşün yani, böyle bir şiirden
1: Evet,
0: bahsediyoruz.
1: bir
0: Bu
1: şiir,
0: kadar
1: bak
0: Güney
1: ne kadar,
0: Azerbaycan'ı temsil ediyor
1: evet ne
0: aslında bir
1: kadar böyle
0: nevi.
1: şey oldu, ne değerler,
0: Abi
1: edebi
0: devri gibi
1: esere
0: metin.
1: meydana gelmesine yol açtı. Bu sadece de İran'da olmadı, bütün Türk dünyasında oldu. Dolayısıyla Şehriyar bütün Türk dünyasında etkili olan, tanınan bir kişi haline geldi. Yani 20.
0: Evet.
1: yüzyılda böyle çok yok Türk dünyasında her yerde tanınan. Tamam, mesela Cengiz Aytmatov bütün Türk dünyasında tanınıyor. İşte diyelim Nazım Hikmet de tanınıyor ama işte Şehriyar da tanınıyor. Yani Yahya Kemal de en azından İran'da, bazı Balkan coğrafyasında çok iyi tanınıyor. Azerbaycan
0: Yani Türkiye'de
1: coğrafyasında.
0: özellikle Şehriyar sevilen ve bilinen birisi
1: Türkiye'de
0: halk arasında da.
1: Şehriyar böyle hani herkesin bildiği bir şair diyebiliriz. Şey var, hani bazı şeyleri aydınlar bilir, işte okumuşlar bilir deriz, hani
0: Evet.
1: hakikaten de öyle oluyor bazen. Ama Şehriyar'ı Türkiye'de herkes biliyor. Yani gidiyorsun, bir şoför arkadaş biliyor, büfeci arkadaş
0: Özellikle
1: biliyor,
0: Haydar
1: bir
0: babasıyla.
1: memur arkadaş biliyor.
0: Evet.
1: Tabii, ve dinlemişler şiirlerini. Hepsinin bundan şeyi var, böyle ne derler,
0: Evet.
1: dinleyişleri var. Ve hepsi de biliyor Şehriyar'ı.
0: Hocam bir de Haydar Baba'nın tabii önemli bir yanı var. Şöyle, biz hani tabii bu alanda çalışan, bilen insanlarız ama yani bir de bunu mesela halktan birisi de çok dediğiniz gibi dinleyip sevdiği ya da okuyup sevdiği zaman şunu anlamayabilir mesela. Haydar Baba'ya salam. Haydar Baba Baba'nın hikayesi nedir? Bir de bunu sizden dinlesek. Çünkü o bir dağ temsil
1: Dağdır.
0: ediyor aslında.
1: Şimdi Şehriyar zaten Heyder Baba'ya selama bir ön söz yazıyor.
0: Evet.
1: Burada diyor ki Heyder Baba bir dağdır. Tabii Heyder Baba'nın bir dağ olduğunu herkes
0: Ya bir
1: biliyor.
0: kişiymiş gibi
1: Evet,
0: sanki aslında.
1: ama o dağ yine şöyle devam ediyor. Tabiatın kucağında büyümüş olan şairler veya denizin kenarında kucağında büyümüş olan şairler veya dağların etrafında içinde büyümüş olan şairler yaratıcılık yani sanatkarlık anlamında söylüyoruz bunu. Şimdi yanlış da anlaşılabilir. Bu dağdan, denizden veya tabiattan çok çok faydalanırlar diyor. Şimdi Heyder Baba'da böyle bir dağ ama sadece bir dağdan öte Şehriyar'ın çocukluğunun geçtiği bir dağ. Yani o dağda tabii dağ var, orman var, kuş var, hayvanlar var, manzara var ve hatıralar var.
0: Bir
1: Hepsinden önemlisi.
0: hafıza aslında.
1: Tabii hepsinden önemlisi bir hatıra var. O hatıra tabii aynı zamanda bir hafıza. Çünkü
0: Evet.
1: kendisi de söylüyor zaten şiirlerinde. Ben diyor buralara geldiğimde diyor her taşın altından bir hatıra baş kaldırıyor diyor.
0: Evet.
1: Yani düşünüyor ki ben orada şu ağaçtan diyelim meyve toplamıştım. İşte şurada belki işte inek gütmüştüm. Yani bunları biz de yaptığımız için söylüyorum. Yaylada biz de çok
0: Evet.
1: inek güttük zamanında da. İşte şurada işte annemle babamla şu pınardan su içmiştik. Yani bütün bunları anımsıyor, hatırlıyor. Hatırladığı için de o dağ bir dağdan öte çok daha farklı bir
0: Evet.
1: şahsiyet oluyor. Yani şahsiyet, bildiğimiz konuşan bir şahsiyet. İnsan hani teşhis sanatı vardır ya edebiyatta onu şahıslandırıyor. Aynı zamanda konuşturuyor, intak sanatını yapıyor. Ve Heyder Baba dediğimiz gibi böyle bir şahıs. Yani
0: Evet.
1: Şehriyar'ın şiirlerinde Heyder Baba bir şahıs. Bir kişi, konuşan bir kişi, hatıralarının olduğu bir yer, sürekli gözünün önünde olan bir yer. Böyle önemli bir yer. Yani dağ
0: Evet.
1: ve tabiat şairler için hakikaten de çok
0: Ya
1: önemli.
0: ama bu muhteşem bir sembol haline getirmiş. Zaten şiirin çok uzunca bir şiir, dediğim gibi iki bölümden oluşuyor. Okudukları zaman dinleyicilerimiz de çok güzel, gerçekten berceste mısralar olduğunu görecekler hocam. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Şehriyar'ın Türkiye sevdasını ve Türkiye'den kopuk olmadığını da biliyoruz. Hatta Türk edebiyatında özellikle bilhassa üç şairden etkilendiğini bu şiirden anlıyoruz aslında. Türkiye'yi Hayali Sefer diye bir şiir
1: Evet,
0: yazıyor hocam.
1: evet.
0: Az önce de anonsumda da bir küçük bir kısmını okumuştum. Siz bize bu şiiri biraz anlatsanız.
1: Şimdi Şehriyar Türkiye'ye hiç gelmedi. Zaten orada da hayali sefer diyor,
0: Evet,
1: dikkat
0: Hayali
1: ederseniz.
0: Sefer.
1: Ama hayalinde bir Türkiye'ye bir sefer yapıyor. Bu sefere de önce Türkiye'nin üç aruzcu şairiyle başlıyor. Yani Tevfik Fikret, Yahya Kemal,
0: Mehmet
1: Mehmet
0: Akif.
1: Akif. Şimdi Tevfik Fikret zamanında Türk dünyasında çok etkili olmuş. İran'da da çok etkili olmuş. Hatta orada bir edebiyat tenkitçisinin dediği gibi Fikret'in zamanında elden ele geziyordu Fikret'in şiirleri İran'da. Tabii orada elden ele gezmesinin bir sebebi de o zaman İran'da meşrutiyet hareketleri var. Türkiye'de de yine
0: Evet.
1: aynı meşrutiyet hareketleri var. Hatta Rusya'ya da baktığımızda Rusya'da da meşrutiyet hareketleri var. Duma kuruluyor, meclis kuruluyor. Yani bu üç ülkede, üçü de doğu ülkesi sayılır. Yani coğrafya olarak en azından. Hani Batı Avrupa ülkeleri demokrasi veya başka türlü ama bizim ülkelerimizin üçü de padişahlık, şahlık ve çarlık şeklinde yönetiliyor. Ve üçünde de meşrutiyet hareketleri var. Yani Fikret'in İran'da bütün şiirlerin elden ele gezmesinin bir sebebi de o meşruti hareketlerindeki
0: Hareketler.
1: fikirlerin sebebiyle. Şimdi Fikret Türk Edebiyatı'nda da şu bakımdan önemli oluyor. Aruzu dilimize eski şairlerimizden daha iyi uyguluyor.
0: Evet.
1: Yani şiirine baktığımızda bütün kelimeleri anlayamayabiliyoruz. Ama eski şairlerimize göre, divan şairlerimize göre daha sade yazdığını söyleyebiliriz. Hatta Servet-i Fünun şairi de olmasına rağmen onların da çoğuna göre biraz daha sade yazıyor. Yani en azından kısmen sade yazıyor. Yani başka bir deyişle aruzu Türkçe'ye daha iyi uygulamış oluyor.
0: Evet.
1: Sonra Akif geliyor. Akif Fikret'e göre daha da sade yazıyor. Yani daha halk diliyle yazıyor. Ve bu dili aruza daha başarılı bir şekilde uygulamış oluyor. Ha en son Yahya Kemal geliyor ki Yahya Kemal'in
0: Zaten Aruz'un
1: aruza
0: son büyük
1: tam
0: şairi
1: evet
0: diyebiliriz.
1: tam bir şekilde yani böyle günlük konuşma dilimizin hiç kimsenin anlamayacağı, hiç kimsenin bilmeyeceği sözü kullanmadan günlük konuşma dilimizi aruza çok güzel
0: Uygulayın.
1: ve eksiksiz hani uydurabiliyor.

0: uygulayabiliyor. Dolayısıyla bunlar şehriyarın dikkatinden kaçmıyor. Üçü de kaçmıyor. Ve üstünden de kısmen etkileniyor. Mesela bir şiiri var Şehriyar'ın orada Yahya Kemal'in "Aheste çök yürekleri mehtap
1: Mehtap
0: uyanmasın"
1: uyanmaz.
0: şiirinden orada mısralar olduğunu, yani onları andıran mısra olduğunu görüyoruz.
1: Hissediyorsunuz.
0: Görüyoruz çünkü o belli oluyor, yani uçanmasın, açanmasın diye
1: Evet.
0: orada uyanmasın redifine veya kafiyesine uygun şekilde öyle bir şiir yazmış.
1: O zaman hocam yine sizin kitabınız elimde, hazır bu şiire değinmişken 27 kıtalık yine uzun bir şiir ama ben yine birkaç dörtlüğünde dinleyicilerimize duyurmak isterim izin
0: Tabii ki, tabii
1: verirseniz.
0: ki. Buyurun, estağfurullah.
1: Türkiye'ye Hayali Sefer şiirini dinleyelim Şehriyar'dan. Gelmişem nazlı hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine, Akif'in marşı yaşardık gözümü, Bahram Yahya Kemal ülkesine. Evet, İslam ocağı Türkiye'dir. Bir müsellası Ayasofya'dır. Burada Rumi kimi arifler var, Sufiler abidesi Konya'dır. Görünür perdesini açtık da hayal. Başta Fikret'le durup Yahya Kemal. Son edipler sefidir, bah ne cemal, Şehriyar'dan ne ağır istikbal. Bir hilal parlayarak oldu güneş, bir saçaklı güneş Ehlam adlı. Gol kanat açtı geniş bir mülke, İmparatoriyi İslam adlı. Gavzanır heyf kara bir tufan, o güneş çulgalanır ah ne melal. Ne güneş sanki mehak etti gemer, son çıkarken yine bir ince hilal. Denizi kaldırıp almış beline, sanki Simurgu hayalim ucalır, lakin olduk da daha mesti cemal, titreyir himni ekidikte çalır. Diye devam eden böyle
0: Evet.
1: çok güzel bir Türkiye'ye aslında yani iş dünyasında ruhuyla, gönlüyle, zihniyle
0: Evet,
1: seyahat
0: seyahat ediyor.
1: etmiş.
0: Çok doğru. Yani orada heykelleri görüyor. İşte
1: Evet.
0: Atatürkler gibi heykeller var diyor. Jön Türk'ten
1: Evet.
0: bahsediyor. Ankara'dan bahsediyor. İşte şairlerimizden bahsediyor. Geçmişteki bazı olumsuz ya da olmaması gereken olaylardan bahsediyor. Ben diyor konağım, yani misafirim, doğmak arkadaşlarıma burada diyor kendimi yat
1: Kağıt
0: yabancı hissetmiyorum
1: hissetmiyorum.
0: diyor.
1: Evet,
0: Evet,
1: biz de öyle
0: öz
1: Türk
0: yurdum gibi
1: dünyasında
0: olarak
1: biz de öyle
0: görüyorum.
1: hissediyoruz hocam.
0: Evet, doğru.
1: Son dakikalara doğru yaklaşırken hocam siz Şehriyar'ın vefatına yakın zamanlarda onunla tanışıp fotoğraf çekilme imkanı buluyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: Kısaca çok sizden bir nasıl tanıştınız onu dinlesek.
0: Şöyle, ben zaten onu görmek için gitmiştim buradan. Ahmet Azevli diye bir edebiyatçı dostum vardı Tebriz'de. Onu daha önceden tanıyordum. Burada da bizim evde kalmıştı. Ben de gittim, onlar da kaldım tabii. Şehriyar'ı Tebriz'deki Hümeyni Hastanesi'nde ziyaret ettim. Hastaydı ama öyle yatakta değildi. Oturuyordu sandalyede. Masasının üzerinde kitaplar vardı. Beraber gittik Ahmet Azerli ile. Ve ben elini öptüm. Türk gençliğinin
1: Çok güzel.
0: selamlarını getirdiğimi söyledim. Türkiye'de çok yakından, çok yaşlı tanındığını söyledim. Çok etkilendiğimizi, tesirlendiğimizi söyledim şiirlerinden. O da işte böyle omuzuma vurdu, hani çok sağ olun gibisinden, teşekkür ederim gibisinden filan. Selam söyle filan dedi. Ben tabii selamlarımı götürünce ona, o da selam söyle Türkiye'ye, kardeşlerimize dedi.
1: Çok
0: İşte
1: güzel.
0: hepinize, bütün gençliğine, Türk ulusunun bütün fertlerine filan. İşte bir 10 dakika falan kaldık, 10-15 dakika. Tabii hasta olduğu için çok da tabii yanında kalıp onu rahatsız etmedik. Bir resim çektirdik, öyle ayrıldım yani.
1: Çok güzel hocam. Sizin
0: Evet.
1: gibi böyle bir Şehriyar Şinas diyelim. Bu konuda eser
0: Evet,
1: yayınlamış. Çok
0: doğru, bir
1: güzel
0: nevi
1: bir
0: öyleyiz yani.
1: hatıra.
0: Evet, Azerbaycan deyimiyle Şehriyar Şinas
1: Şehriyar
0: sayılırız.
1: Şinas.
0: Evet,
1: Evet.
0: tabii.
1: Hocam o zaman artık sona doğru yaklaşırken Şehriyar'ın lirik aşk şiirleri de çok güzeldir. Bunlar bu arada Heyder Baba'yı da bu şimdi okuyacağım Yar Gaside adlı şiiri de bizzat Şehriyar'ın sesinden sosyal mecralarda bulabilirler. İsterseniz hocam onu da okuyalım son bir
0: Nasıl isterseniz.
1: dinleyicilerimiz için. Ben
0: Tabii.
1: bugün bol bol şiir
0: Tamam,
1: okuyasım
0: okuyun, okuyun, okuyun.
1: var. Sen yarımın gasidi sen, eğlensene çay demişem. Hıyalini gönderipti, bes ki men ahvay demişem. Ah geceler yatmamışam, men sene lay lay demişem. Sen yatalı men gözüme, ulduzları say demişem. Herkes sene ulduz diye, özüm sene ay demişem. Senden sonra hayat hemen şiirindi ise zay
0: Zay
1: demişem.
0: demişim.
1: Muhteşem görüyorsunuz
0: Evet.
1: Aruz'un ahengini duyuyoruz bu
0: Evet,
1: şiirinde
0: evet.
1: de. Hocam ben sizi bugün ağırladığım için çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Şehriyar çok
0: Çok sağ
1: sevdiğimiz
0: olun.
1: bir
0: Ben de
1: konu.
0: öyle. Ben de öyle.
1: Çok
0: Şehriyar
1: sağ
0: hak
1: olun.
0: ediyor.

0: diyor böyle programları.
1: Evet hocam, daha nicelerine diyelim.
0: Evet.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Eyvallah.
1: Güney
0: Sağ ol.
1: Azerbaycan Türklüğüne de buradan selam olsun
0: Selam olsun.
1: diyoruz.
0: Evet, selam olsun.
1: Kıymetli katkıları için Doktor Yusuf Gedikli hocama bir kez daha teşekkür ederim.

0: için Doktor Yusuf Gedikli'ye teşekkür ediyorum. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 iklim 1 Lisan'da Türkçenin izini sürmeye devam edeceğiz. Başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
1: Yedi iklim bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün iş hayatının en keskin virajlarından birinde, rekabetin o hırslı koridorlarında zahmeti büyük bir mola vereceğiz. Rekabetin ahlakı, kazanırken insanı kaybetmemek başlığı altında, başarının sadece rakamlardan, terfilerden, istatistiklerden ibaret olmadığını, asıl zaferin o hedefe yürürken karakterimizi ve muhatabımıza duyduğumuz hürmeti koruyabilmek olduğunu konuşacağız. Rekabet modern dünyanın itici gücü gibi görünse de nezaket süzgecinden geçmediğinde yıkıcı bir fırtınaya dönüşebilir. Sevgili dinleyiciler, iş hayatında bir adım öne geçmek için başkasının ayağına çelme takmak sadece etik bir sorun değil, aynı zamanda ruhun zarafetini kaybettiğini gösteren çok acı bir andır. Zira gerçek başarı rakibini yok ederek değil, kendi maharetini sergileyerek elde edilir. Sosyolog Bauman Akışkan Modernite eserinde günümüz dünyasındaki rekabetin insanları nasıl birer tüketici ve meta haline getirdiğini anlatır. Bauman'a göre hırsın kör ettiği bir rekabet ortamında öteki sadece aşılması gereken bir engel olarak görünür. Ancak nezaket Bauman'ın işaret ettiği bu mekanikleşmeye karşı bir direniştir aynı zamanda. Zarafet sahibi bir profesyonel, rekabet ettiği kişinin de bir onuru, emeği ve hikayesi olduğunu asla unutmaz. Başarıyı bir insanlık pahasına satın almaz. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken bize hırsın yarattığı o tünel vizyonundan çıkmayı öğütler. Kemal Sayar'a göre sadece hedefe odaklanan ve yanındakini görmeyen bir başarı ruhu çoraklaştırır. Rekabetin içinde bile muhatabına bir can olarak bakabilmek, onun başarısını takdir edebilmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli farkındalığın bir yansımasıdır. Nezaket, rakibinin düşüşünden sevinmek değil, onunla aynı kulvarda koşarken gösterilen o sportmen asalettir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten hocamız, medeniyet ötekini kendin gibi görme davasıdır der. İş dünyasındaki rekabet de bu davadan azade değildir. Ökten hocanın penceresinden bakınca kazanmak için başvurulan her türlü kurnazlık, arkadan iş çevirme bizi medeniyetin o vakur çizgisinden uzaklaştırır. Sevgili dinleyiciler, zarafet, rekabetin hararetli anlarında bile üslubu ve ahlakı bozmamak, helalinden emeğiyle ve kimsenin hakkına girmeden o kürsüye çıkabilmektir. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında aşırı hırsın ve sürekli birileriyle yarışma halinin bizi kendi özümüzden nasıl kopardığını anlatır. Hari'ye göre başkalarını geçme takıntısı derinleşmemizi ve asıl yeteneklerimizi keşfetmemizin önünde engeldir. Nezaket, burada bahsettiği gibi o derin odağı başkasının açığına değil, kendi işimizin niteliğine yöneltebilmektir. Birinin başarısını gölgeleyerek parlamaya çalışmak aslında kendi ışığımıza duyduğumuz güvensizliğidir. Bir ifadesi olabilir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı biter, ünvanlar değişir ama geriye sadece o yolda yürürken kurduğumuz bağlar ve bıraktığımız iyi insan kokusu kalır. Kazanmak güzeldir ancak kazanırken bir gönlü kaybetmemek o zaferi ebedi kılan asıl mühürdür. Mevlana'nın o sarsıcı uyarısını, hırsın sesini bastıracak kadar güçlü uyarısını bir hatırlayalım. Başkalarına imrenme. Onlara haset etme, kendi kapının önünü süpür, başkasının damındaki karı dert etme. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betü Şatır, rekabetin zarafetle harmanlandığı, başarının bereketle taçlandığı huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve ahlakın aydınlığında

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebrikinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP grup başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda dedi.

0: Çok ilde de hastanelere başvuran yüzlerce acemi kasap tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden açılıyor. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek takipsizlik kararının bozulduğunu belirtti. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, Amerikan basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran ise Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüştüklerini duyurdu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılıp ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamlar.

0: İyi bayramlar, ekonomi yorum programına hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yayın ekibimiz Murat Daydemir, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal yaklaşık 15.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. İlk konuğumuza hemen merhaba diyoruz. Tüketici Konfederasyonu TÜKOFET Gıda Denetim Uzmanı, Gıda Mühendisi Nurten Sırma bizlerle birlikte. Sayın Sırma, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: İyi bayramlar diliyoruz.
1: İyi bayramlar, herkese iyi bayramlar.
0: Teşekkürler. Sayın Sırma, şimdi Kurban Bayramı döneminde kurbanlık alarak tabii ki kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler nelere dikkat etmeli? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Size bu soruyu yöneltmek istiyoruz. Detayları sizden deneyelim.
1: Şimdi öncelikle yetkili olan kurban kesim ve satış yerlerine gidin. Nereden göreceğiz? Arama motorlarına kurban kesim ve satış yeri diye yazarsanız pek çok liste çıkıyor. Lakin kamu kurumlarının yayınladığı listeleri dikkate alın. Yani sonu gov.tr ile biten sitelerde kurban kesim ve geçici satış yerleri gibi bir liste yayınlanıyor. Bu sene 2026'da yaklaşık 940 tane kurban satış ve kesim yerine yetki verildi. Buraları tercih edin. Neden dolayı? Hem kaçak hayvanları satın almamak adına, hem orada veteriner hekim muayenesinden geçen, sağlık kontrolleri yapılan hayvanları keserseniz etin raf ömrü de uzun olur. Güvenilir bir ete ulaşmış olursunuz. Önceliğimiz bu. Hı hı. Şimdi bize soruyorlar eti ne kadar saklayalım, ne yapalım?
0: Hı hı. Şimdi o konuya da geleceğiz ama... Sayın Sırma, şimdi Kurban Bayramı döneminde kurbanlık olarak değerlendirilecek hayvanların kontrolleri halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Kayıt altına alınan hayvanların kimlik bilgilerine de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir uygulaması var değil mi? Oradan ulaşmak mümkün. Çok da detaylı ırk, cinsiyet, yaş, tür, aşı bilgilerine dahi değil mi ulaşılabiliyor. Nasıl yapacağız bunu?
1: İnsanların kimlik bilgisi gibi hayvanların da kimlik bilgileri var. Kurbanlıkların kulaklarında bazen tek kulak, bazen çift kulak sarı bir küpe görürsünüz. Bu hayvanın kimlik seri numarası orada yazar. O kimlik seri numarasını cep telefonunuzda mobil uygulamalar kısmında, işte App Store veya Google Play üzerinden tarım cebimde yazarsanız, tarım cebimde, bu uygulamayı telefonunuza indirin. Açılan sayfada küpe sorgulama kısmı var. Küpe sorgulama kısmını açıyorsunuz. İki seçenek sunuyor size. Büyük baş hayvan mı, küçük baş hayvan mı diye. Satın alacağınız hayvanın küpesindeki numarayı buradaki numara kısmına, yani hane kısmına yazıyorsunuz. Orada hayvanın ırkı, yaşı, aşıları, yapılan muayeneleri vesaire gibi görebiliyorsunuz. Bu şunun da önüne geçmiş oluyor. Hem hastalıklı bir hayvan almış olmuyorsun. Hem de her hayvan kurban edilemez. Dolayısıyla yaşını, işte bu kapak atma diyorlar, yani diş çıkarması, yani bir kuzuyu kurban edemezsin. Belli bir yaşında. Kısaca ergenliği atlatmış olan hayvanlar kurban edilebilir. Hamile hayvan, gebe hayvan kurban edilemez. Bunun gibi mağduriyetler yaşamamak adına kurban bir dini açıdan bir gereklilikleri var. O şartları sağlayarak hayvan kesmek çok önemli. Onun için küpe sorgulamayı mutlaka yap.
0: Dini gereklilik dediniz. Şimdi biz ekonomi programı yapıyoruz ve tasarrufların artırılması, israfın önlenmesini devletler, şirketler, aileler, bireyler için neden önemli zaman zaman konuşuyoruz. Kuşkusuz tabii ki gıda israfı konusunu da çok detaylı konuşuyoruz. Burada masaya yatırıyoruz. Gıdanın israf edilmemesi kuşkusuz çok önemli, ancak konu kurban eti olunca işin manevi yönü de ön plana çıkıyor. İşte bu bağlamda istemeden de olsa bir takım istenmeyen sonuçların önüne geçmek için neler yapılmalı? Kurban kesimi ve kurban etinin dağıtım sürecinde hijyen bağlamında nelere dikkat edilmesi, kurban etinin hangi koşullarda saklanıp dağıtılıp tüketilmesi gerektiği konusunda neler söylersiniz?
1: Bir kere kurban bir dini gereklilik. Dolayısıyla hakkını vererek yapmak lazım. Bu bir

0: et bayramı değil, ana başlık paylaşımdır. Hı-hı. Dolayısıyla kapı zilini hasretle çalmasını bekleyen ve yıl içinde belki et tüketimi konusunda zorluk yaşayan haneler var. Onun için kestiğiniz hayvana, genellikle ben çevremde de görüyorum, siyah bir çöp torbasına koyup hemen sabah erkenden evine sokup hiçbir kısmını dışarıya vermeyen kişiler buradaki hassasiyete dikkat etsinler. Üçte bir hane içinde kalır, geri kalan dağıtılır. Hijyenik bir şekilde kesilir, güvenli bir şekilde hak sahiplerine dağıtılır. Onun için burada bir taraftan da ekonomik adaletin belki sağlanabileceği, hı hı. Bir taraftan da hakikaten bu konuda mağduriyet yaşayan, kırmızı eti daha nadir gören ailelere paylaşımla, hı hı. Onların da bu etten faydalanabileceği, ki kırmızı etteki proteinin yerini hiçbir protein alamaz.
1: Evet. Bu zincir sırasında, en sağlıklı, en hijyenik olarak nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani adımlar nasıl olmalı tabii?
0: Şimdi adımlar şunlar. Sağlıklı bir hayvanı kestiniz. Bilinçli bir kasap derisini yüzecek. Acemi bir kasaba kestirmeyeceğiz. Hayvan derisi yüzüldükten sonra her işlem serin bir ortamda olacak. Her işlem. Şimdi işte yedi ortaklı, bazen payların paylaşıldığı durumlar oluyor ya, işte hayvan kesildi, hak sahipleri payını alacak. Bunu da güneşin ortasında bir çayırlık alanda yapıyorlar. Ne olur bunu yapmayın. Serin bir yere geçin. Hızlı bir şekilde hak sahiplerine payını dağıtın. Ve bunu siyah bir çöp torbasına koyup ağzını kapattığınız zaman sıkı sıkı, yeni kesilmiş bir hayvan eti sıcak bir ettir. Beden 40 derece. Sıcak bir eti siyah bir çöp poşetine koydun, ağzını da kapattın. İçeride et yanığı denilen bir hadise oluyor. Dolayısıyla bu et yanığı aslında köpürmeye, kokuşmaya, siyahlaşmaya, etin kaygan olmasına ve raf ömrünün kötü hale gelmesine neden oluyor. Onun için nasıl yapacağız? Gıda torbaları alacaksınız. Hatta satın aldığınız zaman ambalajın üzerinde veya taşıma kutusu alıyorsanız tam altında bir sembol vardır. Sembolün içinde bir kadeh, bir çatal işareti vardır. Bu uluslararası gıda taşıma kabı olduğunu gösterir. Bu kapları alın. Torbayla taşıyorsanız ağzını kapatmayın. Hafif aralık bırakın. Et havalansın. Hatta temiz beyaz bir tülbent örtebilirsiniz. Sinek veya tozdan korumak adına. Eve getirdiniz. Et bilimi der ki taze bir eti 24 saat dinlendirmek lazım. Onun için gelir gelmez büyük parçalar halinde etleri üst üste yığmadan, aralarının havalanmasına fırsat vererek buzdolabında 24 saat dinlendirmek, etin daha iyi hazmedilmesini, hazım sorunu yaşamadan, içerisindeki enzim faaliyetleri, efendim daha fazla biyo yararlanım açısından et dinlendirilmeli büyük parçalar halinde. Ertesi gün 24 saat tamamlandıktan sonra dilediğiniz küçük parçalara ayrılır, kıyma, köfte veya ne hazırlayacaksanız, derin dondurucuya koymadan önce de buzdolapları poşetlerinde porsiyonluk olarak dondurmak için hazırlanın. Şunu düşünmek lazım, matematik şu: evde kaç kişiyiz, bir oturuşta ne kadar yeriz? Bu tek seferlik bir yolculuk gibi düşünün. Buzluktaki etler çözündürülür, pişirilir ve bitirilir. Dolayısıyla donmuş bir et çözündürdü, bir daha dondurdu, bir daha çözündürdü. Bu gıda zehirlenmesine sebebiyet verir. Üzerine etiket yapıştırın. Ve kıymaları, köfteleri, parça etleri ince bir plaka halinde dondurun. Buna şoklama etkisi diyorlar. Çünkü ince bir şey hızlı donar. Hı hı. Kalın bir kıyma öbeği, kalın bir parça et topağı şeklinde dondurmak sağlıklı bir iş değil.
1: İnce o zaman sayın Sırma, mesela kasaptan da kıyma aldığımızda kasaptan o şekilde paketlemesini rica edebiliriz değil mi? Böylesi daha sağlıklı. Genelde böyle silindir şeklinde paketleniyor.
0: Tabii,
1: ya.
0: Silindir, ama küçük, şu var. Hı-hı. Şunu çok net bilin. Kurban kesildiği zaman oradan elde ettiğiniz etle kasaptan veya marketten aldığınız etin hikayesi farklıdır. Ha. Arada uçurum vardır. Benim konuştuğum kurbanlık etleri için.
1: Dondururken yani, sağlıklı donması açısından, evet. Taze et için mi konuşuyoruz bunu, ince plaka
0: taze
1: halinde?
0: Için, yani normalde bu hani köfteleri yaptın üst üste yığdın değil, yan yan ince bir plaka gibi yapmak hem çözündürürken kolaylık olur hem dondururken. Ve üzerine etiket yapıştırın, çünkü donmuş olan poşetler bulanık olur. İçini göremezsiniz. Ve kristal buz parçalarından görünmez. Şunu yapıyoruz: 6 ay derin dondurucuda kurban eti tüketilebilir ama 12 aya uzarsa

0: çıkartar. Geçen kurbandan kalan etleri 12 ay boyunca tüketirim. Neden dolayı evlerdeki buzluklar çok profesyonel olmuyor. Elektrik kesintileri yaşanabiliyor yıl içinde. Ve herkesin evinde bir UPS veya bir jeneratör yok. Dolayısıyla soğuk zincir kırılabiliyor. En ergonomik tarih aslında 6 aydır kurban etlerinde. 8 aya da sarkabilir ama şudur o tarihi erkene çeken veya gerileten: ne kadar hijyenik kesim yaptın? Bıçağın temiz mi? Doğrama tahtan temiz mi? Mutfak tezgahın temiz mi? Kasap profesyonel miydi? Deriyi yüzerken derinin üzerindeki pislikleri ete bulaştırdı mı? Veya bağırsakları çıkarırken bağırsak içindeki hayvan dışkısını ete bulaştırdı mı? Bakın hikaye hangi aşamada? Ta kesimden başlıyor etin raf ömrünün belirlenmesi. Şimdi herkese hayvanı kestirmek de doğru değil. Yetkili kasapları kestirin. Bakın birkaç saattir kurban kesimi başladı ama acillere koşan kasap sayısı fazla. Onun için bu iş gıda güvenliği meselesi. Bir taraftan da hayvan refahı. Kurban denilen şey hayvana zulmetmek demek değildir. Aç susuz bırakılanlar, tekmelenenler, kötü şartlarda dinlendirilen hayvanlar. Siz biliyor musunuz, çok zulüm gören bir hayvanın etinin rengi de değişir. Onun için hayvan refahını gözeterek, hayvana eziyet etmeden,
1: tabii ki,
0: acele etmeden, kurban kesim yerinde önümüzdeki kişinin sırasına riayet ederek, kasabı çok hızlı hadi acele edelim şeklinde olmadan bir canla muhatapsınız.
1: Zaten dini vecibenin gereği de bu, yani onun bir usulü var, adabı var değil mi Sayın Sırma?
0: Yani hayvan refahını gözeterek, hijyen koşullarına uygun ve dışarıya bu et paylaşımını yaparak gıda güvenliği koşullarına uygun hayvanın kesilmesi lazım. Peki. Yani asıl olan bu.
1: Peki Sayın Sırma, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Telefon attığımızda TÜKOFET, Tüketici Konfederasyonu Gıda Denetim Uzmanı, Gıda Mühendisi Nurten Sırma bizlerle birlikteydi.
2: Ekonomi Yorum devam ediyor.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da bugün kapalı, işlem yapılmıyor. Yarın ve Cuma günü de işlem yapılmayacak. Dün de yarım gün açıktı piyasa. Küresel piyasalar Orta Doğu'ya yönelik jeopolitik gelişmelere, haber akışına odaklanmış durumda. Yurt içinde siyasi gündem de takip ediliyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak vatandaşlar. Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak diyoruz ve hemen telefon hattımızda konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara hocamıza merhaba diyoruz. Sayın İncekara, iyi bayramlar.
3: Merhabalar efendim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dinleyicilerimizin, sizlerin bayramını en içten dileklerinde kutluyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın İncekara, bayramların ülke ekonomileri açısından önemini konuşmak isteriz sizinle bugün. Tabii ki özel günlerin ve bayramların süresi de biraz uzun olunca ekonomiye canlandırıcı yönde ciddi bir etkisi oluyor. Ancak konu Kurban Bayramı olunca, Kurban Bayramı özelinde biraz daha farklı bir hareketlilikte söz konusu. Neler söylersiniz bu konuda?
3: Evet, esasında bayramlar Türkiye'de dini ve kültürel önemlerinin yanı sıra ekonomik büyük katkı sağlıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi önemli dini bayramlar özellikle perakende, turizm, gıda sektörlerinde canlanma yaratırken aynı zamanda bazı ekonomik

0: alandaki önemli aktiviteleri de beraberinde getiriyor canlanma yaptığımızda. Öncelikle artan tüketim harcamaları, bayramlar tüketici harcamalarını zirveye çıktığı dönem ifade ediyor. Harcamalar %30 artıyor.
1: Sayın İnçek Ara, sesinizi almakta zorlanıyorum ben. Dinleyicilerimiz açısından da durum böyle olabilir. Acaba kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
0: Evet, şu anda
1: tamam, şu anda
0: ses olarak herhangi bir problem yok sanırım.
1: Evet, şu anda.
0: Tabii ki genel olarak baktığımızda tabii Ramazan bayramı döneminde perakende sektöründe harcamalar %30 artarken Kurban Bayramı'nda ise bu oranın %40'a kadar ulaşmış olduğunu görüyoruz. Alışveriş merkezlerinde de yine ziyaretçi sayısı açısından baktığımızda %50'ye kadar bir artış söz konusu oluyor. Elektronik ve giyim satışlarında da büyük oranda bir hareketliliğin olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer konu esasında ulaşım ve lojistik sektöründeki hareketlilik de karşımıza çıkıyor. Bayram dönemlerinde karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımında yoğunluk çok ciddi anlamda artıyor. Burada tabii ki özellikle otobüs ve uçak konusunda çok ciddi bir artış. Özellikle %20 ve %50 artış söz konusu olurken karayolu ulaşımında tabii ki daha yüksek bir artış söz konusu oluyor. Tabii burada sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi otobüs ve köprü geçişlerinde yine bu noktada önemli katkı sağlıyor diyebiliriz. Bir diğer tabii önemli sektörde gıda ve kurban.
1: Evet, Sayın İncek Ara, sizin de belirttiğiniz gibi dediniz. Az önce ben saydım, altını da çizdik. Tabii ki hepsi değil, bazıları yap, işlet, devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Bunun da altını çizmiş olayım. İşte onlar aslında katkı sağlıyor herhalde.
0: Evet, onu ben de sizin bahsetmiş olduğunuz gibi onu vurgulamak gerekiyor. Tabii ki bunların da özellikle katkılarının olduğunu söylemek mümkün. Tabii diğer sektörler açısından da zincirleme etkinliği olduğunu söylemek mümkün. Gıda ve kurban pazarlama ekonomisine de son derece önemli bir katkının olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Ramazan bayramında biz bunu daha çok tatlı ve şekerleme satışlarında görüyoruz. Burada %40'lık bir artış bulduğumuzu. Kurban bayramında ise baktığımızda özellikle hayvan konusundaki baktığımızda pasar hacminin 60 milyar TL'nin üzerine çıkmış olduğunu da söylemek mümkün. Tabii ki aynı zamanda kasap ve mezba sektörü de büyük bir ivme kazandı ve ekonomik faaliyetler burada daha fazla destekleniyor özellikle baktığımızda. Bu da son derece önemli bir etki beraberinde getiriyor. Kuşkusuz burada tabii turizm ve konaklama sektörü üzerine de biraz konuşmak lazım. Çünkü genel olarak bayram tatillerinde otellerin doluluk oranları burada daha fazla göze çarpıyor. Özellikle tatil beldelerine olan talebin %50'nin artış gösterdiğini ve özellikle yerli turizmin bundan olumlu yönde etkilendiğini söylemek mümkün. Ki özellikle popüler destinasyonlar açısından bakıldığında Türkiye'nin son derece önemli bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki baktığımızda bayram tatili döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat etmesi ve turizm sektöründe 80 milyar lira civarında bir katkı bekleniyor. Burada tabii seyahat hareketliliği önemli. Aynı zamanda konaklama sektörü, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere turizm tesislerinde doluluk oranları zirveye ulaşmakta. Yerel işletmelerin de tabii burada gelirlerinin daha fazla artmış olduğunu da söylememiz mümkün. Bu da turizm açısından bakıldığında son derece önemli bir ilmeği beraberinde gidiyor diyebiliriz.
1: Evet, şu turizm sektörü hareketleniyor diyoruz ama turizm sektörü hareketlenince doğrudan ve dolaylı olarak aslında çok fazla sayıda kalem, değil mi? Çok fazla sayıda sektör etkileniyor bu durumda.
0: Kesinlikle. Yani zaten biz turizmi genel olarak baktığımızda bacasız sanayi olarak adlandırırız. Evet. Dolayısıyla esasında tıpkı bir sanayi gibi aslında pek çok üretim kolunu, pek çok sektörde yer alan tekstilcileri son derece önemli yönde etkileyecek bir ilmeyle aslında yola devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü sadece bunu turizm ve otel konaklama olarak düşünmeyelim. Aynı zamanda yörede bulunan insanların, firmaların da bundan olumlu yönde etkilenmelerinin söz konusu olacağını düşündüğümüzde tabii ki turizm önemli bir döviz kazandırıcı tarafının da olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir yaz aylarının da provası aslında bunun da altını çizelim. Dolayısıyla burada özellikle son derece önemli bir yaz tatilinin de provası olarak da bu Kurban Bayramı'nın görüldüğünü söylemek mümkün. Burada döviz girişi ve cari açık konusundaki desteğinin yanı sıra aynı zamanda

0: kira, konaklama, yiyecek, içecek, ulaşım ve hediyelik eşya gibi pek çok alt sektörü de canlandırarak ekonomiye geniş çapta aynı zamanda hareketlilik yaratır ve istihdam yaratma gibi son derece önemli bir özelliğini de olduğunu unutmamız lazım. Yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulması bölgesel düzeyde iş imkanları yaratarak işsizlik oranlarının düşmesine de katkıda bulunur. Aynı zamanda tabii bir de altyapı yatırımlarına burada dikkat çektim. Zira özellikle talebi karşılamak için burada özellikle son derece önemli yatırımlar da söz konusu olabiliyor. Peki. Ve tabii ki gelir dağılımı açısından da olumlu etkileri burada turizm üzerinden okuyabiliriz.
1: Sayın İncekara çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi bayramlar diliyoruz, saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar dilerim.
1: Teşekkürler. Telefon attığımızda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahmi İncekara bizlerle birlikteydi. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta çarşamba günü 15 haberlerinin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ekonomi Yorum.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Reklamlar. Gelecek Postası.
2: Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Hakan Özalpuk.
3: Ben Özgür Gündoğdu.
2: Zemin Coşkun'la birlikte yaklaşık 16 kısa haberlerine kadar sizlerle olacağız. Bugün çok özel bir gün tabii ki. Dün söylemiştik bayram geliyor diye. Evet, memlekete bayram geldi. Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel, sağlıklı, mutlu, nice bayramlar görün inşallah. Biz de bugün bütün içten dileklerimizle bayramınızı kutluyoruz.
3: Biz tabii programımızı yakından takip edenler biliyorlar Hakan. Biz Salı, Çarşamba, Perşembe günleri aslında Türkiye'de ve dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden dinleyenlerimizi haberdar ediyoruz. Ama biz bayramda da bayram sohbeti yapmayalım mı?
2: Evet.
3: Bizim yapacağımız sohbetler de haliyle

0: Ne teknoloji üzerine olacak?
1: Dün başlamıştık sanal kolonyamızı ve sanal
0: Doğru,
1: şekerimizi
0: haklısın.
1: konuklarımıza vermeye. Şimdi de bugün de devam edeceğiz. Bir konuğumuz olacak ve konuğumuzla birlikte biliyorsun programımızın gözü hep yükseklerdedir bizim. Başımızı göklere çeviririz ve orada neler olup bitiyor onları konuşuruz. İşte o konuda bize çok önemli bir konuğumuz yardımcı olacak. Çünkü uzayda çok ilginç şeyler oluyor.
0: Şimdi buradan aslında nereye gelelim biliyor musun? Konuğumuza gelmeden önce aslında daha geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda biliyorsun Saha 2026'ya ev sahipliği yaptık biz.
1: Mayıs ayının başında.
0: Başındaydı. Saha 2026'ya ev sahipliği yaptık biz ve bu ev sahipliği içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın orada söyledikleri çok önemliydi. Bence istersen bazı cümlelerinin altını çizelim onun. Çünkü konuştuğumuz konunun temelini oluşturuyor. Şöyle ki Mehmet Fatih Kacır uzayla ilgili uzayın hem ekonomik ölçeği hem de stratejik değeri itibariyle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin 2030 hedeflerimiz arasında çok ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu söylüyor. Peki buradan nereye gelmeliyiz biz? Mesela biz uzay ekonomisi diyoruz, uzay çalışmaları diyoruz. Uydular mesela. Türkiye'nin hedefleri bu anlamda çok önemli. Çünkü gerçekleştirdiğimiz hedefler de var. Ama bunun için mesela Sayın Bakan TürkSat 7A için sıkı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiriyor. 7A için çalışmalar sürüyor. Mesela sen de biliyorsun Gelecek Postası'nda birçok kez dile getirdik. İMECE 2 ve İMECE 3 uydularımızla görüntüleme uydularında daha ileri ve daha yüksek çözünürlüklere ulaşmayı amaçladıklarını altını çiziyor. Bu da nedir aslında? Biz Gelecek Postası'nda sık sık dile getirdiğimiz bir konu var. Türkiye'nin vizyonunu gösteriyor bu. Bu bir politikadır, politika üretmedir. Siz bir vizyon belirliyorsunuz. Bu hedeflerin hepsi bir vizyonun somut adımları. Şuraya da gelelim. Mesela bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de neydi? Milli uzay programımız içerisinde yapılacaklar. Mesela uzaya bağımsız erişim olduğunu biliyoruz biz bu konuda. Halihazırda uydularımız kendi imkanlarıyla geliştirip üretiliyor. Nasıl üretiliyoruz mesela? Burada Roketsan öncülüğünde yapıyoruz Hakan bunların hepsini. Ama bir şey daha yapacağız. Sayın Bakan bunun da altını çizmiş. Diyor ki bunun yanında önemli bir diğer aşamada kendimize ait bir uzay limanına sahip olmak. Çünkü şu anda mevcut halihazırda yaptığımız roketler başka uzay limanlarından gönderiliyor. Eğer biz bu hedefler doğrultusunda kendi uzay limanımızı da yaptığımız durumda işte çok bambaşka bir noktaya geleceğiz ve bir eşik geçirmiş olacak gibi geliyor bana.
1: Gördüğümüz şey şu. Biz kendi uydusunu yapabilen 11. ülke olduk ve şimdi de uzay limanıyla kendi roketlerini kendi uzay limanından fırlatan bir ülke olmak istiyoruz ki uzayda bir egemenlik alanı yaratmak istiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Buradan ben şunu anlıyorum. Şimdi mavi vatan dedik, siber vatan dedik, yeşil vatan dedik. Bir de gök vatan yani bir uzay vatandan söz etmemiz
0: Çok doğru.
1: gerekiyor. Artık ülkelerin sınırları aslında uzaydan başlıyor. Uzayda ne yaptığınız, orada ne kadar genişlediğiniz, oradaki etkinliğiniz tamamen yeryüzündeki stratejinizi, politiğinizi, hani jeopolitik, teknopolitik diyorduk. Şimdi de bir uzay politikten söz etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla uzay aslında birçok boyutuyla yeryüzüne inmiş durumda. Peki yeryüzüne indi. Bunu en uzmanından dinleyelim. Bu uzay neydi? Yeryüzüne nasıl gölgesi düştü? Neler yapılıyor? Boyutları nedir? İstersen bir konuğumuza hoş geldin
0: Tabii ki.
1: diyelim. Evet, şu anda uzay konusunda bizi gerçekten yepyeni açılımlara götürecek olan konuğumuz Van 100. Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Gözlem Evleri Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Selçuk Topal. Selçuk Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese selamlar ve elbette bizi dinleyenlerin bayramın en içten dileklerimle kutluyorum.
1: Sağ olun, biz de kutluyoruz. Hocam biz konuşmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince gerçekten uzay konusu insanın tabii antik dönemlerden, kadim uygarlıklardan beri çok büyük bir ilgi alanı. Taşların üzerinde de görüyoruz. O taşların üzerine çizilen hani bir takım gök cisimlerinin gölgeleri ya da izlerinden bugüne geldiğimizde nasıl bir yolculuk, nasıl bir serüven geçirdik? İnsanın uzayla macerasını şöyle bize kısaca özetleyebilir misiniz öncelikle?
2: Aslında evet, belki de çok hızlı oldu çünkü hani bu gezegendeki canlı formlarına baktığınızda 3.7 milyar yıl önce ilk canlı formlar oluyor ve sonra medeniyetler olarak bizler önce çıplak gözle evreni anlamlandırmaya çalışıyoruz. Oradan bazı şeyler anlayabiliyoruz ki özellikle Galileo teleskobu hani gerçek anlamda kullanana kadar geçen sürede baktığımızda aslında birçok keşif yapılıyor ve sadece bir çift göz kullanılarak. Ancak 1600 yılların başında

0: yılından bugüne doğru geldiğinizde teleskoplarla birlikte biz daha çok şey görmeye başlıyoruz. Artık işte dünyanın güneş sisteminin merkezinde olmadığını, güneş sisteminin merkezinde olan şeyin güneş olduğunu ve evrenin bizim zannettiğimiz gibi sadece güneş sisteminden olmadığını, orada başka galaksilerin de olduğunu anlamaya başlıyoruz. Özellikle 1900'lü yıllarla birlikte daha büyük teleskoplar yapılıyor. Biz artık evrenin genişlediğini de anlamaya başlıyoruz. Ve gözlenebilir evrende en az 2 trilyon başka galaksinin olduğu bir galaksi denizi içerisindeyiz ve 21. yüzyıla birlikte artık teorilerimiz, özellikle nükleer fizikte, atom fiziğinde, yani küçük ölçekte ve büyük ölçekte bildiklerimiz ciddi şekilde artıyor. Tabiri caizse insan küçülüyor giderek öğrendikçe ve bence büyümenin de yolu küçülmekten geçiyor. Yani bu evrenin bir parçası olduğunuz gerçeğini anladığınızda o zaman zihinsel olarak büyüyorsunuz. Tabii ki Soğuk Savaş döneminden sonra uzay yarışı başlıyor. Onu da ayrıca konuşuruz. Ve bugünlere geldik.
1: Evet.
0: Böyle görünüyor ki burada durmayacağız. Ay'a gideceğiz, sonra Mars'a gideceğiz ve bunları yaparken inanılmaz teknolojiler üreteceğiz.
1: Evet. Şöyle baktığımızda uzay çalışmaları hani bir meraktan, işte orada ne var, yıldızlar, o gece karanlığında gökyüzüne bakan ilk insanları düşünüyorum. Oradaki etkilenme, işte Samanyolu galaksisinin muhteşem görüntüsü, bir yandan işte tarımla ilgili kullanma çabaları, uzaydan edindikleri bilgileri, iklim döngüleri derken bugün geldiğimiz noktada bir stratejik bileşene, dünya üzerindeki bütün ilişkilerin ortasına, merkezine yerleşir bir hal aldı. Siz uzay çalışmalarının stratejik önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Şöyle, tabii ki baktığınız zaman bu gezegen küçük bir gezegen. 13 bin kilometre çapında yaşam olduğunu bildiğimiz tek yer. Birçok ülke, birçok devlet var. Her ülkenin kendi çıkarları var bu gezegenin. Yüzeyindeydi önce bu çıkarlar. Daha sonra özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman teknolojisinin bir şekilde ABD ve Rusya'nın eline geçmesiyle uzun menzilli roketler ve sonra roket yarışına, uzay yarışına evrilen bu süreçte artık görüyoruz ki, ben her zaman söylüyorum bunu, uzay yeni cephe, o cepheyi ele geçirmeniz gerekiyor. Yani sizin de fiziksel olarak uzayda olmanız gerekiyor. Bizim alçak yörünge dediğimiz 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında sayısız uzay aracı var, uydu var, yapay uydu var. Bunlar hem dünyanın iklimini, tarımını, işte içilebilir suyu, ekilebilir alanları ölçüyor, sürekli olarak gözlüyor. Bazı uydular güneşe bakıyor, güneşte herhangi bir sorun var mı acaba, erken uyarı sistemleriyle gezegeni uyarabilmek için. Çünkü her ne kadar güneş yaşam kaynağımız olsa da astronomik ölçekte konuşursak dünyanın bir nevi cellatı da olacak bundan birkaç milyar yıl sonra. O nedenle onun nasıl geliştiğini incelememiz gerekiyor. Ancak ülkeler artık yer yüzeyindeki savaşları tırnak içerisinde yörüngeye, uzaya taşımış durumda. Yeni hedefin ay olduğunu görüyoruz. Ayda üs kurulduğunu göreceğiz. Özel şirketler de artık biliyorsunuz aya gidiyor, sadece uzay ajansları değil. Bizim de aya sert iniş planlarımız var. Sonra bir yumuşak iniş denemesi olacak. Ondan sonra Mars'a gitmeyi düşünüyor insanlar. Tabii ki bu bir endüstri. 2030'lara kadar bunun önceden 1 trilyon olması bekleniyordu, ancak 1 trilyon dolar. Şimdi bunun 2 trilyon dolar olması bekleniyor 2030'larda. Yani burada para da var. Hem uzay turizmi anlamında var, hem asteroid madenciliği anlamında var, hem de siz örneğin ölümcül bir gezegen olan Mars'ta bir teknoloji geliştirdiğinizde %95'i karbondioksit, atmosfer, dünya atmosferinin %1'i kadar ince, devamlı olarak radyasyon altındasınız. Eğer orada siz kapalı yaşamlar kurabilirseniz, eğer orada siz kendi kendine yeten sistemler kurabilirseniz, küresel iklim krizi diye bir gerçeklik var, dünyanın kötü günlerine hazırlanırsınız. Yani uzayla ilgilensin ilgilenmesin, herkesin bir şekilde aklının köşesinde olması gereken şey şudur: uzay teknolojileri bizler için önemli ve ülkeler açısından bakarsak, yani jeopolitik anlamda diyoruz ona, hani yer politikası, yer üzerindeki politika üzerine konuşuyoruz ama artık onu belki de uzay politikası anlamında düşünmek lazım. Siz de fiziken orada olmak zorundasınız. Artık güçlü ülke olacaksanız uzayda olmak zorundasınız. O nedenle uzay yatırımları önemli.
1: Evet. Şimdi ay dediniz, oraya biraz bir parantez açmak istiyorum. Ay yarışı gerçekten hani 1950'lerde, 60'larda işte Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki bir yarış olarak tarihe geçti. Sonra sanki bir duraklama dönemine girmiş gibiydi ve son yıllarda tekrardan ay konusunda bütün ülkelerin iştahı arttı. Tabii bu arada Çin tekrardan ekonomik gücünü arttırıp uzay yarışında ben de varım dedi, birçok alanda olduğu gibi. Rusya, onlar da

0: Yeni nesil roket denemeleri yaptıklarını açıkladılar. Ben de geri dönüyorum sinyalleri veriyorlar. Bir ay yarışı tekrardan alevlendi gibi. Tabii Nisan ayındaki NASA'nın Artemis projesini de düşündüğümüzde bu söylediklerimiz kendi içinde bir mantık çerçevesine oturuyor. Siz peki ay yarışının son durumu hakkında neler söylersiniz? Bu ülkelerin yarışı aya olan merak aslında altında ne barındırıyor?
1: Elbette bu altında barındırdığı şey, sondan başlayalım, güç. Yani bir şekilde ülkeler bilim ve teknolojide ilerledikçe sınır tanımıyor. Yani uçak, ilk uçakları düşünün, atmosferde uçuyorsunuz, sonra atmosferin dışına çıkıyorsunuz, aya ayak basıyorsunuz. Ancak o dönem 6 kez aya gidildi, 12 kişi ayda yürüdü ve inanılmaz paralar harcandı. Tabii ki ABD'de başka sorunlar vardı, işte ekonomik sorunlar vardı vesaire. Bu nedenle ne oldu? Biraz ilgi azaldı. Ondan sonra ne oldu? 1990'ların ortalarında Uluslararası Uzay İstasyonu kurulmaya başlandı. Yani biz 400 bin kilometre gitmemize gerek yok. Aynı koşullar 400 kilometre yukarıda da var dendi. Ve biliyorsunuz istasyon yapıldı. Şimdi o istasyon tabii ki çalışıyor ve dediğiniz gibi Çin inanılmaz bir atılım yapıyor. Ve Çin'in artık kendine ait uzay istasyonu var. Yani şu an biz konuşurken dünya etrafında tur atan iki tane uzay istasyonu var. İkisi de yaklaşık 400 kilometre yukarıda ve dünya etrafında saatte 27 bin kilometre hızla dönüyor. Artemis projesi, Apollo projesinin devamı gibi bir proje aslında. Asıl hedeflenen bu sefer sadece yürüyüp dönmek değil, oraya yaşanabilir bir alan kurmak. Bunun teknolojilerini geliştirmek, deneyimlerini kazanmak. Artemis bir başarılı oldu. Bir kapsül vardı, içerisinde astronot yoktu, ay etrafında tur attı, dünyaya döndü. Ve Artemis 2 de dediğiniz gibi 4 astronotla birlikte ay etrafında tur atarken dünyadan en uzağa gidebilmiş insan unvanını aldı o astronotlar. Ve biliyorsunuz ilk kez bir kadın ve bir siyahi bunu başardı. Siyahi bir erkek. Çünkü Apollo görevlerinde 12 kişi de beyazdı ve erkekti. Biz ne göreceğiz Artemis 3'te? Önce dünya etrafındaki yörüngede SpaceX biliyorsunuz Artemis 3 ve Artemis 4 görevlerinin iniş sistemi projesini aldı. Yani Ay'a astronotları indirecek olan o. Onun bir kenetlenme denemesini göreceğiz. Belki gelecek sene dünya yörüngesinde olacak bu. 2028 deniyor ama çok optimist bir yaklaşım 2028. Muhtemelen 2030'lara sarkabilir. Biz tekrar insanların Ay yüzeyinde yürüdüğünü göreceğiz 2030'larda. 2030'larda bu olurken tabii önce ilk defa bir kadının ay yüzeyinde yürüdüğünü göreceğiz ve bir siyahinin de ay yüzeyine ayak bastığını göreceğiz. Ve tabii ki Rusya, Avrupa, Japonya ve Hindistan'ı da unutmayalım lütfen. Çünkü uzayda lider ülkelere baktığınız zaman tabii ki Avrupa Uzay Ajansı birçok Avrupa ülkesini içeriyor ancak ABD ve Rusya'yı baştan beri biliyoruz. Çin inanılmaz bir atılım yapıyor ve Japonya'da biliyorsunuz Ay'a yumuşak iniş yapan 5. ülke oldu Hindistan'dan sonra. Ve özel şirketlerin de artık oraya gittiğini biliyoruz ve özellikle Güney Kutbu'na gitmek istiyorlar. Neden? Çünkü kutup bölgelerinde kraterler içerisinde, güneş ışığı almayan kraterler içerisinde su var. Tabii ki bu olaya pozitif anlamda bakmak ancak uluslararası hukuk anlamında baktığınızda belki bir bilim insanı için özel şirketlerin veya uzay ajansının Ay'da istediği yere inebilmesi risk doğurabilir. Çünkü siz orada belki milyarlarca yıldır aynen derin dondurucuda bıraktığınız bir yiyecek gibi hiç dokunulmadan bekleyen bir örneği belki dünyadaki yaşamın nasıl başladığını size anlatacak oradaki bulgular. Onların kirlenme olasılığı var. Böyle de bir durum söz konusu ancak ay öyle görünüyor ki önümüzdeki en azından 15 yılın çok sıcak bir konusu olacak ve biz tekrar insanların orada yürüdüğünü göreceğiz.
0: Evet. Peki şöyle bir soruyu da sorayım hukuk dediğiniz için. Ay kime ait ya da uzay kime ait? Hani bütün herkes böyle bir rekabet içinde ama böyle bir ilk giden her şeyi kapar, her şeyi alır gibi bir nokta olmamalı diye düşünüyorum. Uzay hukuku anlamında bir anlaşma yapıldı mı ya da bu işler hukuksal zeminde nereye oturuyor?
1: Şöyle şimdi baktığınız zaman tabii ki bu roket teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD-Rusya arasındaki bu soğuk savaş dönemi devam ettikçe, uzay yarışı devam ettikçe baktılar ki artık biz uzaya gidebiliyoruz. Ve bir öngörü yaptılar, dediler ki herhalde yakın bir zamanda uzaya gidiş çok kolay bir hale gelecek. O nedenle gelin bir antlaşma imzalayalım. 1967 Dış Uzay Antlaşması, Türkiye'de bu antlaşmanın tarafıdır. Şöyle der: gök cisimleri her ülkenin ortak malıdır der. Ancak siz yörüngeye veya başka bir gök cismine kitlesel yok oluşa neden olabilecek bir silah koyamazsınız der. Ancak şunu da söyler: Tabii ki siz kendi bilimsel çıkarlarınızı korumak için askeri bir unsur bulundurabilirsiniz de der.
0: Bilimsel çıkarlar
1: Şimdi,
0: için bunu belirtelim.
1: Evet. Ancak böyle şöyle bir risk var. Yani hiç kimseye aslında bir engel koyamıyorsunuz. Gidenin oluyor, öyle düşünün. Yani
0: evet,
1: siz
0: evet.
1: ayda bir yere inmek istediğinizde, gitmek istediğinizde sizi durduracak bir şey söz konusu değil aslında. Şunu şöyle düşünebilirsiniz. SpaceX Starlink uydularını sürekli olarak fırlatıyor. Bundan 5 yıl önce 3000 olan aktif uydu sayısı şu an 15.000'i geçti.
0: Evet.
1: Biz astronomlar için bu riskli bir şey. Neden? Çünkü yere koyduğumuz teleskop, Erzurum'da devasa bir teleskobumuz var değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Şimdi 4 metre çapında. Biz bakacağız evrenin derinliklerine. Ancak biz bakarken çok uzağa gitsinler, çok küçük görünecek. O bizim görüntümüzün önünden 200 ve 1000 kilometre arasındaki bir yapay uydu geçtiği zaman bizim görüntümüz artık çöp. Biz o görüntüyü kullanamayız. Çünkü o inanılmaz bir parlak ışık izi bırakıyor. Yani evet uzayda ilerliyoruz ancak tırnak içerisinde parası olanın, tırnak içerisinde güçlüyüm diyen ülkelerin pek de kurallara uymadığı bir durum da söz konusu olacak. Yeryüzünde yaşadığımız politik ve siyasi gerilimini veya baskı unsurlarını yörüngede de göreceğiz, ay yüzeyinde de göreceğiz.
0: Evet.
1: Bunun için uluslararası hukuk anlamında ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir ortak şeyde buluşalım deniyor. Ancak bir Rusya'yı, bir ABD'yi ya da çok büyük bir şirketi SpaceX gibi belli kalıplara sokamayacağınız için bir kaos ortamı da oluşabilir ay yüzeyinde veya diğer uzay görevlerinde. Böyle de bir risk bekliyor bizi aslında.
0: Evet, yani uzay ekonomisi aslında bir düzenleme istiyor. Çünkü orada bir şekilde bulacağınız maden ya da kritik bir mineral sizi dünyada çok ileri taşıyabilir, çok farklı bir yere taşıyabilir ve bunun üzerine kimsenin söz hakkı var mı yok mu o konuda bir hukuksal düzenlemeye ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bir de tabii buradan söylediğiniz şimdi gözlem evlerine geldik. Sizin bir başka göreviniz de Türkiye Gözlem Evleri Yönetim Kurulu üyesisiniz. Biraz da Türkiye'nin gözlem evi potansiyelinden bahsedelim. Çünkü anladığım kadarıyla gözlemleri sağlıklı yapabilmek için bu uzay çöpü meselesi de bir şekilde halledilmesi gereken bir mesele gibi duruyor.
1: Evet.
0: Bir uzay çöpü sorunu devam ederken bizim Türkiye gözlem evi potansiyelimiz ne durumda? Gözlem evlerimiz neyin peşinde? Öyle diyeyim.
1: Evet, şöyle. Şimdi baktığımız zaman 1990'ların sonunda Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evleri kuruluyor. Rusya ve Türkiye ortaklığıyla 1,5 metre çapında güzel bir teleskop var orada. Hala çalışıyor. Oradaki teleskop sayısı giderek arttı. Ancak 2023 yılında biz Türkiye Ulusal Gözlem Evleri çatısı altında, bu bir 65-50 araştırma projeleri kapsamında kurulan bir ortak araştırma altyapısı, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK arasında ortak bir araştırma altyapısı bu. Ve bizim amacımız şu: Antalya'daki o teleskop tarlasını diyeyim, çünkü gerçekten çok fazla teleskop var orada. Yenilerini de koyacağız umarım. Ve Erzurum'da yeni faaliyete geçen 4 metre çapında ve özelliği de şu: Türkiye'nin en büyük optik teleskobu ve aynı zamanda ilk kızılötesi teleskop. Yani biz onunla yaklaşık 4 mikrona kadar görmeyi düşünüyoruz kızılötesi bölgede. Çünkü o teleskop 3170 metre yükseklikte Erzurum'da. İnanılmaz güzel bir yerde, birkaç kez gitme fırsatı da buldum. Şimdi baktığınız zaman optik bölgede, kızılöte bölgede gözlemler yapabilme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. O anlamda gözlem altyapımız iyi. Aynı zamanda birçok üniversitede, işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin, Ege Üniversitesi'nin kendine ait belli boyutlarda teleskopları tabii ki var. İlerleyen aşamalarda muhtemelen onları da Türkiye Ulusal Gözlemleri çatısı altına alıp bu bir araştırma geliştirme, ortak araştırma altyapısı gibi düşünün bunu. Sadece gözlem sağlayan değil, aynı zamanda projeler alan, dünya çapında projeler alan ve bir getirisi de olan bir tesis olarak düşünelim bunu. Biz bunun teknik, idari altyapısını, her şeyini oluşturduk. Belli bir çevrim içerisinde ilerliyor, herhangi bir sorunu yok. Tabii ki bizim başka hedefimiz de var. Ben orijinal olarak çalıştığım alan milimetre dalga boyudur. Yani ben bir radyo astronomum. Benim gönlümden geçen bir de radyo teleskop yapmak. Bu radyo teleskop ağını dünyadaki radyo teleskop ağlarıyla birleştirmek. Yani o elektromanyetik tayftaki görsel bölge, kızılöte ve radyo bölgeyi kapsayacak şekilde bir altyapıya sahip olmak ve daha ilerideki hedefimiz de şu: bir uzay teleskobu göndermek. Bu uzay teleskobunun bilimsel gereksinimini hazırladıktan sonra çapına bağlı olarak Onu biz aynen Hubble Uzay Teleskobu şu an yaklaşık 800 kilometre yukarıda ve hala çalışıyor. Veya Webb Teleskobu var biliyorsunuz 1,5 milyon kilometre ötede Dünya'dan ve Dünya ile birlikte Güneş etrafında tur atarken evrenin derinliklerini gözlüyor. Bilimsel amaca uygun bir teleskobu uygun bir yörüngeye oturtmak gibi bir planımız da var. Tabii ki bunu yaparken biz Atatürk Üniversitesi'nde devasa bir optik laboratuvar da kuruyoruz. Yani biz hem mühendislik anlamında hem gözlemsel kapasite anlamında geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini de yetiştiriyoruz. Yani bunlar bizim yer temelli ve uzay temelli evrene bakabilme kabiliyetimizi arttırma yöntemlerimiz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bayramda bize şöyle bir ferah nefes aldırdınız, gökyüzüne baktırdınız, nefesimizi açtınız. Bizim zaten gelecek postası olarak her zaman gözümüz yükseklerde. Hep ufka bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz, o maviliğin derinliklerini, arkasını görmeye çalışıyoruz. Teşekkürler bayramda bize katıldınız, sohbetinizle, bilgilerinizle bizi şenlendirdiniz. Bayramımızı
1: ben
0: tekrardan kutluyorum.
1: Ediyorum.
0: Sanal kolonyamızı ve şekerimizi lütfen kabul buyurunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Her ne türçülisan ettiysek affola. Herkese huzurlu bir bayram ve parlak bir gelecek diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Özgür, evet, biliyorsun bu sene Uzay Kongresi de Antalya'da yapılacak ve bütün dünya buraya gelecek. Bir yandan Milli Uzay Programı kapsamında Ay misyonumuz devam ediyor. Uzay limanı projesi için Somali'de çalışmalar devam ediyor. Bu noktada özel şirketlerimizin çok önemli çalışmaları var. Hocamız da belirtti. Türkiye'de de özel sektör, kamu, üniversite işbirliği anlamında çok önemli uzay çalışmaları çok yakın zamanda yine

0: istediğim konuysa 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor olmak bence bizim bu alanda tüm dünyada hangi noktada olduğumuzu göstermesi açısından çok ciddi bir işaret. Hatta bu konuda bir rekor da kırıldı. Bu kongrede bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde bilimsel makale rekoru kırıldı. Çok ciddi bir katılımcı olacak. O nedenle ben bu kongrenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek istedim yayınımızın sonunda.
1: Evet, Türkiye'nin uzay konusundaki ciddiyetini gösteren bir kongre olacak ve ivmelenmemizi artıracak. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrardan bayramınızı kutluyoruz. Yarın 15.30'da görüşmek üzere. Ben Hakan Özalpuk.
0: Ben Özgür Gündoğdu.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gelecek Postası.

0: soralım bakalım.
1: Kurban ibadeti kimlere farzdır? Kurban ibadetiyle ilgili en sık sorulan soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'ya sorduk.
2: Sözlükte yaklaşmak, Allah Celle Celaluhu'ya yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana uduhiyye, haçta kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi ve işaretidir. Mezheplerin çoğunluğuna göre udhiye, kurban kesmek sünnettir. Ancak Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş vaciptir. Müslüman bir toplumda kaynaşmaya, yakınlaşmaya, infaka vesile olan kurbanları gönül hoşnutluğu içerisinde kesmek, özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların duasını almak ne kadar önemlidir. Kurban kesen Müslüman şu şuurdadır ki her bir kurban sıratta binek olacak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak, aynı zamanda fakir, yetim, yoksul, ihtiyaç sahiplerinin duasını alarak, onların gönüllerine girerek Müslümanların kardeşliğini zirveye taşımaya da vesile olacak. Her mümin Allah'a yakınlaşma amacıyla kurbanını keser, bu kurban ibadetini gönül hoşnutluğu içerisinde yerine getirir. Kurban, kurbiyettir, yani Allah'a yakın olmaktır. Bu şuurda kurban kesmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.
0: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam aleminin ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda, dedi. Destici, memleketi Eskişehir'de konuştu. Bayramın ilk gününde Kurban Bayramı kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Birçok ilde de hastanelere başvuran yüzlerce acemi kasap tedavilerinin ardından taburcu edildi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlilere ait mülklere de saldırdı. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, ABD basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüştüklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
0: Reklamlar.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konuyu, çok kıymetli bir konuğumla konuşacağım. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibeli konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Malumunuz Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Sizin de çok hayati bir göreviniz var aslında bu anlamda. Kurban pazarları, kurbanlık hayvanların denetimi, dağıtımı, aklımıza da gelmeyecek birçok işlemi siz koordine ediyorsunuz, yürütüyorsunuz. Şöyle başlayalım isterseniz, kurban hazırlıkları nasıl başladı, nasıl devam etti, o süreçle alakalı bilgi verirseniz bize çok mutlu oluruz.
1: Teşekkür ederim. Ben öncelikle dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bakanlık olarak biz Kurban Bayramı hazırlıklarını aslında yıl boyu devam ediyoruz. Yani bunun bir sürece bağlanması çok da aslında mümkün değil. Çünkü malum kurbanlık hayvanların beslenmesi, hazırlanması, sağlık şartlarına uygun hale getirilmesi, aşılanması, kimliklendirilmesi, bunlar yıl boyu devam eden süreçler. Dolayısıyla Kurban Bayramı hazırlığı bizim Kurban Bayramı'nın bittiği günden itibaren bir sonraki yılın Kurban Bayramı hazırlıkları başlar diyebiliriz. Biz bu aşamada tabii öncelikle kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Buradan başlıyoruz kurbanlık hayvanların hazırlık süreçlerine. Daha sonra bu hayvanların işte kimliklendirmeleri, sonrasında hayvanların taşınması, nakliyesi, hayvan pazarlarının hazırlanması, geçici kurban satış yerlerinin planlanması ve bunlarla ilgili denetim ekiplerinin oluşturulması aslında bizim Kurban Bayramı öncesi yapmış olduğumuz başlıca planlamalar diyebiliriz.
0: Dinleyicilerimiz, bayram namazının hemen ardından genelde gelenektir. Kahvaltılar yapılır ve ondan sonra kurban pazarlarının yolu tutulur veya alındıysa hayvanlar artık kurban kesim işlemleri yapılır. Bu manada şunu sorabiliriz. Bir arzda bir sıkıntı var mı? Vatandaşlarımızın kurbanlık bulma konusunda bir eksiği var mı? Böyle bir sorun bekliyor musunuz? Nedir acaba şu anda kurban pazarlarındaki durum?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkemizde yılda ortalama 850 bin baş kadar büyükbaş hayvan, 2,5 milyon kadar da küçükbaş hayvan kurban edilir. Ortalama rakamlarımız bunlardır. Bugün ülkemizde bu rakamın üzerinde yeteri sayıda kurbanlık hayvanımız mevcut. Kayıtlarımıza göre 1,2 milyon büyükbaş hayvanımız, 3,7 milyon küçükbaş hayvanımız şu anda Kurban Bayramı'nda kurban vazifesini yerine

0: getirmek isteyen yetiştiricileri, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere hazır bekletiliyor.
1: Hayvan hastalıklarına karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Biraz daha bunu böyle detaylı olarak anlatacak olursak neler söylersiniz?
0: Bizim yıl boyu devam eden aşılama faaliyetlerimiz var. Bakanlık olarak biz şu anda 8 ayrı hastalığa karşı programlı aşılama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 81 il 922 ilçede toplamda yaklaşık 8 bin hayvan sağlığı çalışanı ile bu hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Yılda ortalama bir işletmeye bizim hem aşılama hem sağlık kontrolü hem kimliklendirme için en az 5 kere ziyaretimiz gerçekleştirilir. Bu aşamada tabii biz hayvanların hem sağlık kontrollerini gerçekleştiririz hem aşılama çalışmalarını yaparız. Tabii bu kadar yapılan çalışmalara nazaran ortaya zaman zaman hastalık çıkmıyor mu? Çıkabiliyor. Bu durumlarda da çok hızlı bir müdahale sistemimiz var. Hastalıklara hızlıca müdahale ederiz. Eğer hastalık itlaf edilmesi gereken hastalıklardansa hızlıca itlaflar gerçekleşir. Tazminatlı hastalıklarsa tazminat ödemeleri gerçekleştirilir. Aşılamayla veya diğer hastalık tedbirleri uygulanarak hastalıkla eğer mücadele edilmesi gerekiyorsa onlar yapılır. Tabii bizim hastalığın yayılmasında en büyük problemlerimizden bir tanesi de kontrolsüz hayvan hareketidir. Hayvan hareketlerinin kontrolü adına da birçok faaliyetimiz, çalışmamız mevcut, devam ediyor.
1: Ne demek bu hayvan hareketi? Neyi kastediyorsunuz burada?
0: Şöyle ki bizim ülkemizde tabii şimdi Kurban Bayramı dönemindeyiz. Kurban Bayramı'nda bizim yaklaşık 400-500 bin hayvanımız iller arası hareket eder. Bu aşamada tabii hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması gerekir. Süreç il ilçe müdürlüklerinde yetiştiricimizin başvuru yapmasıyla başlar. İl ilçe müdürlüğündeki veteriner hekim arkadaşlarımız hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirirler. Hayvanlar eğer nakliyeye uygun ise bu hayvanlara veteriner sağlık raporu düzenlenir ve yetiştiricilerimiz hayvanlarını götürecekleri yerlere veteriner sağlık raporlarıyla götürür. Bu aşamada da bizim bakanlık olarak şu anda kurmuş olduğumuz aktif faal çalışan 5 veteriner yol kontrol noktası var. Bunun dışında 3 tanesinde yine kurulum çalışmaları devam ediyor. Biz özellikle veteriner yol kontrol noktalarında hayvanların sağlık kontrollerini yine gerçekleştiririz. Hayvanların varış işletmelerine, hayvan pazarlarına, kesimhanelere gitmeden önce son kontrollerini veteriner yol kontrol noktalarında gerçekleştiririz.
1: Bu kurban pazarlarına gelen hayvanlar bakanlığınız koordinesinde işte il tarım müdürlükleri aracılığıyla kontrolleri, denetimleri yapılıyor ve ondan sonra pazarlarda yerini alıyor. Yine de burada her ne kadar denetim yapılsa da vatandaşların da kendilerinin de bazı konuları kontrol etmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Yani mesela kurban seçerken nelere dikkat etmeliler? Yani orada satıcı evet budur dediğinde sadece fiyat pazarlığı değil, bunun yanında da herhalde dikkat etmeleri gereken başka hususlar da var, öyle değil mi?
0: Tabii şimdi öncelikle kurbanlık olarak seçilecek olan hayvan da biliyorsunuz dini inancımız gereği bir yaş kriterimiz var. Öncelikle bu yaş kriterlerine dikkat etmeleri gerekir. Bunun dışında tabii kurbanlık hayvan seçiminde hayvanın sağlıklı olması aslında bizim birinci önceliğimiz. Burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanların öncelikle besisini almış olması önemli bir sağlık kriteridir. Çünkü hasta hayvanlar genelde zayıf olurlar. Bunun dışında hayvanların işte bakışları canlı, derileri parlak. Yine aynı şekilde ağız burun çevresinde herhangi bir yara bere olmaması gibi başlıca sağlık kriterlerimiz var. Öncelikle bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii elleriyle eğer hayvanda bir kontrol yaparlarsa, en azından vücut sıcaklıklarını, yüksek ateş var mı yok mu diye bakarlarsa bu da tabii bizim için önemli bir kriter olur. Yine bununla beraber hayvanlarımızda özellikle yara bere olmamasına dikkat ediyoruz kurbanlık hayvanlarımızda. Bakanlık olarak da ayrıca bir, tabii bu aynı zamanda politika gereği de olan bir durum, dişi hayvanların kurban edilmesini istemiyoruz. Malumunuz dişi hayvanlarda kurbanlık olarak tercih edilmesinde iki büyük risk var. Bir tanesi hayvanların gebe olma ihtimali. Bir diğeri de tabii kestiğimiz her dişi hayvan bizim hayvancılığımıza vurmuş olduğumuz maalesef bir üremesinin önüne geçmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla biz elimizdeki diş hayvan varlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bir sonraki yıla buzağı, dana üretimini sağlayabilmek için. Dolayısıyla yetiştiricilerimizden kurbanlık seçimlerinde özellikle erkek hayvanları tercih etmelerini bekliyoruz.
1: Hayvanın cinsiyetini de o anlamda kontrol edip buna göre uyarılar veya yaptırımlar uyguluyor musunuz?
0: Tabii bizim özellikle genç dişi hayvanların kesimi kesinlikle yasak. Bunlara müsaade etmiyoruz. Bununla alakalı zaten hayvan hareketleri noktasında da kontrollerimizi de böyle bir durum yakalanırsa gerekli idari işlemler yapılıyor. Bizim dişi hayvan kesimi

0: Damızlık değerini kaybetmiş, özellikle yaşı ileri dişi hayvanlar. Kurban Bayramı döneminde hem de diğer dönemlerde kesimine müsaade ediliyor. Tabi burada da veteriner hekimin damızlık değerini kaybettiğine dair bir raporunu yetiştiricinin kesimhaneye sunması gerekiyor.
1: Şimdi eskiden bu kadar modern tesisler yoktu. İnsanlar alıyorlardı hayvanlarını, boş alanlarda, arazilerde kesiyorlardı. Ve sonrasında da ortaya da hoş olmayan görüntüler çıkıyordu. Hijyene de aykırı durumlar söz konusuydu. Onu soracağım. Yani şimdi yerel yönetimlerin tabii sağladığı alanlar var, modern tesisler var. Çeşitli kamu kurumları da buna ön ayak oluyor ve yer gösteriyorlar. Onların da tesisleri oluyor. Orada da kesimler yapılabiliyor. Burada kurban kesimlerinin o belirlenen alanlarda yapılması sizce neden önemli?
0: Tabii öncelikle insan sağlığı diyelim, halk sağlığı diyelim. Çünkü keseceğimiz hayvanın sağlık şartları noktasında bir takım belirsizlikler var. Çünkü her ne kadar veteriner hekim kontrolünden geçerek hayvan pazarlarına gelmiş olsa da bu hayvanlar, çoğu vatandaşımız yetiştiricinin doğrudan işletmesinden hayvanları almayı tercih ediyor. Bu tür durumlarda da tabii bazı hastalık riskleri ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bazı zoonotik hastalıklar var ki hayvandan insana bulaşan hastalıklar. Bunlar da hayvan kesilmeden maalesef dışarıdan muayene ile ortaya çıkarılamıyor. Bu tür durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bizim belirlemiş olduğumuz, bakanlık olarak belirlemiş olduğumuz geçici kurban kesim yerleri var. Özellikle hayvanların buralarda kesilmesini tercih ediyoruz. Çünkü buralar geçici kurban kesim yeri olarak belirlenmeden önce asgari teknik hijyenik şartlara haiz hale getiriliyor. Sonrasında buralara veteriner hekim görevlendiriliyor ve veteriner hekimlerin gözetiminde bu hayvanlar kesiliyor. Bunun dışında park bahçelerde veya yetişçilerin kendi evlerinin çevresinde hayvanlarını kesmesini biz çok uygun karşılamıyoruz. Bununla alakalı zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da yapmış olduğu bir takım uyarılar ve aynı zamanda idari işlemler de mevcut. Tabii burada bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak özellikle üzerine düştüğümüz husus halk sağlığı hususu. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek özellikle tüberküloz, bu hastalıklar yönünden kontrollerinin yapılabileceği geçici kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesmelerini özellikle istirham ediyoruz kendilerinden. Tabii bu aşamada yapılacak olan kesimler esnasında ortaya çıkacak olan kan, iç organ atıkları veya benzeri hayvansal yan ürünlerin mutlaka uygun bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Belediyelerin uyarılarına mutlaka dikkat etmek lazım. Eğer ki kırsaldaysak bunları mutlaka gömerek yok etmemiz lazım. Şehir merkezlerindeysek belediye araçları düzenli olarak buralarda mutlaka yardımcı olacaktır, temizlik yapacaktır. Buralardan gelecek uyarılara dikkat etmemiz lazım. Ama biz özellikle hem halk sağlığı hem de hayvan sağlığı adına kurban kesimleri sonrasında çevrede kesinlikle herhangi bir atık bırakılmamasını özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Kurbanlık hayvanı kesecek ve daha sonrasında bu hayvanla iştigal edecek olan tüm vatandaşlarımızın öncelikle koruyucu tedbirlerini alması lazım. Eldiven, maske, koruyucu kıyafet mutlaka kullanılması lazım. Hem etin sağlığı adına hem de hayvandan insana bulaşacak olan bir takım hastalıklar yönünden vatandaşlarımızın kendilerini korumaları adına mutlaka koruyucu kıyafet kullanmalarını maalesef sonrasında sağlık problemleri çıkabilir. Bu nedenle öncelikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz hususa tekrar değineceğiz ve mutlaka hijyenik ortamlarda hayvanlarımızı kesmeye çalışacağız. Sonrası aşamada tabii etin oluşması için belli bir süreye ihtiyaç var. Yani malum kas dokusunun ete dönüşmesi için bizim 24 saat kadar bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreden önce etin parçalanması veya dondurulması durumunda et sert olacaktır. O yüzden biz etlerin mutlaka serin ortamda en az 24 saat dinlendirilmesini isteriz. Daha sonrasında tabii etin mutlaka güneş görmeyecek şekilde muamele edilmesini isteriz. Aynı zamanda da hızlı bir şekilde soğutulmasını bekleriz. Etimizi 24 saat dinlendirmek, sonrasında temiz ve hijyenik bir ortamda işlemesini sağlamak, sonrasında da hızlı bir şekilde soğutulmasını veya dondurulmasını sağlamamız gerekir. Uygun şartlarda dondurulan bir et 6 ay kadar eksi 18 santigrat derecede muhafaza edilebilir. Taze olarak da 7 güne kadar artı 4 derecede dolaplarımızda etimizi muhafaza edebiliriz. Yalnız burada tabii özellikle iç organlar ve sakatat noktasına değinmek lazım. Özellikle işkembe temizliğine çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü malumunuz kültürümüzde var ve halkımız bunu severek tüketiyor. Dolayısıyla işkembe temizliğine çok dikkat etmemiz lazım ve iç organlar, özellikle karaciğer noktasında da hızlı tüketilmesi gereken ürünler, saklama koşulları çok zor. Profesyonel saklama isteyen işler zaman zaman halkımızda saklama noktasında bir takım zafiyetler oluşabiliyor ve buradan kaynaklı maalesef halk sağlığı sorunları ortaya çıkabiliyor. O yüzden sakatatları da hızlı tüketilmesini, çok bekletilmemesini, saklanmamasını biz tavsiye ederiz.
1: Evet, bazı evlerde derin dondurucuları oluyor. Orada muhafaza ediyor vatandaşlarımız. Hı-hı. Bir de şu var, hayvan kesilir kesilmez belli bir miktarı hızlı bir şekilde kavurmaya ayrılır. Bilirsiniz. Evet. Anadolu'da da çok olur
0: tabii.
1: Bu. O zaman bunu çok tavsiye etmiyoruz, öyle mi?
0: Yani şöyle, tabii bizim bahsetmiş olduğumuz etin uzun süreli saklanması ve sonrasında tüketilmesi noktasında, tabii vatandaşımızın bir tercihi olursa tabii buna da çok sağlık açısından bir engel teşkil etmez. Bizim anlattığımız hususlar etin kalitesi ve lezzetiyle alakalı hususlardır. Et dinlenirse lezzetlenir, dinlenirse yumuşar, dinlenirse daha kaliteli bir et haline dönüşür. Ancak vatandaşımız eti, hayvanı kestikten hemen sonra kavurma yapıp tadına bakmak isterse bunun için de sağlık açısından herhangi bir engel teşkil etmez.
1: Bütün kamu kurumlarımız teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorlar. Teknolojik gelişmeleri bir şekilde yaptıkları iş ve işlemleri uyguluyorlar. Tarım Bakanlığı'nın da yine böyle dijital ortamlarda yaptığı bazı uygulamalar var. Onlardan biri de Tarım Cebimde uygulaması.
0: Evet.
1: Bu uygulama ne sağlıyor vatandaşa? Hangi alanlarda kolaylık sağlıyor ve işlemler hangi alanlarda daha çok hızlanıyor acaba?
0: Tarım Cebimde uygulamamız, Tarım Orman Bakanlığı'nın aslında yürütmüş olduğu geniş faaliyet alanlarının hemen hemen tamamını kapsayan bir uygulama. Burada gerek tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimize, gerek hayvan yetiştiricilerimize, gerekse doğrudan vatandaşa ve tüketiciye yönelik birçok modül bulunmakta. Malum Tarım Orman Bakanlığı çok geniş bir çerçevede hizmet veren bir bakanlık. Bu nedenle yetiştiricilerimizin bize ulaşması ve bizim yetiştiricilere ulaşmamız adına da bu tür mobil uygulamaları kullanmaya çalışıyoruz. Tarım Cebimde uygulamasının konuyla alakalı hususu şu: bizim burada hayvan kontrol ekranımız var. Vatandaşlarımız hayvan pazarlarından hayvanlarını alırken küpe numaralarını, hayvanların küpe numaralarını bu uygulamaya girerek, kontrol yaparak burada hayvanların yaşı, cinsiyeti, ırkı ve en önemlisi geçmiş aşı kayıtlarına ulaşabiliyorlar. Ve bu şekilde kurbanlık hayvanlarının hem sağlık açısından uygun olup olmadığını hem de dini vecibe açısından, yaş kriterleri gibi durumlar açısından uygun olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Burada da biz vatandaşlarımıza Tarım Cebimde uygulamalarını indirerek buralardan kontrolleri gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz. Yine dediğim gibi sadece bunu Kurban Bayramı'nda küpe kontrolü olarak değerlendirilmesin. Aynı zamanda hem yetiştiricilere yönelik hem de vatandaşa yönelik, özellikle gıda noktasında, gıda arz güvenliği noktasında birçok orada bilgilendirme ve vatandaşın ulaşabileceği hususlar mevcut. Bu noktada Tarım Cebimde uygulamalarını mutlaka telefonlarında bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Evet, şimdi gelelim vatandaşın direkt böyle mutfağını ilgilendiren bir meseleye. O da şu: Türkiye'de hayvan sayısı yeterli mi? Zaman zaman böyle eleştiriler oluyor. Zaman zaman böyle haberler çıkıyor. İşte hayvan az, o yüzden işte et şu kadar oldu, fiyatı arttı vesaire gibi. Bu konuda en yetkili isimlerden biri olarak ben size sormak isterim. Hı. Türkiye'de büyükbaş veya küçükbaş, yani bizim tüketebileceğimiz hayvan et anlamında yeterli mi?
0: Şöyle hususa girmek lazım. Biliyorsunuz hayvancılık noktasında Türkiye, Anadolu coğrafyası meralar yönünden belirli bölgelerde, zengin belirli bölgelerde maalesef yeterli mera varlığına sahip olmayan bir coğrafya. Bizim Anadolu'da hayvancılık noktasında aslında özellikle küçükbaş hayvancılık için işletmelerimiz çok uygun, meralarımız çok uygun, coğrafyamız çok uygun. Bizim burada özellikle küçükbaş hayvancılığa yönelmemiz lazım. Tabii konu açılmışken şunu da üzerine vurgulamak lazım. Küçükbaş etine karşı zaman zaman bazı vatandaşlarımızda bir ön yargı olabiliyor. Kuzu eti kokar mı
1: kokar
0: gibi
1: derler.
0: Bir algı oluşabiliyor.
1: Evet.
0: Ben buradan vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum.
1: Yenecek kuzudur et, diyorsunuz.
0: Kuzu etidir. Kuzu etini tercih etmekte fayda var. Bir de evet, şöyle bakmak lazım olaya tabii. Çoğu aslında algıdır. Yani çoğu vatandaşımız da bu noktada aslında kuzu etini henüz yememiştir ama koktuğu yönünde bir algıya sahiptir. Ben vatandaşlarımıza kuzu eti yeme noktasında yönlendirme yapmak istiyorum. Tavsiye ediyorum. Lütfen ön yargılı olmasınlar. Bizim coğrafyamız çok zengin bir coğrafya. Bitki örtüsü, floramız çok zengin. Özellikle dünyanın birçok coğrafyası ve yöresine nazaran bitki çeşitliliğimiz çok fazla. Bu da etin kalitesine ve lezzetine çok ciddi etki eder. Bu noktada da tabii bizim ülkemizin hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan eti lezzettir, ancak küçükbaş hayvan eti başkadır. O yüzden vatandaşlarımızı bu noktada da tabii küçükbaş eti tüketimine yönlendirmek isteriz. Genel manada hayvancılık noktasında bugün 17 milyon büyükbaş, 60 milyona yakın küçükbaş hayvanımız var. Bu hayvan varlığı bugün Avrupa'da birinci sırada bir hayvan varlığından bahsediyoruz. Ciddi bir hayvan varlığı. Ancak tabii tüketim alışkanlıkları, yine halkın refah seviyesinin yükselmiş olması, ete olan talebin artmış olması gibi durumlardan kaynaklı olarak da tabii et noktasında bugün yeterli noktadayız diyebiliriz. Çünkü her ne kadar bir algı oluşsa da, et ithalatı gerçekleştiriliyor şeklinde algı oluşsa da, bizim bugün ithal ettiğimiz et miktarı üretimin yaklaşık %1'i kadar, %2'si kadar.
1: Peki neden ithal ediliyor? Bunun başka bir sebebi olur.
0: Şöyle değerlendirmek lazım onu.
1: Çeşitlilik mi?
0: Yani hem çeşitlilik hem de iç piyasadaki dengeleri korumak adına Et ve Süt Kurumu'nun yapmış olduğu bir sübvansiyon politikasıdır. Bu amaçla yapılır. Bakınız, ülkede bir et krizinden bahsedilemez. Kriz nedir? Kriz, paran vardır eti bulamazsın. Türkiye bunu hiçbir zaman yaşamamıştır ve yaşamayacaktır. Türkiye'de etin zaman zaman manipülatif bir takım fiyat hareketliliklerinden kaynaklı yükselmeleri şekillenmiş, gerçekleşmiştir. Ancak bugün Türkiye'de ete ulaşma noktasında hiçbir problem yoktur. Bakınız, kurbanlık hayvan sayısı üzerinden bunu konuştuk. Bizim bugün ihtiyacımız olan kurbanlıktan yaklaşık %40 fazlası kurbanlık hayvanımız stoklarımızda mevcut. Türkiye'de bir hayvancılık krizinden söz edilemez, bir et krizinden söz edilemez. Evet, küçük miktarda bir et ithalatı gerçekleştirilir, ancak bu politika gereğidir. Yine aynı şekilde ikili ülkelerle yapılan bir takım anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı ticaretin zenginleştirilmesi için yapılan hamlelerdir. Bu kesinlikle ülkede et ihtiyacı karşılanamıyor, et yurt dışından ithal edilmek zorunda gibi algılarla yönlendirmeler yapılmamalı. Yine bahsettiğim gibi TÜİK rakamları açıklıyor, orada var ne kadar et ithal ettiğimiz. Bizim etmiş olduğumuz ithalat devede kulak bile değil yani. Ve en son tabii Kurban Bayramı'ndayız. Tüm vatandaşlarımızın tekrar Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibeli konuğumuzdu. Merak edilen tüm her şeyi sorduk kendisine. Ben İlker Uykal, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Semaat Şallı ve Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı veren isimlerdi. Hoşçakalınız.

0: Reklamlar.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 tane

0: Ankara demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Sözün dili.
1: TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz daimi konuklarımız Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamız ve Profesör Doktor Sefa Bulut hocamızla beraber program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Kazım İncetaş'la birlikte efendim iyi günler diliyoruz. Efendim bugün güzel bir gün. Bugün 27 Mayıs Kurban Bayramı. Bayramınız şimdiden mübarek olsun bayramın ilk gününde ve bu maddi manevi birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ve bütün insanlığın, İslam dünyasının, Türk dünyasının bayramı mübarek olsun diyerek başlıyoruz. Efendim bugün bu bayram dolayısıyla bir nevi özel bir program oldu. Bayram programı, Kurban Bayram programı ve bununla ilgili bir şiirle başlamak istiyorum programımıza ve Abdurrahim Karakoç'un Kurban Bayramı ile ilgili bir şiiri. Kurbana da erdik Allah'a şükür, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kesilsin kurbanlar, sevinsin fakir, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Gülümsesin mahzun duran yüzlere, deva olsun yaş akıtan gözlere, rahmetiyle yağsın, yağsın bizlere, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ruhlar şifa bulsun faziletiyle, güçlensin bedenler kurban etiyle, İslam alemiyle, Türk milletiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Nimete gark olsun tüm aileniz, biriniz bin olsun damlanız deniz, şans getirsin, hep şenlensin haneniz, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Evet. Efendim Kurban Bayramı, İslam'ı bir ibadet olmasının yanı sıra toplumsal birlik, beraberlik, dirlik, dayanışma ve bu dayanışmanın en güzel gelenekler haline geldiği bir adettir. Bireylerin maneviyatını güçlendirmek için Allah'a kurban sunarken, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla paylaşma ve birlik duygusu güçlenir. Bu nedenle bayram zamanları sadece bir ibadetin yerine getirilmesi olarak değil, toplumun bir ve beraber olması olarak da ele alınır. Kurbanın bireysel ve toplumsal faydası fark olsa da sonuç birlik, beraberlik, dayanışma ve güçlü maneviyattır. Yüzyıllardır süren bayram gelenek görenekleri zaman içerisinde yerleşmiş ve bir kültür haline gelmiştir. Geleneklere göre kurban edilecek hayvanın eti üç eşit parçaya bölünür. Kurbanı kesen aileye, arkadaşlarına, dostlarına ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılarak toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği ortaya konulmuş olur. Sosyal adalet ve eşitliği sağlamak için pay edilen kurban etleri eşit, et, kemik ve yağdan oluşması önemsenir. Yardımlaşma ve dayanışma içeren bu davranışın en samimi şekilde gerçekleşmesi.

0: beklenir ki bu aziz milletimiz onu yüzyıllardan beri devam ettirmektedir. Böyle bir kültürümüz, böyle bir geleneğimiz var Sefa Bulut Hocam. Bu bayramda, bayram özel programımızda ne söylersiniz aziz dinleyicilerimize?
1: Öncelikle tüm dinleyicilerimizin bayramı kutlu olsun. Güzel vakit geçirmelerini, eğlenmelerini, dinlenmelerini ve aile bireyleriyle güzel zaman geçirmesini temenni ederim. Evet, bayramlarımız, dini bayramlarımız ve milli bayramlarımız var. Milli bayramlarımızı biz daha çok sivil hayatta, okulda, üniversitede, işte kutluyoruz. Dini bayramlarımız da daha çok aile bayramı gibi oluyor. Kendi yakınlarımızla büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Yakınlarımızla beraber kutluyoruz. Tabii bayramın büyük bir sevinci var. Özellikle de çocuklar için büyük bir sevinci var. Çünkü çocuklara yeni kıyafet alınıyor. Çocuklar büyüklerini görme şansı elde ediyor. İşte hala geleneksel yerlerde belki şeker topluyorlar, para topluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çocuklara kültürel aktarımı öğretebilmek için, eş, dost, hısım, akraba, büyük anne, büyük babayı tanıtmak için, onları ziyaret etmek için, geriye gidip memleketi görmek için çok güzel bir fırsat. Gerçekten hani bayramların manevi bir şey oluyor. Duygusu, coşkusu, onu daha ilk şeyden hissediyoruz. Arife günden itibaren o duyguya hazırlanıyoruz. Arife gününün de belli ritüelleri var. Genel olarak ev temizliği yapılıyor, insanlar banyo yapılıyor, vücut temizliği yapılıyor. Mezarlar ziyaret ediliyor. Bir takım şeyler var, hazırlıklar var. Bunların hepsi güzel şeyler. Kültürümüz içinde olan, yaptığımız, yapmaktan zevk aldığımız, o duygusal coşkunluğu yaşadığımız, manevi boyutunu yaşadığımız güzel bir kutlama bayram.
0: Evet, tabii bu maddi manevi birlik beraberlik duygusunun en üst noktada yaşandığı Kurban Bayramı, tabii Müslümanların toplumsal duyarlılığında bir sembolü. Çünkü durumu iyi olan kişilerin olmayanlara yardımlaşmak ve paylaşmak için gayret sarf etmesi yönelik bir ritüeli de içeriyor. Kurban kesimi dahil olan kişiler toplumdaki ihtiyaç sahiplerini tespit edip kurban etlerini onlarla paylaşırken bir taraftan da sosyalleşiyorlar. Böylece statü fark etmeksizin toplumun her kesimi bir araya getiriyor. Sefa Saygılı Hocam.
2: Kesinlikle Kurban Bayramı'nın ve diğer bayramların tabii geleneğimizde, toplumumuzda çok önemli yeri var. Günümüzde bayramlar tabii biraz fonksiyon değiştirdi.
0: Evet.
2: Eskiden aile büyükleri ziyaretleri memleketlere gidilirdi. Şimdi bir tatil gibi kutlansa da ama insanlar muhakkak bayramlaşıyorlar. Yakınlarıyla, komşularıyla, telefonla, mesajlarla hal hatır soruyorlar. Yani bayramlar toplumu bir arada tutan bir çimento vazifesi görüyor ve yaşamımıza
0: evet.
2: Çok büyük katkılar var. Şöyle ki bayramlarla birlikte monoton, hareketsiz, sıradan geçen günlerimiz renkleniyor. Topluma ve çevremize huzur, neşe, mutluluk ve sevinç getiriyor. İnsanlar geçici de olsa sıkıntılarını unutuyor. Dertlerini, problemlerini değil de hoş duygularını ve coşkularını öne çıkarıyorlar. Bayramlar aynı zamanda küslerin barışma zamanıdır. Genellikle hiçbir şiddet olayı olmaz. İnsanlar kardeşlik ve mutluluk hisleriyle dolarlar. Yine akraba ve çevre olarak giderek toplum olarak birbirimize kaynaşıyoruz, yakınlaşıyoruz bayramlarda. Akraba bağı, dostluklar güçleniyor. Dayanışma, yardımlaşma daha bir önem kazanıyor. Dediğim gibi küs olanlar, dargınlar barışıyor, düşmanlıklar gideriliyor. Dünyanın geçiciliği, kırgınlıkların yersiz olduğu bayramlarda daha bir hatırlanıyor. Kin, nefret, intikam gibi yıpratıcı duygular yerine kardeşlik, sevgi ve güler yüze dönüştürüyor. Böylelikle kendimize, çevremize, milletimize, ülkemize bağlılığımız ve güvenimiz artıyor. Bir içinde çocuk düşünün, büyük evet. Babasının elini öpmeye gitmiş bayram amaçlı dolayısıyla. Çocuk diyor ki benim soyum var diyor. Yani kendine, ailesine güveni artıyor. Daha bir güvenli oluyor. Yine bayramlar sevinmek ve sevindirmek için de bir fırsat olarak görülüyor. Bu dönemde insanlar komşularını, aile büyüklerini, dost ve akrabalarını arar, ziyaret eder, onlarla sohbetle muhabbet eder. Akraba ve yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip vefa göstererek dualar okumak için de iyi bir fırsat. Aynı zamanda bu dünyada fani olduğumuzu, bizim de gideceğimiz yerin onların yanı olduğunu hatırlarız. İbret ve ders alırız. Hırs, tamah, çekememezlik, kıskançlık, düşmanlık gibi yıkıcı hislerimiz erozyona uğrar. Daha sevecen ve anlayışlı, daha merhametli oluruz. Bu yüzden bayramların kıymetini bilmek lazım. En iyi şekilde karşılamak lazım. Yani adet ve geleneklerimizdeki bayram kutlamalarını devam ettirmek lazım diyorum ben.
0: Efendim, olarak. Teşekkür ederim. Tabii.

0: Bir bayram gelenekleri dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından da kutlanıyor Müslümanlar. Gelenekler kültür olarak bazı farklar içerse de temelde İslam'ı hassasiyetlerle bağlı kalınıyor. Türkiye'de Kurban Bayramı geleneklere göre ilk gün sabah erken saatlerde kalkılır. Erkekler bayram namazına gider. Namazın bitiminden sonra İslami usullere göre kurban ibadeti gerçekleştirilir. İlk gün birçok aile kurban kesim işimi yaptığı için bayram ziyaretleri sonraki güne bırakılır. Anadolu'nun birçok bölgesinde kurban edilecek koç, keçi veya sığır Arefe akşamı bazen onlara kına da yakıldığı olur. Kurbanın kınalı şekilde kesilmesi maneviyatı ve duyulan sevinci artırır. Askere giden gençlere kına yakılması da evladının vatana millete feda edilmesi, bir nevi kurban edilmesi anlayışının bir göstergesidir. Yine Türkiye'nin birçok bölgesinde evlenmek üzere olan sözlü nişanlı çiftlerde damat tarafı kız tarafına kurban bayramında kurbanlık koç gönderir bir gelenek olarak. Bazen kurbanlık koç boynuzlarına altın takılarak da hediye edilir. Bu da ilginç bir şey. Evet, kız tarafın kendi kurbanı ve hediye gelen kurban kesilir pay edilir. Eşe dosta ihtiyaç sahibine ikram edilir. Bayramın ikinci günden itibaren aile büyüklerin evleri ziyaret edilir. Büyüklerin elleri öpülür, duaları alınır, misafirlere kurban kavurması fethullah ikram edilir. Bayramlaşma sırasında kolonya ve şeker ikram edilir. Çocuklara, gençlere harçlık verilir. Bunlar gerçekten çok güzel adetlerimiz, başkasında olmayan adetlerimiz. Şimdi efendim, Sefa Bulut hocam, sana geçmeden önce bir şiirle isterseniz bayramı tekrar taçlandıralım. Bu da Alvarlı Efe, Muhammed Lütfi Efendi'nin bir şiiri, Bayram O Bayram Ola diye. 1868-1956 yılları arasında yaşamış Erzurumlu bir zat bu. Alvarlı Efe diye bilinen, bestelenip ilahi formatında da okunan bilinen bir şiirdir bu. Bir kısmını okuyacağım. Bayram o bayram ola. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel ıyt ola. Yani bayram manasında. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdişir, kalbi olur müstenir. Allah ola destegir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seve, rızayı hakka ere. Lütfü hudaya güven, bayram o bayram ola diyor. Evet, bayramlar o bayram olması temenni ediyoruz ama bugün evet o bayramlardaki bir takım anlayışlar değişti Sefa Bulut hocam. Sefa Saygılı hocam biraz önce söyledi. Bayramları bir takım tatil fırsatlarına çevirmeye de bir adet haline gelmiş. Daha çok yalnızlık durumu olmuyor mu böyle tatillere giderek? Yalnızlaşma meydana gelmez mi?
1: Şimdi şöyle hocam, çalışan insanlar yoruluyor, belki tatile gitmeye ihtiyacı olabilir, sıcak yerlere gitmek isteyebilirler. Bu doğal bir ihtiyaç ama bunu başka bir yerde ve başka bir zaman değerlendirsinler. Bu tatil fırsatını başka bir fırsatta kullansınlar. Örneğin Batı ülkelerinde Christmas büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 25 Aralık'ta başlıyor, 10 Ocağı kadar sürüyor. Bütün okullar, üniversiteler, resmi daireler bu düzen üzerinde yürüyor. Onlar için büyük bir kutlama. Yine Thanksgiving diye bir bayram var. O da 25 Kasım'da kutlanıyor. Yani
0: Evet.
1: pek çok toplumun, Batı toplumlarının da kendi manevi değerleri var. Bunları insanlar yaşatıyorlar. Bence bizler de bu manevi değerlerimizi, manevi coşkuyu yaşatmalıyız. Bayram kutlamalarının büyük bir kültürel aktarımı da var. Yani
0: Doğru.
1: gidiyorsunuz büyük bir sofrada yemek yiyorsunuz, işte su böreği yiyorsunuz, o yörenin tatlısını yiyorsunuz. Hani normal yaşamda görmediğiniz yiyecekleri tadıyorsunuz, kalabalık bir sofraya oturuyorsunuz. Belki yabancılar, misafirler, komşular da davet ediliyor. Yani o toplu yemek yeme güzel bir alışkanlık. Toplu kahvaltı yapıyoruz değil mi bayram sabahları? Bu çok güzel bir şey. Yine anneannelerini, babaannelerini, yaşlılarını göremeyen insanlar için de büyük bir fırsat. Oraya gidip onlarla tanışmak, onlarla belli bir zaman geçirmek, bu önemli bir şey. Bence bu geleneği mutlaka yaşatmalıyız. Yeni insanlarla tanışma fırsatı var, toplumsal kültürel aktarım var. Hani bu çocuklar için de güzel bir hatıra biriktirmek,
0: Evet.
1: aile kökenlerini bilmesi, onu hatırlatması, geçmişe ait şeyleri hatırlaması, bu çok güzel bir şey. Yine diğer önemli bir şey de hani bizim kültürümüzde affetme kültürü, bu denli pozitif psikoloji açısından dargınlıklar olan,

0: kırgınlıkları olan, araları iyi olmayan, işte gelin görümce, amca, dayı, yakın komşu, uzak komşu, aralarında ufak tefek sürtüşmeler olan insanlar için barışma için de güzel bir fırsat. Düşünsenize, bayramda ziliniz çalıyor, kapıyı açıyorsunuz, bir misafir geliyor. Hani bunu reddetmek diye bir şey olamaz. Hani
1: Evet.
0: kapınıza geldi, eliniz öptü, ben seni kabul etmiyorum falan diye bir şey olmaz. Bence bu hani affetmek, barışmak, toplumsal barışı yaşatmak açısından da çok güzel bir şey. Kurban Bayramı zaten 4 gün sürüyor, uzun bir süre. O yüzden Kurban Bayramı'nı da çok seviyorum, 4 gün. Daha çok
1: Evet,
0: tatil
1: hatırladım.
0: yapabilme fırsatı, daha çok insan ziyaret edebilme, yeni birileriyle tanışabilme, eski dostlukları pekiştirebilme. Aslında bunlar önemli
1: Bir
0: şeyler.
1: fırsat yani.
0: Biz
1: Evet.
0: modern insanların, büyük şehirlerde yaşayan insanların çok fazla tatmadığı duygular. Hani tatmadığımız duyguyu da bazen bilemiyoruz. O nedenle çocukların, gençlerin bunları öğrenmesi önemli bir şey. Yine toplumsal yardımlaşma açısından da önemli. İşte hayat pahalı, insanlar bazen et alamıyor ya da alamayanlar var. Sürekli et yiyenler de var, sürekli et alamayanlar da var. Burada bir eşitlik sağlamak, onlara ikramda bulunmak, bu da çok güzel bir şey.
1: Güzel bir gelenek.
0: Evet, ben evet.
1: Şimdi efendim Sefa Saygılı Hocam
0: Evet.
1: vermeden önce birkaç kelam da bu konuda Kurban Bayramı malum İslam dini önemli bir yere sahip olan ve her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan bir dini bayram. Bu bayram İbrahim Peygamber'in Allah'a olan bağlılığını göstermek için oğlu İsmail'i kurban etmek istemesiyle başlayan bir geleneğe dayanıyor. Dinimizde kurban Allah'a yakınlaşma ve şükran ifadesi olan büyük bir öneme sahip. Kurban Bayramı'nın tarihi Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününe denk gelir ve 4 gün boyunca kutlanır. Kurban kesmenin amacı maddi imkanları olan Müslümanların Allah'a olan kulluk görevlerini yerine getirirken aynı zamanda ihtiyaç sahibine yardım etmesidir. Tabii bu Kurban Bayramı aynı zamanda İslam'ın 5 temel şartından biri olan hac ibadeti ile de bağlantılıdır. Kurban Bayramı tarihi, işte biraz önce söylediğim bu hac ibadetiyle de ilgili olduğu için hatta geçmişte şöyle bir şey olmuştu. Birisi yazmış bir yazarlardan biri, ismini zikretmeyeyim. Bu yılda Kurban Bayramı hac ibadetine denk geldi diye. Hani Merdi Kıbti misali, şecaat arz ettim derken efendim yanlışlığını gösterilmiş. Çünkü Kurban Bayramı zaten hac ibadetinin içerisinde efendim tanzim için şükran ifadesi yapılan bir ibadet olarak biliyoruz biz bunu. Zaten öyledir de yani durumu böyle. Efendim tabii kurban kesmenin de bir adabı edebi var. Şimdi büyük şehirlerde insanlar düşünün apartman dairelerinde kurban kestiğini Allah'a şükür şimdi İstanbul'da falan bunlar kalmadı ama bunlara da Sefa Saygılı Hocam bir tıpçı olarak dikkat etmek lazım değil mi? Nasıl kesileceği efendim kestiği yerlerin hijyenik
0: Kesinlikle.
1: durumu
0: Tabii
1: son derece önemli.
0: hayvanlara eziyet vermek doğru değil. Onlara şefkatle davranmak lazım.
1: Evet.
0: Bizim hatırlıyorum, bayramda bizim büyüklerimiz kurban etini üç parçaya ayırırlardı.
1: Evet.
0: Birisini gelen gidene yemesi için günlük, yani bayram süresince yenmesi için ayrılırdı, kavurma yapıp. Üçte biri ailecek yenmesi için kendilerine saklarlardı. Üçte birini de dağıtırlardı. Bu böyle bir güzel adet vardı yani, o gün et bulamayanlar et yerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe eşine soruyor, ne yaptın kurbanın etini diyor. Hazreti Ayşe diyor ki, üçte ikisini dağıttık, üçte biri bize kaldı diyor. Efendimiz'in verdiği cevap enteresan ve ibretli, hayır ya Ayşe diyor, üçte birini dağıtmışsın, üçte ikisi bize kalmış. Yani dağıtılan kendimize kalmış demek istiyor.
1: Evet.
0: Yani Kurban Bayramı derken elbette bu bir şükürdür kurban.
1: Kesinlikle.
0: Mana olarak Allah için kesilen hayvana verilen attır. Kelime olarak da kurban Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey anlamına geliyor. Yani kurban sadece et elde etme veya et yeme değildir. Elbette kurban kesmenin de sayısız hikmetleri vardır. Yani psikolojik olarak düşündüğümde ne gibi faydaları olabilir diye. Bir defa modern psikolojik anlayışa göre, özellikle Freud'a göre, yıkıcılık, saldırganlık ve şiddet eğilimi insanda içgüdüsel olarak vardır. İmam Gazali bu eğilimi yırtıcılıkla açıklıyor. Yani
1: Evet.
0: İmam Gazali'de de var bu. Araştırmalar insandaki şiddet eğiliminin kültürlere, sosyoekonomik şartlara göre değişen oranda mevcut olduğunu göstermekte. Yani en baştan beri insanda böyle bir eğilim var. Mesela insanlar arasında gelir uçurumu arttıkça, babanın çocuk eğitim ve disiplinindeki etkisi azaldıkça, medya şiddet için rol model oldukça daha fazla şiddet uygulama söz konusu olabiliyor. İşte kurban kesme ve kan akıtma şiddet eğilimini disipline sokan bir ibadet aynı zamanda. Kurban keserek kan akıtan insan sebepsiz yere cana kastetmez. Bu yüzden kurban kesmek şiddetten önleyici olarak ruh sağlığımıza hizmet eder. İçimizi huzur ve mutlulukla doldurur. Zaten tarih boyunca hemen bütün toplumlarda kurban kesmenin görülmesi de yaratılış gereği insanın bir ihtiyacı olduğunu göstermekte. Neredeyse bütün dinlerde ve geleneklerde var kurban kesme. Kurban kesmek aynı zamanda toplumsal bir yardımlaşma ve hediyeleşme anlamında. Kişi Rabbimizin rızasını kazanmak için kestiği kurban etini yine onun rızasını kazanmak için yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Et bulamayanlar etin tadına bakarlar, ete doyarlar adeta. Yani bu da insanın ve toplumun ruh sağlığına hizmet eden bir durum. İnsanlar arasında sevgi ve bağlılığı, birlik ve beraberliği bu duyguları artıran, daha sevecen, müşrik ve sevgi dolu olmaya yol açan bir amel bu. Yine sevdiğimiz cana yakın bir hayvanı kurban ederken zaten özenli ve eziyet etmeden davranmak gerekiyor. Gerçekte içimizdeki düşünürsek kini, düşmanlığı, nefret ve sevgisizliği, çekememezliği, kıskançlığı, zulüm, isyan gibi bizi tahrip eden, topluma zarar veren yıkıcı duygu ve eylemlere de kurban ediyoruz. Bu açıdan mutlaka kurban kesmeyi düşünmeli, önemsemeli ve değerlendirmeliyiz diyorum. Yani hem bize hem toplumumuza faydaları olan bir şey, adet, gelenek. Çok şükür de Türkiye'de yaygın şekilde kurban kesiliyor ve adeta insanlarımız ete doyuyorlar.
1: Evet, şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Kurban Bayramı'nın bugün birinci günündeyiz. Bayramda gerçekten Sefa Saygılı Hocam da işaret etti. Dünyada bu istatistik var. En fazla kurban kesimi Türkiye'de oluyor İslam dünyasının içinde. Bu bizim Hanefi mezhebine göre de vacip olduğu için Şafii'de sünnet olarak görülüyor. Dolayısıyla bu kurbana biz gelenek olarak da efendim gerek kurban sonrasındaki bu kurban Müslüman toplumlar için en önemli dini vecibe hem de toplumsal bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte yapılan titiz planlama, doğru hazırlık ve düzenli uygulama ile bayramı manevi ve sosyal değerleri en iyi şekilde yaşatılabiliyor. Her yıl bu organizasyonlar, ailelerin bir araya gelmesi, dayanışma, paylaşma duygularının pekiştirilmesinde sağlamış oluyor. Ki bu aslında bu kurbanı bağışlamak da güzel bir şey. Son zamanlarda bu da özellikle Afrika ülkelerine bağışlama şeklinde görüyoruz. Yani bu da ben de bir uzak doğuda Tayland'a bir kurban bağışlama bir vakfın müşahidi olarak gitmiştim. Orada gördüm. Patani diye bir bölgesi. Kuzey bölgesi, Malezya'ya yakın bölgesi. Yani aman Allah'ım o insanlar ne kadar seviniyorlar. Et görmemişler. Sonra çok fakir fukara, yani Türklerin orada güzel bir dağıtım. Oradaki hem insanlara yardımlaşma, dayanışma, efendim ihtiyaç sahiplerine yardım, manevi tatmin. Bunların hepsini bir arada uygulandığını görüyoruz.
0: Ülkemizde kurban kesemeyenlere bağışlansa daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizde de kurbana ulaşamayan çok insan
1: var. Efendim onu da Diyanet Teşkilatı onu da yapıyor ama yapıyor, bazı evet. Kuruluşlar da
0: yapıyor,
1: yurt dışında hayır da kuruluşları. Yapılıyor. Hem dışarıyı, içeriği de unutmadan dışarıda evet. Da bunu gerçekleştirmenin faydası var diye düşünüyorum. Vaktimiz de sonuna yaklaşıyoruz. Sefa Bulut Hocam ne dersiniz?
2: Şimdi hocam şehirlerde yaşayan insanlar, özellikle hani bizim gibi çalışan insanlar, şehirde büyüyen insanlar biraz kurban kesmekten korkuyorlar. Şöyle korkuyorlar. Hani ben bunu nasıl keseceğim, nasıl götüreceğim, nasıl getireceğim, nereye gideceğim, nereye başvuracağım, nasıl yapacağız? Hani fiziksel olarak o işten biraz korkuyorlar. Ama buna hiç gerek yok. Şimdi işte belediyeler, tesisler, özel kurumlar bunları çok güzel, çok modern, çok temiz bir şekilde kesiyorlar, paylaştırıyorlar, paketliyorlar, veriyorlar. Her türlü olanak var. Hani kurban kesmek isteyen insan bunu araştırıp bulabilir. Çok zahmetsiz bir şekilde de hallolabiliyor. Bence bu da hani şey için güzel bir fırsat. Hani şimdiye kadar hiç denememiş, yapmamış olan insanlar için de güzel bir fırsat. Kendilerini gerçekten iyi hissedecekler. Çünkü kurban teslimiyet, paylaşmak, fedakarlık ve anlam arayışının bir ürünü. sahip olduğumuz bu güzellikleri, zenginlikleri bir nebze olsun, azıcık da olsun başkalarıyla paylaşma, insanlara bir iyilik yapma nasip oluyor.

0: Yani nasip ediyor. Bu güzel bir şey. Bunu deneyimleyelim lütfen.
1: Evet, Safa Saygılı Hocam, vaktimiz daralıyor. Ne
2: Bunlar
1: söylersiniz?
2: güzel günler, bayram günleri.
1: Evet.
2: Hakikaten içimiz mutlulukla, huzurla doluyor. Bizi arayanlar oluyor.

0: İnşallah.
1: Lütfen herkes şimdiye kadar aramadığı eşi, dostu, akrabası, ilişki içerisinde olduğu ve aramadığı 3 kişiyi bugün arasın. Arayıp 1-2 dakika konuşsun.
2: Evet. Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından tekrar Kurban Bayramınızı kutlarken programı hazırlayıp sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programı gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı hocamız ve Sefa Bulut hocamızla birlikte program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Kazım İncetaş'la beraber hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, güzellikle kalın.

0: Sözün dili.
1: ...24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Bir soru, bir cevap. Günümüzde kayıt dışı istihdam oranlarının sektörel dağılımı nasıldır? Kayıt dışı istihdam oranı nasıl ölçülmektedir? Kayıt dışı istihdamla mücadele daire başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgen Akçam cevaplıyor.
2: Sektörlere göre baktığımızda kayıt dışı istihdam oranları farklılık gösteriyor. Sanayi sektöründe bu oran %13 civarında. Hizmet sektöründe %16 seviyelerinde. İnşaatta ise yaklaşık %25'e çıkıyor. En yüksek oran ise tarım sektöründe görülüyor. Burada kayıt dışılık %80'lere kadar ulaşıyor. Tarımın toplam istihdam içindeki payı diğer sektörlere göre daha düşük olduğu için bu yüksek oran genel ortalamayı düşündüğümüz kadar fazla etkilemiyor. Ancak bu durum tarımdaki kayıt dışılığın göz ardı edildiği anlamına gelmiyor. Bu alanda hem kurumsal hem de ulusal düzeyde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de kayıt dışı istihdam TÜİK'in hane halkı iş gücü anketiyle ölçülüyor. Ankete katılan kişilere yaptıkları işten dolayı sigortalı olup olmadıkları soruluyor. Evet diyenler kayıtlı, hayır diyenler ise kayıt dışı kabul ediliyor. Ancak bu yöntem ücretlerin eksik bildirilmesi gibi durumları tespit edemiyor. Bu tür kayıt dışılık ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleniyor. Kurum, veri paylaşımı ve risk odaklı denetim stratejileriyle bu eksiklikleri ortaya çıkarıyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olması

olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'daki

rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edildiği iddialarına da dedikodu dedi, gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir'de konuştu. Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda dedi. İran Devlet Televizyonu, Amerika ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre Amerikan askerleri İran çevresinden çekilecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran savaşı sırasındaki haberlerin nedeniyle tepki gösterdi. Trump, Amerikan basınını ve demokratları İran savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüştüklerini duyurdu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı, bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğudaysa Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Ankara-Kırıkkale-Derice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 10...

0: Bir jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Reklamlar.
11: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün bayramın birinci günü. Herkesin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Nice güzel bayramlarınız olsun. Ailecek, huzurla, sağlık sıhhatle nice güzel bayramları tekrar tekrar yaşamak size nasip olsun. Hepimize nasip olsun. Evet, aynı zamanda Kurban Bayramı sebebiyle çoğu aileler hac yolu da gözlüyor. Hacılar Kabe'de bir şekilde irtibattalar ve bir kısım insanlar orada bayramını kutluyor. Her ne sebeple olursa olsun bu bayramlara ulaştığımızda biz birliği, samimiyeti, aile gücünü, aile muhabbetini yaşarız ve yaşamak da isteriz. Bayramlar bizim için tutkal görevindedir. Küslükler gider, kırgınlıklar azalır. Bir şekilde bir araya geliriz ve gönül muhabbeti oluşur, yumuşamalar oluşur, kırgınlıklar devam etse bile azalır, gündemden çıkar. O sebepten dolayı bayramlar yanımızda kıymetlidir. Ama biz bugün bayramların kavga kısmını konuşacağız. Çiftlerde oluşan bayram kavgalarını konuşacağız. Çünkü zaman geçtikçe nesilden nesile aktarılan adetler, gelenekler, görenekler iyice zayıfladı. Bununla birlikte değerler de zayıfladı veya hayata bakış zayıfladı. Gençler kendi planlarını, kendi düzenlerini ailelerine göre değil, izin günlerine göre, çalışma şekillerine göre ayarlamaya başladı. Bununla birlikte sorunlar hala devam ediyor. Bayram kavgalarına baktığımızda bayramdan önce başlayan bir gerginlik sürecine şahit oluyoruz. Çiftler bayramdan önce gerilmeye başlıyorlar. Bayramda kriz büyüyor ve sonrasında da devam ediyor. Malum Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı da yakın olduğundan dolayı bir bayramda başlayan kavga diğer bayrama kadar devam ediyor. Hatta artarak, büyüyerek yol alıyor ve eşlerin arası tümden açılıyor. Şimdi bayram kavgalarına baktığımızda aynı şehirde yaşayan gençlerin pek problemi olmuyor. Çoğunlukla aileleri farklı şehirlerde.

yaşayanların bayram kavgalarına daha çok şahit oluyoruz. Birinin ailesi başka şehirde, diğerinin ailesi de başka şehirde ve tatil bir hafta, bilemediğiniz 10 gün. Bu 10 gün nasıl değerlendirilecek? Zaten yollarda geçen 2-3 gün var, gidiş ve geliş olarak yorgunluk var. 2-3 günde ailede kalınıp gelindiğinde yetmiyor. Yetse bile biri diğerine zorla gittiği için surat asmalar, tavır koymalar, soğukluk, huzursuzluk baş gösteriyor. Bu sebepten dolayı bayram kavgalarını biz önemsiyoruz. Mümkünse uzlaşı istiyoruz. Aynı şehirde olanlar, dediğim gibi, bayramın birinci günü beraber kahvaltıya gidiliyor, öğle yemeği yeniliyor. Öğleden sonra veya akşam diğer eşin ailesine ziyaret edilebiliyor. İkinci, üçüncü günlerde aynı şekilde akraba gezilebiliyor veya ikinci, üçüncü günler tatile gidilebiliyor. Ailelerin gönlü yapıldıktan sonra tatil de mümkün. Aile kavgasına baktığımızda, yani kök aileden kaynaklı kavgalara baktığımızda, aslında bunun bir iktidar kavgası olduğunu görüyoruz. Büyükleri ziyarette bir problem yok. Fakat büyüklerle münasebette kalmak, yakın olmak, evliliğe tehdit olarak algılandığı andan itibaren bayramlara gitmemeyi de cezalandırma olarak gençler uygulamaya dökebiliyor. Yani bayramlarda gidip kalmamak bir nevi bayrama kadar o olan sıkıntıları bedelini ödetme gibi, bayramda rövanş alma gibi ortaya koyabiliyorlar. Diyelim ki eşler sürtüşmüş, aileler üzerinden bir kavga çıkmış ve akabinde bayram gelmiş. Ne yapıyor çiftlerden biri? Bayramda gittiğinde çok ciddi soğukluğunu belli ediyor. Yani eşini cezalandırıyor. Aslında büyüklerin bunda bir suçu yok. Mümkünse büyüklere yansıtmamak lazım. Çoğunlukla karı koca kavgalarına aileler de karıştığı için bayramlar krize dönmekten kurtarılamıyor. Yani ailelerin daha dikkatli olması lazım. Eşlerde şunları gözlemliyorum. Eşler sürtüşüyor, kavgalar büyüyor. Bunun adı bazen para konusu oluyor, bazen tatil konusu oluyor, bazen de çocuk eğitimi olabiliyor, çocuk bakımı üzerinden gidebiliyor. Burada ailelere sıçrayınca konu, bir şekilde diğer aile diğerini arayıp iyi niyetli bile olsa hesap sormaya kayacak tartışmalara dökülüyor konu. Yani ailelerden biri konudan haberdar olunca dünürlerini arıyor. Dünürler konuşurken tartışmaya giriyorlar. Herkes kendi çocuğunu savunurken diğer tarafı suçluyor ve büyüklerde de bir gerginlik oluşuyor. Arkasından gençler devreye giriyor ve herkes birbirinin ailesiyle yüz göz olarak kavgaya başlıyor. Sonucunda da bayram kavgaları kaçınılmaz oluyor. Evliliğini oturtamamış, ilişkisi tam pekişmemiş gençlerde biz bayram kavgalarını çok görüyoruz. Kim daha çok para alıyorsa, kim daha çok eşya aldıysa, kimin ailesi daha az problem çıkarmışsa onun üzerinden baskın olmaya çalışan çiftler var. Aslında bu ne paraya bakar, ne eşyaya bakar, ne mala mülke bakar. Bu insani bir haldir. Bizim kendi değerlerimiz var ve bu değerler üzerine aslında evlilik kurulmalı. Evliliğin sorunları da bu değerler üzerinden halledilmeli. Karşı tarafın annesine babasına koyacağınız bir tepki, bayramda görüşmemek gibi veya soğuk davranmak, tavır almak gibi bir tepki, eşinize yavaş yavaş kin olarak dönecektir. Kırgınlık, kızgınlık olarak dönecektir. Hiç kimse affetmez. Bunu bilin. Hiç kimse kendi ailesinin yok sayılmasını, saygısızlık edilmesini sindiremez. Bu çok normal, insani bir haldir. Fakat ailesi hakkında olumsuzluklarını konuşabilir, eşini yumuşatabilir. Evet, annemin, babamın yaptığı doğru değil. Onaylamıyorum. Hiçbir şekilde tasdik etmiyorum. Ama bu bizim bağları koparmamız gerektiği anlamına gelmez. Biz gerekirse mesafe koyarız, erken kalkarız. Onları kırmadan lütfen halledelim gibi bir yaklaşım olması gereken sağlıklı iletişimdir. Herkes kendi anne babasını da bilir. Herkes kendi anne babasıyla tartıştığını, eksi yanını, problemlerini, inatlarını çok iyi bilirler. Ve kendisi de söyler, değil mi? Çiftlerden biri söyler, benim annem zordur, babam zordur, problemlidir, şurada inat ederler, ben annemin babamın huyunu biliyorum şeklinde açıklamalar çok olur. Bu normaldir. Herkes kendi anne babasını gerçekten bilir, huyunu bilir, tepkilerini, olumsuz yönlerini çok iyi bilir. O zaman eşimizle oturup konuştuğumuzda bunu açık vermek gibi değil de uzlaşmak niyetiyle konuştuğumuzda, yani açık veriyormuş havasında değil, bilakis biz el ele verelim, uzlaşalım, bu problemi aşalım mantığıyla, samimiyetle, iyi niyetle konuşmaya ihtiyaç duyduğunda problemlerin hallolduğunu görürsünüz. Gençlerde şunu da gözlemliyoruz. Eğer annesi babası hakkında olumsuz bir şey diyorsa çiftlerden biri, yeri geldiğinde onu koz olarak kullanıyor diğeri. Bunlara gerek yok. Eğer eşler birbiriyle rahat konuşamayacak,
olacaksa, konuştuğu zaman daha sonraki zamanda koz olarak, başa kakma olarak konuşulan laflar insanın kendine dönecekse, o zaman planlı, programlı, tedbirli, eşine güvenmeyerek yaklaşıyor ve

0: öyle de ilişkisini götürüyor. Bu çok sağlıksız. Bir tartışma anında mesela eşinin anne babasıyla olan şikayetini yüzüne vuruyor diğer eş. Zaten sen de diyordun annen böyle biri, babam böyle biri. Oradaki sohbet, dertleşmeyi sopa olarak göstermenin bir anlamı yok. Oradaki iletişimi daha sonra ona incitecek şekilde iletmenin, cezalandırmanın bir alemi yok. Herkes kendi anne babasını biliyor ve kendi ağzıyla da söylüyor aslında. Niye peki bunu halletmek istemiyor ve karı koca sürtüştüğü zaman niye kendi anne babasını savunma ihtiyacı hissediyor? Bu çok önemli. Eşler birbirinin ailesini konuştuğunda şahsına saldırı ve tehlike gibi algılıyor ve bu benim şahsıma hakarettir diyor. Anne babasına söylenen bir lafı kendine söylenmiş gibi yorumluyor. Buna gerek yok. Evet, ben annemin babamın farkındayım. Yanlış yaptıklarının da farkındayım. Ama biz onları değiştiremeyiz. Gel şunu şu şekilde halledelim. Yaklaşımıyla çözüm bulmak lazım. Çözüme yaklaşmayan taraf ne istiyor? Çözüme yaklaşmayan tarafın çözmemekteki niyeti ne? Onu da anlamak lazım. Herkes rolünü oynasın ve bayramlarda bir şekilde büyüklerin gönlü yapılsın. Mesela bana gelen çiftlerden yine bazıları diyor ki hocam ben kendi aileme gideyim bayramda. O da kendi ailesine gitsin. Herkes kendi ailesiyle bayramını geçirsin. Bakın bu çok tehlikeli. İlk başlarda sorun çözülür gibi görünebilir fakat bu çok sağlıklı değildir. Çiftler herkes kendi ailesine giderek öbür aileyi yok sayıyor ve bir şekilde içine oturur. Genelde erkekler bunu çok önemser. Çünkü erkeğin sosyal rolünde eşine söz geçirmek, aile olmak, aileyi yönetmek gibi bir misyonu vardır ve eşiyle birlikte ailesinin yanına gittiğinde bu erkek için çok kıymetli olduğu kadar bir güç algısıdır. Yani eşin gönlünü yapmak aynı zamanda aslında sizin hem güçlenmeniz hem aile birliği hem de huzuru demektir. Mümkünse orta yolu bulmak lazım. Diyelim ki Ramazan bayramında bir aileye gidiliyor, Kurban bayramında diğer aileye gidiliyor. Tamam, bu da gayet güzel. Hatta ara ara değişiklikler de olabilir. Ama çoğu terapide şunu da gözlemliyorum. Hocam hiçbir şekilde ben aileme gitmiyorum. Sürekli biz eşimin ailesine gidiyoruz. Benim ailem gündem olunca da kıyamet kopuyor, sorun oluyor, kavgalar çıkıyor. Kavga çıkmasın diye yıllarca ben aileme, memlekete gitmedim. Eşimin memleketine gittim ama şimdi annem babam da öldü. Vicdan azabı çekiyorum. Eşime aşırı öfkeliyim. Bu öfkem nasıl gider bilmiyorum gibi kızgınlığını ifade ediyor. Eşleri incittiğinizde sizin karşınıza affetmeme olarak döner. Gerek yok. Bunların orta yolu vardır. Bunlar çok büyük problemler değil aslında. Eşinizin gönlünü yapmak acaba niye size ağır geliyor? Bu önemli bir konu. Eşinizin ailesiyle bayram geçirmek niye size rahatsızlık veriyor? Bu da önemli bir konu. Bayram konularında asıl problem ne? O duyguyu bulmak lazım. Çünkü biz bir anlam katıyoruz. Verdiğimiz bu anlam bize yük olarak dönüyor ve bu yük de sıkıntı olarak ilişkimize yansıyor. Benim bayramda gitmem ne anlama geliyor? Çoğunlukla karşı tarafın gönlünü yapmak istemiyor çiftlerden biri. Hiçbir şekilde gitmek istemiyor. Bilakis üzmek istediği için de bayramları sabote edebiliyor. Veya bayramda gidildiğinde çok soğuk, çok gergin bir vaziyette birkaç gün geçiriliyor. Ev ahalisi de mutsuz oluyor, kendi de ve eş bunu bir kenara yazıyor. Kadın olsun, erkek olsun sayılı günlerde aileyi ziyarette çıkan problemleri hiçbir taraf unutmuyor maalesef. Bu sebepten dolayı kızgınlık ve kırgınlık kısmını hallederek bayramlara gitmek lazım. Bayram kavgalarında dediğim gibi bir cezalandırma vardır, bir hesaplaşma vardır ve cezalandırmanın eyleme dökülmüş hali olarak dönüşte aile huzuru bozulur. Bayramda gitmediğinizde kimi ve neyi cezalandırdığınıza bakın veya bayramda gitmeyerek neyi kazandığınıza bakın. Siz bir şey direterek kendi fikrinizde sabit kalarak dediğinizi yaptırmış olabilirsiniz. Bir mevzuda kazançlı çıkmış olabilirsiniz. Bununla birlikte eşinizi kaybedersiniz. Bir şeyi kazanırken neyi kaybettiğinizi de bilmeniz lazım. Ailelerle görüşmeyi hazmetmek lazım ve mümkünse kırgınlık varsa ailelerle görüşürken oraya duygu katmamak lazım. Ben gittiğimde annesi eşime daha yakın davranıyor, bana mesafeliler. İzin verin, alt üstü 3-4 gün zaten. Siz de ona göre bir plan yapın veya eşinize bunun rahatsızlığını uygun bir dille iletin ve öyle bir durumda ne yapacağınıza karar verin. Ben çiftlerden uzlaşma istiyorum. Uzlaşma derken herkes rahatsızlığını söyleyecek ve çözüm bulacak. Yani ailesine iletilen olumsuz yorumları şahsına hakaret gibi kabul etmeyecek. Zaten başta da dedim, herkes kendi anne babasının olumsuzluklarını biliyor, huysuzluklarını biliyor, inatlarını biliyor. Bu bir sır değil. Eş söyleyince niye zorunuza gidiyor? Evet, farkındayım deyip bunu çözelim. diye yaklaşmak lazım. Ve hangi taraf fedakarlık ediyorsa lütfen teşekkür etsin. Benim için geldiğini biliyorum. Beni önemsediğin için bu fedakarlığı yaptığını biliyorum. Ailemizi, huzurumuzu düşündüğünü biliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mesajını direkt olarak, net olarak eşin diğer eşe söylemesi lazım. Çünkü gerçekten orada bir fedakarlık oluyor. Bazen ebeveynler hakikaten gençleri yorabiliyor, huysuzluk yapabiliyor. Gençler hakikaten zorda kalmış bir vaziyette bayram sürtüşmelerini de yaşıyor. Buna rağmen anne babalara ziyaret ediliyorsa, her türlü zorluğa rağmen, büyüklerin huysuzluğuna rağmen gençler bu fedakarlığı yapıyorsa iki tarafında el ele tutuşması lazım. Eşlerin fedakarlığını görmesi lazım. Bana gelen gençlerden şöyle bir cümle duymuştum. Hocam, her gittiğimde keşke evlenmeseydiniz, keşke boşanmanıza destek olsaydık diye yüzüme saygısızca cümleler kurulabiliyor. Bunu da şaka yaptık diye söylüyorlar. Ben çok bozuluyorum ama eşimin hatırı var. Eşim hep özür diledi. Bizimkilerin ayıbı yüzünden özür diliyorum dedi. Onun özür dilemesi, onun fark etmesi benim için önemli. Bu yüzden başlarda sorun çıkarıyordum ama şimdi aldırmıyorum. Onları ben değiştiremem. Önemli olan eşimin fark etmesi ve beni ezdirmemesi cümlesi burada uyumun olduğunun işaretidir. Yani burada eşlere iş düşüyor. Eşler birbirinin gönlünü alacak. Anne babanın ayıbını eş ifade edecek. Diyecek ki benim için yapıyorsun, onlar için değil. Ve çok uç bir şey olursa da eşine sahip çıkacak. Sen seslenme, öyle bir durum olduğunda ben müdahale ederim, merak etme diyebilmeli eş. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Fakat eşler direkt atladığı için olaya, direkt büyüklerle tartışmaya girdiği için diğer eş pasif kalıyor. Anne babası bile olsa. Diyor ki hocam zaten kendini savundu, ağzına geleni söyledi. Zaten diyeceğini dedi, bir de üstüne ben nasıl söyleyeyim büyüklere. Onun için ben pasif kaldım. Ben pasif kalınca da beni savunmuyorsun diye kavgaya dönüyor iş. Şimdi burada dediğim gibi evde rolleri paylaşmak lazım. Ne zaman kalkılacak, kim ne konuşacak, o gerginlik nasıl gidecek veya aile yanında gergin olan çiftlerden biri niye gerginse onu nasıl halledecek, onu da teklif olarak sunması ve aralarında kararlaştırmaları gerekiyor. Bu kısım gerçekten önemli. Aksi takdirde senin ailen bana bunu dedi, ben gitmem, ben istemiyorum, görüşmem deyip işi yokuşa sürersiniz. İşi yokuşa sürmemek için, uyumu sağlamak için, bayram kavgalarını bitirmek için bir defa uzlaşı çok önemli, iyi niyet önemli ve dediğimiz gibi ailelerimizin eksilerini zaten biliyoruz. Ben farkındayım, benim için yaptığını da biliyorum, teşekkür ederim cümlelerini sık sık kullanmakta fayda var efendim. Herkes ailelerin yanında rolünü oynayacak. Kırgın, kızgın olsa bile bayramda belli etmeyecek ve sonrasında da herkes evine dönüp gelecek. Büyüklere gitmeyip bayramları tatilde geçirenler de var. Görüntülü olarak bayramlaşıp uzaktan bu ihtiyacı giderenler de var. Ama biz hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Birkaç günlük bile olsa mutlaka büyüklerin yanına gidilmesi çok önemli. Büyükler evlatlarını bekliyorlar. Çocukların da anne babalarına ihtiyacı var. Torunların büyükleri görmeye, büyüklerle hemhal olmaya ihtiyacı var. Bu sebepten dolayı bu kadar katı davranmaya uygun bulmuyoruz ve bu kadar katılığın olduğu bir yerde öfke birikir, kin birikir. Yıllar sonra bile olsa bir kenara yazılır. Ben yine danışanlarımdan biliyorum. Hocam, ailemle yıllarca görüşmedi. Ben aile huzurum bozulmasın diye problem etmedim. Aynı şehirde oturuyorduk. Onun ailesine gittik ama kendisi kapıdan beni bıraktı. Bir selamlaştı ayaküstü. Ayaküstü bayramlaştı. İşim var diyerek içeri girmedi. Yıllarca bu böyle devam etti. Annem babam öldükten sonra ben onu affedemiyorum. Hiçbir şekilde ailemle görüşmedi. Çok büyük mesafeler koydu ve ben artık onunla yaşamak istemiyorum diye bunun üzerinden başlayan kavgalar bazen ayrılığa kadar gidebiliyor. Bu gerçekten önemli bir detay. Bayram kavgalarında ne dedik? Cezalandırmalar var dedik. Bayram kavgalarında bir iktidar kavgası var dedik. Aileler üzerinden kim daha güçlü mesajını vermek, kimin ailesi daha iyi, daha özel mesajını vermek çok kötü. Gerçekten insan incinir. Ailesi yüzünden mağdur edilen insanlar o evliliğe tutunamaz, eşine tutunamaz. Ailesi yüzünden laf yiyen insanlar aynı şekilde çok açık, samimi olamaz. Eşinizin sizden bir şey sakladığı düşünüyorsanız bir geriye dönüp bakmak lazım. Nerelerde siz onu incittiniz? Nerelerde samimi olduğu zaman bu eksi olarak nasıl döndü? Ne oldu da sizden bir şeyleri gizleme ihtiyacı hissetti? Bu ikinci evliliklerde de çok yaygın. Bayram kavgalarında ikinci evlilik yapmış çiftler ilk evlilikten olan çocuklarıyla bayram geçirmek istiyorlar ve çocuklar bir şekilde anneye, babaya ziyarete geliyorlar ve orada da büyük sorunlar çıkıyor. Ben senin çocuğuna bayramda zamanında bunu yapmıştım, bunu almıştık ama sen izin vermedin, benim çocuğuma bu alınmadı, yapılmadı, haksızlık var diye. İlk evliliklerde anne baba üzerinden çok büyük kavgalar çıkıyor kök aile yüzünden. İkinci evliliklerde de çocuklar yüzünden aynı kavgalar devam ediyor ve senin ailem, benim ailem, senin çocukların, benim çocuklarım kavgası hiç bitmiyor. Birinci olarak kendi yapımıza bakacağız. Kriz çözme kabiliyetimiz var mı? Uyumdan anladığımız ne? Dediğim gibi siz bir konuda diretip o konuda başarılı olabilirsiniz, söz geçirebilirsiniz, dediğinizi yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte eşinizi de kaybedersiniz. Neyi kazanıp neyi kaybettiğinize iyi bakın. Öncelikler daima aile huzuru olmalı. Aile huzuru kök aile yüzünden gelecekse bunun ayarlamasını yapıp mutlaka gündeminize alın. Ailelerle görüşün. Aile huzurunu bozan bir durum varsa karı kocanın arası iyi değil demektir. İyi olan bir ilişkiye kayınvalide sorunu girmez, kök aile problemlere girmez, hatta çocukların sorunu bile girmez. Çocuklar da arayı bozamaz. İyi bir ilişki içinde kaygısı olmayan, uyumu olan, rahat, samimi ve konuştuğunda korkmadan konuşan çiftlerin birlikteliğidir. İyi bir ilişkiniz varsa eşinizin ne konuşursanız konuşun hiçbir şekilde o konuşmayı koz olarak size sunmayacağını bilirsiniz. Tehdit olarak size dönmeyeceğini, ayıplama olarak dönmeyeceğini çok iyi anlarsınız. Dediğim gibi açık ve samimi olmak, net olmak çok önemli. Ben aileme gitmeden yapamam. Saygısızlıklarının da, cahilliklerinin de farkındayım. Gel bunu böyle idare edelim. Lütfen senden rica ediyorum diye eşinize ricada bulunabilirsiniz. Bazen çiftler çok fazla abartılı tepki de koyabiliyor. Eşinin ailesine gitmediği gibi kendi evine de eşinin ailesini kabul etmek istemiyor ve sürekli problemleri tırmandırıyor. Bakın burada kişisel bir sorun var demektir. İnsan kendi duygusunu çözemezse, kendi duygusunu yönetemezse, kendiyle iletişimi kötüyse bir başkasına da savaş açar. Çünkü kendini yönetemiyor, olayları yönetemiyor ve olayların içinde ezilip kalıyor. Olayların içinde ezilip kaldığı için, olaylardan sıyrılamadığı için karşı tarafa hedef göstermek başka bir yan yoldur. Sahte bir yoldur. Yani kendi içimde ben bu problemi çözemedim ama taze tutup karşıya savaş açarsam haklı olabilirim, üste çıkabilirim. Böylece kendi dediğimi yaptırmış olabilirim gibi bir alternatifle yola devam edebiliyor. Ve en tehlikelisi de bu. Hiçbir şekilde karşı tarafa hedefe koymadan problemin ana çerçevesini çizmek ve çözümü bulmak zorundayız. Yani çözüm odaklı probleme bakabiliriz. Problemi taze tutmak, gündemde tutmak için değil. Sizin eşinizin ailesine gitmeyişiniz evliliğinize çok ciddi zarar veren bir unsurdur. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz ama düzenleme yapılabilir. 5 gün, 6 gün kalınıyorsa bu 3 güne indirilebilir. Çok uzun kalmalar daha aza çekilebilir. Aynı şehirdeyseniz yine aynı şekilde düzenleme yapılabilir. Yani büyükleri kırmadan, incitmeden, siz de kendi evliliğinizi hırpalamadan bunları düzenlemek isterseniz bunlar mümkün. Eğer siz bunu başaramıyorsanız lütfen bir danışmanlık hizmeti alın. Çünkü bu konu basit gibi dursa da boşanmaya giden konular arasındadır ve her bayram kavgası kesinlikle evliliğin temelini çürüten etkilerdir. Bu bayram kavgaları sürüp gider, biz de iyi oluruz. Ailesinin farkına varır ve ailesini reddeder. Biz de böylece kafa dinleriz. Bakış açısıyla bu olaya yaklaşmayın lütfen. Herkes ailesinin farkındadır. Sadece ailesini kırmak istemiyordur. Sizin haksız olduğunuzla alakalı değildir. Fakat siz bu konuyu çok fazla gündemde tutup dırdır ederseniz veya çok üstüne gidip sürekli açığına yüzüne vurarak köşeye sıkıştırırsanız eşlerden biri isyan edecektir. Aile gibi görünen problem aslında karı koca problemine dönecektir ve boşanma sebebi haline gelecektir. Danışanlarımdan da var. Hocam, ailesi yüzünden biz boşanmaya kadar gittik. Konu ne? Bayram kavgaları. Konu ne? Ben onun ailesini istemiyorum. Konu ne? Onun annesi babası bana böyle davranıyor. İnanın bu neredeyse bütün ailelerde olur. Burada kendi değerinizi, kendi öneminizi başka yerden almaya çalışıp çalışmadığınıza da bakın. Veya eşinize ailesiyle olan o yakınlığından dolayı kıskanıyor musunuz? Aileye daha alışamadınız, acaba ondan sorunlar mı oluyor? Yani bu sorunların sebebi ne? Onu iyice masaya yatırmak lazım. Bazen bunun adı kıskançlıktır. Bazen daha yabancı kalmaktır, yakınlaşamamışsınızdır aileyle. Bazen şahsi alınganlıklar yapıyor olabilirsiniz. Her şey mümkün. Mümkünse bu sorunu çözmek isteyin. Mümkünse bu sorunu gündeminizden lütfen kaldırın. Çünkü evliliği dinamitleyen, boşanmaya kadar götüren en önemli sebeplerden bir tanesidir. Evet, bu hafta bayram kavgalarını konuştuk ve bayram kavgalarını cezalandırma, sopa gösterme ve meydan okuma gibi maddelerle savaşa çevirmeyi konuştuk. Asla bayram kavgalarını sürdürmeyin ve mutlaka bir çözüm arayın diye cümlemizi tamamladık. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Çallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Altın entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Fütü deyince vatan.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Ekonomi gündeminden başlıklarla bayramın ilk gününde. Bu arada Kurban Bayramınızı bütün ekip adına kutluyorum. TRT Ankara Radyosu'ndan hepinize iyi bayramlar. Şimdi birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemine bakacağız ama

0: ama malum bugün Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ortalama 1 milyon büyükbaş, 2,5 milyon kadar da küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisi var elimizde. Şimdi bu kurbanlıkların eti tamam herkes kendi isteğine göre değerlendiriyor bunu. Kimi dağıtıyor, kimi daha sonra yemek üzere saklıyor vesaire ama et kadar derisi de önemli bir ekonomik değer. Ama kurban derilerinin bilinçsiz değerlendirilmesi nedeniyle de bu derilerin yaklaşık yarısı heba oluyor. Ne yapılabilir? Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Gündoğdu ile konuşmak istiyoruz. Halil Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey. Herkese iyi bayramlar ve iyi yayınlar diliyorum sizlere
0: Bizden
1: de.
0: de iyi bayramlar size. Şimdi ben hani kabaca söyledim ama kurban derileri ekonomiye nasıl kazandırılıyor ve ne kadarlık bir katma değer yaratıyor? Hani sizin ağzınızdan duyalım.
1: Evet, her yıl ülkemizde milyonlarca kurban kesiliyor malumunuz. Ancak ne yazık ki bu derilerin önemli bir kısmı yanlış kesim, uygun olmayan yüzme teknikleri, hatalı tuzlama ya da bilinçsiz depolama nedeniyle ekonomik değerini yitiriyor maalesef. Tabii burada elimizdeki sayılar biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yılda 5 milyon adet normalde büyükbaş hayvan kesiliyor Türkiye'de. Bunun 1 milyonu 2 günde kurban ibadetinde kesiliyor. Tabii bunlar net olmamakla beraber yaklaşık bunun yarısı yani 500 bin hayvanın derisi, büyükbaş hayvandan bahsediyorum. 500 bin adet deri heba oluyor. Bu ne demek? Bu yaklaşık 10 milyon çift ayakkabı demek. 3 milyon adet de çanta demek. Bunun tam karşılığı bu ürün haline geldiği zaman tabii ki birçok malzemeden sonra ürün haline geliyor. Bu da yaklaşık 4 ile 5 milyar TL gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Tabii sadece bu heba olan deri bu yönüyle değil. Bir de tabii sanayimiz deriyi sürekli deriye ihtiyacı olan bir sanayiden bahsediyoruz. Derinin tabaklanma sanayisi. Bu deri olmadığı zaman, bulamadığı zaman da ithalat yapıyor. Yani biz bu deriyi heba ederken bir yandan yerli bir ham maddemizden oluyoruz. Diğer taraftan ekonomideki en büyük sıkıntılarımızdan birisi malumunuz cari açık. Aslında cari açığı da körüklemiş oluyoruz. Bu anlamda bu derinin ekonomiye kazandırılması birçok yönüyle çok çok değerli. Bunu biz her Kurban Bayramı öncesi veya Kurban Bayramı içerisinde sürekli vatandaşlardan istirham ediyoruz. Evet, biz ibadeti hayvanı keserken ilk hedefimiz ete ulaşmak. Ama eti kadar bu hayvanın derisi de büyük önem arz ediyor. Bizim deri sanayi için özellikle bizim ham maddemiz.
0: Peki şimdi biz bir dönem çok iyi durumdaydık bu endüstride ya da bu işte, bu sektörde. Şöyle hatırlıyorum çünkü bütün tatil yörelerinde derici sayısı inanılmazdı. Hatta çocuk aklımla da niye buraya gelip deri mont alsınlar ya da deri bir şey alsınlar derdim ama özellikle yabancı turistler çok ilgi gösterirdi. Gerçekten buradan deri alıp giderlerdi. Ben sonradan öğrendim bu sektörde çok iyi olduğumuzu. Biz o yerimizi koruyor muyuz bugün?
1: Şöyle tabii sektör moda sektörü olduğu için dönem dönem değişiklikler gösteriyor. Özellikle bizim deri konfeksiyon sektörümüz dünyadaki deri konfeksiyon sektörüne olan talebin azalmasıyla o eski günlerdeki popülerliği maalesef bugün yok. Ama yine de dünyadaki en önemli deri konfeksiyon üretim ülkesiyiz. Bu anlamda hem işçiliğimiz, hem kalitemiz, hem koleksiyonlarımız çok çok iyi. Bir dönem kötü gidiyor ama bu ara yavaş yavaş deri konfeksiyon sektörümüz özelinde söyleyebilirim. Yavaş yavaş toparlıyoruz ama dediğim gibi tamamen modayla uyumlu bir hareket aslında. Şu anda dünyada deriye karşı fazla bir talep yok. Deri konfeksiyonundan bahsediyorum bunu özellikle. Çünkü diğer sektörlerimiz sarıcı ve ayakkabı sektörümüz apayrı bir konu. Onu ayrıca konuşabiliriz. Ama deri konfeksiyon dediğim gibi Türkiye'de altyapısı güçlü. İleriye dönüp tekrar toparlayacağına inandığımız önemli bir sektörümüz.
0: Peki şimdi bugün sabahtan bu yana işte evde haber kanallarından biri açık.

0: çıktı. Hep o klişe haberleri gördük yine. İşte kendini yaralayan insanlar, işte yani kaçan boğaları, şunları bunları zaten saymıyorum ama ve artık insanların dilinde tüy bitti yıllardır. Yani kesimhaneye götürün hayvanlarınızı.
1: Evet.
0: Orada işte hijyenik bir şekilde profesyonel kasaplarca kesilsin. Şimdi biz bu işte kendini yaralayan insanların aslında kestiği kurbanların derilerinin heba olacağını baştan varsayabiliriz, değil mi? Yani
1: Evet.
0: onun doğru saklanması çok zor geliyor. Çünkü doğru bile kesilemiyor hayvan. Şimdi bu kaybı en aza indirmenin yolu galiba bu kesimhanelerden geçiyor, değil mi?
1: Evet, çok haklısınız. Çok da güzel aslında anlattınız. Burada üç tane konu çok önemli. Birincisi bilinçli kesim. Sizin de söylediğiniz gibi kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından yapılması çok önemli. Çünkü deriye atılan her yanlış bıçak darbesi aslında biz o deriyi dediğiniz gibi yani kendine bir nevi kesen bir kasap muhakkak ki deriye de zarar verecektir. Burada kesim hatası çok çok önemli. Aslında biz makine yüzümü diye bir sistem var. Bu sistem çok basit ve birçok yerde var. Yani bireysel bir kesim olmadığı sürece geçici kurulan kesimhanelerde bile artık bu sistem çünkü çok daha pratik. Hayvanı kestikten sonra belli bir yere kadar elle yüzüp sonra o makineye bağlı hayvanın sırtından sıyırıyorsunuz. Orada o hatalı kesim aslında ortadan kalkmış oluyor. Vatandaşlarımız bu anlamda bu yerleri tercih ederse aslında o deriyi de ekonomiye kazandırmış olacaklar. Tabii ikincisi kesimden sonra muhafaza çok önemli. Derinin hızlı bir şekilde önce çok sıcak çünkü deri biliyorsunuz hayvanın sırtından düştükten sonra belli bir ısı var. O ısının normale dönmesi için açık bir şekilde bir yarım saate yakın bir süre tutulursa sonrasında da tuzlanıp tüylü kısmı değil de diğer iç kısmını tuzluyoruz. Ve tüylü kısmı içe değmeyecek şekilde katladığımız zaman biz bu deriyi koruma altına almış oluyoruz. Ta ki sanayi yani tabaklama dediğimiz fabrikalara gidene kadar bu basit işlemle deriyi oraya kadar biz bir şekilde muhafaza etmiş oluyoruz.
0: Peki şimdi burada kime görev düşüyor? Yerel yönetimleri mi?
1: Şimdi tabii üç konu dedik. Üçüncüsü de tabii bu işin geçmişte aslında daha önce biliyorsunuz Türk Hava Kurumu topluyordu.
0: Evet.
1: Aslında bizim sanayi için çok değerliydi. İki yönüyle çok değerliydi. Birincisi bir karşımızda profesyonel ve kurumsal bir yapı bunu toplayıp ihale usulüyle satıyordu. Aslında yıl içerisindeki derinin fiyatını da belirliyordu bizlere. Şu anda maalesef toplayan büyük bir kurum yok. Herkes istediği yere bunu veriyor. Aslında biz sanayiciler olarak çok bu işin bu yönüne bakmıyoruz. Yani toplayan herhangi birisine verildiği zaman bu deri dönüp dolaşıp bize gelecektir. Biz onun için şeyi çok önemliyoruz. Bu biraz önce anlattıklarımız. Makine yüzümü ve tuzlanması. Bu işlemleri yapıldıktan sonra o deri muhakkak bir değer çünkü. O değeri birileri bir maddi karşılıkla satacaklar. O satıldığı zaman da dönüp dolaşıp bizim sanayimize gelecektir.
0: Evet, o zaman biz de buradan çağrımızı yapalım. Hani bu bayram için geçti gerçi ama en azından önümüzdeki bayram için çağrıyı yapmış olalım. Kesimhaneye gitmeleri, yurttaşların ya da işte hayvanları kesimhaneye götürmeleri hem kendi sağlıkları açısından hem derinin sağlığı açısından çok daha iyi olacaktır. Peki az önce o eski günlerden uzak olduğumuzu söylediniz. Hemen bugünkü duruma bakalım mı? Özellikle ihracatta yani şu anda mesela 2025 ihracatı neydi sektörün? 2026 için hedefler neler?
1: Deri ve deri mamullerinde 2022 sonu itibariyle 2 milyar doların üzerinde bir ihracat yaptık ve 2023 itibariyle de maalesef biraz düşüş başladı Türkiye özelinde belki de biraz alımlarda daralmalar başladı. Şu anda 1,5 milyar dolar seyrindeyiz. 2025 ile 26 arasında çok büyük bir fark yok ama bizim beklentimiz 2026 itibariyle bunu daha ileriye taşımak. Tabii birlikler olarak da bizler de organizasyonlar yapıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ülkemiz sektörünü tanıtma faaliyetlerimiz var. Sektörel alım heyetlerimiz var. Milli katılımla gittiğimiz fuarlarımız var. Bir şekilde üreticimizle doğru alıcıyı bir araya getirmek için organizasyonlar yapıyoruz. Biz 2026 sonunu 2025'in üstünde

0: kapatmayı hedefliyoruz ve sonrasında da 2,5 milyar dolarlık bir hedefimiz var kısa dönemde.
1: Peki, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Halil Gündoğdu, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok kısa bir mesaj vermek istiyorum buradan.
1: Buyurun lütfen.
0: Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamız, kurban derilerini rastgele bırakmayalım, çöpe atmayalım, heba etmeyelim. Bunlar gerçekten bizler için çok büyük bir değer. Ülkenin milli serveti. Dediğiniz gibi bugün belki birazcık geç kalmış olabiliriz ama ben birçok platformda da bunları anlattım. Bu derileri sanayiye ulaştırmak için yapılacak işlemler çok basit. Tüm vatandaşlarımıza istirhamımız bu derileri bir şekilde anlattığımız şekliyle koruyabilirsek bunlar bizim ham maddemiz, ülke ekonomisine değer katan ürünler üretiyoruz bunlarla. Ben de şimdi sizin vesilenizle tüm İslam aleminin ve ülkemizin bayramını kutluyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Başta da söylediğimiz gibi programın ikinci bölümünde Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile konuşacağız. Mustafa, iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar Zafer.
1: Şimdi Kurban Bayramı'nın ilk günü çalışan sadece biz değiliz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de sahada. 4 milyonu aşkın hayvan denetlenmiş. Ne çıktı bu denetimlerden?
2: Şimdi öncelikle şöyle, bu denetimler niye yapıldı? Neden yapılıyor? Ya da niye bu kadar çok aslında denetim aslında bizim için önemli bir hale geldi? Bundan biraz bahsetmek isterim. Birkaç yıl öncesine kadar hayvan hastalıklarıyla biz çok aslında mücadele ettik. Şap başta olmak üzere. Ki onunla ilgili de birçok kendimiz yerli ve milli aşı geliştirdik. Bunları biz başka ülkelere de gönderdik. Ve bundan sonra bizim için ya bu hastalıklar ne olursa hemen yerinde tespit edilir. Yahut da bu hayvan transferlerinde, taşımalarında diğer bölgelere nasıl geçirilmez? Bunun önüne nasıl geçeriz? Konuştuğumuz vakitlerde bu yol denetim istasyonları, veteriner yol denetim ve kontrol istasyonları çıktı. Ve Türkiye'nin böyle yaklaşık 8 tane var şu anda ve tam böyle geçiş noktalarında, işte Ankara'da Elma Dağı'nda var bir tane, bir tane Afyon'da var, doğudan bu tarafa gelirken yine o bölgelerde var. Yani birçok bölgede geçiş noktalarında bu istasyonlar kuruldu. Şimdi bunlardaki esas amaç tabii ki de ana başlığımız güvenilir gıda. Şimdi güvenilir gıda için bu hayvanların denetimleri yapıldı. Yaklaşık 4 milyon hayvanın denetimi yapıldı buralarda ve bunlardan da yani herhangi bir sorun çıktı dememiz doğru değil. Şunu söyleyebiliyoruz sadece aslında. Buradan geçen hayvanlar yani 4 milyon kurbanlık aslında herhangi bir sorun olmadan evrakları tam, küpeleri tam, satışa hazır şekilde, sağlık kontrolleri yapılmış bir şekilde piyasaya, kurban pazarlarına sunuldu. Burası önemli çünkü buradaki bazı hastalıklar esasında birçok hastalık kurbanlıklarda yani hayvanlarda görülen birçok hastalık insana bulaşmadan biz bunu fark etmiyoruz. Fakat bu birkaç sene önce de yaşadık. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra yaşadık bunu. Bir yayılım olduğu zaman şap gibi hastalıklarda bunun altından kalkmak çok zor oluyor. Çünkü hemen o bölgeler karantina altına alınıyor. O bölgedeki çiftçi, ekonomi, o bölgeye giriş çıkış yapan hayvanların hepsi büyük bir sıkıntıya götürüyor sektör olarak Türkiye'de. Bu yüzden bu denetimler çok önemliydi ve 4 milyon aşkın hayvanın sağlık kontrolü yapılmış durumda. Kurban Bayramı'ndaki satışa sunulan kurbanlıkların hemen hemen hepsi kontrol edilmiş durumda ve de bu anlamda da her sene olduğu gibi hatta bu sene daha da rahat bir şekilde güvenilir gıdaya ulaşmış olacağız inşallah diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman iyi haberle devam edelim. Yağışlardaki artış tarımsal üretimde verim potansiyelini yükseltti. Yani umuyoruz öyle olmuştur.
2: Bu arada çok pardon, yağışlara ben hemen geçeceğim fakat kurbanla ilgili birkaç şey eklemem lazım. Hı-hı. Aslında atlamadan eklemek isterim. Kurbanlık ekonomik olarak da büyük bir pazar oluşturuyor. Ekonomik pazar olarak evet. Da Kurban Bayramı. Yani yaklaşık 200 milyar liralık bir pazar var burada. Şimdi süreci biraz bakacak olursak evet, kurbanlık satışları bitti. Kesimler devam ediyor. Bayramın 3. gününe kadar kurbanlar kesilebilecek. Peki şu anda hangi sektörler? Mesela en çok kurbanlıklardan sonra şu anda kasaplar çok fazla iş yapacak durumdalar, yapmaya başladılar. İşte kıymalıklar, kurbanlıklarını getirip orada etlerini ayırtmak isteyenler. Yani büyük bir pazar var ve yaklaşık 200 milyar liralık bir burada sektör olduğunu, oluşturduğunu söyleyebilirim. Öte yandan şimdi hep bahsettik ya 4 milyonu yakın hayvanın kontrolü yapıldı ve Kurban Bayramı'nda da yaklaşık 3.

0: 3 milyonluk bir kurbanlık satışı bekleniyor ülkemizde. Ortalama diyorum bunu, tabii ki bu sene belli olmadı henüz. Burada da en çok tabii ki 2,5 milyona yakın küçük baş hayvan ve geriye kalan da 800 bin kadar da büyük baş hayvan satışı yapılıyor. Şimdi bunlar satılmasa ne olacak? Biraz önce bahsettik yani Van'dan, Erzurum'dan, diğer birçok ilden Batılara, yani Ankara'ya, İstanbul'a doğru çok fazla hayvan transferi yapıldı. Bunların geri dönmesi bir maliyet ve bu da her sene aslında bir şekilde konu oluyor. Et ve Süt Kurumu birçok hayvanı geri dönmeden alıyor. Ben bu senede birçok kurbanlık getirenlerin, yetiştiricilerimizin geri döndürmek zorunda kalacağını tahmin etmiyorum. Yine Et ve Süt Kurumu elde kalan kurbanları geri dönmesinler, bir maliyet daha oluşmasın diye alacağını düşünüyorum ve bu da bizim aslında önümüzdeki birkaç ay, en azından Eylül'e Ekim'e kadar hem vatandaşların stokların artması hem de Et Süt Kurumu'nun stoğunun artması nedeniyle aslında kırmızı et piyasasında da bir tık daha dengeli bir seyir izlememizi de bekliyoruz.
1: Yani bir gevşeme bekliyor musun et fiyatlarında?
0: Çok pardon, gevşeme demeyelim ama bir denge bekliyorum diyebilirim.
1: Anladım. Ha, en azından hani bir vahşi artış olmayacak diyebiliriz belki.
0: Çok pardon Zafer.
1: Tamam, sen bu arada su iç. Ben şu yağış meselesine tekrar döneyim o zaman. Yağışlardaki artış tarımsal üretimde verim potansiyelini yükseltti diyoruz. Öyle mi gerçekten?
0: Bunu aslında yaklaşık 2 aydır söylüyoruz. Evet, artık bu rapor, yani bu haberin raporu Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yayınlandı. Yani şunu demek istiyorum. Artık ayyuka çıktı. Ve zaten her yerde bir rekor beklentimiz de var. Özellikle hububat konusunda. Hububatta bu yıl buğdayda özellikle 23 milyon tona yakın bir rekolte bekliyoruz ki çok çok çok ciddi bir rakam ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de depoları, yani stoklarımız da çok yüksekken şu anda bu beklentiler bizi iyi bir yere götürecek diye düşünüyorum. Ve şöyle bir durum var. Biz şu anda Türkiye'de böyle yağış bolluğu yaşıyoruz. Fakat Avrupa'da tam tersi, çok aşırı sıcaklıklar şimdiden görülmeye başlandı. Yani aslında biraz da biz ülke olarak Akdeniz havzasındaki ülkelerden de bir miktar daha bu sene avantajlı konuma getirecektir. Ve artık rekorun dışında bunların un sektörüne, unlu mamullerin ihracatına kadar hangi konularda bize fayda sağlayacağını düşünmemiz lazım. Ve ben tahmin ediyorum ki yıl sonuna doğru artık bu yağışların bizim ihraç ettiğimiz meyve, sebze de olabilir bu arada. Onları da söyleyelim. Onlar da rekor gelecektir. Hububat ürünlerinde özellikle ihracat tarafında çok ciddi artışlar olacağını da öngörüyorum.
1: Ama yani şimdi önümde o haber açık. Ne 21 Mayıs tarihli bir haber. Dünya tahılda rekora koşuyor haberin başlığı. Yani sadece biz değil, bütün dünyada tahıl üretiminde bir rekor varken biz ihracatta gerçekten rekora gidebilir miyiz?
0: Şöyle gidebiliriz. Dünyada üretimde çok ciddi bir artış var ama bölgesel sorunlar ve Avrupa'daki özellikle kuraklık bizim ihraç ettiğimiz bölgelerdeki bu kadar fazla artışın olmamasından dolayı biz rekora gidebiliriz. Öyle söyleyeyim. Yani Ukrayna'da, Rusya'da meydana gelen rekorlar, onların ihracatıyla bizim ihracat ettiğimiz bölgeler farklı olduğu için Türkiye'den ben ciddi rekorlar bekliyorum ihracat konusunda da.
1: Umarız. Bu arada hani Akdeniz Havzası vurgun da önemliydi. Oraya da ben bir ek yapayım. Akdeniz Havzası dediğimiz havza dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen havza bölge aslında. Hani burada bir yağış avantajı aslında başka yerdeki yağış avantajından daha fazla artıya çevrilebilir bir durum yaratabilir bizim için. Umarım bu fırsatı değerlendiririz. Şimdi gıda etiketlerinde yeni dönem diyoruz haberin başlığına. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan

0: ciddi düzenlemeler yapıldı. Onu söyleyeyim. Bu tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi, köy yumurtası gibi ibarelerin birçoğu kalkmış durumda. Ben buradan aslında vatandaşlara da, yani dinleyicilerimiz de bir tık böyle kontrol ederlerse, o gözle baktığımız zaman birçok düzenleme yapılıyor. Fakat bu düzenlemelerin şeyi yok, yani sonu yok. Sürekli yapıldığı için aslında bu önemli bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor yine. Mesela en son biz Avrupa Birliği'ndeki ürünlerin Türkiye'de tekrar satışı için bir düzenleme yaptık. Fakat bundan sonra dediler ki yapay et Türkiye'de satılacak. Ben aslında o yüzden bu haber çok kıymetli görüyorum. Bu öyle bir düzenleme değildi. Aksine yapay et gibi yahut da üzerinde mesela bir düzenlememiz daha var. Böyle küçük küçük de bazı düzenlemelerden bahsetmek istiyorum özellikle. Üzerinde silah resmi olan, kuru kafa gösterisi olan böyle o tür ürünlerin Türkiye'ye girişi yasaklanıyor bu şekilde.
1: Yani ha, şey, enerji içeceklerinden mi bahsediyorsun?
0: Küçük böyle sakız gibi ürünler var. Özellikle çocuklara yönelik. O ürünlerde çok var bu ibareler ve onların girişi yasaklandı yapılan düzenlemeyle. Bunlar çok kıymetli. Yani Avrupa Birliği de biz standartlarımızı birleştiriyoruz değil, ayrışmaya çalışıyoruz. Her ürünü almamak için böyle bir düzenleme yaptık. Bu anlamda çok kıymetli. Bir düzenleme daha var benim gözüme çarpan bu köy ürünlerinin de dışında. Mesela çocukken hep böyle yazda geliyor şimdi meybuz derdik eskiden. Buzlu dondurma gibi satılan buzlu gıdalar vardı.
1: Evet, evet.
0: Onların üzerinde dondurma yazardı. Mesela onun üzerinde artık dondurma yazması da yasaklandı. Aslında bu tür şeyler çok fazla var. Bunlar tüketiciyi, yani bizleri korumaya yönelik düzenlemeler ve doğal aroma verici gibi, doğal renklendirici içeren ürünlerin de bunların kesinlikle artık böyle eskiden şeyle, mercekle bile bulamazdık bunları ne yazdığını, doğal aroma, doğal gıda mı diye. Şimdi bunların da çok büyük ve okunur şekilde yazması gerekiyor. Yine zeytinyağında da bir düzenleme var. Bizim her yıl böyle her ay bir defa konuştuğumuz bir konu aslında. Yani bu bileşenler var mesela bazı yağlarda. İşte zeytinyağı ve tereyağı gibi ürünlerde bunlarda kesinlikle tereyağlı ve zeytinyağlı yazması da yasaklandı. Bunlar bileşense bileşen olarak yazılacak. Yani tamamen zeytinyağı değilse zeytinyağlı, tereyağlı gibi ibarelerini de ürünlerde görmememiz lazım şu anda. Peki görüyorsak ne olacak? Bunları işte cep telefonumuzda güvenilir gıda platformunun uygulaması var. Şu anda indirebiliyoruz. Oradan hemen çekip gönderdiğimiz zaman bile bu artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetleyicilerinin önüne düşüyor. Ve eğer ki bu ürünün satışı yapılıyorsa satış yapılan yere, üretimi Türkiye'de ise üretim yapılan yere. Peki bu ürünü ithal ettiysek ithalinin ithalatının kesilmesine kadar hemen süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. O yüzden de tüketiciler için de bence bir rehber olarak bakılması lazım bu habere.
1: Peki son olarak ama bir cümleyle rica ediyorum. Tabii. Bu güvenilir gıda uygulamasına barkod okutarak ürünün içeriğini görebiliyor muyuz?
0: Bu meyvelerde ve sebzelerde var şu anda. O da ürünün içeriğinden ziyade nereden geldiğini görebiliyoruz. Diğerleri daha çıkmadı, onu söyleyeyim, evet.
1: Anladım. Maalesef. Peki. Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
0: Rica ederim, iyi bayramlar diliyorum. Kusura bakmayın lütfen, biraz rahatsızlığım vardı. Umarım atlatmışızdır.
1: Ben yarım saat sonra falan arayıp kontrol edeceğim hayatta mısın diye.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın bayramın ikinci günü biz yine 17.30 sularında burada olacağız. Ekonomi gündeminden başlıkları konuşmak üzere sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.

0: İyi bayramlar. Bugün 27 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Murat Daydemir, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Oğulcan Atılkan telefon hattımızda. Oğulcan merhabalar, iyi bayramlar.
2: Merhabalar, iyi bayramlar Feryal Arda.
0: Teşekkürler. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
2: Evet Feryal Arda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan, namaz sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak hem hac ibadetine hem de Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Hac mesajında kurbanın bir yakınlaşma ve teslimiyet tezahürü olduğunu belirten Erdoğan, Arafat'taki Müslümanların birlikteliğine vurgu yaptı ve hac dönüşlerinin başladığını hatırlattı ve ekledi. Kurban bir yakınlaşmadır, kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük, orada bu teslimiyeti gördük, orada bu birlikteliği, beraberliği gördük ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin dedi ve bir yandan da Gazze'nin bu bayramda İsrail zulmü altında geçirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'yu da sert bir dille eleştirdi. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimi de, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da Yunanistan sınırında Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerin ve ailelerinin bayramını tebrik ederken son dönemde yaşanan küresel krizlerin sınır güvenliğinin önemini bir kez daha kanıtladığını belirtti. Sınırlarını korumakta yetersiz kalan ülkelerin yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dedi. Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Efes 2026 tatbikatında da bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik dedi. Tabii aynı programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türkiye'nin bölgede güven ve istikrar üreten bir güç olduğunu ve bu kabiliyetin Efes 2026 tatbikatında da tüm dünyaya gösterildiğini bir kez daha ifade etmiş oldu. Tabii bir yandan da devlet erkanından bayram mesajlarında yeni anayasa, terörle mücadele ve Gazze'de ön plandaydı mesajlarda. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı mesajında önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefinin daha da önem kazanacağını belirtti. Sivil bir ortaklaşma iradesiyle yeni anayasa çalışmalarına kararlılıkla odaklanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin halkının yanında durmanın vicdani ve İslami bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise bayramın köklü manevi değerlerle aynı sofrada ve aynı duada buluşma zamanı olduğunu belirten bir paylaşım yaparak tüm İslam alemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. Tabii iç siyaset diyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sağduyu ve Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrısı da vardı Bahçeli'nin. Bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve Bahçeli gündeme damga vuran iç siyaset açıklamaları Türk Gün Gazetesi'ne yaptı. Gündemde CHP'deki mutlak butan kararı vardı. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butan kararı sonrası yaşanan tartışmalara değinen Bahçeli, tarafları sağduyuya davet etti ve nefret dilinin terk edilmesini istedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na halen CHP genel başkanı olduğunu savunan Bahçeli, partide yolsuzluk ve usulsüzlük ve ahlaki meselelerden arınma süreci başlatılması gerektiğini söyledi. Büyük Kongre için ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi MHP lideri. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. Bundan sonraki süreçte mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. İlk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir dedi Bahçeli ve yine CHP'de yeni şeyler söyleme vakti, arınma ve durulma süreci başlatılmalı. Yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamu iletişimi gerçekleşmelidir. Mevcut üyeler yenilenmeli ve yeni üye kaydı yapılmalıdır dedi. Büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir açıklamalarında bulundu. Tabii bir yandan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gazetecilerle konutunun önünde bir soru cevap gerçekleştirdi ve CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizine ilişkin de ilk kez konuştu. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi ve kurultayın parayla satın alınamayacağını vurguladı. Yine genel merkez binalarındaki tahliye sürecini iç burkularak izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Adnan Beker'in partide ne iş olduğunu sordu. Milletvekillerinin genel merkeze alınmamasını, akıl tutulması ve CHP kimsenin babasının malı değil sözleriyle eleştirdi. Özgür Özel'in doğrudan üyeyle seçim çağrılarına ve grup başkanlığı konularına değinen Kılıçdaroğlu, kurultayı devre dışı bırakamazsanız genel başkanları kurultay seçer diyerek her şeyin hukuk zemininde olması gerektiğini belirtti ve ihraç iddialarını ise dedikodu olarak nitelendirdi. Tabii bir yandan da yargı ve adalet tahkim dairesi kurulacak ve bir yandan da tabii Fenerbahçe dosyası, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün kurşunlanması dosyası yeniden açılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde önemli kurumlar, kurumsal adımlar atılırken spor dünyasını derinden sarsan tarihi bir dosyada yeniden açılmış olduğu, yeniden açılacak. Şu önce tahkim dairesi başkanlığından bahsedelim. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir başkanlık kuruldu Adalet Bakanlığı bünyesinde. Bu daire yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenle gelmesini sağlayacak, ulusal ve uluslararası tahkim mekanizmalarını güçlendirecek, ticari yargı süreçlerinde ise koordinasyonu sağlayacak ve Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyası Adalet Bakanı Akın Gürlük 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Araklı ilçesinde Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini açıkladı. Dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alınarak geçmişteki takipsizlik kararının hukuki bir süreci

0: yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı dedi ve takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız dedi. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz açıklamalarında bulundu Akın Yürek.
1: Oğulcan, çok yoğun bir gündemi soluksuz aktardın. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz tekrar. Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Oğulcan Atılkan bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini paylaştı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündeme ilişkin değerlendirmelerini almak üzere gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda. Sayın Özkan, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim Feryal Hanım. Ben de hem sizin hem çalışma arkadaşlarınızın ve elbette kıymetli dinleyicilerinizin bayramlarını tebrik etmek ve iyi dileklerimi sunmak isterim. Bayramımız mübarek olsun.
1: Bilmukabele 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yılı. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Bu konuyu sizinle bugün konuşmak istiyoruz ve 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'de siyaset ve topluma etkisiyle ilgili olarak neler söylersiniz? Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Şimdi tabii 103 yaşına giren bir cumhuriyet, bir devlet için elbette 66 yıllık bir süre, hani üzerinden uzunca bir zaman geçmiş gibi görünmekle birlikte aslında o darbenin, darbede yaşananların ve sonuçlarının hem toplumumuz hem de siyaset siyasetimiz üzerinde, demokrasinin üzerinde çok bir uzunca süren bir gölgesi olduğunu, karanlık bir gölgesi olduğunu vurgulamak isterim öncelikle. Siz de söylediniz, Türkiye demokrasi tarihinin tabii bir kara lekesi ve bir ilk. İlk kez biliyorsunuz Türkiye çok partili döneme 1946 seçimlerinde girdi ama 46 seçimleri hani gülünç diyebileceğimiz bir sistemle, açık oy kapalı sayım gibi bir mantaliteyle yapılmıştı. Ama gerçek çok partili ve demokrasinin kurallarına da uyularak yapılan ilk seçim olan 1950 seçimlerinde Demokrat Parti %53 yanlış hatırlamıyorsam oy oranıyla iktidar oldu. Ama işte aradan geçen 10 yıllık süre içerisinde bir mekanizma, bir mekanik çalıştı ve nihayetinde 1960 darbesi gerçekleşti. Evet, başbakan, bu ülkenin şehit bir başbakanı var, rahmetli Adnan Menderes ve iki kıymetli bakanıyla birlikte idam cezası hükmü verildi. Yargılama sonrasında, ki yasada yargılamaları da gerçekten baştan sona bir hukuksuzluğun geçidi gibidir. Hakikaten o dönem hem Menderes'in hem Polatkan'ın ve Zorlu'nun ailelerine, aynı zamanda yasada da tutulan diğer tüm tutukluların hem kendilerine hem ailelerine çok büyük zulümler, işkenceler yapıldığı biliniyor. O dönemden kalan hem belgeler hem tanıklıklar, mektuplar ve görüntüler elbette oradaki işkenceleri, zulmü ortaya koyuyor. Tabii burada en başta söylemek istediğim şey şu. Rahmetli Menderes'in biliyorsunuz idama götürülürken ve idam sonrası sehpada, idam sehpasında boynunda asılı bir idam hükmüyle bir fotoğrafı vardır. O fotoğraf çok sarsıcı bir fotoğraftı. Yani bir ülkenin seçimle gelmiş, halkın iradesiyle, yani millet iradesiyle, milli iradeyle seçilmiş bir başbakanın bu şekilde idam edilmesi ve hükmünün de boynuna asılarak bunun gazetelerde sayfa sayfa yayınlanması çok dehşetengiz bir şeydir. Bu hani ailesi özelinde ona gönül vermiş insanların özelinin de

bir toplum üzerinde ve siyaset üzerinde büyük bir travma yaratmış bir durum. Ve bu travmanın hani atlatılması biraz 27 Nisan emuhtırasına AK Parti hükümetinin ve o dönem başbakan olan Sayın Erdoğan'ın aldığı tavırla atlatıldı. Ama nihayetinde bunun tamamen iyileştiğini söylemek mümkün değil. Çünkü hala o günleri, o darbe mekaniğini kullanarak siyaset üzerinde, iktidar üzerinde, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmaya çalışan bir damar hala canlı ne yazık ki. Bunu söylemek lazım. Çünkü 1960 darbesi evet hani sonuçları itibariyle millet iradesi üzerinde, seçilmişler üzerinde böyle bir tehdit, bir fiili, bir ibretlik, hani bunu üstelik bir ibretlik olarak da topluma ve siyasetçilere sunduklarını hatırlamak lazım. O darbeci damar devamında kurumsallaşarak devam etti. Yani 61'de bir yapılan anayasa tamamen bir darbe zihniyetinin aslında kurumlara giydirilmiş hali. Hem anayasada hem yüksek yargıda, güvenlik kurumları üzerinde ve bunun neticesinde de biliyorsunuz her 10 yılda bir muhtıra ya da darbe şeklinde devam eden bir süreç oldu. İşte 1971'de 1980 12 Eylül 1980 darbesi keza 50 kişi idam edildi 12 Eylül'de de. Hatta o dönem Kenan Evren darbeci general işte bir sağdan bir soldan astık diyerek hatta küçük yaşı küçük olan çocukları kağıt üzerinde yaşını büyüterek asmış olmalarını bile bir marifet, bir beceri gibi sunduğunu da hatırlamak lazım. Yani toplumun üzerinden buldozer gibi geçen bir zihniyet ki 1980 darbesinin yapıldığı zaman Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi Washington'a geçtiği raporunda bizim çocuklar başardı diyerek aslında bu darbelerin bir NATO damarı olduğunu, tamamen dışarılıklı asker içerisindeki bir kliği kullanarak milli iradenin katledildiğini de aslında ilan eden bir rapor böyle geçmiştir. Sonrasında da devam etti biliyorsunuz. 28 Şubat o her ne kadar postmodern darbe dense de tanklar caddelerde yürütüldü. O dönem hükümet düşürüldü. Erbakan Ciller hükümeti ve yargılamalar, parti kapatmalar, sendikalar, işte başörtülü kız öğrencilerin üniversitelerden sırf bu nedenle atılması, binlerce, on binlerce insandan bahsediyoruz. Kamudan atılması, imam hatipli öğrencilere kat sayı zulmüyle onların hak ettikleri fakültelere girmelerinin önünün alınması gibi toplumun bir kesimini tamamen ezmeye yönelik bir darbe mekaniği yine işledi. Daha sonra 27 Nisan'da benzer bir şey oldu. Parlamentoda halktan en fazla oy alan partinin, AK Parti'nin bir cumhurbaşkanı seçmesinin önüne geçmek için benzer bir mekanizma hayata geçirildi. Biliyorsunuz o dönem 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri, medya ve yargı üzerinden yine siyasetin, hükümetin üzerinde kurulan baskılar dahil olmak üzere benzer bir şekilde millet iradesinin boğulmaya çalışıldığı bir süreç yaşandı. Ama her şeyi tersine çeviren şey 27 Nisan e-muhtarasına AK Parti hükümetinin verdiği cevap oldu. Benzer bir muhtırayla hükümete ki başbakana bağlı olması gereken askeri bürokrasi içerisinden yapılan sert bir uyarı ki hani haddi değil, yetkili hiç değil ama işte bu darbeci damara güvenildiği için böyle bir cüretle bir muhtıra verilmeye kalkıldı. Ama ertesi sabah hatta Cemil Çiçek yaptı o açıklamayı, AK Parti hükümeti bu muhtırayı verenlere anayasal olarak konumlarını hatırlattı. Onların konumları da yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bütün güvenlik bürokrasi anayasal olarak başbakana bağlıdır. Milletin dışarıdan gelecek tehditlere karşı

0: vatanı ve milleti korusun diye eline verdiği silahların millete ve milletin seçtiklerine, milletin iradesine çevrilemeyeceği hatırlatılarak işinize bakın denmişti özetle. Bu bir nokta koymuş oldu. Ama o mekanizma, yani o mekanizmayı besleyen kanallar sonraki süreçlerde de aslında hatırlayın devam etti. Yani 15 Temmuz 2016'daki fiili işgal, darbe görünümlü işgal girişimi de aynı yerden geldi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail üzerinden Türkiye'ye yönelik bir kuşatma ve boğma, sindirme iradesini ezmeye yönelik bir girişimdi. Orada da millet siyasetçilerle birlikte, Cumhurbaşkanı'yla birlikte sokaklara çıktı, tanklara direndi ve bunu geri çevirdi. Bunun çok kritik ve çok değerli olduğunu vurgulamak isterim. Şehitlerimiz oldu ama bu millet kendi iradesine sahip çıktı. Bunu çok çok değerli buluyorum. Siyasette dediğim gibi bu travma, Menderes'in o fotoğrafının aradan geçen bu 66 yıl boyunca siyasetçilere sürekli hatırlatıldığı dönemler yaşadık. Uzun 10 yıllar boyunca biraz millet iradesine vurgu yapan bir siyasetçi olsa hemen Menderes üzerinden bir hatırlatma yapıldı. Hemen oraya bir, hani sonun ona benzer. Yani üstelik de bir siyasi kanat üzerinden bu yapıldı. Yani çünkü 1960 darbesinde ve Menderes'in asılma sürecinde, o zaman işte tek parti iktidarı dönemi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki İnönü'nün pozisyonu ve inisiyatif kullanmayışı ya da inisiyatifinin bu yönde olması nedeniyle çok eleştirildi. Hala eleştirilir. Sonraki dönemlerde mesela 1980'e kadar 27 Mayıs darbesi ve seçilmişlerin asılmış olması bu millete bayram olarak kutlatıldı. Hani bunların hepsi çok dramatik, trajik, öğretici ama nihayetinde bu millet iradesinin sahip çıkılmasıyla birlikte siyasetin güçlendiği bir sonuç doğdu. Bugün artık milletin seçtiklerinin üstüne hakikaten bir güç olmadığını herkes biliyor. Evet. Ama hani tanka karşı durabilmekle Toma'nın üstüne çıkabilmek arasında bir paralize olmuş bir siyasi damarın devam ettiğini de hatırlamak lazım. Çünkü bu gelenekler, siyasi geleneklerinde aslında bir şekilde o günlerden bugünlere taşındığını da görüyoruz aslında.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz, saygılar sunuyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saygılar benden, iyi bayramlar.
1: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel, kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye.

0: Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Tefal TW 7976 toz torbasız elektrikli süpürge 12.499 liraya. Arzum OK çift 06 Okka Minio Duo Türk kahve makinesi 3.899 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Saatimiz 18.28'i gösteriyor. Telefon hattımızda İstanbul Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Servet Bayındır hocamız bizlerle birlikte. Sayın Bayındır, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Feryal Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Bilmukabele kıymetli hocam. Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban ibadetini ve Kurban Bayramı'nı konuşmak istiyoruz sizinle bugün. Kurban Bayramı'nın birinci günündeyiz. Anlamı, önemi ve tabii ki nasıl idrak edilmeli bu mübarek günler? Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Evet, teşekkür ederim Feryal Hanım. Malum İslam'da Müslümanların bir yılda iki tane temel dini bayramımız var. Bunlardan birisi Ramazan Bayramı, bir diğeri de Kurban Bayramı. Bugünlerde Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ben bu vesileyle bütün dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı Yüce Allah'ın bütün ümmetlere, Hazreti Adem'den itibaren bütün milletlere, bütün din mensuplarına vahyetmiş olduğu bir dini ibadet ve dolayısıyla bir bayramdan ibarettir. Malum Kurban Bayramı hacla birlikte, hac vaktiyle birlikte idrak edilmektedir. Dolayısıyla Kurban Bayramı ile hac hemen hemen iç içe girmektedir.
1: Evet.
2: Dünyanın hemen hemen her köşesinden insanlar hacca akın akın gelmekte ve burada Kabe'yi tavaf etmekte, Arafat'ta vakfede bulunmakta ve daha sonra da kurbanlarını kesmekteler. Dolayısıyla dünyanın bütün Müslümanları temsil eden oradaki Arafat'taki, hacdaki Müslümanlar nasıl ki orada kurbanlarını kesiyorlarsa kendi bölgelerinde, kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde kalan Müslümanlar da hali vakti yerinde olan, maddi imkanı olanlar da orada kurbanlarını kesiyorlar. Dolayısıyla Kurban Bayramı adeta bütün dünyanın bir araya geldiği, tek bir vücut halde aynı heyecanı teneffüs ettiği ve çok büyük bir coşkuyla, ki dikkat edersek camilerde, işte hacda, televizyonlardan izliyoruz, Yüce Allah'ı tekbirlerle bu bayramın, bu vaktin idrak edildiği çok coşkulu bir mevsimi, bir belirli günleri ifade ediyor. Tabi bayram olunca, bayram en önemli şey, insanlar bir defa kırgınlıklarını, küskünlüklerini, darlıklarını, dargınlıklarını bir tarafa bırakıp, çünkü bu dünya geçici.

0: sonuç itibariyle hepimiz bir gün bu dünyadan gideceğiz ve dolayısıyla geriye güzel bir seda, hoş bir seda bırakarak bu dünyayı terk etmemiz gerekiyor. Onun için eşimizle, dostumuzla, yakınlarımızla, uzağımızla, komşumuzla kurbanda ve bayramlarda helalleşme, bütün kırgınlıkları giderme, tekrar adeta bir beyaz sayfa açma dönemini yaşıyoruz bayramlarda. Aynı zamanda büyükleri ziyaret, büyüklerin kimsesizleri ziyaret, onların hal ve hatırını sormak, küçükleri sevindirmek yine bizim bayramların en önemli özelliklerinden bir diğeri. İşte kurbanı Ramazan'dan ve diğer günlerden ayıran en önemli ayırıcı özelliklerinden birisi de kurbanda kurban dediğimiz kurban kesme ibadetinin yapılıyor olması. Malum kurban kesme bir anlamda Hazreti İbrahim'e malum dayandırılır. Dolayısıyla Allah'a gönülden sorgusuz sualsiz teslimin bir sembolüdür, bir şiarıdır. Aynı zamanda da Allah Teala'nın bizlere vermiş olduğu maddi imkanların, nimetlerin bir anlamda Allah'a karşı şükrünü ifa etmenin bir günüdür. Dolayısıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hac suresinin 34-37. ayet-i kerimelerinde doğrudan Kur'an ibadetinden, kurban ibadetinden bahseder. Burada Allah Teala buyurur ki 34. ayet-i kerimede, her ümmete Allah'ın kendilerine nimet olarak vermiş olduğu büyükbaş ve küçükbaş en'am cinsinden, yani büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan Allah'ın adını üzerine anarak kurban kessinler diye her bir ümmete bir kurban ibadet vakti vahyettik. Ama şunu da bilin, işte az önce ifade ettiğimiz gibi tevhidle hemen bağlıyor. Fe ilahukum ilahun vahidun ve lehu eslimu. Ya şunu da bilin ki Rabbiniz, Allah'ınız tektir. Sakın ha, dolayısıyla kurbanla tevhidi birleştiriyor Allah Teala ve Rabbinize teslim olunuz buyuruyor. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti de bunu sembolize eder. Ve devamında 35. ayet-i kerimede bu müminler Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir der Allah Teala. Dolayısıyla Müslümanların bu halde, bu kalbi seviyeye, bu şuura ulaşmalarını yine kurbanın, bu ibadetlerin insanları bu anlamda da bir eğitici tarafının olduğunu ifade eder. Ve devamında Allah Teala, malum biz kurbanda kurbanı kesiyoruz. İşte büyük baş dedik, küçük baş dedik. Büyük baş hayvanlar 2 yaşını doldurmuş olan, küçük baş hayvanlar hemen hemen 1 yaşına, yani 1 yaş seviyesine kadar yetişkin olmuş olan hayvanlardan kurban kesiliyor. İşte Allah Teala 36. ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki vel bütne cehennâhe lekum min şâirillâh. Yani böyle yetişkin hayvanları Allah Teala size bir şair, yani bir sembol, Allah'a bağlılığınızın bir göstergesi, bir şiarı olarak kılmıştır. Onlar da sizin için hayır vardır. Fezkurusmallahi aleyha sevaf. Onları böyle sıra sıra dizdiğiniz zaman onların üzerine Allah'ın adını anarak onları kesin. Yani malum bizim bu kurban kesme, bugün de uyguladığımız bu yöntemi Allah Teala burada ifade ediyor. Ve bu hayvanlar feize vacebe cunubuha ve kulu minha ve at'imul ba'ise ve at'imul kani'a vel mu'ter. Yani hayvanları kestikten sonra onlardan siz yiyin, koluya komşuya yedirin, fakire fukaraya muhtaca da yedirin. Dolayısıyla malum olduğu bildiğimiz gibi kurbanlar, büyükbaş hayvanlar 7 hisseye kadar malum kesilebiliyor, küçükbaş hayvanlar tek hisse olarak kesiliyor. Ama ister 7 hisseden 1 hisse olsun, ister küçükbaş hayvan tek bir hisse olsun, kurban işte ayeti kerimede de ifade edildiği üzere genelde 3'e ayrılır. Bir kısmı aile efradına ikram edilir. Allah'ın bir nimeti olarak aile efradı tarafından bu yenilir, içilir. Bir kısmı kolu komşuya ikram edilir. ve bir kısmının da fakire, fukaraya, muhtaca, evine efendim et girmemiş olan, girmeyen insanlara bu ikram edilmek üzere kurban kesilir ki bu ayet-i kerimede bu üç grubu Allah Teala ifade ediyor. Ama şunu da söylüyor Allah Teala ayet-i kerimenin devamında 37. ayet-i kerimede, yalnız şunu bilin ki لَنْ يَلَا اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ اَتَّقْوَى مِنْكُمْ. Şunu bilin ki o kestiğiniz ne kurbanın eti ne kanı Allah'a ulaşır. Asıl Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Dolayısıyla hani kurbanı gösteriş için başka amaçla, farklı niyetlerle kurban kesmeye, boşuna kalkmaya gerek yok. Veya tersinden kurban keserken çok iyi niyetli, halis niyetli, gönülden Allah'a teslimiyetle kurbanın kesilmesi ve işte ikram edilirken, dağıtılırken Allah rızası ile bu işlemin yapılması Allah Teala tarafından bize buyuruluyor ve bunun da bir takva olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah Teala bütün bu ibadetleri aslında hedefinin insanoğlunu takvaya ulaştırması olduğunu ifade etmiş oluyor. Biz bugün malum ülkemizde olsun, dünyada olsun çok sayıda muhtaç insanlar var. Ve elhamdülillah bizim ülkemizin de bu anlamda sivil toplum örgütlerimiz, halkımız gerek ülkemizin içinde gerekse bütün dünyada, yani bunu şahit oluyoruz, görüyoruz Afrika'sından Asya'sına, hatta Amerika'sına, yani her tarafta bizim sivil toplum örgütlerimiz, kuruluşlarımız insanlarımızın bu fedakar katkılarıyla oluşan bu kurban kampanyalarından insanlığa, ülkemizin ve dolayısıyla İslam'ın o güzel yüzünü, o sıcak yüzünü, o diğer gamlığını bu insanlara, en ücra köşelerdeki insanlara ulaştırıyorlar ki Allah Teala işte bunu takva olduğunu ifade ediyor ve takvanız Allah'a ulaşır diyor. Biz de bu kurban bayramını, aslında bütün vakitlerimizi, ama böyle bu heyecanın, atmosferin çok böyle zirvede yaşandığı bu kurban bayramımızı, büyüklerimizi ziyaretle, fakire, fukaraya, muhtaca, yoksula güzel, şefkatli yaklaşarak elimizden gelen işte imkanları sunmakla, küçükleri sevindirmekle, eşimiz, dostumuz, komşumuzla, ailemizle, yakınımızla, uzağımızla, eğer varsa bir takım kırgınlıklar, küskünlükler, dargınlıklar varsa onları bir tarafa itip tekrar kucaklaşıp barışmakla bu kurban bayramını inşallah Allah Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi böyle takvaya ulaşmış bir şekilde idrak etmiş olalım diyorum.
1: Sayın hocam, nefes almadan dinledik sizi adeta. Her zaman olduğu gibi, kelime anlamında olduğu gibi kurban, Allah'a yakınlaşmak değil mi sayın hocam? Bu mübarek günler hepimiz için Allah'a yakınlaştığımız ve hayırlara vesile olan günler olsun. Ve tabii ki çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde gelecek nesillere manevi değerlerimizi aktaralım. Son bir mesajınız varsa dinleyicilerimize alalım kıymetli hocam, buyurun.
0: Ben bütün dinleyicilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Gönüllerince eş, dost, aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu, nice bayramlar, sağlık, afiyet içerisinde. Ülkemize, milletimize, bütün İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu maalesef bu olumsuz durumların bir an önce nihayete erdiği ve bütün Müslümanların böyle gönül huzuru içerisinde mutlu bir bayramlar kutladığı günlere ulaşırız. Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu huzurun, bu sükunun, bu güvenin, bu emniyetin inşallah hiç bozulmadığı, bu güzelliğin her zaman daim olduğu, daha nice bayramlar diliyorum ben.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Telefon attığımızda İstanbul Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Servet Bayındır bizlerle birlikteydi. Reklamlar.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Cimsat.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Reklamlar. Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
12: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
11: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
12: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
13: Gün Ötesi devam ediyor.
14: Saatimiz 18.45'i gösteriyor. Programımızın son bölümündeyiz. Bu bölümde İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Çetin hocamız bizlerle birlikte. Sayın Çetin, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Merhabalar, hoş bulduk.
14: Merhaba. Sayın hocam, çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Kurban kesimi ve kurban etinin dağıtım sürecinde hijyen bağlamında nelere dikkat edilmeli? Tüm bunları soracağız. Tabii ki hangi koşullarda saklanmalı? Bir zincir var dağıtım süreciyle, değil mi? Böyle ardı ardına. Nasıl saklanacak, dağıtılacak, nasıl tüketilecek? Hepsini konuşacağız. Ancak en başından başlayalım. Kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli?
15: Teşekkür ederim. Öncelikle sizlerin ve sayın dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi kurban denildiğinde hepimizin bildiği gibi bir sosyal bir durum. Ve ülkemiz için düşünüldüğünde yaklaşık 3 milyon bir hayvan hareketinden bahsetmek gerekiyor. Bu da

0: çok ciddi paralar ve ekonomi anlamında bir canlanma söz konusu oluyor. Diğer önemli kısmı da bir sosyal olgu bu. En azından yılda bir defa da olsa garibanlar, parası olmayanlar, et almak için bütçesi olmayanlar insan için bir fırsat oluyor aynı zamanda. Bir paylaşma kültürü de oluyor. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Seren Hanımcığım şöyle, kurbanlık hayvanların her şeyden önce sağlıklı olması gerekiyor ki onlardan elde edilen et ve yenilebilen sakatat kısmı sağlıklı olsun. İnsanların sağlıklarını bozmasın. Ve bunu sağlamak için de hayvanları muhakkak bir şekilde veteriner hekim kontrolünden ve sağlık muayenesinden geçirdikten sonra kurbanlık hayvanlar için onayı vermek gerekiyor. İşte bunun belli şartları var. Büyükbaş ve küçükbaşlar için 2 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sağlıklı olacak, hastalıklı durumu olmayacak gibi böyle. Aslında hayvanın sağlıklı olmasına yönelik bazı şartlar var. Bu şartları sağladıktan sonra veteriner hekimler bunun kesimi için onay veriyorlarsa elde edilecek olan etlerimiz sağlıklı oluyor. Şimdi her şeyden önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor toplum olarak, bilinçli bir Müslüman olarak. Parklarda, bahçelerde, çocuklarımızın oynadığı alanlarda kurbanları kesmemek gerekiyor. Nerede keselim diye sorarsanız eğer belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin gösterdiği alanlarda kesmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da zaten yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri bu iş için konteyner kesimhaneleri, mezbahalar ve bunun gibi altyapısı olan yerlerde ve bünyesinde veteriner hekim bulunduran alanlarda kurbanlarımızı kesmeliyiz. İşte bunun içinde hayvanlar iyi davranmak gerekiyor, hayvanlar eziyet etmemek gerekiyor. Televizyonlarda görüyoruz. Hayvanlar işkence ediyorlar. Gözlerini bağlayıp arabalardan atıyorlar. Kaçan hayvanları sokakta yakalayıp kesiyorlar gibi böyle insanlık dışı bazı muameleler. Bir de çevreyi kirletenler oluyor. Bu her kurban bayramında eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu tip uygunsuz durumlar söz konusu olduğu için. O bakımdan hepimiz bilinçli insanlar olarak vatandaşlarımız da artık belli bir bilinç düzeyine eriştiler diye düşünüyorum. Bundan dolayı da belediyelerimizin, daha doğrusu kurban komisyonunun gösterdiği alanlarda kurbanlarımızı veteriner hekim kontrolünde kesmemiz gerekiyor. Hayvanlara da iyi muamele etmemiz gerekiyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, buyurun hocam, buyurun.
0: Buyurun, bir şey soruyordum.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir uygulaması var, Tarım Cebim'de. Kurbanlık hayvanlarında, kurbanlıkların kulaklarındaki küpeler değil mi, okutularak oradaki kimlik numarasından o kurbanlık hayvanla ilgili her tür bilgiye ulaşılabiliyor hocam, değil mi?
0: Tabii ki, aynı insanların TC kimlik numarası gibi hayvanlarımızın da kulaklarındaki küpelerdeki numaralar var. Her hayvan özeldir bu. Hayvanlara uygulanan aşılar, biyolojik maddeler vesaire gibi birçok bilgi oradan Tarım Bakanlığı sisteminden ulaşmak mümkün.
1: Peki.
0: Hayvanlar derememizim. Hayvanlar kesildikten sonra, tabii bu usulüne uygun kesildikten sonra bir de bunun bir et muayenesi yapılması gerekiyor ki bu da veteriner hekimler ancak bunu yapabiliyorlar. Şöyle bir durum var. Bunu da bilgilendirmek gerekiyor insanlarımızı. Şimdi hayvan sağlıklı görünüyor. Sağlıklı, veteriner muayenesinde herhangi bir hastalığı yok. Fakat kesildikten sonra birkaç değişik hastalık var. Onlar da ortaya çıkabiliyor. Mesela bir tüberküloz gibi bazı zoonoz hastalıklar var. Sağlıklı hayvanlarda canlıyken hayvanın muayenesinde bunu çok anlamak mümkün olmayabiliyor bazen. Bu ancak bakarak, görerek ette anlaşılabiliyor. O yüzden hani devamlı veteriner hekim kontrolünden kastımız bu aslında. Hani bizim burada zoonoz olarak adlandırdığımız hayvanlardan insanlara geçen bazı hastalıklar var. Bunların başında tüberküloz, bruselloz, salmonelloz gibi bazı hastalıklar var. Bunlar insanların sağlıklarını çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyorlar. İnsanları

0: hastalıklar öldürebiliyor, sakat bırakabiliyor. O yüzden de et elde etmek için hani hayvanlar kesiliyor, usulüne uygun bir şekilde derileri yüzülüyor, parçalanıyor, iç organlar çıkartılıyor. Fakat bunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Kurban etleriyle ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda bizim babalarımızdan, dedelerimizden, ailelerimizden öğrendiğimiz şekliyle geleneksel anlamda düşünüldüğünde ve bu aslında sosyal olarak da düşünüldüğünde kurban etlerini paylaşmak gerekiyor fakirlerle. Ve zaten paylaşıldıktan sonra kurban etinin bozulması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Hani bir deyim var ya eskilerde, küp için değil hak için kurban şeklinde. Ama bu şekilde günümüzde bazen bu böyle olmayabiliyor. İnsanlar kendi ihtiyaçlarına binaen bunları kesmeye çalışabiliyorlar bazen. Şimdi o tip bir şeyde de usulüne uygun bir şekilde zaten hijyenik çalışıldığında, hayvan sağlıklı olduğunda Feryal Hanım, etleri de sağlıklı olacaktır. Burada şuna dikkat etmek lazım. Etler biraz dinlendirilirse daha aslında hem korunaklı oluyor mikrobiyal açıdan, hem de daha gevrek, daha usareli, daha aromalı hale geliyor. Ama geleneksel anlamda biz kurbanımızı kestikten sonra ne yapıyoruz? Hemen kavurmamızı yapıyoruz. İşte tüketilmeye başlanıyor. Ama gene buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de son olarak da şunu söylemek isterim. Kurban derisi de bakın 3 milyon hayvandan bahsediyoruz aslında. 3 milyon hayvandan elde edilecek deri bile çok büyük meblağlar tutuyor parasal anlamda. Usta kasaplar bu işi yapmalı. Ehil kasaplar bu işi yapmalı. Deriyi zedelemeden, deriyi kesmeden. Hatta bu acemi kasaplar bazen kendilerini kesiyorlar biliyorsunuz. Ayaklarını kesen yaralananlar. Acil de
1: evet,
0: tedavi görenler. Onlar da dikkat etmek gerekiyor Feryal Hanım.
1: Peki yani, Sayın Hocam buyurun. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin. Programa katkınız için iyi bayramlar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Telefon attığımızda İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Çetin bizlerle birlikteydi. Efendim program ekibi Murat Daydemir, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi bayramlar.
2: Gün Ötesi.

Bayram Sofrası Radyo Tiyatrosu 27 Mayıs Çarşamba saat 20.55'te TRT Radyo 1'de.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Kinetik enerji nedir? Şu anda hareket eden her şey görünmez bir enerji türü taşıyor. Koşan bir insan, akan bir nehir, hızla giden bir araba. Hepsinin ortak bir noktası var. Kinetik enerji. Kinetik enerji en basit tanımıyla hareket enerjisidir. Yani bir cismin hareket etmesiyle ortaya çıkan enerjidir. Bir şey ne kadar hızlı hareket ediyorsa sahip olduğu kinetik enerji de o kadar fazladır. Ama sadece hız yeterli mi? Hayır. Kinetik enerji cismin hem hızına hem de kütlesine bağlıdır. Yani ağır bir cisim yavaş hareket etse bile önemli bir enerjiye sahip olabilir. Aynı şekilde çok hafif ama çok hızlı bir cisim de yüksek kinetik enerjiyi taşıyabilir. Kinetik enerji kütle ile hızın karesinin çarpımının yarısına eşittir. Dikkat ederseniz hızın karesi alınır. Bu da bize şunu gösterir. Hızdaki küçük bir artış bile enerjide büyük bir artışa neden olur. Günlük hayatta bunun birçok örneğini görürüz. Örneğin yürürken birine çarpmakla koşarken çarpmak aynı etkiyi yaratmaz. Çünkü koşarken sahip olduğunuz kinetik enerji çok daha fazladır. Ya da trafikte hız sınırlarının neden bu kadar

kadar önemli olduğunu düşünün. Bir aracın hızı 2 katına çıktığında kinetik enerjisi 4 katına çıkar. Bu da olası bir kazanın çok daha yıkıcı olmasına neden olur. Kinetik enerji sadece tehlikeli durumlarla ilgili değildir.

0: bir basketbolcunun topu potaya atması ya da bir koşucunun hızlanması. Hepsi kinetik enerji ile ilgilidir. Peki hareket durduğunda kinetik enerji ne olur? Enerjisi yok olmaz, sadece dönüşür. Örneğin fren yapan bir araçta kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür. Ya da bir top yere çarptığında bir kısmı ses enerjisine dönüşür. Sonuç olarak kinetik enerji hareketin olduğu her yerde vardır. Görünmezdir ama etkisi çok büyüktür. Hem doğada hem de teknolojide çok önemli bir rol oynar. Bir dahaki sefere hareket eden bir şey gördüğünüzde onun sadece yer değiştirmediğini hatırlayın. Aynı zamanda enerji taşıyor ve bu enerji evrenin temel yasalarından biriyle açıklanıyor. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. MHP lideri Bahçeli Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtını da ziyaret etti. MHP'nin Türk Birliği ülküsüne ilelebet sahip çıkacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam etti. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı namazının ardından kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Erdoğan İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Erdoğan Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti.
2: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı

0: gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin Bayramı'nı telefonda kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret sırasında Erdoğan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
2: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüphe yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
1: Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamına değindi. Efes 2026 tatbikatının başarısını dile getirdi.
2: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Karşılıklı bayram tebrikinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi Kurtulmuş paylaştığı mesajda. Terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu. Sivil bir ortaklaşma iradesinin kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş mesajında Gazze'yi de unutmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak vicdani ve İslami sorumluluktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Her bir vatandaşımızın adalete olan inancı için gayretle çalışıyoruz ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ilk önce bayram namazını kıldı. Namazın ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve su döktü. MHP lideri Bahçeli, Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti. Bahçeli, MHP'nin Türk Birliği ülküsüne ilelebet sahip çıkacağını belirtti. Milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi.
3: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliği

0: Dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada daha arkadaşlarımızla müstahkemdir. Asena'yla, Bozkurt'uyla ve onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim." dedi. Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi.
3: Bir Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının gereklerini yerine getireceğini belirtti. Bahçeli, tarafların uzlaşı dili kullanmasını, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılmasını ve yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesi gerektiğini kaydetti. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli, CHP'de parti içi çatışma ve sokak eylemlerine karşı uyarıda bulundu. İran televizyonu, İran Devlet Televizyonu ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Karşılık olarak İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye geri döndürme taahhüdünde bulunuyor. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın yine Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya gelmesinden kısa bir süre önce geldi. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtları geçti. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde ile ailesi de Kurban Bayramı'nın ilk gününde son yolculuklarına uğurlandı. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı, bir Filistinli hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan

0: Filistin'i vurmaya devam etti. Ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ndeki Maşgara köyü de İsrail saldırılarının hedefi oldu. İkisi çocuk 11 kişi öldü. Lübnan ordusu Karun Gölü çevresine düzenlenen hava saldırısında bir askerin öldüğünü duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deir Amis beldesine de hava saldırısı düzenledi. İki kişinin öldüğü saldırıda bir kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Nebatiye kentinde vurdu. Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de yeni bir saldırı olacağını öğrenen Lübnanlılar apar topar evlerini terk etti. Çoğu kişi yanına hiçbir eşya almadan evinden çıkmak zorunda kaldı. Gece saatlerinde yollara düşen Dahiye halkı trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. MHP lideri Bahçeli Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda ziyaret etti. MHP'nin Türk Birliği ülküsüne ilelebet sahip çıkacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam etti. Spor. Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'la İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Çeyrek final serilerinde bugün iki maç var. Şu sıralarda devam eden maçta Anadolu Efes Türk Telekom'u konuk ediyor. Saat 20'de Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u ağırlayacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Zeynep Sönmez, Tatiana Maria çifti Fransız rakiplerini set vermeden geçti. NBA'de son finalist için geri sayım başladı. Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı ve finale bir adım daha yaklaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli Aydın çevreleri, İzmir ve Muğla'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu. Yağışlar yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 14, İstanbul ve Edirne 17, İzmir ve Antalya 19, Bolu, Afyonkarahisar ve Malatya 13, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep 18, Samsun 15, Trabzon 16, Erzurum 7 ve Van 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden hak

0: gruplarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
5: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Sağlam basacaksın bu hayatta. Sağlam gideceksin bu hayatta. Sağlamsa...
8: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklamlar. Soralım bakalım.
1: Kurban ibadeti kimlere farzdır? Kurban ibadetiyle ilgili en sık sorulan soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'ya sorduk.
2: Sözlükte yaklaşmak, Allah Celle Celaluhu'ya yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana uduhiyye, haçta kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi ve işaretidir. Mezheplerin çoğunluğuna göre udhiye, kurban kesmek sünnettir. Ancak Hanefi mezhebinde tercih

0: edilen görüş vaciptir. Müslüman bir toplumda kaynaşmaya, yakınlaşmaya, infaka vesile olan kurbanları gönül hoşnutluğu içerisinde kesmek, özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların duasını almak ne kadar önemlidir. Kurban kesen Müslüman şu şuurdadır ki her bir kurban sıratta binek olacak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak, aynı zamanda fakir, yetim, yoksul, ihtiyaç sahiplerinin duasını alarak, onların gönüllerine girerek Müslümanların kardeşliğini zirveye taşımaya da vesile olacak. Her mümin Allah'a yakınlaşma amacıyla kurbanını keser, bu kurban ibadetini gönül hoşnutluğu içerisinde yerine getirir. Kurban kurbiyettir, yani Allah'a yakın olmaktır. Bu şuurda kurban kesmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Spor servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Güzel bir bayram gününde, bayramın ilk gününde sizlerle beraberiz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz efendim. Spor servisi yapımcısı, yapımcıları ve sunucusu olarak. Güzel bir haftadayız. Bu güzel haftada birbirinden önemli gelişmeler var spora dair. Az sonra onları paylaşacağız sizlerle. Sevgili güzel arkadaşlarımla beraberiz. Hepsinin de bayramını ayrı ayrı kutluyorum efendim. Birbirinden güzel insanlarla beraberiz. Murat Daydemir teknisyenimiz güzel sesimizi güzel ülkemin her bir tarafına iletiyor. Bu bayramın bu güzel gününde, birinci gününde Meltem Hayta ve Berkay Küçük programı hazırladılar. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.
0: Sporda son 24 saat.
1: Son 24 saatteki gelişmelere bakalım hemen. Beşiktaş'la Filipe Luis cephesi arasında yapılan görüşmede taraflar karşılıklı olarak projelerini ve beklentilerini masaya yatırdı. Brezilyalı çalıştırıcı karar vermek için süre istedi. Milan Şampiyonlar Ligi biletinin kaçırılmasının ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı. Lazio'dan ayrılan Maurizio Sarri'nin yeni adresi Atalanta oldu. Fenerbahçe 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague dörtlü finalinde yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıkları ile ilgili olarak resmi girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final maçında Bahçeşehir Trabzonspor'u 91-65 yendi. Bir diğer maç Türkiye Basketbol Sigorta Basketbol Ligi'nde Süper Lig çeyrek finali maçında Beşiktaş Galatasaray'ı 108-83 mağlup etti.
2: Spor servisi basketbol.
1: Efendim güzel bir akşamdayız. Spor servisi çok değerli konuklarıyla devam ediyor. Spor servisinde telefon konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Ünal Özüak. Telefon hattının diğer ucunda. Ünal Bey, iyi bayramlar efendim. Bayramınız kutlu olsun. İyi akşamlar.
3: İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Cümlemizin bayramı kutlu
1: olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim.
3: Esenlikler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu bayramın ilk gününde, bu güzel günde bizim program teklifimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha minnettarız. Efendim EuroLeague'i konuşacağız. Dörtlü finalini ve Türkiye Basketbol Ligi'ni konuşacağız bugün. Dörtlü

0: finalde. Az önce son 24 saatteki gelişmelerde Fenerbahçe'nin biletleme ile ilgili bir şikayetini yetkililere iletmesiyle ilgili bir haberimiz vardı. Final maçlarını izledim. Ben de izledim ve Fenerbahçe Olympiakos maçında beklediğimiz Fenerbahçe'yi görebildik mi sizce Ünal Bey? Son çeyrekte birçok maç çevirdi bu sene EuroLeague'de Fenerbahçe. Fakat Olympiakos maçında istediğimiz reaksiyonu son çeyrekte veremedi. Neler söylersiniz maçın geneliyle ilgili olarak, ki Fenerbahçe bence çok başarılı bir sezon geçirdiğine inananlardanım aynı zamanda.
1: Evet, maalesef Fenerbahçe beklediğimiz, arzuladığımız, istediğimiz performansı hınca hınç dolu salonda, AOKA salonunda ilk başta maçta, bu tamam mı devam mı maçında gösteremedi.
0: Evet.
1: Biz de bunun sıkıntısını, üzüntüsünü yaşadık.
0: Evet.
1: Tabii ki 4000 seyircimiz oraya gitmişti ama
0: Evet.
1: biletlerde sıkıntı yarattılar. Yerleşimde sıkıntı yarattılar. Yunanistan'a girişte sıkıntı yarattılar. Yani bir dostluk yapmadılar. Zaten yapmayacakları da
0: Doğru.
1: bekleniyordu aslında.
0: Doğru.
1: Ama bu mazeret değil.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi oynayamamasının mazereti değil.
0: Evet.
1: Eksikleri vardı tabii ki. Yani eksikleri teknik olarak Olympiakos karşısında başarıya ulaşması için gereken kadrosu, yani uzunluğu kadrosu, uzunlarının yetersizliğini başından beri biliyorduk ama Fenerbahçe'nin böyle çaresizlikler anında bir reaksiyon
0: Evet.
1: gösterebileceğini, göstermesini istiyorduk
0: Lig
1: doğrusu
0: aşamasında
1: söylerse.
0: çok yaptı bunu çünkü Ünal
1: Tabii
0: Bey.
1: ki,
0: Evet.
1: tabii ki. Yani ve de Olympiakos'ta bir hesabı vardı.
0: Hı.
1: Olympiakos'la sezon içerisindeki maçını oynayacakken Olympiakos kendi sahasına yağmur yağdı dedi, su bastı dedi. O maçı Fenerbahçe'nin top formundayken oynamamasını müsaade etmedi. Daha sonra oynadığımızda da treni kaçırmış olduk. Ama Olympiakos'ta yenmişliğimiz de vardı.
0: Evet.
1: Başarabilirdik aslında.
0: Evet. Yani Fenerbahçe'nin bence EuroLeague karnesi, özellikle bu dönem çok popüler, çok bilinen yıldızlar üzerinden olmasa da koçunun özellikle Fenerbahçe'yi çok iyi bilmesi ve maçları son çeyrekte birçok maçı çevirmesi. Genele baktığımızda Fenerbahçe'nin her zaman yeri EuroLeague'de son 4 oluyor. Ve ben bu sene belki Olympiakos maçı hariç genel olarak Fenerbahçe'yi başarılı bulanlardanım Ünal Bey. Genel olarak bir bakış atarsanız
1: Evet,
0: tüm EuroLeague'e neler söylersiniz?
1: aynen öyle. Fenerbahçe bir kere bir önceki şampiyon
0: Doğru.
1: ve de takım oyununu, ritmini yakaladığı zaman koç denetiminde, sizin de söylediğiniz gibi çok iyi bir koçu var. Hem oyunculukta
0: Evet.
1: hem de koçlukta buraların podyumların deneyimli koçu Jessica Vitus bu işi başarır idi gözüküyor
0: Evet,
1: idi.
0: evet.
1: Ama sonunu getiremedik maalesef.
0: Maalesef. Final maçında da çok güzel bir final maçı izledik aslında. Özellikle son dakikalar çok çekişmeliydi. Real Madrid'in ard arda bulduğu basketlerle arayı bir ara kapattı. Hatta beraberliğe getirme şansını bile yakaladı Real Madrid. Güzel bir final oldu. Finale yakışan bir final oldu ki çoğu insan Olympiakos Panathinaikos belki finali bekliyorlardı. Ya da Panathinaikos Fenerbahçe finali bekleniyordu. Ama ona rağmen güzel bir final oldu. Genel olarak organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz Ünal Bey, EuroLeague hakkında?
1: Genel olarak organizasyonu işin Atina'ya verilmesiyle beraber Olympiakos için hazırlanmış bir organizasyon olarak
0: Evet.
1: düşünüyorum
0: Evet.
1: ve de gördük. Yani Olympiakos bizim maçın sonlarındaki sağladığı hakem desteklemesini ve koltuklamasını, bizim maçta tabii biz hakemler yüzünden yenildik diyemeyiz çünkü basketbolumuzu oturtamamıştık.
0: Evet.
1: Ama Real Madrid karşısında, yani 3 uzunu da sakat, Real Madrid maça müthiş asıldı, oyunun ortasında kaldı ama son 4 düdük, tek tek teşhis ettiğim son 4

0: düdükle maçı bir taraftan alıp bir tarafa
1: Kesin.
0: verdiler. Yani
1: Orası kesin.
0: şampiyonluğu
1: Evet.
0: Olympiakos'a verdiler. Hakemlere pek fazla konuşmayız biz ama bu finalinde küpe düştü doğrusunu isterseniz.
1: Doğru. Doğru. Özellikle
0: Olympiakos'un.
1: iki düdük var ki Ünal Bey çok şaibeli.
0: Yani o düdük yutulacak bir düdük yani.
1: Evet.
0: Olacak iş
1: Olacak iş değil.
0: değildi.
1: Olacak iş değil.
0: Herkes saçını başını bile yolamadı
1: Evet.
0: çünkü
1: Evet.
0: maçı bitirdiler, sahaya daldılar, bitti yani.
1: Evet. O iki düdük çok kritikti.
0: Defakto bir maç sonu oldu.
1: Doğru. Yani orada Real Madrid'in o iki düdük de çok büyük haksızlığa uğradı ki tam kırılma noktalarıydı o düdükler. O düdüklerden sonra ona rağmen üçlüyü atsaydı Real Madridli basketbolcu yine berabere olacaktı ama işte o iki kırılan düdük hakemlerin hakikaten sizin az önce söylediğiniz gibi Yunan lobisine karşı olan zaafını da çok gözler önüne serdi. Orada da Fenerbahçe'de itirazında çok haklı bu biletle ilgili olarak genel organizasyonun Final Four serisine bu hakem davranışları hiç yakışmadı ki çok güzel bir EuroLeague gitmesine rağmen Final Four biraz gölge düşürdü sanki.
0: Yani şimdi Euroleague'in böyle şeylere dikkat etmesi lazım. Çünkü kulüpler arası basketbolda bir taraftan da FIBA ULEP çekişmesi var.
1: Evet.
0: FIBA'da NBA Europe'u yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla buradaki adil olmak
1: Doğru,
0: gerekiyor. Yani
1: doğru.
0: kendi bünyesinde kontratıyla tuttuğu, muhafaza ettiği, yani mesela Fenerbahçe 4 senelik daha tekrarladı kontratını. Takımlara saygılı olması lazım.
1: Doğru.
0: Yani bu takımlar içerisinde ayrıca yani Real Madrid'de kral takımı, yani
1: Doğru, doğru,
0: kral
1: doğru.
0: armasını taşıyan bir
1: Doğru,
0: takım.
1: doğru.
0: Euroleague'in merkezi İspanya'da, ancak İspanyol takımını da böyle
1: Doğru.
0: harcatıyorlar. Yani orada bir derin Euroleague var maalesef.
1: Onu bu son maçta özellikle o iki düdükte çok net gördük Ünal Bey.
0: Gördük, evet.
1: Bu sene Anadolu Efes beklenenin çok altındaydı Ünal Bey. Genel olarak Anadolu Efes çünkü iki temsilcimiz var. İki tane ikisi de ikişer defa EuroLeague'i kazanmış temsilcilerimiz bunlar. Fakat Anadolu Efes bir türlü Shane Larkin de uzun süren bir sakatlık yaşadı. Bir türlü eski Anadolu Efes hüviyetine Ergin Ataman dönemindeki Anadolu Efes hüviyetine bir türlü bürünemiyor. Onun önümüzdeki yıllarda da bu görüntü devam eder mi? Neler söylersiniz Ünal Bey?
0: Etmemesi lazım. 50. yılını kutluyor Anadolu Efes.
1: Evet.
0: Biraz şu anda Türk Telekom'la Türkiye
1: Evet.
0: Süper Ligi
1: Evet.
0: çeyrek finalini
1: Hı
0: oynuyor.
1: hı hı.
0: Bu maçın arasında bütün altyapısından bugüne kadar bu sezonda yetişmiş çocukların hepsine kupalar verildi.
1: Evet.
0: Yani altyapıya ağırlık veren
1: Çok iyi altyapısı evet.
0: Anadolu Efes kulübümüz ve Güzide kulübümüz
1: Evet.
0: Anadolu Efes. Ama kırılma noktası sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Ergin Ataman'ın koçluğu bırakıp Panathinaikos'a geçmesiyle
1: Evet,
0: beraber
1: evet.
0: Anadolu Efes'te farklı bir yapılanma başladı. Bu boşluk içerisinde dalgalanmalar yaşayan Anadolu Efes birçok koç
1: Evet, bir
0: değiştirdi.
1: türlü tutturamadı dikişi.
0: Tutturamadı, önemli koçlarıyla olmasına rağmen tutturamadı.
1: Evet.
0: Çünkü Anadolu Efes maalesef bir patron takımı olmak durumunda ve de genel menajerini bir türlü basketboldan anlayan bir kişiye emanet
1: Doğru,
0: edemedi.
1: çok eleştirildi. O genel menajer de istifa etti zaten Ünal Bey.
0: İstifa etmek durumunda kaldı
1: Kaldı,
0: ama
1: evet.
0: yani arkadaşımızın seçimi değil tabii ki,
1: Evet.
0: ama hata üst yönetiminde Anadolu Efes'in.
1: Evet.
0: Şu anda bakalım bir toparlama içine girecekler mi bu sene? Girmeleri de lazım.
1: Bir ara Beşiktaş'ta birleşecekler diye bir dedikodu mu çıkmıştı? Öyle bir şey vardı Ünal Bey. Var mı öyle bir şey?
0: O
1: Gerçekten.
0: hep söylenir. Beşiktaş'ın da büyük arzusudur. Çünkü Anadolu Efesli başkan Beşiktaşlıdır. Dolayısıyla
1: Tuncay Özilhan, öyle değil mi?
0: Tuncay
1: Yanlış.
0: Özilhan
1: Evet.
0: Beşiktaşlıdır. Beşiktaşlıların da hep bu gönülden geçer.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş kulübünün
1: Ülker'le
0: yani
1: Fenerbahçe birleşmişti çünkü.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Birleşmeler var basketbolumuzda.
0: Ancak tabii ki içkili ürünlerin reklamı yapılamadığı için Anadolu Efes olmuş vaziyette.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi Anadolu Efes artı Beşiktaş birleşmesi kağıt üstünde dahi zor olur. Teknik pratik olarak da bu mümkün gözükmüyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii lafı gelmişken.
1: Buyurun efendim.
0: Beşiktaş'ın büyük hedefleri var.
1: Evet.
0: Büyük hedefleri içerisinde Eurolig'e 3. takım olma arzusu var.
1: O davet alması gerekiyor değil mi Ünal Bey? Kendi katılamıyor. Yani ben istiyorum deyip de gidemiyorsunuz.
0: Yok, öyle diyemiyorsunuz.
1: Tabii. Ya, davet alacak Euroleague'den.
0: Evet, alması lazım.
1: Euroleague'in ona niyeti var mı acaba?
0: Niyeti değil, pratik bir imkan doğmak üzere. Azvel karar veremedi devam edip edemeyeceğine. Monaco takımında mali koşullarını yerine getirememesi söz konusu. Dolayısıyla bu durumda Borg takımı, yani Euro Cup'ı Beşiktaş kazanamadı. Borg takımı kazandı, Fransız Borg takımı. Onların da finansal koşulları yetmiyor ve de kendi tercihleri. Dolayısıyla bu boşluk olduğu takdirde...
1: Ama Beşiktaş'ın da finansal koşulları çok parlak olduğunu düşünmüyorum ben Ünal Bey.
0: Öyle öyle,
1: evet.
0: Ancak
1: evet.
0: Onlar da toparlayabileceklerini düşünerek buraya aday gözüküyorlar. Tabii ki aday olduğu zaman bunu teminatlandırman lazım. Eroli'ye karşı.
1: Evet.
0: Evvela birinci aşama bir kere bir davet alsın, sizin söylediğiniz gibi,
1: evet,
0: boşluklardan. Ondan sonra da Beşiktaş tabii o zaman hep vurguladığımız gibi futbol kulübüyle basketbol kulübünü ayırmak gerekir diyoruz. Yani
1: evet.
0: Olympiakos'un mesela,
1: evet,
0: başkanı ile futbol takımı başkanı ayrı kişiler.
1: Panathinaikos'ta da öyle diyebiliyorum.
0: Panathinaikos'ta da öyle. Real Madrid'de de öyle. Ancak tabii ki o zaman basketbolun bütçesi kendi içinde harcanabiliyor.
1: Evet.
0: Kendi gideri geliri dengeli oluyor. Böyle bir şeyi Beşiktaş o zaman sağlayabilir. Böyle bir karnesi olduğu,
1: evet,
0: zaman,
1: evet,
0: kontratı elinde olduğu zaman sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Ünal Bey. Hakikaten ufuk açıcıydı yine gözlemleriniz, yorumlarınız.
0: Sağ olun.
1: Tekrar bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah başka sefer stüdyoda birlikte oluruz. Ağzınıza sağlık efendim.
0: Çok teşekkürler. İyi bayramlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar efendim. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Ünal Özüak'la Euroligi, Türk basketbolunu, Avrupa basketbolunu ve bu basketboldaki temsilcilerimizi detaylı bir şekilde konuştuk efendim. Virgül atalım, bir diğer değerli konuğumla spor servisi devam edecek.
2: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1200

0: 250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta, ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Spor servisi futbol.
1: Spor servisi futbol bölümüyle devam ediyoruz. Basketbolu az önce konuştuk. Çok yakından tanıdığınız bir spor yorumcusu. Kendisinin yüzüne söylediğim gibi arkasından da aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü şundan dolayı spor yorumcularında bu tip yerinde ve mahallede olmadan, olayın mahallinde olmadan yorumlayan çok spor yorumcusu vardır. Ama birçoğumuzun bildiği, ben kaç defa maçlarda, statta kendisiyle karşılaştım. Başka yorumcular da eğer bir ortamda bir olay varsa kesin Ferhat Kızıltaş, futbola dair bir olay varsa Ferhat Kızıltaş oradadır. Ve yaptığı yorumlar olay mahallinden aktarmaktır. Ve bence de haberciliğin en önemli noktası da budur efendim. Olay yerinde olacaksınız ve olaya bizzat şahit olacaksınız. İşte sporda da sevgili Ferhat Kızıltaş o isimlerin bence başında geliyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Bayramın ilk gününde de şu an stüdyomuzda. Ferhat'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumların için.
1: Estağfurullah. Ben gördüğümü söylüyorum Ferhat'cığım. Hakikaten gördüğümü söylüyorum.
2: Gerçekten onur duydum.
1: Birçok spor yorumcusu da aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü çok spor yorumcusu geliyor bize. Hepsi çok değerli insanlar.
2: Çok
1: ama
2: teşekkür ederiz.
1: Olay mahallinde bulunmak, neredeyse tüm olaylarda, hani olumlu olumsuz neyse, orada olmak, soruyu sormak basın toplantısında, ki çok senin sorularına denk geliyoruz. Az önce sevgili Anıl da aynı şeyi söyledi. Ben de çok canlı yayında senin sorularına denk gelmişimdir. Bunlar önemli şeyler. Ne derlerdi eskiler? Güzel de bir cümledir o. Batından konuşmak ve onun devamı vardı. Az sonra şimdi aklıma gelir. Şimdi biz direkt başlayalım. Futbol takımlarımız sezonu kapattılar doğal olarak.
2: Evet.
1: İstersen şöyle bir Süper Ligi bu seneyi bir yorumlayalım. Çok ilginç bir sene oldu. Çok ilginç bir sene oldu. Hem düşme hattında çok ilginçlikler yaşandı, hem zirvede çok ilginç olaylar yaşandı. Zirveden başlayacak olursak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her zaman önde gideceğine dair kimsenin bir şüphesi yoktu. Fakat özellikle Fenerbahçe'nin son dakikalarda verdiği, hatta son saniyelerde verdiği puanlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bir şalterlere indirmesi var. O şalterlere indirdikten sonra bence onu faş eden Samsunspor. 4 tane attı ama bence de 5 de olurdu, 6 da olurdu. O maçı da izledin sen de, ben de izledim. Ve buna rağmen Fenerbahçe'nin o şanssızlığını kıramaması ilginç bir sezondu futbola dair. Genel olarak Süper Ligi bu sezon için bir değerlendirirsen neler aklına geliyor ilk olarak?
2: Yani bir kere imkanlar sezonu diyebilirim.
1: Evet.
2: Hem Galatasaray hem Fenerbahçe defalarca rakiplerine imkan verdi. Özellikle Galatasaray'ın liderlik koltuğundan düşmemesi de çok değerli.
1: Evet.
2: Biz mesela bu şampiyonluğu Fenerbahçe üzerinden yorumlayabiliyoruz. Evet, doğru. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı mağlup etseydi belki Galatasaray orada bir momentumu kaybetme durumuyla karşı karşıya gelebilirdi. Evet. Ama diğer tarafta da Galatasaray %100'üyle oynasaydı, ligde bazı oyuncuları tabiri caizse maç seçmeseydi,
1: doğru,
2: belki de Fenerbahçe şampiyonluğun son haftasına kadar bu kadar iddialı konumda olmayacaktı. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok fazla yordu Galatasaray'ı.
1: Evet, evet.
2: 96-2000 sonrası ilk kez bir takım 4-4 yaptı. Kolay değil. 2 sene şampiyonluklar sonrası herkes hatırlar, 3. şampiyonluk bir türlü gelmiyordu.
1: Doğru.
2: Bunu Okan Buruk başardı.
1: Evet.
2: 3. kere şampiyon oldu. Sonra 4 yaptı bunu.
1: Yaptı.
2: Yeni sezondaki hedefi 5. Hiç kolay değil.
1: Hı hı. Çünkü bunu Cumhurbaşkanı'nın karşısında söylemesi de sizi yani, görmeye zaten geleceğiz diyor ya.
2: Yani özgüveni yüksek.
1: Çok özgüveni yüksek.
2: Yani bir kere aynı oyuncu grubuyla, kemikleşmiş yapıyla aynı sezon aynı hedefleri yürümek kolay değildir.
1: Doğru.
2: Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında Mertens, Torreira, hı hı, Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz önceki sezon gelmiş, evet, ama aynı kadroyla, hı hı, sürekli şampiyon oluyorsunuz.

0: Tekin Territory içinde kolay değil. Oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Aç sahaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Doğru.
0: Şampiyonlar Ligi'nde beklenti çok yüksekti. Ben hatırlıyorum, Galatasaray bu sezon 7'de 7 yapmıştı Süper Lig'de ama kimse konuşmuyordu. Neden? Herkes Şampiyonlar Ligi'ni bekliyordu.
1: Doğru.
0: Frankfurt'a karşı Galatasaray kötü bir başlangıç yapınca herkes işte ya bu ligi zaten herkes şampiyon tamamlayabilir'e getirdi. Demek ki anlayabildik ki en sonunda bu ligi kazanmak da zormuş.
1: Doğru.
0: Özellikle Fenerbahçe Galatasaray benzer harcamalar yapıyor. Böyle bir iklimden bahsediyoruz.
1: Evet, çok Osimhen'e bağlı bir takım oluştu. Şimdi geçtiğimiz yıllardaki Galatasaray'da Icardi oynamadığı zamanlar Barış Alper
0: Evet.
1: forvette çıkıp gereğini yapıp skor alabiliyordu. Ama Galatasaray artık son Galatasaray skor almakta çok zorlanan bir takım oldu. Muhtemelen orta sahasındaki Mertens açığını bir türlü kapatamadı.
0: Evet, dolmadı orası.
1: Dolmadı. Torreira ve Lemina'daki özellikle Torreira'da bir doymuşluk, Torreira'daki bir isteksizlik özellikle ön plana çıktı ve tamamen tek bir adamın bir de Uğurcan'ı tabii buna ekleyelim. Kaledekinin ve atan tutan olayı falan var ya, ama bu kadar bağımlı bir Galatasaray yoktu. Orta sahası çok hareketli ve en az 3-4-5 tane net gol pozisyonuna giren bir Galatasaray'dan bir iki tane net pozisyon üreten ya da üretemeyen Galatasaray'a evrildi takım.
0: Yani doğru, evet. Ama az önce söylediğim gibi 2022-23 yazında oluşturulan kadro bence son dönemini yaşadı. Yani
1: Evet.
0: özellikle bazı anahtar oyuncular özelinde, mesela Mertens geçen sene ayrıldı. Muslera gitti mesela, uzun zaman sonra takımdan ayrıldı.
1: Doğru.
0: Kolay değil. Bu arada o da Uruguay milli takımıyla Dünya Kupası oynayacak,
1: Oynayacak değil
0: çağrıldı.
1: mi? Evet.
0: Düşünebiliyor musun? Daha önce çağrılmıyordu.
1: Evet.
0: Bu defa çağrıldı.
1: Çağrıldı.
0: 40 yaşına girecek, hala elit seviyede
1: Evet.
0: kalmayı başardı.
1: Evet.
0: Diğer tarafta yani Galatasaray'ın bir kadro dönüşümüne girmesi bekleniyordu. Evet. Ve artık herkes bu gerçeklikle karşı karşıya da gelmiş durumda. Yeni sezonda evet herkes eleştiriyor. Torreira devam etmesin deniyor. Davinson Sanchez kalmasın
1: Evet,
0: deniyor.
1: evet.
0: Ama bu kararları almak kolay değil. Neden?
1: Doğru değil, doğru.
0: Bugün Davinson Sanchez'i gönderdiğinde yerine koyabileceğin yeni bir stoperin bonservis miktarı 30 milyon eurodan başlıyor.
1: Doğru.
0: Orta sahaya Torreira'yı gönder.
1: Abdülkerim'in,
0: Abdülkerim Bardakçı aynı şekilde,
1: evet
0: yani
1: yani
0: alternatif
1: uluslararası
0: olmadan oynuyor.
1: maçlarda çok açıkta
0: Açık
1: olduğu,
0: kaldı ama yerine oynayacak
1: evet
0: oyuncu
1: evet
0: yok yani,
1: evet evet
0: bulamadılar. Mesela
1: yani
0: Jakobs vardı.
1: sportif olarak da çok geri düşüyor, atletik olarak da çok gerisinde.
0: Ama mesela bazı oyuncular zekasıyla o hızını kapatır. Abdülkerim'in oyun kurulumundaki becerileri Galatasaray'a inanılmaz derecede avantaj sağlıyor.
1: Evet.
0: Mesela ben çok oyuncu gördüm. İşte
1: Bir tek Ferhat'la
0: inanılmaz.
1: orada anlaşamıyoruz. Ben Abdülkerim'in hiç oyun
0: Ya
1: kurduğunu
0: şöyle, Abdülkerim'in zaafları oldu, doğru.
1: doldurmaktan başka oyun
0: Evet,
1: kurduğunu
0: ama
1: çok
0: şöyle
1: görmedim
0: mesela bazı
1: ama.
0: oyuncular var. İnanılmaz kaslı. Tam bir futbolcu fiziği diyorsun ama topu ayağına verdiğinde heyecanlanıyor. Top oyunu sokamıyorlar ve takımına gol yediriyor. Abdülkerim Bardakçı en azından bu sezon, zaten Galatasaray geldiğinden bu yana 4 sezondur en çok forma giyen isimlerden bir tanesi. En çok forma giyen oyuncu hatta.
1: Doğru.
0: Milli takımda da öyle. Uzun zamandır sürekli oynuyor. Yerine koyabileceğim bir isim yok. Ya yani düşünebiliyor musunuz siz?
1: Ama Şampiyonlar Ligi'nde yine sence aynı hataları yapacak
0: Ama
1: diye hepimiz
0: şöyle
1: düşünüyoruz. Yine Şampiyonlar Ligi'nde onunla mı oynayacaksın?
0: mesela Fethiyespor'la Türkiye Kupası maçı yapıyorsun. Kadron çok dar. Abdülkerim Bardakçı oynuyor. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi maçı
1: Doğru,
0: oynuyorsun.
1: doğru.
0: Abdülkerim Bardakçı
1: Doğru,
0: oynuyor.
1: doğru.
0: Yani sürekli aslında yerini doldurması gereken bir isim olması gerekirken
1: Doğru.
0: yok. Yani o da yorulur.
1: Galatasaray'ın en büyük
0: İnsan yani
1: sıkıntısı
0: bunlar.
1: o değil mi? Yani hani çok adam kaçırıyor. Hani Torreira şeyde
0: Ama
1: öyle.
0: kaçırdığı adamlar da Erling Haaland.
1: Doğru. Onu,
0: Evet.
1: tamam. O eyvallah
0: Ve
1: ama başka da
0: bu oyuncu
1: kaçırdı.
0: 2,5 milyon euroya gelmiş
1: Ha,
0: Galatasaray'a.
1: evet.
0: Aslında fiyat performans olarak bakıldığında ya inanılmaz derecede katkı sağladı. Yani parasının sonuna kadar hakkını
1: Sonuna
0: verdi.
1: kadar onunla sen
0: Ama
1: haklı ki doğru
0: şöyle,
1: katılıyorum
0: bu
1: sana.
0: kadro çok riskli bir kadroydu.
1: Çok.
0: Galatasaray yönetimi bence sezon başında çok hatalı bir kadro yaptı. Okan Buruk avantajı ile beraber bence bu şampiyonluk kazanılmıştır. Tabii ki ligin ikinci devresinde Noah Lang gibi kritik bir oyuncu geldi. İyi takviyeler yapıldı, doğru. Ama
1: Ondan da
0: Galatasaray'ın
1: istenilen verim alındı mı, o da var.
0: ya şöyle parmak sakatlığına kadar bence istenen verimi sağladı. Özellikle
1: Orta atamıyordu
0: son
1: Galatasaray.
0: şampiyonluk maçında Antalyaspor maçında bence Noah Lang maçı çeviren
1: O
0: isimlerden bir tanesiydi.
1: ortayı diyorsun değil mi?
0: Yani
1: Yaptığı ortayı
0: inanılmaz.
1: diyorsun. Evet.
0: Bence çok iyi bir katkı sağladı. Zaten buradan da söyleyelim, kendisi Hollanda milli takımına çağrıldı. Dünya
1: Çağrıldı.
0: Kupası'nda olacak. Galatasaray 30 milyon euroluk opsiyonu kullanmadı. Evet, ama İstanbul'u çok seviyor Noah Lang.
1: Evet.
0: Ailesiyle burada yaşamaktan mutlu. Galatasaray'dan haber bekliyor.
1: Doğru.
0: Galatasaray'da Dünya Kupası sonrası biz senin için
1: Evet.
0: tekrar bir görüşme yapacağız dedi
1: Dedi. Şimdi
0: kendisine.
1: Galatasaray seyircisinin

uluslararası maçlarda beklentisi tabii doğal olarak yüksek. Fakat Sané olsun, Nolan Kolk olsun, ya bunlardan istediklerini, yani artık mesela Sané'yi amatör kümeden herhangi bir adam da ne yapacağını biliyor.

0: görürsün ama
1: Doğru.
0: rakip farklı. İşte
1: Ama
0: mesele
1: hani
0: nedir?
1: içerik
0: O
1: kat etme
0: çalımı
1: var ya.
0: sürekli yedirmek.
1: Doğru. Ama o içerik kat etmiyor. Bu enlemesine sürekli farkındaysan.
0: Yani
1: Alıyor ve onun yüzünden Galatasaray kaptırdığı zaman da 2-3 tane çok kritik maçta da gol
0: şöyle
1: yemişliği de
0: mesela
1: var yani.
0: Galatasaray taraftarına sorun. Barış Alper Yılmaz mı?
1: Hı
0: Sizin
1: hı.
0: için vazgeçilmezdir. Leroy Sané mi?
1: Barış Alper Yılmaz.
0: Mesela bence de Barış Alper Yılmaz. Ama sezon başı transfer edildiğinde herkesin cevabı ne olurdu? Bence kesinlikle Sané olur. Neden? Alman milli takımın 10 numarası, Bayern Münih'in ve Manchester City'nin göz bebeğiydi.
1: Evet.
0: Buraya geliyor, beklenti yüksek.
1: Son
0: Ama
1: dönem çok kötüydü
0: iyi
1: Ferhat.
0: bir tat bıraktı
1: Bayern'de de
0: mı?
1: kötüydü.
0: Bence kötü bir tat bırakmadı.
1: Hı. Ama çok
0: Ama
1: iyi de bir tat bırakmadı.
0: çok da böyle aman aman bir
1: Evet.
0: performans göstermedi.
1: Ya
0: Ama
1: Sané'nin aldığı bir maç yok.
0: aslında var ama şöyle
1: Ya da
0: söyleyeyim.
1: çok böyle şey bir maçtır.
0: Ya mesela
1: Yani basit
0: Beşiktaş
1: bir maçtır.
0: deplasmanı kırmızı
1: Ha.
0: kart gördü ama yaptığı bir asist
1: Evet.
0: maçı getirdi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe deplasmanı inanılmaz çalımlarla geldi, gol attı. Sonra Başakşehir
1: Aha.
0: deplasmanı herkes hatırlar. Zor bir maçtı. 2 tane golü vardı.
1: Hı.
0: İlkay ile çok iyi anlaşmıştı o maçta da.
1: Ama ne ilk
0: Ama
1: ay var, ne İlkay
0: şöyle
1: diyorlar
0: yıllık 10
1: hatırlıyorum.
0: milyon euroyu geçen bir maaşı olan futbolcunun da yani zaten sezonda en az
1: Mesela
0: 6-7 maçı
1: Şampiyonlar Ligi'nde bir
0: kurtarması
1: maç
0: beklenir.
1: getirdi mi?
0: Şampiyonlar Ligi'nde biz
1: Hiçbir maç
0: Leroy
1: getirmedi.
0: Sané'den maalesef
1: Hiçbir şey görmedik.
0: Galatasaray'ın çok katkı aldığını hatırlıyor muyum?
1: Sen onun için alıyorsun
0: Yani
1: zaten, değil
0: bir
1: mi?
0: Atletico maçı vardı.
1: Hı.
0: Kademeye çok iyi giriyordu. Savunmaya yardıma geliyordu. Gerçekten maçı yaşıyordu. Ama mesela Liverpool maçında içerideki maçta da Sané oynatılmadı.
1: Evet.
0: Neden? Demek ki hocan sana çok fazla güvenemedi.
1: Güvenemedim,
0: Yani
1: doğru.
0: Barış Alper'e daha fazla
1: Yani
0: güvendi.
1: Zaniolo, hani ben hep şimdi Berkay olsa burada bana itiraz edebilirdi muhtemelen de. Hani Zaniolo'nun verilmesi ki geçen senenin kamp
0: Ama
1: döneminin
0: kendisi
1: en
0: gitmek
1: başarılı
0: istedi.
1: adamıydı, öyle değil
0: Kendisi
1: mi?
0: gitmek istedi.
1: Evet.
0: Ama o da haklı. Şöyle Zaniolo mesela hazırlık maçlarında forma giydi. Lig maçında da oynadı. Hatırlayın Kayserispor
1: Oynadı.
0: deplasmanında asist yaptı Osimhen'e. Ama şöyle düşünün. Yerine transfer bakılıyor sürekli. Oyuncu şöyle düşünebilir. Ya ben Dünya Kupası'na gitmek istiyorum ki o zaman İtalyanların sonuçta eleme maçları devam ediyordu. Acaba kalabilir miyim Dünya Kupası'na? İtalya'da göz önünde olur muyum? Oyuncu aslında biraz da bundan dolayı gitmek istedi. Yoksa Okan Hoca yani kalsın değerlendirebiliriz diye düşünüyordu.
1: Yani
0: Israrla.
1: Sané'nin yerine ismi var
0: Hatta
1: Sané'nin ama.
0: Zaniolo bir gün tatile çıkıyor
1: Ha.
0: milli takım arasında. Arıyor, ben gelmeyeceğim. Ne yapıyorsanız yapın beni vermek zorundasınız tarzında. Galatasaray yönetimine tehditvari açıklamalarda bulunuyor aslında yani.
1: Ha.
0: Beni verin ben gelmeyeceğim.
1: Gelmeyeceğim.
0: Yani burada yaşamak istiyorum.
1: Sané'ye karşı bir tepki muhtemelen
0: Yani
1: alındıktan
0: şöyle yerine
1: sonra.
0: oyuncular bakılıyor.
1: Ama yerine
0: Senin
1: oyuncular bakılması da şöyle, hani kampın en başarılı ismisin, gayet de güzel oynuyorsun, asistlerin var. Daha
0: evet.
1: önceki Fenerbahçe maçını ben hatırlıyorum.
0: Çok iyi performans
1: Hatırlarsan
0: var.
1: nasıl bir
0: Ya bu
1: performans
0: sene
1: vardı
0: olsa
1: orada, değil
0: çok
1: mi?
0: maç oynardı ve çok maç çözerdi.
1: Çok maç çözer. Ya Sané'den daha fazla yararı olurdu
0: Bence
1: Galatasaray'a diye
0: Zaniolo
1: düşünüyorum.
0: kendisini Galatasaray'dan çok üstün görmeye başlamıştı.
1: Evet.
0: Ama şu an bakıldığında ben ne yaptım diye kafasına vuruyordum.
1: Evet,
0: Neden?
1: evet.
0: Senin o gitmek istediğin Juventus Galatasaray tarafından 7 golle uğurlandı.
1: Doğru,
0: Hani
1: doğru,
0: mesela bunu
1: doğru,
0: unutmasın
1: doğru,
0: kendisi.
1: doğru.
0: Ama şu an sıkıştığında da ben gelip
1: Ama
0: Galatasaray'ı
1: hala
0: kendime
1: Galatasaray'ın
0: göster.
1: öğrenci şeyi mi?
0: Evet ama
1: Futbolcusu
0: Udinese kullanacakmış.
1: mu? Ha,
0: Yani
1: Udine.
0: Galatasaray tarafı öyle söylüyor.
1: Aha.
0: Kalmasını beklemiyorlar. Aidiyet duygusu bu kadar az olan oyuncunun da ben açıkçası Galatasaray'a faydalı olacağını düşünmüyorum.
1: Aha.
0: Geçen sene biraz göz boyama hareketleri vardı işte hani
1: Evet.
0: ben olabilirim diye düşündü. Sonra zaten ilk milyarda yeniden gitti.
1: Doğru. Ama Galatasaray için bence şundan dolayı çanlar çalıyor. Osimhen'e bağlı bir oyuna bağlı kalmak ve bu sanki sürecekmiş gibi, hani şimdi Kasımpaşa maçına kalsaydı iş sanki işler çok daha zor olacakmış gibi, bir Osimhen'siz Kasımpaşa maçına
0: O zaman da
1: çıkacaktı.
0: farklı bir senaryo olabilirdi.
1: İşte o
0: Belki
1: farklı
0: de
1: senaryoyu bir
0: Mauro
1: türlü
0: Icardi,
1: yaratamadı.
0: belki de Mauro Icardi Türkiye'ye geldiğinde ilk gün Kasımpaşa Galatasaray maçı izlemişti tribünde. Belki de son maçında kapanışı çok iyi yapacaktı.
1: Ya işte
0: Bilemeyiz bunu.
1: ama belini döndüremiyor, ama Mauro
0: Ama
1: Icardi'den bahsediyoruz
0: şöyle
1: yani.
0: söyleyeyim. Mesela herkes Osimhen'e bağlı Galatasaray diyor. Doğru. Ama bu sene ligde Galatasaray Osimhen'i ne kadar kullanabildi?
1: Kullanamadı, evet.
0: Çok az
1: Ama
0: kullandı.
1: kullanamadığı zaman da çok da özledi.
0: Ya şöyle Osimhen oynadığı maçlarda da Galatasaray
1: Evet.
0: maçlar da kaybetti.
1: Evet.
0: Mesela Galatasaray Osimhen'in olmadığı senaryoda 10 tane maç kazanmış. Ya olabilir, kazanabilirsin. Osimhen ilk geldiğinde inanılmaz verimli oynadı. Neden? 5. hafta geldi. İlk kiralık geldiğinde 3 tane maçta oynamadı. Bunun zaten bir tanesi Göztepe maçı götürülmedi. Şampiyon çıktı maça. Diğeri sarı kart, diğeri de ufak bir sakatlık. Ama bu sene kol sakatlığı yaşadı. Afrika Kupası'na gitti. Yani böyle inanılmaz işte sürpriz şeylerle karşılaştı. Okan Hoca çok yararlanamadı bence.
1: Doğru.
0: Aslında evet Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen çok katkı sağladığı için herkes bu yanını görmüyor. Ama Süper Lig'de Osimhen çok verimli kullanıldı mı? Bence kullanılmadı.
1: Doğru.
0: Daha kısıtlı miktarda oynadı.
1: Doğru.
0: Çok maç kaçırdı. Yani Osimhen'in bu kadar maç kaçırmaması lazım.

0: Galatasaray tarafında.
1: Doğru.
0: Bunun suçu Osimhen'den mi kaynaklanıyor? Değil. Osimhen sonuçta %30'luk haliyle bile Kadıköy deplasmanında çıkıp oynamak istedi.
1: Evet.
0: Oyuncunun aidiyet duygusu yüksek ama tek sıkıntı şuydu. Senin yerine koyabileceğin oyuncu da yoktu.
1: Yok maalesef.
0: Hani Mauro Icardi'ye güvendin. Üçüncü santraforu Barış Alper Yılmaz olarak gördün. Almadın. Ama bence bugün Başakşehir 3 tane santrafor havuzuyla oynuyor. Selke, Şomurodov, Bertu.
1: Hiç bak.
0: Senin
1: Icardi,
0: de öyle bir havuzda
1: doğru.
0: Başlaman lazımdı.
1: Hiç hazır izlenimi vermedi ya.
0: Mauro mu?
1: Mauro. Hiç vermedi. Yani bir maçta da desek ki
0: bence Mauro...
1: hani biz hakkını yiyoruz ki ben Galatasaray'ı özellikle kitleleri şimdi Galatasaray yaptığı için Galatasaray'ın o ahde vefasına çok saygı duyuyorum ama yani hiç hazır hissi verdiği tek bir maç yok. Tek bir maç
0: Bence
1: yok ya.
0: Mauro Icardi oynadıkça form tutan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: İlk geldiğinde hatırlıyorum. Bir Kayserispor deplasmanı.
1: Hı.
0: Galatasaray o maçta puan kaybetmişti. Mauro Icardi çok hantal görünüyordu. Ve o zaman düşünebiliyor musun? Paris Saint Germain'den daha yeni gelmişti. Ya, bu oyuncuyla geçer mi dedi herkes.
1: Evet.
0: Bir Adanaspor deplasmanı Arjantin'e gitti. Okan Hoca izin verdi.
1: Evet.
0: Acaba ne oluyoruz diye getirilirken bir Beşiktaş iç saha maçı Mauro Icardi'nin hayata döndüğü maç. O günden bu zamana da o istikrarlı performansını sürdürdü ve Galatasaray'da efsane oldu bence. Ama oynamadıkça daha fazla süre alamadıkça problem yaşayabiliyor.
1: Evet.
0: Mesela Abdülkerim Bardakçı da öyle.
1: Evet.
0: Sezona girdikçe form tutan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bunu
1: Evet.
0: kendisi de açıklamıştı
1: Evet.
0: bir röportajında. O yüzden
1: Ama demek
0: Mauro
1: ki şey
0: Icardi...
1: iyi hazırlanmıyorlar
0: Ama
1: yani.
0: tabii şöyle, bugün Manchester City bile Bernardo Silva'ya 31 yaşına veda ediyor.
1: Hı.
0: Sen de günü geldiğinde en iyi vedaları yapıp birçok oyuncuyla vedalaşabilirsin.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: Mauro Icardi artık
1: Doğru.
0: olmuyor yani.
1: Doğru. Doğru. Olmadığı çok
0: Şöyle,
1: aşikar.
0: bence bitiricilik meziyetleri şu an Avrupa'da yine değerli. Ama sen Osimhen'in arkasında daha süre alacaksan
1: Doğru.
0: senin için de hayırlı olan
1: Doğru.
0: ayrılmaktır
1: Doğru.
0: belki de.
1: Ki yani ikisi de en iyi dönemlerine bakıyorum. Hani ben teknik adam olsam
0: Icardi.
1: Osimhen
0: Şöyle.
1: şey göremez bence. Takım göremez yani.
0: Yok.
1: Icardi'nin en iyi dönemleri harika
0: Icardi
1: ya.
0: bence Güney
1: Çok
0: Amerika'nın
1: zeki bir kere ya.
0: son kalıntıları olur
1: Doğru.
0: ya, böyle
1: Çok
0: safran
1: zeki.
0: golcü.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: Jardel'de
1: Evet.
0: görmüştüm onu ben
1: Evet.
0: mesela.
1: Ya Osimhen'de o kadar beyin fırtınası yaptığını düşünmüyor. Osimhen Allah ne verdiğise gidiyor.
0: Şöyle Icardi çok
1: Yani o
0: yetenekli.
1: kadar çok yeteneklinin yanında çok da iyi bir beyni var.
0: Bence Icardi
1: Matematiği de çok iyi yapıyor
0: Real
1: çünkü.
0: Madrid'in santrafor olabilecek bir oyuncuydu.
1: Doğru. Yani hani o gelen açıları da çok iyi hesaplayıp o açılardan nasıl çıkabileceğine dair geometrisi de çok
0: Bu
1: iyi.
0: arada bir şey söyleyeyim mi?
1: Fiziği de çok iyi.
0: Bugün hala o fizik yapısıyla ağır sakatlığına rağmen 10 numara bölgesine koyduğunuzda inanılmaz işler yapıyor. Hatırlayın
1: Evet.
0: Juventus deplasmanını, Okan Hoca oyunu aldı. Herkes şaşırdı. Aslında Juventus deplasmanında Galatasaray rahatlatan iki oyuncu değişikliği vardı. İlkay ve Icardi.
1: Evet.
0: İkisi de oyunu rahatlattı.
1: Doğru.
0: Aslında 10 numara meziyetleri de hala iyi olan bir oyuncu.
1: Doğru
0: Ama
1: doğru.
0: işte o yaş geçtikçe
1: Doğru.
0: o beyin yapısı da artık
1: Doğru.
0: maalesef fizikle elverişli
1: Doğru.
0: olmuyor.
1: Ki Okan Hoca da çok fazla şey yaptı. Yani tekrar geriye gelmesi için eski
0: Yardım etti.
1: günler
0: Okan Hoca
1: olmasa
0: çok
1: bile çok
0: mücadele etti
1: yardım
0: bence.
1: etti.
0: Ya kimse Okan Hoca kadar da bu kadar taviz vermezdi.
1: Vermez. Doğru söylüyorsun. O da önemli. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bir kongre süreci olacak. Daha sonra Fenerbahçe başkanını seçecek ve başkanından sonra da dolu dizgin transferler, teknik heyetin belirlenmesi ve daha sonrasında da şampiyonluk için önemli kararlar alınacak. Neler düşünüyorsun Fenerbahçe ile ilgili? Hakan Safi Bey ile Aziz Yıldırım Bey kıyasıya bir rekabet içerisinde gördüğüm kadarıyla iki takımın da iki kişinin de iki farklı grubun da çok değerli beraberlikleri var. Çok değerli insanlar var iki grupta da. Tüm Fenerbahçe camiası için de önemli bir olay. Çünkü iki değerli başkan adayı var. Ve buradan kim çıkar ve Fenerbahçe için nasıl gelişmeler olur sevgili Ferhat'cığım?
0: Yani bence Fenerbahçe kendi geleneklerine dönmeli mi? Bu
1: Hı.
0: tartışılır.
1: Hı.
0: Aziz Yıldırım çok uzun bir zaman sonra yeniden geri dönmeye çok yakın bir isim. Onu söyleyeyim.
1: İstemiyordu ama sonra kızım istiyor dedi. Çocuklar için
0: Yani
1: geliyorum
0: kimine
1: dedi.
0: göre Hakan Safi daha güncel bir aday.
1: Hı.
0: Kimine göre Sayın Aziz Yıldırım da daha geleneksel bir aday. Ama bugün Fenerbahçe'nin bence biraz daha normalleşme ihtiyacı var. Özellikle bu normalleşmeyi sağlayacak isim kim derseniz bence Aykut Kocaman orada doğru isim. Ama tek sıkıntı şu. Aykut Kocaman uzun zamandır elit seviyede bence yarışmadı.
1: Doğru.
0: O
1: Bir de çok
0: Fenerbahçe biraz...
1: keyifli bir şey oyunu yoktu Aykut Kocaman'ın.
0: Yani ama en azından Aykut...
1: 1-0 olsun benim olsun
0: Ama
1: değil
0: şöyle
1: mi?
0: Aykut Kocaman mesela herkes hatırlar. Sayın Ali Koç ilk başkanlık döneminde Aykut Kocaman'la yolları ayırmanın hatalı olduğunu kabul etmişti.
1: Hı.
0: Neden? O geçiş

0: işi bir anda yapmak istedi. Kokuyu getirdi mesela. Olmadı. Evet. Onunla olmadı. Ama Aykut Kocaman elit seviyeden uzak olsa da iyi bir antrenör ekibiyle beraber Fenerbahçe'yi bence kendi geleneklerine yeniden döndürebilir. Ama diğer tarafta İsmail Kartal da şunu diyebilir. Öyle diyorsun ama ben bu takımı en çok şampiyonla oynatan hocayım.
1: Doğru. Ve ben çok, olsam İsmail Kartal'dan yana koyarım.
0: En çok göze hoş gelen oyunu da oynatan kişiyim
1: doğru,
0: diyebilir.
1: Doğru doğru ama evet. Bunlar şey doğru. Doğru şeyler bunlar.
0: O da doğru. Ama diğer tarafta şu da olabilir. Ya ben bu ikisinden de çok sıkıldım. Fenerbahçe'nin artık daha modern, teknik direktör olarak daha güncel bir isme ihtiyacı var. Örneğin teknik direktör yaşları artık çok küçüldü. Mesela Faryoli elit seviyede çok genç bir teknik direktör. Hmm. Fenerbahçe için adı geçti ama Porto'dan geleceğini sanmıyorum mesela. Ama bu seçime baktığımda ben sanki Fenerbahçe taraftarının acil eylem planı içerisinde olduğunu gördükçe...
1: Giden teknik adamın da ben o kadar hatalı ve suçlu olduğuna inananlardan.
0: Bence zaten bir halka yapsak böyle hatalar zinciri. Tedesco son kısımda olurdu.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Evet onun da hatası olabilir.
1: Kesinlikle
0: katılıyorum. Ama en son kısımda.
1: Ya iki mağlubiyet aldı değil mi bu adam toplamda?
0: Evet.
1: Yani toplamda
0: Karagümrük'e mağlup oldu.
1: Tamam. İki mağlubiyet aldı. Diğer beraberlikleri
0: Galatasaray'a mağlup oldu.
1: Evet. Yani iki mağlubiyet alan bir adamdan bahsediyoruz biz. Galatasaray daha fazla mağlup oldu. Evet. Öyle değil mi? Yani o beraberlikleri ben Tedesco'ya yazmıyorum. Onlar biraz ama futbolun cilvesiydi yani.
0: Şöyle, bir cilveler. Mesela bir takım da 10 kere beraber kalamaz. İkinci olan bir
1: takım. Doğru söylüyorsun. Ama hani o biraz da şey hani orada yapması gereken Guendouzi'yi defansa çekmiş ve o gün Guendouzi çok iyi oynamış. Tek bir hatası var. Onda da gol oldu.
0: Ama şöyle,
1: yani onda da mesela, ne yapabilirsin yani?
0: Mesela Fenerbahçe'nin en büyük sorunu şuydu. Fenerbahçe'nin zaten hali hazırda orta saha rotasyonu. Hani kimine göre tartışılır iyi ya da kötü ama.
1: Bence çok iyi.
0: Ama şöyle Fenerbahçe'nin
1: orta saha rotasyonu
0: iyiydi.
1: Evet.
0: Çok iyi yapıldı. Evet. Ama santrafor rotasyonu iyiyken evet. Çok kötü yapıldı.
1: Doğru.
0: Ya sen böyle bir düzlemde evet. Şampiyon olamazsın
1: evet.
0: Zaten.
1: Evet.
0: Mesela Fred'le İsmail yeniden oynasaydı Guendouzi ve Kante'den geriye çok mu kötü olurdu her şey? Olmazdı. Ama doğru. Sen Kante ve Guendouzi'ye bu kadar para gömerken santrafor'unu boş bırakırsan şampiyonluk sonrası bu kadar tartışılırsın.
1: Ferhat şu üç şeye katılmadım biliyor musun? Bir, Galatasaray'ın çok maç oynadık ondan bu kadar yorgunuz demesine katılmadım bu sezon. İki, Fenerbahçe'nin forvetsiziz demesine hiç katılmadım. Üç, Fatih Tekke yani Trabzonspor'un söylemi yani Trabzonspor derken Fatih Tekke'nin az paramız vardı. Bununla olması gereken maksimum bu kadardı söylemlerine %100 katılmadım. Niye katılmadım? Galatasaray'ınkini daha önceden konuştuk seninle. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Kupası'nı aldığı zamanki hemen istatistikleri döküyorlar ortaya.
0: Daha biliyorsun, çok maça çıkıyordu.
1: Daha çok maça çıktı, daha fazla yoruldu o sene. Yani hani bu bence çok tamam geçerlidir ama bu kadar şalterleri indirecek
0: ama
1: kadar.
0: Şöyle.
1: Çünkü sen bir Liverpool faciasından kurtardın. Bak şimdi Allah'ın yardımı var diyorlar ya orada. Yani Beşiktaş da en son orada 8-0 yenilmiş. Buna benzer bir faciayla karşı kalmaya muhtemel miydi? Muhtemeldi öyle değil mi?
0: Şöyle söyleyeyim ben o maçı statta izledim İngiltere'de. Yani o maç hiç abartmıyorum. Galatasaray taraftarı bize kızabilir ama yani 8-0 bitse
1: iyiydi değil mi?
0: İyi skor dersin o
1: i̇yi
0: derece.
1: İyi skor dersin.
0: Çünkü Galatasaray inanılmaz derecede koptu.
1: Değil mi?
0: Mental olarak.
1: Koptu evet.
0: Yani
1: evet.
0: Maç başladı. İyi başladın aslında. Ben dedim evet Galatasaray sonuna kadar götürebilir. Ama bir gol yedin kornerden. Ondan sonra takım dağıldı. Torreira ayağına top alıyor. Abdülkerim'e dönüyor. Herkes sorumluluk almaktan kaçıyor.
1: Kaçıyor.
0: Sonra Noah Lang'ın sakatlığı sorusu. Eyvah neler oluyor. Herkes oraya getirirken bir penaltı kurtaran Uğurcan Çakır seni bence tarihi bir farktan kurtardı.
1: Doğru.
0: Ama mesela bir takım
1: benzer Juventus'ta da oldu.
0: Juventus'ta da oldu. Doğru. Ama sonrası eledin.
1: Eledin.
0: En kötü gününde elemek de önemliydi.
1: Doğru.
0: Diğer tarafta bence bir takım Jorge Jesus bunu Fenerbahçe'de göstermişti. Büyük takım haftada 2 maç 3 maç oynar.
1: Doğru.
0: Kadronu buna göre kuruyorsun. Ya sen 11 tane oyuncu oynatıyorsun ilk 11'e doğru.
1: Evet, evet.
0: Ama öyle bir kadro kuruyorsun ki 25-26 kişilik. Yedek kalan oyuncu üzülmeyecek işte oynatacaksın.
1: Doğru, doğru.
0: Artık ilk 11'in her hafta aynı olacak diye bir kayda kalmadı.
1: Doğru.
0: Futbol çok güncelleşti, modernleşti. İnanılmaz derecede değişiyor. Detaylar çok önemli.
1: Evet.
0: Eskiden iki tane stoper dikerdin benzer. Şimdi şöyle söyleniyor. Sol stoper, sağ stoper. 6 numara, 8 numara. Sol iç, sağ iç. İnanılmaz detaylar hakim
1: doğru,
0: oldu işin
1: doğru,
0: içine.
1: Doğru.
0: Hani derine gelecek. İşte
1: Evet.
0: Biraz daha çizgiye basacak.
1: Doğru.
0: Her yönüne detay olduğu için sen ilk 11'i her hafta aynı yapamazsın. Yani 2005 yılındaki futbol yok artık. Bunu
1: Doğru.
0: Kabul etmek lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden kadrona kattığın 26-27 oyuncu hatta 30 tane oyuncuyu değerlendireceksin.
1: %100.
0: Bir oyuncu sizce idman mı sever, resmi maç mı? Bence resmi
1: maç. Sever.
0: Daha çok
1: Kesinlikle.
0: Maça çıkılması da oyuncu grubunda mutluluk sağlar. Neden? Hı-hı. Haftada bir tane maça çıkıyorsun, sürekli yedek kalıyorsun, mutsuz olursun.
1: Hı-hı.
0: Diğer tarafta bence teknik adam daha fazla maç oynandığı için mutlu olmalı. Niye?
1: %100.
0: Oyuncu grubunu mutlu eder. herkese şans verir. Mesela İngiltere'de böyle FA Cup var, Lig Kupası var, Premier Lig var. Zaten Avrupa Ligi'nde ise, Şampiyonlar Ligi'nde ise o da var.
1: O da var.
0: 5 tane kulvarda adam maça çıkıyor.
1: Doğru.
0: Yani İngiltere Ligi'nde mesela bazen öyle bir maç kadrosu görüyoruz ki, Liverpool'la ilgili bir kadro çıkıyor böyle, ya bu takım çoğunu kimse tanımaz dersin. Hani o oyuncu grubu sadece Lig Kupası'nda oynar veya evet. FA Cup'da oynar.
1: Evet.
0: Ama diğer tarafta Galatasaray, işte Türkiye Kupası'nda aynı kadro. Fenerbahçe de öyle. Yani sen Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u yenmek için de Asensio'ya ihtiyaç duyma.
1: Doğru.
0: Fethiyespor'u yenmek için de Barış Alper Yılmaz'ı kullanma.
1: Doğru.
0: Beşiktaş yine öyle mesela.
1: Doğru.
0: Yani eğer bu durumdaysan zaten doğru. Eyvah yani artık doğru. Çok kötü durumdasın doğru. Derim yani.
1: Doğru. Hani Fenerbahçe'nin forveti yoktu itirazları tamam, fakat Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama Fenerbahçe hani penaltıyı atsa Galatasaray
0: bitti.
1: Maçında
0: sezonun bitti. Kader anı.
1: Bitti. Hani pozisyon mu gelmedi Fenerbahçe'ye de
0: forveti yok. Çok fırsat geldi.
1: Çok fırsat geldi. Yani, Talisca bence bir takımda olması gereken en iyi forvetlerden veya forvet bence, ve orta sahalardan bir tanesi.
0: Bence o penaltıyı Kerem Aktürkoğlu alacaktı.
1: Evet.
0: Dikecekti oraya.
1: Evet.
0: Eski
1: evet.
0: takımıma karşı.
1: Evet.
0: Ben kullanacağım.
1: Hayır, istemiş de vermemiş Talisca.
0: Ama alacaksın.
1: Doğru.
0: Ama Talisca. Doğru. Göztepe'ye kaçırıyorsun
1: doğru.
0: penaltı.
1: Doğru.
0: Yani Talisca bu sezon Fenerbahçe'yi evet sırtlayan bir isim oldu attığı gollerle.
1: Evet evet.
0: Ama diğer tarafta yakan bir isim oldu.
1: Doğru.
0: En kritik anlarda yoksun. Ben ne yapayım? Bir kaleci gibi düşün. 10 tane kurtarış yapıyorsun, alkışlanıyorsun. Bir tane hatalı gol yedin, bitti.
1: Bitti.
0: Talisca
1: doğru.
0: Bence Fenerbahçe kariyerini Galatasaray'a karşı kaçırdığı penaltıyla zedeledi.
1: Doğru.
0: Hani şu an Fenerbahçe taraftarını sorsanız iyi
1: ama
0: bir santrafor.
1: Ama o kadar bir takım düşmemesi gerekiyordu. Çok
0: ama
1: düşmedi mi?
0: Orada bence
1: çok
0: bu arada
1: büyük kırılma noktası oldu.
0: Şuna da bağlayabiliriz
1: Hani
0: Galatasaray.
1: Fenerbahçe gibi bir takımsın sonuçta. Yani bu kadar takım nasıl düşebiliyor? Ha orada Tedesco'yu versen eleştirebilirim.
0: Ya bu arada Galatasaray da o derbide çok kötü oynamadı.
1: Çok kötü oynamadı ama
0: kötü başladı. Tutup
1: şey değil,
0: başladı.
1: hani böyle çok ileri bir Galatasaray'da değil. Liverpool maçındaki
0: Tabii.
1: Oynayan Galatasaray'da
0: Şöyle,
1: yoktu yani.
0: Galatasaray o maçı çok iyi hazırlanmıştı aslında
1: Hı-hı.
0: ama o penaltı gol olsaydı belki biri biri bulabilirdin.
1: Penaltıya kadar
0: Ama
1: Fenerbahçe üstündü.
0: üstündü işte, kırılma anı
1: Üstündü.
0: vardı.
1: Kırılma anı
0: Ama
1: orası.
0: sonra sen çevirdin. Mesela
1: Evet.
0: Osimhen'in golü sorusu zaten çözülme yaşandı.
1: Evet.
0: Ama dediğin gibi yani ben Fenerbahçe taraftarı olsam Talisca'nın o kaçırdığı penaltı sorusu umutsuza kapılırım.
1: Evet.
0: Eyvah yine olmuyor derim. Çünkü gerçekten Talisca bu sezon kaçırdığı penaltılarda o köşeye çok fazla vurdu.
1: Hı.
0: Buna çalışacaksın. Oğuzhan Çakır mesela çalışmış dersine.
1: Doğru.
0: Talisca'nın oraya vuracağını biliyor.
1: Doğru.
0: Dersine
1: Doğru.
0: çalışmış. Diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu, sen bu takımın lideriysen sana inanılmaz bonservis harcanmış. Takımın en çok kazanan oyunculardan bir tanesisin. O topu alacaksın. Sen kullanacaksın.
1: Doğru.
0: Hani
1: Ama
0: vermeyeceksin.
1: Talisca vermez.
0: Ama işte
1: Talisca'yı biz
0: alacaksın.
1: Beşiktaş'tan da biliyoruz.
0: Ama şöyle.
1: Talisca bir şeyi kafaya taktı
0: Şimdi
1: mı o
0: topun,
1: golü de atar ama.
0: ama topun başında
1: Evet.
0: Alex yok ki. Alex olsa ben saygı gösteririm.
1: Evet,
0: Niye?
1: evet.
0: Alex'in penaltı yüzdesi çok yüksekti.
1: Hı.
0: Atardı. Selçuk İnan da öyle mesela. Ama sen Talisca'sın. Bu sezon inanılmaz penaltılar kaçırdın. Yani Avrupa Ligi'nde kaçırdı.
1: Doğru.
0: Ligde kaçırdın Göztepe'ye karşı, Galatasaray'a karşı kaçırdın. Yani hangi penaltıda varsın ki? Attığı goller evet böyle biraz daha iyi bir
1: Çok
0: tat
1: çok
0: bırakmış
1: çok da
0: olabilir.
1: maç aldı ama.
0: Aldı ama Fenerbahçe taraftarı yeni sezonda Talisca olmazsa mutsuz olur mu mesela?
1: Olacak mı Talisca bu sene? Olur
0: Bence
1: mu?
0: devam eder.
1: Eder.
0: Ama şöyle iyi bir
1: Yok.
0: santrofor mutlaka
1: Evet,
0: olmalı.
1: evet. Ama
0: Bence
1: Talisca
0: zaten
1: ayrı
0: Fenerbahçe
1: bir renk
0: santrofor için
1: ya.
0: çözecek.
1: Çok
0: Öyle
1: çözüm.
0: görünüyor.
1: Evet.
0: Mesela Vedat Muriç Fenerbahçe'ye
1: Aha.
0: imza atar. Öyle
1: Ama
0: görünüyor.
1: ben hani Fenerbahçe'nin probleminin santrafor olduğunu düşünenlerden değilim. Çünkü Asensio gol atar, Talisca gol atar, Kerem gol atar, Nene gol atar. Yani sen de gol atacak adamların var. Sen yeter ki o kurguda hem psikolojik olarak geri düşme, hem de ısrarlı bir oyun veya istikrarlı bir oyun ortaya koy. Fenerbahçe istikrarı, oyunda istikrarı yakalayamadığı sürece en iyi teknik direktörü getirse de problem oluyor. Biliyoruz ki Mourinho'dan bunu biliyoruz. Ne bileyim, en iyi forveti getirse de problem oluyor. Yani şeydeki istikrar. Mesela şu an Galatasaray'da da, özellikle son 2 ayında da Galatasaray'ın o istikrarı zaten göremedik. Hatta bana sorarsan sezon başından itibaren o eski orta sahası sürekli basan ve 3-5 tane 10 tane gerekirse pozisyon yaratan ama yenildiği zaman da taraftarının iyi oyun gördüğü Galatasaray'ı da özellikle son 2-3 aydır zaten göremedik. Gelelim Trabzon'a ve Beşiktaş'a konuşalım. Az vaktimiz var çünkü.
0: Evet.
1: Bu sene Trabzon, evet Trabzon bu sene gayet iyiydi. Türkiye Kupası'nı da aldı. Tebrik edelim Trabzonspor ve yöneticilerini. Benim şöyle bir itirazım var Trabzon'la ilgili olarak. Trabzon zaten en çok futbolun sevildiği şehir Türkiye'de. Bence başında geliyor Trabzonspor. Trabzonspor hani ekonomik durum ki başkanı özellikle ekonomik olarak çok iyi bir karnesi var Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor'un öyle gençleri var ki Yani Trabzonspor'u kimin başına koyarsan koy, Trabzonspor o ruhuyla zaten ilk dörttedir her zaman yani. Öyle değil mi? Yani bu ekonomiden bağımsız bir şekilde konuşuyor. Bu Trabzonspor sonuçta ya.
0: Yani şöyle, Trabzonspor son yıllarda mesela çok da iyi günler geçirmemişti. Fatih Tekke geldi Şenol Güneş'ten sonra.
1: Evet.
0: Genç oyuncular alındı.
1: Evet.
0: Biz artık sürdürülebilir ekonomi yapacağız dediler.
1: Evet.
0: Bu sezon mesela lig tamamlandı. Agustu'ya teklif var. 20 milyon euro konuşuluyor. Olayı hatırlayın. Yani yaz dönemi bence Chelsea iyi bir teklife gelecek. Dünya Kupası oynayacak Fil Dişi'yle. En az 25'e satacaksın gibi görünüyor. Vibu geldi. Nijeryalı. 700 bin euro maaşı
1: iyi
0: var.
1: İyi oyunu bir türlü göremedik. Hani Konya bir 2-3 hafta 4 hafta çok iyi top oynadı ya. Mesela ben Trabzon'un hiç öyle iyi top oynadığı bir 3-4 hafta üst üste,
0: ama şöyle,
1: hani göze hoş gelen futboldan bahsediyorum. Skordan bahsetmiyorum.
0: Diğer
1: öyle futbol göremedim yani.
0: Mesela düşünsenize, Beşiktaş 10 milyon euroya aldığı Ernest Muçi'nin gözüne bakmazken Trabzonspor alıp faydalanmaya başladı.
1: Doğru.
0: Ozan Tufan bugün belki de kendisi darılmasın. Yani birincilik takımlarından teklif alır.
1: Evet.
0: Ama Ozan Tufan'ı kazandı.
1: Doğru.
0: Değerlendirdi, oynattı.
1: Fatih Tekke faktörü.
0: İşte yani Onaçu bana göre evet çok övülüyor ama Onaçu biraz da size kısıtlı bir oyun sunan bir santrafor. Neden? Onaçu çıkardığınızda farklı bir oyun oynamak zorundasınız. Ona alışık kalıyorsunuz. Olmuyor yani. Umut
1: Doğru.
0: Nayır'ı aldınız mesela.
1: Doğru.
0: Anadolu takımında oynuyor Umut
1: Doğru.
0: Nayır.
1: Doğru.
0: Hani o yüzden çok da kadro gücü evet iyi olarak görülebilir ama bence Trabzonspor'un çok fazla eksikleri de vardı.
1: Vardı, doğru.
0: Mesela bir tane sol kanat almış olsaydı bence bu takım ikinci olurdu. Hatta şampiyonlukla
1: evet.
0: Yani
1: Evet.
0: Şampiyon da olabilirdi Trabzonspor
1: Ama
0: bu sene.
1: Mustafa eski hellaç.
0: Ben çok beğeniyorum.
1: Ben de yani onu Aksal abiye dedim ki İspanya'da da olsaydı şu an
0: Evet.
1: Barcelona'da ya da Real Madrid'deydi bana sorarsan.
0: Çünkü mesela merkeze atıyor, oynuyor.
1: Evet, evet.
0: Sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor.
1: Evet.
0: Hücum katkısı çok iyi. Merkezden
1: Evet.
0: inanılmaz toplar taşıp
1: İşte
0: asist yapabiliyor.
1: çocukluğundan bir teknik adamın
0: Evet.
1: elinde yetişmiş olsaydı,
0: İşte daha
1: futbol
0: farklı.
1: ekolünün elinde olsaydı, dedim ya şu anda ya Barcelona'da ya da Real Madrid'deydi
0: Mesela
1: bana sorarsan.
0: şu an milli takım havuzunda. Bir hafta sonra milli takımın nihai kadrosu açıklanacak. Ben çok üzülürüm eğer götürülmezse.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Hatırlayın, turnuvalarda çok sürpriz sakatlıklar oluyor. Bazen sol bek, sağ bekten yoksun kalıyorsunuz. Mustafa Eskihelilaç birçok bölgeye oynayabiliyor. Bu büyük bir avantaj.
1: O alıp gitmesi var ya, hani adamda geçmesi, o
0: Hani
1: çok
0: herkes de onu
1: göze keyif
0: yapamıyor.
1: verir. Herkes yapamaz
0: İşte
1: onu canım.
0: o yüzden mesela Vahibu mesela Devralısı geldi. 4,5 milyon euro. 700 milyon euro maaş. Bugün onunla ilgili inanılmaz talepler var. Hani kar edecekler.
1: Evet.
0: Hani
1: En iyi
0: Trabzonspor
1: scout herhalde şu an Trabzon'da.
0: bence de. Trabzonspor
1: Değil mi?
0: zaten Göztepe'de çok iyi. Samsun da
1: Evet,
0: bence o konuda
1: evet,
0: çok iyi.
1: evet.
0: Gençlerbirliği de aslında yerli oyuncuları iyi oynatıyor. Mesela Diabete vardı, genç, yabancı.
1: Aha.
0: Galatasaray'a karşı çok beğendim. 18 yaşındaymış. Bu zamana kadar neredeydi bu oyuncu diye düşündüm ben de. Niye
1: Doğru,
0: oynatılmamış
1: doğru,
0: mesela?
1: doğru.
0: Ama diğer tarafta Trabzonspor bu kadar genç oyuncuyla ikincilik ve hatta şampiyonluk mücadelesi veriyorsa bence o takım başarılıdır.
1: %100.
0: Sadece Fatih Tekke son döneme işte biraz sürpriz kayıplar yaşadı. Onu da bağlayabiliriz. Çünkü hedef Türkiye Kupası'ydı. Hedefine de ulaştı. Sezonu kupayla tamamladı. Yeni sezon da Avrupa Ligi'nde olacak bu
1: Doğru,
0: takım.
1: doğru.
0: Gruplara kalması halinde bence inanılmaz mütevazi bir takım görüntüsüyle
1: Ama bir
0: Avrupa'da dikkat
1: seyir zevkini ne
0: çekecektir.
1: zaman göreceğiz Ferhat?
0: Seyirciler
1: Yani seyir zevki, hani böyle
0: hani
1: eskiden ben Trabzonspor maçlarını, Beşiktaş maçlarını özel izlerdim. Çok seyir zevki yüksekti. O Trabzon'un şampiyon olduğu, hatta bir önceki sene de olamamıştı. İki sene
0: Ünal
1: üst üste.
0: Kahraman döneminde.
1: Ya nasıl bir
0: Çok iyi.
1: maçlardı onlar
0: Tribünler de
1: ya.
0: tıkım tıkımdı.
1: Hem öyleydi hem de inanılmaz bir seyir zevki vardı.
0: Şu an
1: Şimdi ne Beşiktaş'ta ne
0: ama
1: Trabzonspor'da.
0: biraz daha skor odaklı.
1: Skor
0: Mesela
1: odaklı.
0: Fatih Tekke inanılmaz iyi futbol oynasın.
1: Evet.
0: 10. olsun.
1: Yenilsin. Evet.
0: 10. olsun mesela. Kim
1: Evet.
0: ister? Kimse
1: Doğru, doğru,
0: istemez.
1: doğru. Maalesef
0: Biraz da gerçeklere göre oynayacaksın.
1: %100. Ondan da çok
0: Bu
1: haklısın.
0: eldeki hamuru iyi oynattı.
1: Çok haklısın.
0: O
1: Doğru
0: hamuru
1: söylüyorsun.
0: iyi çevirdi.
1: Evet.
0: O
1: Evet.
0: kadrodan verim aldı.
1: Skor aldı.
0: Skor aldı. Ya
1: Evet.
0: düşünüyor musun? Yani dev arası bir tane sol kanat istedi, alınmadı.
1: Aha.
0: Lisansı dondurulması beklenen Enver Kamele ilk
1: Evet.
0: 11 çıktı
1: Doğru,
0: maçlara.
1: doğru,
0: Ki
1: doğru.
0: o kadroyla Galatasaray'ı yendi.
1: Doğru.
0: Kendisi aslında.
1: Doğru. Beşiktaş için neler söyleyeceksin?
0: Beşiktaş
1: Beşiktaş'ta
0: için
1: da
0: bence kurtuluş Razvan Lucescu bence. Ben Razvan
1: Luchescu'nun oğlu değil mi?
0: Evet, çok da enteresan olur. Babasının hayatını kaybettiği yılda ve
1: Evet.
0: son maçına çıktığı statta belki de şampiyonluk yarışı verecek.
1: Evet.
0: Çok farklı bir hikayesi olabilir. PAOK'ta 2021 yılından beri çalışıyor. Şampiyonluklar yaşadı. Oynattığı futbol gayet de beğeniyorum. Defalarca Türkiye'de geldi. Galatasaray'a karşı bir maçı vardı PAOK'un. 3-2 kaybetmişlerdi ama iyi bir oyunları vardı. Hatta Radon Lucescu basın toplantısında bu maçın rövanşını isterdim demişti kendi sahamda.
1: Evet.
0: Öyle bir özgüveni de var.
1: Evet.
0: Babasına da çekmiş.
1: Doğru.
0: Bence inatçı.
1: Evet.
0: Yani ben Beşiktaş için nedense PAOK'tan koparılabiliyorsa Razvan Lucescu'yu alırdım. Mesela Filipe Luis ismi geçiyor. Evet doğru. Fluminense'de, Flamengo'da, Liberta Torres,

0: Dünya şampiyonluğu,
1: Takımla
0: kupa.
1: ilgili neler söyleyeceksin?
0: Hani
1: Takımdaki futbolcularla ilgili.
0: Beşiktaş'ın şöyle, Beşiktaş'a hangi teknik direktör gelse transferden dem vuruyor ya.
1: Evet.
0: İşte bu kadar oyuncu gelmeli gitmeli. Beşiktaş'ın o kadar ekonomik gücü var mı? Ben sanmıyorum. Yeni gelecek olan teknik direktör, ki Felipe Luis bence öyle bir isim değil. Felipe Luis'e sen süre vermen lazım, 3 yıl. Bu adam Flamengo'da Güney Amerika'nın en büyük kupasını kazanmış. Şampiyonlar Ligi kazanmış, Libertadores. Sen bu adamı getirdiğinde bir sene işler kötü giderse gönderirsen o adama da ayıp etmiş olursun.
1: Doğru.
0: Ama Razvan Lucescu biraz da eldeki kadroya göre, hani babası da öyleydi zaten, herkes bilir. Hani ona göre oynatmaya çalışan bir adam.
1: Galatasaray
0: Şimdi
1: çeyrek final oynatmamış
0: tabii
1: mıydı?
0: hani eldeki
1: Lucescu.
0: kiralık oyuncularla.
1: Allah rahmet
0: Şimdi
1: eylesin diyelim.
0: ya,
1: Büyük
0: bence
1: dinç
0: zaten bu
1: adamdı.
0: topraklara gelmiş en büyük yabancı hocaydı.
1: Evet, ben de öyle
0: En
1: düşünüyorum.
0: verimli hocaydı bir
1: Ben de
0: de.
1: öyle
0: Şu
1: düşünüyorum.
0: an bakıldığında mesela
1: Milli
0: Beşiktaş,
1: takımı bile, şu anki bizim milli takımımızın bile temelleri
0: tabii.
1: Lucescu derler.
0: O Merihler, Çağlar'lar onun
1: Evet,
0: döneminde
1: onun döneminde
0: oynamaya
1: de.
0: başladı. Ama
1: Evet.
0: şu an bakıldığında bence Beşiktaş'ın hoca profili arasında inanılmaz farklar var. Bir Felipe Luis konuşuluyor, bir Razvan Lucescu, Postecoglou geçiyor. İşte hani diğer tarafta mesela yerli isimlerde Şenol Güneş bir ara gündeme geldi. Şu an o gündem biraz soğudu. İlhan Palut Konyaspor'da çok iyi gidiyor. Ufak bir gündem oluştu onunla ilgili. Yani bu kadronun çok yenilenmeye ihtiyacı var, doğru. Ama biraz daha 2-3 transfer dönemine daha ihtiyacı var. Geçen devre arasında 4-5 tane takviye yapıldı yeni
1: Evet,
0: sezon
1: evet.
0: için, doğru. Sergen Yalçın zaten
1: Ama
0: sabırdan
1: sistem
0: bahsetti.
1: olmadı değil mi? Onlar
0: Olmadı,
1: tutmadı.
0: olmadı. Ya mesela Yangi, o iyi bir santrafor, doğru, beğeniyorum. Ama yanına bir adam daha lazım. Kanatlara sol kanat, sağ kanat kesin transfer istiyor. En az 3 tane transfer lazım.
1: O Galatasaray'dan giden çocuk da çok fazla şey olmadı.
0: Raşitsa.
1: Yani Raşit'sa.
0: Bence Raşitsa çok kötü bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Okan Buruk
1: Değil.
0: çok verim aldı.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ta bir türlü kendini kabul ettiremedi.
1: Doğru.
0: Mesela iyi bir stoper lazım Beşiktaş'a.
1: İşte Okan
0: Agbotu
1: Buruk'u da
0: geldi.
1: Okan Buruk yapan çok verim alabilmesi zaten.
0: İşte mesela Agbotu 20
1: Evet.
0: milyon euroya yakın geldi.
1: Evet.
0: Ki Wolverhampton'a da o paralara gitti,
1: Evet,
0: doğru.
1: doğru.
0: Ama şu an bakıldığında onun da yanına iyi bir adam lazım.
1: Doğru.
0: Emirhan evet oynayabiliyor ama Emirhan hata yaptığında
1: Aha.
0: taraftar onu çabuk düşürebiliyor biraz
1: Yani
0: daha.
1: Salah Beşiktaş'ta olsaydı, Fenerbahçe'de olsaydı var, şu ana kadar 50 defa sinip
0: Döndürülmüştü.
1: git sinip
0: Bak, o çok,
1: gitmişti
0: bak
1: bak.
0: bu arada çok güzel bir örnek.
1: Sinip gitmişti ya.
0: Roland Şalay bugün
1: Evet.
0: Liverpool'la, Everton'la, Aston Villa'yla,
1: İsmi anılıyor.
0: Nottingham Forest'le
1: Evet.
0: anılan bir
1: Ve
0: adam.
1: çok
0: Eğer
1: sınırlı bir yetenek ha. Yani çok
0: bence
1: sınırlı bir futbolcu.
0: bence de, ama çok çalışkan.
1: Ama işte, ama onu biraz da Okan Buruk ortaya
0: Evet.
1: çıkarıyor.
0: Mesela aynı Şalay'ı o kadar doğru söylediniz ki şu an Beşiktaş'a gönder. Ya o kadar eminim ki bu futbolcunun
1: Üçüncü
0: ne
1: baştan
0: işi var?
1: soruyor. Doğru.
0: Ne işi var
1: Fenerbahçe'ye
0: diyecekler.
1: göndersen de aynısı.
0: Ama oyuncu oynuyor
1: Ha,
0: işte
1: işte
0: bak.
1: Okan Buruk
0: Sistemin
1: yapan da
0: parçası.
1: bu zaten.
0: İşte
1: Evet.
0: Raşitsa olsaydı bu sene
1: Evet,
0: Galatasaray'da bence o
1: evet.
0: da verim sağlardı.
1: Sağlardım. Ağzına sağlık. Yine harika yorumlarla sevgili
0: Çok teşekkür
1: Ferhat
0: ederim.
1: Kızıltaş bizlerleydi. Bayramın ilk gününde bizi kırmadı. Stüdyomuza kadar geldi. Gönlüne sağlık, ayağına sağlık sevgili Ferhat'cığım.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkür
1: sezon
0: ederim.
1: boyunca yine senin o güzel bilgilerine, değerli bilgilerine, olay anında ve mekanından bize aktardığın bilgilere ihtiyacımız olacak. Sana yine döneceğiz. Geldik sona efendim. Güzel bir akşam, güzel bir bayram akşamından selamladık sizleri. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Bir sonraki programda beraber olmak dileğiyle, TRT ile kalın, radyo ile kalın, ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Işık tutanlar.
2: Sevgili dinleyenler, Kurban Bayramı'nın bu ilk gününden TRT Radyo 1'de Işık Tutanlar'a hoş geldiniz. Öncelikle şu anda radyo başı

0: Dışında bizleri dinlemekte olan herkesin bayramını kutlar, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Stüdyomuzda bugün iki genç ve dinamik kardeşi, ikisi de ses sanatçısı olan bir aileyi ağırlıyoruz. Yağmur ve Taylan Erdal. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Selamlar. Konukseverliğiniz için çok teşekkürler.
1: Ne demek? Siz aslında buraların yabancısı değilsiniz değil mi?
2: Evet, aynen. Çocukken annemizden ve babamızdan geldiniz. Dolayı evet. Radyo koridorlarında TRT.
1: Değil mi? Yabancı değil size.
2: Harbiye Radyo Evi koridorlarında evet. Biraz mesaimiz oldu. Çok severek geldik evet. Gittik provalarına, konserlerine.
1: Gülseren Erdağ, onları da analım. Evet. Ve baba Nihat Erdağ. Evet. Çok iki kıymetli halk müziği sanatçılarımız. Evet. Sürekli korodan izlediğimiz, sevdiğimiz sanatçılarımız. Yıllarca da biz işte Erzurum Radyosu'nda ben anons ettiğim insanlar. Yabancı evet. Değil onlar. Evet. İşte armut dibine düşer demişler. Ve sizler de ister istemez müzik yaptınız.
2: Evet, aynen.
1: O zaman sizin hikayenizi dinleyelim. Önce Yağmur'dan başlayalım. Tamam. Evet Yağmur'cum, senin hikayeni dinleyelim.
3: Benim hikayem aslında abimle birleşik. Abim
1: aranızda çok... kaç yaş var bu arada?
3: 9 yaş var.
1: O kadar tamam. Var mı?
3: Var, evet.
1: O zaman ya sen zaten küçük gösteriyorsun. Taylan sen de çok küçük gösteriyorsun.
2: Gerçekten diyorum ben. Çok vallahi teşekkür ederim.
1: Hiç 9 yaş gibi değil. Gerçi 2 yaş gibi duruyorsun.
3: Çok İnanmıyor bana diyorum. Genç,
2: son zamanlarda böyle evet. Biraz yaş şeyi yapmış olabilir.
1: Biz evet. Ne yapalım Taylan ya öyle.
2: Yok canım her yaşında ayrı bir güzel
3: nasıl hissediyorsanız yani. Önemli olan o. Evet. Abim çok küçük yaşta zaten baba ve anneden dolayı müziğe ilgisi olduğu için o da konservatuvara girmek istemiş. O 11 yaşında konservatuvara giriyor.
1: Girmiş.
2: Evet.
3: Aynen. Ben de onu böyle izlerken hani arkadaşlarıyla birlikte müzik yaptıklarını gördüğümde.
1: Sen de hayran hayran.
3: Evet. Enstrümanlarını getirip götürüyorlardı eve. ve ben böyle her gördüğümde ben de gitmek istiyorum, ben de konservatuvara gideceğim diye tutturuyordum. Onun sayesinde aslında
1: sana
3: bir müziğe
1: oldu.
3: Bir aynen öyle öyle bir giriş yapmış oldum.
1: Peki nasıldı, evde sürekli müzik konuşuluyordu herhalde, müzik vardı sürekli.
2: Evet.
1: Halk müziğini nasıldınız, sizin yeteneğiniz var mıydı, söyler miydiniz?
2: Evet zaten yani anne ve babamızdan dolayı onun hem müzisyen olması hem işte radyo sanatçı, Türk halk müziği sanatçı olması hem de gerçekten sanatı seven, müziği, sanatın diğer branşlarını seven insanlar oldukları için evde aslında bir eğitici bir durum vardı. Doğal.
1: Peki böyle... o zaman sizi yönlendirdiler bu anlamda. Öyle
2: tabii
1: mi? İstediler
2: ki,
1: mi?
2: Ya onlar, şimdi Türk halk müziğini biz de ister istemez çok sevdik. Onlar bu sanatı yaptıkları için. Ve onlarla beraber küçükken işte söylemeye başladık. Tamam. Onlar da evet hani güzel.
1: Ses var o zaman. Yetenek
2: bu işi
1: var.
2: Yapabilirlerdi. Anladılar. Bizi zaten yönlendirdiler. Aslında öyle çok yönlendirme gibi değil de destek oldular.
1: Destek
2: işte ne yapmak. Yani ben bağlama çalarak başladım. İşte benim babam çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi aslında bağlama bölümü mezunu. Evet. Daha sonra ses sanatçısı olarak radyoya girmiş. Dolayısıyla ben de onun yolundan...
1: Bir enstrüman çalarak aslında müziğin içinde olmak çok daha farklı bir şey.
2: Evet, bağlama çalmak bir de bağlama çok güzel bir enstrüman. Bizim kültürümüzün ve binlerce yıllık bir kültürün kökeninde yatan çok güzel bir enstrüman. Ve o enstrümanla başlamak aslında dünyadaki bütün enstrümanları, telli enstrümanları...
1: Çalabilmek demek değil mi?
2: Onlara
1: aslında?
2: İlgi duymak, onları çalmak istemek demek.
1: Doğru.
2: Bende de böyle başladı aslında.
1: Sonra... Peki hala çalıyor musun?
2: Evet.
1: Aa, ne
2: tabii
1: güzel.
2: Ki aynen.
1: Evet. Yaptığın müziğe bakınca pop müzik, biraz rap de var galiba.
2: Evet, biraz traditional. Yani çok böyle bir kalıpların içine oturtmuyorum ben kendi müziğimi. Hiçbir zaman oturtmadım. Çünkü birazcık böyle bestecilik yönümü daha değerlendirmek istiyorum. O an ne besteleyebiliyorsam, gönlümden ne geçiyorsa.
1: Peki onun bu yeni müziğin içerisinde bağlama da... katıyor musun?
2: Ki,
1: ne yapıyorsun?
2: Evet,
1: çok merak ettim.
2: Benim klasik müziğe başlamak istememin sebebi, ilgi duymamın sebebi buydu. Zaten çocukluğumdan beri dinlediğim türkülerin, Türk halk müziğinin dünya müzikleriyle birleştiğinde nasıl bir şey olacağını çocuk yaşta aslında biliyordum. Öngörebiliyordum. Bir türküyü dinlediğinizde zaten onun altındaki o çok sesliliği duyabiliyorsunuz. Türkülerimiz biraz tek sesli bir müzik gibi duyulabilir ama aslında bir armonizasyon var ki zaten müzik dünyaya Mezopotamya'dan yayıldığı için aslında bu ezgilerle yayılıp daha sonra çok sesliliğe
1: dönüşmüştür. Başka hallere dönüşüyor.
2: O yüzden de kesinlikle ben hep yaptığım her işin içerisinde mutlaka bir etnik, bizim kültürümüze ait bir şeyler kullanmak Hep istiyorum. Hı-hı. Hatta zaten hayallerimden bir tanesi de bir Türk halk müziği albümü yapmak. Aa, sırası geldiğinde. Evet, yani şimdiye kadar artık ben 40 yaşıma

0: Neredeyse geldim 38 yaşındayım. Bunca yıldır hem kendi müziğimize dair öğrendiğim hem dünya müziğine dair öğrendiğim her şeyi bir araya
1: Bir araya getirip,
0: getirebileceğim bir
1: evet.
0: hatta içerisinde annem ve babam
1: Ay ne
0: da
1: güzel olur.
0: olacak, yağmur
1: Kesinlikle
0: da
1: bunu
0: olacak.
1: yapın yani.
0: Evet,
1: Harika bir
0: çalışmalarına
1: arşiv
0: başladım.
1: olur.
0: Şimdi annemle babama
1: Evet.
0: bir iki tane türkü çalışması yapıyorum. Onları bir
1: Evet.
0: albümün içerisinde toparlayıp şöyle bir aile albümü gibi bir şey
1: Burada
0: yapma niyetimiz
1: anlatıyorlar
0: var.
1: anneyle babayı. Özellikle yapımcımız Gülşah çok iyi tanıyor. Böyle birbirlerine aşık bir çift, değil mi? Böyle
0: Kesinlikle.
1: koroda da öyleymişler.
0: Evet, aynen.
1: Onlar Erzurum'da mı tanışmışlar?
0: Evet, aynen.
1: Aynen. Öyle değil
0: Erzurum
1: mi? Erzurum Radyosu'ndan geliyorum ben.
0: Evet.
1: Demek ki Erzurum'un öyle bir
0: Ben
1: özelliği var.
0: Erzurum'da doğdum, büyüdüm.
1: Öyle mi?
0: 9 yaşıma kadar Erzurum. Ben Erzurumluyum.
1: Evet, siz bizden önceydiniz demek ki. Evet, ben 2007'de oralardaydım.
0: Evet,
1: Çok
0: 89'dan
1: önce.
0: itibaren
1: Ha.
0: İstanbul'da, hatta
1: Doğru.
0: 90'da galiba
1: O
0: İstanbul'a
1: bayağı geç
0: gitmişler.
1: tabii sizin buraya
0: Do
1: geldiniz.
0: 90'da
1: Tabii.
0: kazanmışlar annemle babam
1: Doğru.
0: radyoyu sanırım. Yanlış
1: Evet.
0: hatırlıyor olabilirim ama.
1: Onlar türkü de okumuşlar değil mi?
0: Tabii
1: Hatta bir
0: tabii evet.
1: tanesini böyle bir dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum ben. Endim Gülüm Bağına. Evet, biraz dinleyicilerimize
0: Tamam.
1: hatırlatmış olalım.

0: peki sizler pop müzik daha çok değil mi? Daha çok adlandırmıyoruz ama yani
1: Evet,
0: popüler
1: aynen. Evet,
0: müzik
1: aynen.
0: diyelim. Peki sizin nasıl yöneliminiz nasıl başladı? Yağmur, senin nasıl başladı?
2: Benim yönelimim zaten şarkı söylemeye çok küçük yaştan beri vardı. Hatta videolarım var böyle piyanonun karşısında böyle oturmuş böyle çalıyormuş gibi yapıp şarkı söylüyormuş gibi yaptığım çok videom var. Ve hani zaten annemle babam da etrafımda sürekli söyledikleri için ben de onları sahnede de gördüğüm için sürekli bir hani çok küçük yaştan özenmeye
0: Artık
2: başlamıştım
0: sen
2: onlara.
0: kendini orada yönlendirmiştin aslında kendini
2: Evet
0: orada.
2: öyle ve zaten ben de burada Türk Halk Müziği çocuk korosuna aslında öyle
0: Başlamıştın.
2: başladı. Aynen.
0: İstanbul Radyosu'nda.
2: Evet öyle. 8 yaşında falandım galiba.
0: Çekirdekten yetişme böyle bir şey herhalde. Ama
2: Anne.
0: sanırım yetenek var da genetik bir durum da var. Ses konusunda buna inanıyorsunuz
1: Mutlaka
0: herhalde,
1: tabii
0: değil mi?
1: yani
0: Genetik bir durum. Yani sesiniz çirkin de olabilirdi.
1: Evet
0: Ama demek
1: doğru.
0: ki o anneye babaya çekiyor ses.
1: Yani şey mutlaka genetik zaten işte sanatla ilgilenen müzikle ilgilenen insanların çoğunda aslında
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: durum genetik. Yani ya anneden
0: Bir
1: babadandır ya
0: yerden
1: işte
0: ya dededen, bir
1: büyük
0: kuşak
1: büyük
0: önce
1: dededen
0: de.
1: bizim mesela işte baba tarafımız Karslı ve aynen biz Karapapak diyorlar
0: Oo.
1: bizim
0: Sesleri
1: kökenimize.
0: güzeldir o zaman.
1: Aynen ve şey sanatçı da bir aslında
0: Aile.
1: topluluk
0: Tabii.
1: bundan 1000 yıl öncesine kadar yaklaşık 800 yıl öncesine dayanan bir
0: Tabii
1: topluluk.
0: aşık geleneği çok
1: Mutlaka
0: bahsettik
1: onlardan o
0: orada.
1: aşık
0: Tabii.
1: geleneğinden bir akraba anne tarafında zaten şey Erzurumlu

0: Erzincan tarafında
1: Erzincan, o
0: evet
1: Erzincan deyince zaten tamam
0: değişlerimiz,
1: yani, evet.
0: Alevi değişlerimiz
1: Çok
0: falan,
1: çok
0: öyle
1: çok
0: bir
1: güzel.
0: kültür var.
1: Evet.
0: Akra ya, dedem de bağlama çalardı. Baba tarafında babaannemin sesi çok güzeldi mesela. Çok
1: İşte
0: lirik.
1: nesilden nesile böyle aktarılıyor.
0: Evet,
1: İnşallah
0: lirik bir
1: sizlerin
0: sesi vardı
1: çocukları
0: tabii.
1: da. İnşallah.
0: İnşallah.
1: İster misiniz çocuklarınızın
0: Muhakkak
1: da
0: ki tabii ki, ya sanatla
1: ilgilenmesini?
0: ilgilenmelerini çok
1: Doğru. En
0: isterim
1: güzeli.
0: yani.
1: Evet.
0: Ben
1: Ben
0: bütün
1: senin...
0: toplumun, pardon lafınızı böldüm,
1: Estağfurullah.
0: toplumun her kesiminin sanatla
1: Tabii.
0: ilgilenmesini isterim ben.
1: Kesinlikle.
0: Çok iyi gelir.
1: Yalnız Yürüyorum diye bir şarkı. Ben çok hoşuma
0: Evet.
1: gitti. Çok beğendim o şarkıyı. Diyorum
0: Teşekkür
1: hemen birdenbire bir hayran mı oldu bir tane? Şimdi
0: ederim.
1: bugün bir hayran mı
0: Çok
1: oldu?
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: beğendim gerçekten. Çok güzel bir... Bir de çok hoş seslendirmişsin. Böyle çok naif. Ben öyle
0: Teşekkürler.
1: naif sesleri çok severim. Çok beğendim
0: Çok
1: gerçekten.
0: teşekkürler. Evet, ya o bir aslında bir arkadaşımın filmi için, o zaman müziklerini yapıyordum filmin. O film için bestelediğim, daha sonra kullanmadığımız bir şarkıydı. Birazcık o filmin duygusu da beni etkilemişti.
1: Belki de
0: Güzel
1: evet.
0: bir filmdi. Yalnızım Ulan diye
1: Ha,
0: bir
1: çok
0: film.
1: ilginç.
0: Benim Kadınlar Adamlar diye bir şarkım var.
1: Evet.
0: Ve o kadınlar, o şarkıdan etkilenerek film senaryosu yazıp bir film çeken
1: Ne
0: Levent
1: kadar
0: Pala,
1: güzel.
0: Ahmet Levent Pala diye bir yönetmen arkadaşımın filmiydi.
1: Böylelikle bir şarkı doğmuş
0: Böyle bir
1: oldu.
0: şarkı doğdu.
1: Evet.
0: Onda da böyle bir, sanki bir hikaye anlatıcısına ihtiyaç vardı gibi hissetmiştim ve onu
1: Öyle
0: hikaye anlatır gibi
1: seslendirmiştim.
0: seslendirmek
1: Evet.
0: istemiştim. Beğenmenize çok
1: Çok
0: sevindim.
1: beğendim gerçekten. Yağmurcuğum sen de seslendirmeler yapıyorsun ve
0: Evet.
1: bayıldım. O kadar
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: çizgi
0: ederim.
1: film, hatta çizgi film şarkıları söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bir karakteri şarkısını söylüyorsun. Biraz bahseder misin?
0: Bayağı bir süredir oluyor, 10 yıl kadardır
1: O bayağı
0: yapıyorum.
1: olmuş.
0: Çok küçük
1: Çocukken
0: yaşta,
1: başladın o zaman.
0: 17 yaşındaydım ilk
1: O.
0: başladığımda. Ve birçok karakterin, çocuk karakterinin özellikle sesinde beni duymuş
1: Peki böyle bir
0: olabilirsiniz.
1: eğitim aldın mı?
0: Yani şöyle diyeyim,
1: Çok zordur seslendirme yapmak çünkü.
0: bence müzik kulağımla
1: Değil mi?
0: alakalı bana bir avantaj
1: Doğru.
0: olabilir, ama
1: Evet.
0: hani genel olarak stüdyonun içinde
1: Tabii.
0: pişmeyle o
1: Tabii evet.
0: gelişen bir şey oldu. Yoksa bununla ilgili bir eğitim almadım
1: Zaten
0: aslında.
1: doğuştan eğitimlisin. Neler yaptın bu zamana kadar? Biraz bahsetsene bize onlardan, çizgi
0: Çizgi
1: filmlerden.
0: filmler, ya birçok çizgi filmde mesela, verebilir miyim isim
1: Tabii ki
0: bilmiyorum.
1: verebilirsin ha.
0: Disney Junior'da, Disney Channel'da bir sürü
1: Oo,
0: dizilerde
1: çok
0: sesimi
1: güzel.
0: duymuş olabilirsiniz.
1: Evet.
0: Böyle Bingo Veroli'nin
1: Bilindik
0: maceraları
1: karakterler, değil
0: gibi,
1: mi?
0: aynen.
1: Evet.
0: Evet, bir sürü, yani şöyle diyeyim, şu son 5-6 yıldır yayınlanan dizilerde sesimi
1: Çok
0: duymuşsunuzdur
1: güzel. Peki
0: kesinlikle.
1: zaman alıyor mu çok? Bayağı da zor bir iş yani stüdyo
0: Birazcık yani,
1: zamanları.
0: mesela özellikle stüdyoya
1: Tabii.
0: girdiğimizde hep böyle hani ayakta ve saatlerce vakit geçiriyoruz. Ama
1: Ama
0: tabii
1: severek yapıyorsun
0: evet,
1: belli ki.
0: eğlenerek yapıyoruz. O
1: Evet.
0: yüzden onu hissetmiyorsun. Sonradan yorulduğunu hissediyorsun eve
1: Peki
0: gidince.
1: şarkılar konusunda senin de sesin çok güzel gerçekten.
0: Teşekkür
1: Dinledim
0: ederim.
1: şarkını, sorma bana. Onu dinledim.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel. Peki bu şarkılar tabii artık tekli olarak çıkıyor. Eskisi gibi albüm
0: Evet,
1: olarak
0: evet.
1: çıkmıyor.
0: Evet.
1: Bu müziğin altyapısında neler var? Biraz onlardan dinleyelim senden. Biraz çok bilmediğimiz müzikler ya, yeni yeni
0: Evet.
1: öğreneceğiz.
0: Yani aslında ben bu şarkıyı çok uzun süre önce yazmıştım.
1: Sen kendin yazmıştın.
0: Kendim yazdım.
1: Çok
0: Sözleri ve
1: güzel.
0: bestesi bana ait.
1: Oh harika.
0: Yani eğer düşünürsem 5-6 yıl olmuştur üzerinden
1: Oo çok
0: yazdığımdan
1: güzel.
0: beri. Ama tabii biz birazcık yavaş davrandığımız için daha yeni çıkabiliyor.
1: Çok iyi.
0: Bunu böyle birazcık daha melankolik, birazcık daha şey olduğum, biraz sıkıldığım bir dönemde yazdığım bir şarkıydı.
1: Çok güzel.
0: Son

0: sorgulanmaktan birazcık bıktığım bir
1: O
0: dönemdeydi ve
1: zaman bir sürü gence ilham olursun bu anlamda.
0: umuyorum. Bence çok hani o konuda bağdaşabiliriz.
1: Evet.
0: Benden şey alabilirler. Hani onları anladığımı düşünebilirler
1: Doğru.
0: şarkıdan ötürü.
1: Evet.
0: Abim de sağ olsun aranjesini yaptı ve
1: Çok iyi.
0: bu
1: Şanslısın canım.
0: çok şanslıyım.
1: Etrafında müzik yapan bir sürü insan var.
0: Evet, aynen.
2: Teşekkürler, evet.
0: Birlikte çok güzel müzik
1: Birbirinize
0: yapıyoruz.
1: destek oluyorsunuz değil mi bu anlamda? Ne güzel.
2: Evet beraber hayaller kurduğumuz için beraber
1: Evet.
2: müzik dinlediğimiz için dolayısıyla işte beraber müzik yapmak
1: Doğru.
2: da
1: Hem
2: doğal.
1: kardeşsiniz hem arkadaşsınız. Ne
2: Evet
1: kadar
2: evet
1: güzel bir
2: hoşumuza
1: şey.
2: gidiyor. Aynı müziklerden
1: Evet.
2: hoşlanıyoruz, aynı şeylerden hoşlanıyoruz.
1: Aynı şeylerden keyif alıyorsunuz.
2: Evet o birazcık daha işte aslında belki biraz yaşı gereği daha melankolik. Ben de o yazdığı o melankoliklikle çıkan güzel
1: Duygular çıkıyor değil mi
2: duyguları
1: ortaya? Doğru.
2: birazcık daha mesela o melankolik bir söz yazdı ama ben dedim ki bence bunu böyle daha böyle bir insanların
1: Daha
2: dans
1: seksi bir
2: edip eşlik
1: hale getirelim.
2: edebilecekleri bir
1: Doğru.
2: duyguyla insanlara iletebiliriz. Öyle daha
1: Çok iyi
2: severler
1: olmuş.
2: bunu ve
1: Evet.
2: sevilmeye başladı.
1: Çok da güzel bir şarkı. Bunlara klip çekiyorsunuz değil mi?
0: Bu şarkıya çektik. Klibimiz yayınlandı.
1: Çok güzel.
0: Genel olarak bizim arkadaş ortamında çektiğimiz bu klip oldu ama çok eğlendik.
2: Bu arada hemen bir araya giriyorum. Bu Yağmur'un aslında Yağmur Erdağ olarak çıkarttığı ilk single'ı.
1: İlk.
2: Yani
1: Öyle mi?
2: evet kendi
1: Evet. Çok
2: kariyerinin
1: güzel.
2: yapmak istediği müzik serüveninin başında ilk sunduğu şey.
1: O
2: O
1: zaman
2: yüzden bizim
1: çok
2: için
1: güzel bir
2: çok
1: şarkıyla
2: değerli.
1: girmişsiniz.
2: Evet çok da
1: Teşekkür ederim.
2: içimize de
1: Evet,
2: sindi. Klibi çeken
1: kesinlikle.
2: arkadaşımız Ömer Deniz. Ona da buradan selamlar
1: Çok
2: olsun.
1: güzel.
2: O
1: Evet.
2: da bizi şey olarak kafa
1: Tatmin
2: olarak
1: etti
2: çok iyi
1: sizi.
2: yakaladı ve
1: Evet.
2: çok istediğimiz görüntüler çekti. O yüzden bu bir başlangıçtı
1: Ama
2: Yağmur
1: güzel bir
2: için. O
1: başlangıç
2: yüzden
1: olmuş
2: Yağmur'u
1: bence.
2: takip etmeye
1: Tabii. Evet, Yağmur'a destek verelim. Yağmur Erdağ.
2: devam edebilirler. Çok güzel şarkılar onları bekliyor.
1: Ortaya
2: Çünkü Yağmur
1: çıkacak tabii.
2: onlarla paylaşacak çok kısa
1: Hazırlık var mı
2: zamanda.
1: böyle
2: Evet
1: hazırlıkları?
2: evet.
0: Yani birkaç tane şarkımız şu an hazır
1: Oh çok güzel.
0: durumda. Daha
1: Peki
0: da
1: bunların
0: üreteceğiz.
1: bestesini nasıl yapıyorsun Yağmur? Ben çok hep Yuşa'ya da hep soruyorum. Nasıl bir beste yapıyorsunuz? Nasıl güzel çıkıyor bunlar?
0: Ya bana genelde gece uyurken geliyor ve beni
1: Ne
0: uyandırıyor.
1: güzel.
0: Bana çok o kadar çok hatta
1: O
0: telefonda
1: tını
0: kayıtlarım
1: böyle
0: var.
1: kulağına geliyor.
0: Ya bana genelde
1: Ne
0: öyle
1: güzel.
0: başıma geliyor
2: Evet.
0: şarkılar.
2: Kalkar gece 3.30'da bağıra çağıra şarkı söylemeye
1: Sonra onları
2: başlar mesela.
1: kaydediyorsun.
0: Evet, telefonumda böyle
1: Allah'tan
0: mesela.
1: telefon var değil mi artık? Çok
0: Allah'tan ya
1: kolay.
0: başka türlü çünkü hani
1: Evet.
0: mikrofonu aç tak kaydet çok uzun sürer
1: Doğru.
0: ama şimdi hemen şifşak şey
1: Peki
0: yapabiliyoruz.
1: yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Şu
2: Şöyle,
1: yapay zeka şarkıları hakkında ne düşün? Aslında konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki.
2: Aslında şöyle, üretim anlamında, üretimin tamamı anlamında değil ama fikir almak anlamında ben yavaş yavaş bir şeyler denemeye başladım.
1: Evet.
2: Tamamen bütün üretimi yapay zekanın kendisine yaptırmayı doğru bulmuyorum.
1: Ben de
2: Çünkü
1: evet.
2: sanat özgün bir şeydir
1: Evet.
2: ve bireysel bir şeydir aynı
1: Doğru.
2: zamanda. İnsanı kendisinden çıkar yani. Dolayısıyla ama fikir anlamında güzel fikirler
1: Fikirler
2: önümüze
1: verebiliyor.
2: getirebiliyor. Değerlendirebileceğiniz çok fazla norm oluyor.
1: Bir
2: Bence kullanılabilir.
1: orkestra var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi şu anda ismini hatırlamıyorum ama bir orkestra var. Yapay zeka
2: Tabii
1: orkestrası.
2: tabii aynen.
1: Türküleri, işte şarkıları onları böyle çok sesli müziğe getiriyorlar. Pürüzsüz, çok
0: Evet.
1: güzel. Evet, şahane. Ama nereye kadar? Bir müddet sonra ondan da sıkılacağız diye
0: Bence de.
1: düşünüyorum.
2: Ya işte bence şey birazcık hibritleşecek gibi bir durum var. Yani sonuçta bu teknolojik bir gelişim, bu bir
1: Evet.
2: evrimsel bir ivme ve geldiğimiz nokta bu ve buradan devam edip ilerleyeceğiz. Gelişmeye de devam edecek
1: Belki
2: teknoloji
1: de başka bambaşka bir
2: geliştikçe.
1: şeyle
2: Bir de
1: evrilecek.
2: yeni jenerasyon
1: Tabii.
2: sanatseverler, müzik
1: Evet.
2: dinlerler. Bakalım göreceğiz. Bence ikisinin harmanlandığı gerçek bir müzik üreticisinin, sanat üreticisinin üretimiyle
1: Ürettiği yapay
2: yapay
1: zeka farklı
2: zekanın
1: olacak.
2: ortaklıkları, onu
1: Doğru.
2: doğru kullanmak
1: Evet.
2: bunlar böyle devam edecek ve insanlar onun hibritini dinlemeye başlayacaklar diye düşünüyorum.
1: İstedikleri enstrümanı orada değil mi? O tını
2: Evet.
1: verebiliyorlar.
2: Evet.
1: İstediğin enstrümanı araya koyuyorsun ama işte o ruhu ne yazık
0: Olmuyor
1: ki yok.
0: bence
1: Yani
0: de.
1: sizin şimdi bir bağlama dinlerken aldığımız ruhla o bir mi? Değil.
2: Değil değil ama
1: Maalesef.
2: işte bu biraz tamamen evrimsel bir ilke. Yani baktığın zaman mesela Onno Tunç'un bazı aranjeleri vardır mesela. Onun aranjelerinde aslında böyle gerçek bir orkestra kullanmamıştır. Onun yerine mesela elinin altında İstanbul Senfoni Orkestrası olmasına rağmen yeni çıkmış bir synthesizer'ın, bir klavyenin keman seslerini kullanmayı tercih ediyor. Çünkü o dönemde ilk çıkmıştı, tabii, yeni çıkmıştı ve müzisyenler denediler neyin güzel olup olmayacağını. İnsanlar da o dönemde onları çok beğendiler. Ama sonra tekrar canlı enstrümanların çağına dönüldü. Evet. Şimdi birazcık belki yapay zekanın çağı

0: olabilir ama bir noktada yine gerçek üreticiyle, gerçek
1: Sanatçı
0: enstrümanistle,
1: farklı olacak.
0: sanatçıyla
1: Evet.
0: ikisinin bir ortak projesi
1: Projesi
0: olacak diye
1: olacak.
0: düşünüyorum
1: Peki rap konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben maalesef sevemedim. Ben sevemedim ama
2: ben.
1: gençler çok seviyorlar.
2: Evet.
1: Acaba gençlerin ruhunu yansıttığı için mi, duygularını yansıttığı için mi? Bunu siz daha iyi
0: Genç
1: bilirsiniz. Bir genç
0: arkadaşımız
1: olarak.
0: söylesin bakalım ne
2: Yağmurcuğum.
0: düşünüyor.
2: Yani zaten rap'in dayandığı tarih ve hani durum da hani bu bir isyana
1: Değil mi?
2: dayanıyor. Bu
1: Evet.
2: Amerika'daki siyahilerin isyanına dayanan, oradan çıkan bir hareket. Hatta şey, müzik tarzı olarak bile değil aslında. İlk
1: Evet.
2: başta bir hareket olarak ortaya çıkmış. Ve bence o yüzden onun o isyankar tavrı gençlerin ilgisini çekiyor.
1: Çekiyor. Evet.
2: Ama tabii ki de birazcık hani orijinal halinden çok sıyrıldı. Başka bir şeye
1: Başka bir
2: dönüştü
1: hale geldi
2: şu
1: o da.
2: anda.
1: Evet.
2: Evet, farklı
1: En
2: oldu.
1: sakıncası bence insanlar çok hızlı konuşmaya başladılar. Sanki
2: Evet.
1: bu rapin etkisi oldu diye düşünüyorum
0: Olabilir.
1: ben. Mesela
0: Olabilir.
1: siz çok güzel konuşuyorsunuz. Maşallah.
2: Teşekkür
1: Gerçekten
0: ederiz.
1: hayran kaldım Türkçenize.
0: Evet.
1: Tabii anneden babadan geçmedi. Bir de seslendirme yapıyorsunuz. Evet. Mutlaka
0: Teşekkürler.
1: onun etkisi
2: Teşekkürler.
1: var.
0: Yani yeni jenerasyonun biraz belki iletişim ihtiyacı azalıyor da olabilir. Bu da
1: Evet.
0: evrimsel
1: Evet.
0: bir şey.
1: Tabii.
0: Yine
1: O
0: ben her şeyi
1: da.
0: evrimden
1: Doğru ama.
0: değerlendirmeye çalışıyorum. Belki de
1: Evet.
0: birazcık daha az iletişimle ya da işte kısa ama keskin bir iletişimle şey kurmak
1: Aynı mesajlaşma gibi işte konuşmadan
0: iletişim kurmak
1: mesajlaşan
0: istiyor olabilirler.
1: çocuklar
0: Aynen.
1: gibi
0: Doğrudur
1: çok
0: yani.
1: hızlı konuştukları
2: Çok
1: için
2: hızlı.
1: onları anlayamıyoruz. Yani
0: Aynen.
1: bizim nesil onları anlayamıyor ama
2: Evet.
1: siz belki anlıyorsunuzdur.
0: Yani işte
2: Bazen.
0: yakalayabildiğimiz kadar
2: Aynen.
0: yakalıyoruz.
1: Az
0: Ve
1: çok.
0: nereden yakalarsak yani.
1: Evet, o kadar keyifli geçiyor ki ama programımıza da az kaldı. Hayalinizden bahsetmek istiyorum. Neyi hayal ediyorsunuz? Nasıl bir kariyer hayal ediyorsunuz? İkinize de ayrı ayrı sorayım. Yağmurcuğum.
2: Benim hayalim öncelikle sahnede olmak. Yani insanlarla karşı karşıya gelmek ve hani onu hissetmek. Yani
1: Evet.
2: aynı ortamda müzik yapmak ve
1: Canlı müzik
2: evet
1: yapmak.
2: canlı
1: Ne
2: müzik
1: güzel.
2: yapmak ve
1: Evet.
2: kendi duygularımı orada insanlara
1: Ne
2: aktarmak
1: kadar güzel.
2: aslında en büyük hayalim bu.
1: Evet.
2: Hani benim hani böyle ün, şan, şöhret, para
1: Sadece müzik
2: değil,
1: yapmak
2: müzik
1: istiyorsun.
2: yapmak istiyorum
1: Böyle
2: ve
1: hayran olduğun bir sanatçı var mı? Böyle öykündüğün biri var mı?
2: Çok var. Aklıma ilk mesela şey geliyor ama Shakira.
1: Aa, çok
2: Shakira
1: güzel.
2: çok küçüklüğümden beri çok
1: Ben de böyle
2: özendiğim
1: bir
2: bir
1: Sezen
2: kadın.
1: Aksu
2: Türk olarak
1: evet bir yani hissettim sanki böyle bir
2: Sezen Aksu olsun,
1: evet.
2: Ajda Pekkan
1: Arda
2: olsun. Ajda Pekkan
1: Pekkan evet.
2: özellikle çok
1: Değil mi? Evet.
2: severim. Eski şarkılarını
1: Çok
2: dinlemeye
1: güzel
2: bayılıyorum.
1: evet.
2: Onlar tabii ki de bana öncü
1: Mutlaka
2: oluyorlar.
1: ilham
2: Evet,
1: vermişler.
0: o biraz
1: Evet.
0: tür olarak da kendine yakın hissediyor
2: Evet,
0: aslında Ajda
1: evet.
0: Pekkan'ı.
1: O
0: Çünkü onun
1: sesin
0: da
1: de ona sanki uyuyor gibi biraz.
0: Ajda
1: Evet.
0: Pekkan döneminin çünkü en funk, caz
2: Çok
0: şarkılarını
1: güzel
0: yapan
1: şarkı. Evet.
0: solistlerden olduğu için ben de çok severim Ajda Pekkan'ı.
2: Kesinlikle. Evet.
0: Zaten Sezen Aksu'yu
1: Ya
0: çok
1: ayrı
0: ayrı,
1: dünya.
0: o
1: Onun
0: bizim
1: yeri ayrı. Evet.
0: ülkecek müzik dinlemeyi
1: Evet.
0: seven insanlar olarak gönlümüzde yeri
1: Kesinlikle.
0: çok
1: Onun
0: ayrıdır
1: yeri
0: onun
1: çok
0: yani.
1: başka.
0: Hep
1: Herkesin.
0: söylerim.
1: Evet.
0: Sezen Aksu'nun bir şarkısı denk geldiğinde arabada işte bir sürü şarkıdan biri hep söylerim. Derim ki yani Sezen Aksu'nun şarkıları bir başka, hiçbir şey
2: Bambaşka
0: gibi
2: yani. O
0: değil.
1: sözler değil mi? Ne kadar
0: Gerçekten çok güzel,
2: etkileyici.
0: çok
2: Sözleri,
0: etkileyici.
2: bestesi hep
1: Evet,
2: ayrı
1: hepsi
2: bir
1: çok
2: his
0: Ben çalıştım
2: uyandırıyor.
0: kendisiyle.
1: Öyle
0: Uzun
1: mi?
0: bir
1: Ne kadar
0: dönemde çalıştım
1: güzel.
0: stüdyosunda. O ve onun etrafındaki müzisyenlerle müzik
1: O da
0: yapabilme
1: çok büyük bir
0: imkanı
1: şans.
0: buldum.
1: Evet.
0: Çok keyifli, çok eğitici, çok öğretici,
1: Eğitici
0: çok
1: tarafı da var değil mi?
0: eğlenceli bir dönemdi yani. Onun
1: Ne güzel.
0: kendisine teşekkür
1: Senin böyle
0: ederim.
1: hayran olduğun bir erkek sanatçı var mı?
0: Ya evet aslında yani çocukluğumdan beri çok sevdiğim, dinlediğim bir sürü müzisyen oldu. Artık şimdi hayaller deyince mesela ben yine yaşımdan dem vuracağım. 40 yaşına geldiğim için artık hayallerimi bir noktada yaşıyorum
1: Aslında
0: gibi de bir durum var.
1: yapıyorsun. Doğru,
0: Çünkü
1: evet.
0: müzik yapıyorum, müzik
1: Tabii ki.
0: üretiyorum. Hayalim
1: İstediğin
0: de
1: işi yapıyorsun
0: aşağı yukarı
1: aslında.
0: çocukken de buydu. Müzik
1: Tabii. Ne
0: yapabilmek, bir
1: güzel.
0: şekilde
1: Evet.
0: kendimi geliştirebilmek, yeni bir şeyler üretebilmek falan. Aslında oydu ama hayran olduğum çok müzisyen oldu. Stevie Wonder, işte
1: Of.
0: Bülent Ortaçgil.
1: Oo çok
0: Hani
1: güzel. Hepsi farklı farklı ama
0: evet
1: güzel
0: yani kendi
1: sesler.
0: alanlarında çok iyi Sezen Aksu
1: Evet tabii canım.
0: kesinlikle işte Whitney
1: Oo tabii.
0: Houston.
1: Evet.
0: Ben hep
1: Çok
0: şey
1: güzel
0: gibi düşündüm
1: sesler.
0: çocukken Fazıl Say.
1: Tabii.
0: Çocukken bu insanları dinlerken ben de onlar gibi yaratıcı olmak istiyorum. Onların yaptığı
1: Önemli olan
0: özgün şeyler
1: üretmek.
0: gibi şeyler
1: Evet.
0: üreteceğim diyordum.
1: Anne baba memnundur değil mi?
0: Çok
1: Süper. Ne güzel ya. Ama
0: memnunlar.
1: kesinlikle o aile olarak projeyi yap.
0: Kesinlikle.
1: Mutlaka o
0: Aynen. Onlar da
1: olmalı.
0: şimdi daha yeni emekli oldular bu arada
1: Öyleymiş evet.
0: TRT
1: Yeni emekli
0: Radyo'dan.
1: olmuşlar.
0: Artık şimdi yeni bir üretime
1: Tabii
0: giriyoruz. Onlar için de
1: artık.
0: kendimiz için de. Onlarla da beraber güzel.
1: Bambaşka projeler.
0: Aynen.
1: Evet. Çok sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz onlara
0: Teşekkürler.
1: da. Evet ne güzel bir sohbet oldu böyle. Çok

0: Keyifli, çok enerji geldiniz. Biz de çok enerji dolduk böyle sizinle.
1: Bilmukabele.
0: Başarılar diliyoruz. Daha nice inşallah albümleriniz mi olsun? Ne diyor? Teklileriniz olsun.
2: Umuyor.
1: İnşallah.
0: Evet,
1: Çok
0: inşallah. Albüm
1: teşekkürler.
0: diyemiyoruz. İnşallah istediğiniz noktalara gelirsiniz.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
0: İstediğiniz özgürce müziğinizi yapabilirsiniz. Önemli olan o.
1: Çok sağ
2: İnşallah.
1: olun.
0: Buradan müzik yapmak isteyen gençlere ne diyeceksiniz? Ne yapsınlar? Hani siz bir adım öndesiniz tabii anne babadan dolayı ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Onlar ne yapsınlar?
2: Benim düşüncem müzik zaten kendi başında hani duygularla birebir bir şey ve hani duygularımızı yöneten bir şey aslında. Ve hani müzik olduğu sürece mutluluğu bir şekilde buluyorsun, içinde
0: Buluyorsun.
2: huzuru buluyorsun. O yüzden hani ne olursa olsun vazgeçmeden peşinden
0: Müzikten
2: koşmak,
0: vazgeçmesinler.
2: evet.
0: İşte bazı aileler ne yazık ki çocuklarını farklı mesleklere
2: Evet,
0: yönlendiriyorlar. Yani
1: mutlaka.
0: sen sanatçı ol, sen şarkıcı ol diyen aile çok azdır.
2: Çok az,
0: Sizin gibi
2: evet.
0: bilinçli anne baba ancak bunu söyleyebilir. O yüzden diyorsun ki onlara vazgeçmeyin.
2: Vazgeçmeyin,
1: Evet,
2: evet.
1: kesinlikle
0: Bir
1: öyle. Yani
0: şekilde yolunu bulacak.
1: müzik yapmayı seven, bundan keyif alan, müzik dinlemeyi seven insanlar direkt üreterek ifade etsinler kendilerini. Ne yapıyorlarsa yapsınlar.
0: Bir
1: Yani
0: şekilde
1: bu bir
0: üretimin
1: albüm
0: içinde
1: olur, bu
0: olsunlar.
1: bir gitar çalıp bir video çekmek olabilir. Üreterek ifade etsinler. Çünkü
0: Çok doğru.
1: sanat bu
0: Bir
1: demek.
0: taraftan da öyle bir şansları var. Yani herkes kendi televizyonunu oluşturabiliyor, değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Evet,
1: Radyosunu
2: aynen.
1: artık insanlarla doğrudan
0: Hı.
1: bağlantı kurabilme imkanımız var. Sadece bir
0: Evet.
1: video çekip bir sosyal medya
0: Doğru.
1: platformuna yüklememiz yeter. Dünyanın
0: Yeterli
1: her
0: olur.
1: yerindeki insan bizi
0: İzleyebilir. Evet.
1: görebilir. O
0: Çok
1: yüzden de
0: doğru.
1: iletişim kurabiliriz.
0: Evet.
1: Devam. Müzik yapmaya
0: Devam.
1: devam.
0: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür
2: Teşekkür
0: ediyorum.
1: Biz
0: Ayağınıza
1: teşekkür ederiz.
0: sağlık. Başarılar diliyorum
1: Sağ olun.
2: tekrar.
1: Bizi konuk
2: Teşekkürler.
1: ettiğiniz için
0: Ne
1: çok
0: demek? Seve
1: teşekkürler.
0: seve. Sevgili dinleyenler, konuklarımız Yağmur ve Taylan Erdağ'a çok teşekkür ediyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Haftaya ışık tutanlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
3: Işık tutanlar.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Nerede olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
2: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
1: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.
3: Radyo tiyatrosu.

Bayram Sofrası. Yazan Ali Faik Demir. Yöneten Ali Ekber Diribaş. Yapımcılar Muhammed Emre Buruşuk, Nevim Yılmaz. Efektör Ersin Temelli. Oyunda rol alan sanatçılar: Rıza Altan Erkekli, Behice Nevra Serezli, Aydın Zeynep Özdenay Yıldız, Ataman Ziya Kürküt, Emin Murat Şenol, Bilge Mehpare Divrik, Yusuf Atlas Tibet Apaydın, Almıla Melek Lena Buruşuk. Saz sanatçıları: Kanun Devrim Ekiz, Ud Oytun Uçar.

0: Behice'm neredesin? Bugün de çıkamadım mutfaktan.
1: İşim bitmek üzere Rıza Bey. Hemen geliyorum.
0: Balkonu dolduran çiçeklerin de öyle güzel açmış ki insanın içi açılıyor. Güneş de batmak üzere. Hadi gel, kaçırma günün en güzel vaktini.
1: Geldim Rıza'm, geldim. Kaçırmak ister miyim hiç? Akşam yemeğini ancak hazırladım. Çaylarımızı da getirdim.
0: Yaptığım peynirli dereotlu poğaçanın kokusu tüm evi sardı zaten.
1: Üstelik yanında senin en sevdiğim acı badem kurabiyesi de var.
0: Oo, ben dayanamayacağım Behice'm, hemen tadıyorum. Oh be, mis gibi olmuş, eline sağlık.
1: Afiyet olsun. Seni yerken izlemek de beni mutlu ediyor Rıza Bey. Yerken böylesi vecde gelen çok az insan vardır.

0: mobilyaları almamızı. Bugün yuvamıza bakınca her eşya bana geçmişten bir şey söylüyor. Hepsinin ayrı bir hikayesi var.
1: Olmaz mı Rızam? Kütüphanemizin ağzı dili olsa, ah ah. Ne kadar uzun zaman para biriktirdik.
0: Ama sabrın sonu selamet. Yok salonun bir duvarını tamamen kaplasın, yok ceviz ağacından olsun diye diye kütüphanemizi hayallerimizdeki gibi çizdik ve yaptırdık.
1: Gerçi kitaplarımız oraya da sığmadı ya, neyse. Rızam, kaçırıyoruz gün batımını. Nerede Udun? Bu akşam dinleyemeyecek miyim seni?
0: Aa, sohbete daldık, Udu unuttuk beyciğim. Koltuğun yanına bırakmıştım Udumu. Gün batımı nasıl güzel bir vakit yahu. Hem mutluluğu hem hüznü aynı anda hissettiriyor.
1: Bu saatler seni bir başka yapıyor Rızam. Hele Udunu da eline aldıysan sanki kendinden geçiyorsun.
0: İşte hazırım. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Zamanımız geldi o zaman.

0: Eline sağlık Rıza'm. Yine akşamımızı şenlendirdik odunla.
1: Benim için de zevkli Behice'm. Peki bu mutfaktan gelen mis gibi kokular nedir? Yine neler döktürdün bakalım?
0: Daha çayını bitirmeden akşam yemeğini düşünüyorsun. Alemsin vallahi.
1: Ama çok güzel koktu, ne yapayım? Boşa demiyorum sana benim aş yiyem diye. Hatırlar mısın? Çocuklar küçükken hep merak ederdi. Kim bu aş yiyesi diye.
0: Hayır, hatırlamaz mıyım? Aş yiyesi hikayeleriyle çocuklara her istediğini yaptırırdım vallahi. Nasıl aklına gelir böyle şeyler bilmem.
1: Tarih öğretmeniyim ben Behicem. Aş yiyesi figürünün Türk ve Altay mitolojisinde sofranın, yemeğin ve bereketin koruyucu ruhu olduğunu çocuklara az anlatmadım yıllarca. Fantrologluk becerim de olunca ağzımı hiç oynatmadan söylediklerimi sofradaki aş yiyesi söyledi zannedip her söylediğimizi yapıyorlardı.
0: Rızam, ama galiba aş yiyen eskisi kadar bizim eve uğramıyor. Ya da eski efsunları yapmıyor. Ne olacak bu aydınlatmanın küskünlükleri? Yıllardır tüm aile bir arada olamıyoruz.
1: Ben de neredeyse her gün bunu düşünüyorum. Yaşımız ilerledi. Daha kaç sene beraber zaman geçirebileceğiz kim bilir.
0: Tabii. 70'e geldik artık. Evlatlarım ve torunlarımla aynı anda birlikte olmak istiyorum ben. Bir bayram biri, öteki bayram diğeri geliyor. Hiç içime sinmiyor. Bayramda birinden birinin olmaması yarım ve kırık bir bayram mutluluğu yaşatıyor bize. Ölmeden onların barıştığını ve yine beraber olduğumuzu görmek istiyorum ben.
1: Gerçekten de muhayyilem almıyor, inanamıyorum. Bu kadar sevgiyle büyüyen, sevgi dilini kullanan, ailelerinde ve çevrelerinde böyle yaşayan ama birbirleriyle küs. Aydın'ı da Ataman'ı da tanıyan herkes çok sever. İkisi de çok insan canlısı çocuklar aslında.
0: İşte göğe sınav tercihiyle ilgili kavgayı evli barklı olduktan sonra da sürdürdüler. Aydın, Ataman'ın bu doktorların ihtisas sınavı neydi unuttum.
1: TUS o Behicem, TUS. Tıpta uzmanlık sınavı.
0: Ha, doğru ya, TUS'tu. Hatırlarsın ya hani Aydın, Ataman'ın o sınav tercihlerine müdahale etmiş... Yanlış sıralama ve tercih yaptığını söylemiş. Ataman da Aydın'a her şeyi tek sen bilmiyorsun. Hep karışıyorsun. Artık büyüdüm demiş.
1: Ya, Ataman da alttan almaz ablasına. Lafların, imaların, kinayelerin, müstehsi üslupla alayların ardından da ipler kopmuştu. Hatırladım ya, hatırladım. Doğru.
0: Tam da öyle. Senin yaptığın gibi hatalarını sıralayıp yüzüne vurmuyorum demiş.
1: Aydın da kardeşini çok sever ama o da bir kere dellendi mi dilinin kemiği olmaz.
0: Ay, sorma. Aydın da sana iyilik yaramıyor.

0: Eskiden de böyleydin, burnunun dikine gider, sonra da abla kurtar diye maynalardın. Madem bu kadar müdahaleci ve kötüyüm senin gözünde, görüşmek ve konuşmak zorunda değiliz. Hatanı kabul edip özür dilemedikçe beni unut. Ablan yok
1: Tam
0: senin.
1: Aydın'ın üslubu. Kızdı mı keser atar ve arkasına dönüp bakmaz.
0: Rızan biraz sabret, lafımı bitireyim. Sen de Aydın gibisin vallahi. Lafımın ortasında giriveriyorsun.
1: Çok haklısın, çok haklısın ama dinlerken bile inan olsun tansiyonum çıkıyor.
0: Ataman da tamam. Madem sırf evet demedim diye kardeşini silip atıyorsun, beni ben olarak sevmeyen ablayı da ben istemiyorum diye olayı iyice büyüttü. Ez cümle, kaç yıldır bu küslük kırgınlık bitmedi. Allah aşkına böyle bir küslük sebebi mi olur?
1: Peki damat ve gelinin ağzını aradın mı hiç yakınlarda? Onlar ne diyorlar? Hiç müdahale etmiyorlardı baştan beri.
0: Damadı bilirsin, sessiz bir çocuktur Emin. Etliye sütlüye karışmaz. Ailenin tek çocuğu. Bir de anne babası vefat edince artık tek ailesi biziz. O aile sıcaklığını yuvasında buluyor. Ama bizim Aydın demir leblebidir. Ona karışmaz ve evde ağzının tadı kaçsın da istemez.
1: Bilge bence Emin kadar sessiz durmaz. Onun hep kendi ailesine yakın, bize daha mesafeli olması beni üzüyor. Yalan söyleyecek halim yok. Çok sosyal ve neşeli bir kız. Atamanı da mutlu ettiğine eminim. Ama evlilikten sonra bizim oğlan hafif hanım köylü oldu. Görünen köy kılavuz ister mi hiç?
0: Orası öyle tabii. Ama yine de sorumluluk aslında çocuklarımızın Rızam. Kim ne derse desin, barışmak isteseler barışırlardı.
1: O zaman artık anne ve baba olarak bu işe el koyup nihayete erdirmek lazım. Bunlar madem hala büyüyememiş, o zaman onlara haylaz küçük çocuklar gibi davranmamız gerekecek. Bak bayram yaklaşıyor, bu bayram bu işi bitirelim. Ne dersin?
0: Nasıl bitireceksin Rızam? Denemediğimiz şey mi kaldı?
1: Ben yarın ikisine de birer mektup yazayım.
0: Ne mektubu? Artık mektup mu kaldı? Telefonla ararsın canım. Eğer illa yazmak istiyorsan e-posta yaz ya da telefondan mesaj gönder.
1: Asla olmaz. Bu mektup onların elinde ömür boyu kalmalı ve belki de her küslükte bu mektubu okumalılar. İşte öyle bir mektup yazacağım. Yemeğe yetiştireceğim mektubu göreceksin. Hadi, hadi içeri geçelim.
0: Peki, ben de şu bardakları toparlayayım.

0: Nerede benim dolma kalemim ve güzel mektup kağıtlarım beyeceğim?
1: Nerede olacak? Koyduğun yerdedir. Ben senin çalışma masana asla dokunmuyorum. Sonra o nerede, bu nerede diye laf işitiyorum.
2: Tamam tamam, buldum. Heh.
0: Mavi mürekkebim de var. Evet, yazmaya başlayayım. Ama önce radyodan şöyle güzel bir şarkı bulayım.
2: Sen de hadi vakit kaybetmeden kur soframızı, kalbimiz şenlensin. Hep demez misin bizim ailenin kalbi sofradır diye?
1: Sen de illa lafı bana getireceksin. Tabii ki öyle. Çünkü biz şikenperver bir aileyiz. Kalbimize giden en hızlı yol mideden geçiyor. Hem senin aş yiyen olmanın hakkını da veriyorum böylece.
0: Heh, işte bu şarkıda tam bu ana uygun. Başlayalım bakalım. Canım aydınım ve atamanım. Beyicem ve benim için hayatın en büyük mucizesi...

Rıza'm, hadi gel, sofra hazır. Çorbayı koydum bile. Kastamonu'dan aldığımız tarhanadan yaptım. Ay, soğudu mu heder?

0: olur.
1: Beyciğim geldim geldim. Bak mektubu da yazdım. Ama senin eleştirilerin çok değerlidir. İkimiz adına yazdım. Senin de içine sinmeli. Duyguna tercüman olmalı.
0: Ay merak ettim Rıza Bey. Neler yazdın kim bilir. Hadi otur da oku. Dinliyorum.
1: Tamam başlıyorum. Canım aydınım ve atamanım. Beyicem ve benim için hayatın en büyük mucizesi sizin dünyaya gelişinizdi. Bugün ikiniz de doktor oldunuz, insanlara şifa dağıtıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ama birbirinize küslüğünüz içimizde bir yara. Biz ikinizi ayrı ayrı değil beraber görmek istiyoruz. Her bayramda soframızda iki boş sandalye var. O sandalyeler bizim için sadece boş değil, sessiz bir çığlık. Kalbimizi yakan korkunç ve derin bir sızı. Birbirinize uzak geçen her gününüz bizim ömrümüzden çalıyor, bunu bilin. Biz anne ve baba olarak artık bu eksikliğinizi ve içimizde uzun zamandır sakladığımız hüznü taşımak istemiyoruz. Hatırlarsanız mütemadiyen söylerdim, kardeş olmak bir ayrıcalık ve güçtür. Kardeş hayatın fırtınalarından korunabileceğiniz en güvenli limandır. Gün gelecek, bu dünyadan göçüp gideceğiz. İşte o gün birbirinize her zamankinden daha çok ihtiyacınız olacak. Daha açık söyleyeyim mi? Biz terki diyar ettikten sonra annenizi ve beni birbirinizde bulacaksınız. Bu yüzden bugünden barışın, yarının yalnızlığını kardeşliğinizle aşın. Sadece bizim için değil, kendiniz ve aileleriniz için de bu küslüğü bitirin diyoruz. Bayramda hiçbir bahane kabul etmiyoruz ve hepinizi bekliyoruz. Aş iyesi de sizi bekliyor ve size sürprizler olacaktır. Sizleri her daim seven Beyce ve Rıza.
0: Ay, ay, işte benim Rıza'm vallahi gözlerim doldu. Ay, dilerim her cümlen gönüllerinde bir çiçek gibi açar. Her kelimen kalplerine işler.
1: İnşallah Beyciğim, inşallah. Oo, bir de gelirlerse tüm sevdiğim yemekler yapılacak yani. Hem Aydın hem atamanın sevdiklerini yaparsan zaten sofrada boş yer kalmaz. Hemen pabucumuz dama atılıverir.
0: İlla benimle uğraşacaksın değil mi? Evlatlarımızı ne kadar az görüyoruz. Onlara yaptığım yemekler mevzu mu şimdi? Onları barışmış ve yine eskisi gibi can cana göreyim de bu en büyük bayram hediyesi olacak bize.
1: Şaka şaka beyeceğim, kızma ya, şaka.
0: Aa Rızam, bayram deyince aklıma ne geldi bak. Kurbanımızı ne yaptın, ayarladın mı?
1: Aa, bu unutulacak şey mi beyeceğim? Tabii ki hallettim. Komşu Ali Bey'in gönüllü çalıştığı bir dernek var ya, onlara bağışladım. Bizim adımıza kesip ihtiyacı olanlara dağıtacaklar.
0: Ay, çok şükür, iyi yapmışsın. Allah kabul etsin inşallah.
1: Ne yapalım beyeceğim, yaşlandık artık. Eskiden kurbanımızı komşularla ortak olup kapı önünde keserdik. Şimdi yaşlandık, gücümüz yetmiyor.
0: Olsun Rızam. Böyle de başka sofraların şenlenmesine vesile oluyoruz. Öyle düşün.
1: Doğru doğru. Bu bayram bizim de soframız barışla şenlenecek bakalım. Senin yemeklerin yine şifa olacak herkese. Bu sefer de aş iyesine çok iş düşüyor.

0: Rızam, keyfin yerinde bakıyorum. Pek de seversin Perihan Altındağ'ı. Çocuklar kaçta geliyordu? Keşke akşam yemeğine yetişselerdi yahu.
1: Beyciğim abartma, ne olur ya. Zaten bayramda buradalar. Doya doya yemeğini yerler, merak etme. Bayramüstü biliyorsun trafik korkunç oluyor. Ama acele etmesinler, sağ salim gelsinler.
0: Ha, korkutma beni. Özledim çok. Hepsi gözümde tütüyor. Ay, şöyle uzun uzun sarılmak istiyorum evlatlarıma. Seslerini, gözlerini, ay, kokularını özledim. Analık işte.
1: Tek sen mi özledin? Sen anaysan ben neyim kuzum? Görmediğim zamanlar yüreğim dağlanıyor. Yerlerinde, işlerinde ve ailelerinde huzurlu ve mutlu olsunlar, razıyım ben.
0: Geç de gelseler ben çayı hazır tutarım. Ataman saat kaç olursa olsun böreğe hayır diyemez. Sevdiği kıymalı kol böreğinden yaptım. Aydın tatlı diye ruhunu verir. Muhallebili portakallı pastamı çok sever, o da hazır. Allah'tan damat da ataman gibi börekçi. Bilge için keşkül yaptım. Torunlara nine kurabiyesi. Bu akşamlık benden bu kadar.
1: Daha ne yapacaksın yahu? Gerçi bunları görünce gözlerindeki mutluluğu görür gibi oluyorum. Masayı silip süpürürler. Aydın ve Emin eski formlarında olsalar bana da bırak hepsini yedin kavgasına tutuşurlardı.
0: Ah, keşke yine atışsalar da sevgileri canlansa, güçlense. Ama olacak bu sefer. İnanıyorum.
1: Aydınlar geldiler. Bak arabayı bahçede park ediyorlar.
2: Dede, biz geldik.

0: Ay aman da kimler gelmiş. Güzel torunum. Şahların şahı, yavru şahım gelmiş.
1: Anneanneciğim.
0: Ay, özledin mi bakalım anneanneyi?
1: Özlemez miyim? Hem de çok. Hele o güzel yemeklerini. Neler yaptın bize? Kurt gibi açım anneanneciğim.
2: Dedeye bir selam yok mu? Özlenmedim galiba. Yemek yapmıyorum diye itibarım yok mu benim yani? Yeni masallarımı kime anlatsam acaba?
1: Of yapma ya dedem. Seni özlemez miyim? Anlatacağım masalları bekliyorum. Arkadaşlarıma anlatıp bayağı hava atıyorum senin masallarınla. Yeni masalların var değil mi?
2: Olmaz mı hiç? Bakalım masal sandığından neler çıkacak? Bu sefer bayram masalları çıkar herhalde.
3: Vallahi torun görülünce bize sıra gelmiyor anlaşılan. Zaten evin büyük çocuğu olmak hep böyle işte. Beklemek bizim kaderimiz.
2: Benim biricik kızım gelmiş. Sitem etmeden de duramaz. Hep kıskanç olmak. Anne oldun hala devam. En çok seni seviyorum dedirtmeden vazgeçmezsin laf dalaşından.
3: Biliyorsun babacığım, baştan söylesene en sevdiğim çocuğum diye. İş hemen tatlıya bağlansın. Babaların bir tanesi.
0: Aa, baba kız çok sarıldınız. Hadi ben de sıra şimdi. Hoş geldin yavrum.
3: Annem, annem bari sen yapma. O kadar özledim ki sizi. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz değil mi?
0: Ah, hoş geldin oğlum. Bakıyorum da seni eşyalarla baş başa bırakmışlar.
4: Hoş buldum anneciğim. Biraz öyle oldu ama olsun. Sizi çok özlemelerine veriyorum. Ah babacığım merhaba. Ancak arabayı park edip valizleri alıp gelebildim.
0: Oğlum dur, sen yorulmuşsundur. Geç içeri, hemen bir çay getireyim. Ay,
4: çok teşekkür ederim anneciğim. Yolda yedik ama bir çaya asla hayır demem. Senin çayının lezzeti bir başka zaten.
2: Damat nasılsın? Her şey yolunda mı? Gel biz seninle salona geçelim, annen getirir çaylarımızı.
4: Baba, ben eşyaları odaya koyup elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Ne de olsa saatlerdir yollardayız baba.
2: Tabii evladım tabii, burası eviniz, rahatınıza bakın. Ben salonda bekliyorum.
3: Annem, İzmir'den sevdiğiniz birkaç şeyi de getirdim. Önce onları yerleştirelim. Önce tulum peynirini dolaba koyuyorum. Boyoz ve gevrek de yarın kahvaltılık. Babam için kuru incir getirmeyi de unutmadım.
0: İşte benim hassas ve düşünceli kızım. Hiçbir şeyi atlamaz, hiçbir şeyi ihmal etmez.
3: Bak anne, baştan söyleyeyim, sırf hatırınıza geldik ama ne olur daha fazlasını istemeyin. Olay çıkmadan bu bayramı atlatalım. Ben Ataman'la çok kırgınım ve pek de kolay değil eskiye dönmek.
0: Kızım neden böyle söylüyorsun? Ortada ne var ki? Ciddi kavga sebebi bile yok. Esas biz dayanamıyoruz bu yaptıklarınıza. Bizi de çok üzüyor ve kırıyorsunuz.
3: Yapma anne, oğlunun ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Hep ablalık yaptım. Cevabı ne? Böyle saçma sapan ergence davranışlar. Şuursuz şey.
0: Hep böyle yapmaya da devam edin kızım. Üzüntüden hücceten gidelim. Babanın da benim de yüksek tansiyonumuz var. Babanın kalp sorununu da biliyorsun. Doktorsun, ben mi söyleyeyim durumumuzu?
3: Aman anne, hemen trajediye bağladın.
0: Dalga geçme Aydın. Çok ciddiyim ben. Sizin küslüğünüz bizim evimizin karabasanı.
3: Of, ben üzülmüyorum sanki. Ataman kucağımda büyüdü. Ne kadar sevdiğimi iyi bilirsin.

0: Ama çok da sevsem yüreğime taş basarım gerekirse.
1: İnadın inattır, bilmez miyim?
0: Geçen gün ne kadar üzüldüm Yusuf'un sınıfında öğretmeni, akrabalarını ve onlarla yaşadıklarını, anılarını anlatmalarını istemiş. Bizimki eve geldi. Anne neden dayımlarla görüşmüyoruz? Almula ile neden tatillerde beraber olmuyoruz? Baba tarafından da kimsemiz yok. Çok imreniyorum arkadaşlarıma dedi. Ay nasıl üzüldüm.
1: İyi kızım işte. Barışın bitsin küslük.
0: Ataman özür dilemedikçe hayatta bir adım atmam. Ben sizin hatırınıza buradayım. Lütfen daha fazlasını beklemeyin.
1: Birazdan atamanlar gelecek. Lütfen. Bak ablasın sen. Büyüklük göster. Sarılıp öp kardeşini.
0: Ne olur bunu isteme anne. Gerginlik yaşamadan bayramı atlatalım. Sizin gönlünüz olsun. Başka isteğim yok.
1: Yeter. Ben barışacaksınız diyorum, o kadar. Nokta. Getirdiklerini yerleştir. Ben babana bir şey söyleyip geliyorum. Rızam, galiba biz bu işten sonuç alamayacağız. Durum fena. Aydın'ın inadı inat ve geri adım atacak gibi de gözükmüyor.
2: Hanım abartma, dur bakalım, daha yeni geldiler. Şimdi bunu konuşmayalım. Emin valizleri bırakmıştır odaya, her an gelebilir.
3: Geldim babacığım. Oh be, özlemişim sizi. Ve tabii bu evin huzurunu da.
2: Sağ ol evladım, sağ ol. Ben de sizleri çok özledim.
4: Anneanne, acıktım. Nerede benim kurabiyem?
1: Geliyor yavru şahım.
0: Evet, işte annemin ikramları geldi. Emin, senin ıspanaklı kol böreğin hazır. Yusuf Bey, senin kurabiyen de burada. Limonatayı da unutmamış anneanne.
1: Bir dakika, kızımı unutur muyum hiç? Sevdiğin portakallı muhallebili pastan hazır. Dün akşamdan yaptım. Sevdiğin gibi bir gün dinlendi.
0: Eline sağlık annem. Hadi çaylarda tavşan kanı buyurun. Ah, mutluluğun resmi işte ailece bu güzelliği paylaşmak.
2: Ha, herhalde atamanlar geldi. Hadi gözümüz aydın.
1: Geldim.
0: Nasıl olsa birazdan of diyeceğiz.
2: Neyse, çaya yetiştiler. Ben de çıkıp karşılayayım.
0: Kambersiz düğün olmaz tabii. Aman eksik kalmasın, kıskançlıktan ölürdüm.
1: Kızım yapma, illa bir laf edeceksin.
5: Tata, biz geldik. Evin veliahtı geldi. Annem, babam, çok özledim. Gelin ikinize birlikte sarılayım.
1: Aslanım, aslanım, aslanım. Hoş geldin. Gözlerimiz yolda kaldı.
2: Oğlum merak ettik, geç kaldınız yahu.
5: Babacığım biliyorsun İstanbul'a giriş uzun sürüyor. Bayram öncesi trafiği malum.
6: Dedeciğim ben geldim. Hepinizi çok özledim.
1: Aman da şeker prensesim. Almula kuzum da gelmiş. Ay yine çok şık benim torunum.
6: Bize yine masal anlatacak mısın dede?
2: Hiç şüphen olmasın kuzum benim. Hem de bunlar şimdiye kadar dinlediklerinizin en güzeli olacak.
6: Yarın bayram şeker almaya beraber gideceğiz, değil mi dede?
7: Dur kızım, izin ver de ben de bir annemle babamın ellerini öpeyim.
2: Hoş geldin kızım. Çok iyi gördüm seni.
7: Teşekkür ederim babacığım. Ben de sizi iyi gördüm. Anneciğim, siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol kızım. Artık bu yaşta ne kadar iyi olunursa. Şükür halimize. Allah bu günlerimizi aratmasın. Annem baban nasıl?
7: Çok iyiler anneciğim. Selamları var. En kısa zamanda bekliyorlar sizi. Ay unutmayayım, sonra annem 50 kere sorar ilettin mi davetimizi dünürlerimize diye.
1: Sağ olsunlar, biz de bekliyoruz onları. Bir türlü görüşemedik yüz yüze. Araya birçok aile giriyor. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Aa, aç mısınız?
5: Beyce Sultan, hiç yorma bizi. Sen mutlaka bir şeyler yapmışsındır. Mecbur yedireceksin. Tok da olsa kurtuluş yok.
1: Oğlum önce getir eşyalarınızı odanıza yerleştirelim.
2: Anlaşılan ana oğul kaynatmak istiyorlar.
1: Aman Rıza, bana takılmasan olmaz sanki. Hadi siz de oturun. Aydın ikramları halleder.
5: Anne, geldi mi huysuz kızın? Huysuz mendebur.
1: Ne biçim laflar oğlum? Ablan seni ne kadar sever. Unuttun galiba.
5: Severdi. Yani. Şimdi nefret ediyor benden. Yüzünden, bakışından, sözlerinden belli.
1: Bak, bu bayram, bu kriz bitecek. Barış

0: Yapacaksınız. Yoksa sütümü helal etmem. O kadar.
1: Yine başlamayalım Beyice Sultan. Ben de onu çok severim ama kırgınım ona. Ha, üzülmüyor muyum? Evet, üzülüyorum. Bilge'nin kardeşleriyle ilişkilerine imreniyorum anne.
0: İyi işte. Senin de bir ablan var. Uzaktan imreneceğine git sarıl. Sizin kiminiz var birbirinizden başka oğlum?
1: Aman aman, öyle olacaksa olmasın. Eksik olsun anne.
0: Bu sefer bitecek bu küslük. Sonra cenazemizde barışırsınız artık. Onu da biz göremeyiz.
1: Aman anne, bırak bunları şimdi. Kriz çıkmadan geçirelim bu bayramı yeter. Gönlünüz olsun diye geldik işte.
0: Gönlümüz ancak siz barışınca hoş olacak, o kadar. Lamacımı yok. Oh, ikiniz de doktorsunuz bir de. Böyle üzmeye devam ederseniz tansiyon, kalp götürecek öbür tarafa bizi, yakındır. Başka da sözüm yok. Ay, ay çarpıldım.
1: Anne,
0: ay,
1: çok yapma ya.
0: Bak, bak,
1: of,
0: bak.
1: Neden bana bu baskı? Sevgili kızına söyle biraz da.
0: İçeri geçelim ve hatırım için ablanı öp lütfen. Olay çıkartma. Oh, inanmıyorsan ölç tansiyonumu. Beynim zonkluyor. Kötü bir şey yaşanırsa bilmiyorum ne hale gelirim.
1: Benden ne istersen iste. Her şeyi yaparım. Ferhat gibi dağları delerim senin için. Ama Aydın Hanım'la asla barışmam. İçindeki insanlık duyguları uçup bitmiş anne. Bak sen sakın üzülme. Ben sana yüksek doz sakinleştirici veririm. Bir şeycik olmazsın. Hadi gel salona geçelim artık. Babam alınmasın.

0: İlahi babacığım.
1: Vay vay efendim, evde mühim misafirler var. Biz rahatsız etmeseydik. Uygun zamanda mı geldik bilemedik. Adab-ı muaşerete uymak gerekir. Müeddep kişiler mevcut. Yanlışımız olmasın, aman.
2: Oğlum, daha girer girmez başlama sataşmaya.
3: Aman baba, ataman işte. Hayatı bu. Her şeyi dalgaya almak ve laf dokundurmak.
4: Bu sefer evde böyle şeyler duymak istemiyoruz. Bak, baştan söyleyelim.
2: Bakın, ahir ömrümüzde hep birlikte ağız tadıyla bir bayram yaşayalım. Vallahi yoksa hepiniz fırça yersiniz, biliyorsunuz kızgın halimi.
1: Vay be, beyefendi eniştem benim. Ne kadar özlemişim vallahi. Gel, gel öpeyim seni. Ya nasıl dayanıyorsun bu hanıma? Vallahi sen bir evliyasın. Sabırlı koca madalyası takacağım sana.
5: Ben de seni çok severim ataman. Ya beraber ne keyifli maçlar yapıyorduk. Ne kötü oldu ayrı şehirlere dağılmak.
1: Vallahi enişte öyle. Seni alalım Ankara'ya. Kalsın seninki İzmir'de. Çok sevdiği işi ona yeter ha.
5: Asıl siz İzmir'e gelin. Denizi, havası, güneşi harikadır.
1: Yok yok enişteciğim. Ben bazılarının yakınına uğramamak için gezmeye bile gelmiyorum oralara. Yusuf'um gel, aslanların aslanı, öpeyim yeğenimi. Görmeyeli koca adam olmuşsun sen.
3: Ya bize ne zaman sıra gelecek? Ablacığım öpeyim. Çok iyi gördüm seni. Gençleşmenin sırrını anlatman lazım bana. Bilgeciğim çok teşekkür ederim. O senin güzel bakışın. Tatlı dilin bir başkadır zaten. Kocanla şekerle biber gibisiniz. Kocanın acısı ancak seninle çekiliyor.
1: Umayana aydın konuştu. Her şeyin en doğrusunu bilir tabii ki. Enişteciğim, acı her şeyi pişirir. Ama ne hikmetse bir aydın hanımı pişirmiyor. Yusuf, aslanım benim. Dayısının bir tanesi. İşte hediyen.
6: Dayıcığım, teşekkür ederim. Ay, dayı, kulübümün forması. Süpersin.
1: Övmek gibi olmasın ama her konuda süperimdir.
3: Ay, süper görmesek inanacağız. Oyuncak Süpermen diyelim. Almacığım, gel ben de seni öpeyim. Yoksa babanın konuşması bitmez. Hediyeni bayram günü verecektim ama bazıları yine oyun bozdu.
1: Mırıldanarak yorum yapanlar mı var?
3: Bu da senin hediyen.
6: Halacığım, kütüphaneni aldın bana. Bu ne kadar çok kitap. Çok teşekkür ederim.
3: Bu klasikleri mutlaka okumalısın.
1: Bilge kadın aydınlattı bizleri.
3: Anne, yardım ister misin?
4: Hayır, her şey tamam. Geliyorum.
2: Ataman, ablanı unuttun galiba. Öpmeyecek misin?

0: Rıza Bey hayır denemez. Aile yadigarımız. Atsan atılmaz, satsan satılmaz değil mi?
1: Aman baba, zorla güzellik olmaz. Sıkıştırma mahdumunu, o nazlı niyazlıdır.
0: Ukala, illa eski kelimeleri kullanacak. Oğlu yerine mahdumu.
2: Evet, bırakın gevezeliği, hadi çaylar geldi. Böreği de soğutmayın lütfen.
3: Oh be, işte budur. En güzel manzara bu benim için. Tüm sevdiklerim yanımda. Hadi annenizin böreğini başka yerde bulamazsınız, hadi. Yusuf, Almula neredesiniz? Hadi bırakın oynamayı. Börek yemeyene kurabiye yok.
4: Anne ne olur böreği çok koyma. Yolda biraz abarttık. Kaçırdık ucunu iyice yemeğin. Oğlunu bilirsin, zırt pırt her yerde durdu. E biz de yedik tabii ki.
2: Kızım, senin keşkülün hazır. Sen önce onu ye.
4: Ay anneciğim, harikasın. Hayır diyemeyeceğim tatlıyı nasıl da biliyorsun.
5: Oh anne, bu ne lezzet. Aydın da güzel yapıyor ama senin böreğini tek geçerim. Ellerine sağlık canım annem.
4: Emin Bey, gördün ya, bizimkileri konuş bakalım.
0: Aman enişte, dikkat et, intikamı kötü olur. En iyi ben bilirim.
4: Nankör, keşke herkesin benim gibi ablası olsa. Yaranamadık ne yaptıysak.
3: Kızacağım artık ama. İstemiyorum böyle lafları.
6: Nerede bizim kurabiyelerimiz?
2: Getiriyorum hemen yavrularım.
3: Behicem, udumu getir. Herhalde bu akşam bir şarkı söylemeden olmaz.
4: Senin udunu çok özlüyorum babacığım. Hele gün batımında çaldığın şarkılar hep aklımda. Kendi kendime mırıldanıyorum da ara sıra.
0: Aman illa her yerde en ön planda ablamız hanım bulunacak. Şarkıda da hatta.
2: Oğlum uğraşma ablanla. Sen de çok seversin şarkı söylemeyi.
0: Herhalde. Severim tabii. Ben amatör korodayım. Bilge de geliyor. Öyle birileri gibi cahil cesaretiyle söylemiyorum.
4: Anneciğim, söyler misin sevgili oğluna? Ben de babamla çalabilmek için kanun dersi alıyorum. Hatta yanımda da getirdim. Dur baba, alıp geliyorum hemen. Bilmem birileri biraz olsun utanır mı? Hiç sanmam ya. Bazılarının ardamarı çatlamış oluyor ya. Neyse artık.
3: Tamam tamam, yeter. Kesin atışmayı. Kaçırmayın ağzımızın tadını yahu. Ama hep beraber söyleyeceğiz ona göre. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?
2: İşte aile korosu gururla sunar.
4: Babacığım sen başla, ben sana uyum sağlayayım.
3: Heh, tamam.

0: Anneanne, biz geldik.
1: Dur dur yavruşağım, açıyorum.
2: Neler neler aldık bayram için bilsen. Çok yorulduk ama.
1: Aman da benim torunum büyümüş de bayram alışverişimi yaparmış.
3: Oh, gerçekten her yer çok kalabalıktı ama istediğimiz her şeyi de aldık.
2: Anneannem, senin sevdiğin badem şekerini de aldı dedem.
3: Herkesin sevdiği bayram şekerleri bizim şekerciden itinayla alındı. Aydın için tarçınlı akide şekeri, Ataman için sakızlı lokum, Bilge'nin badem ezmesi, Emin'in de çifte kavrulmuş lokumu. Tabii olmazsa olmaz kahvemizi de unutmadık.
4: Dede, peki bizim bayram şekerimiz yok mu?
3: Olmaz mı kızım? Sizin çikolataları da aldım. Hem senin hem Yusuf'un istediğinden.
1: Benim siparişlerim peki?
5: Aman sultanım, onları unutur muyum? Hepsi eksiksiz istediğin yerlerden alındı.
6: Babacığım, sen hemen salona geç. Almula sana kahve yapsın da gör bak yorgunluğun nasıl geçiyor.
5: Bu küçük cimcime kahve yapmayı da mı öğrendi? Maşallah maşallah.
4: Tabii dedeciğim, ama biraz da annem yardım ediyor.
3: Aferin sana. Koş yap bakalım hadi. Ağzım sulandı bile benim. Kızım, sizler de yanımda olun. Ben hiç yorulmam. Artık bu yaştan sonra sizler için yaşıyoruz. Hepinizi mutlu ve beraber görmek yeter bize.
6: Sağ ol babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hadi Almula, koş mutfağa bakalım.
2: Bayram kıyafetlerimizi odamıza götürelim mi anneanne?
1: Gerek yok oğlum. Ben hepinizin kıyafetlerini odalarınıza koydum bile.
2: Herkese yeni kıyafet mi anneanne?
1: Evet, biz yaşadığımız sürece bu evin bütün çocukları bayram sabahı yeni kıyafetlerini giyecekler.
7: Annem ya, boşa masraf ediyorsunuz, böyle uğraşıyorsunuz.
1: O nasıl söz oğlum, duymamış olayım. Ne çabuk unuttunuz eski bayramlarımızı.
6: Anneciğim, ondan aile, geçmiş, sevgi, gelenek falan çok şey bekliyorsun.
4: Dedeciğim, geldi kahveniz. Okkalı, sade, köpüklü ve yanında suyuyla.
3: Ehli keyfin keyfini ne tazeler? Taze elden taze pişmiş taze kahve tazeler. Torunum büyümüş de böyle güzel kahveler mi yapıyor dedesine?
7: Aydın hanımefendi, biz zat-ı şahaneleriniz gibi değiliz. Sıradan insanlar olarak görgü ve göreneğimiz sınırlı. Anneciğim, biz bunlardan anlamayız. Sen onlara yeni al. Bize de onların eskileri olsun.
6: Arife günü kötü söz söyletme bana Ataman. Kalbini kırmayayım bak. Annemler üzülmesin.
3: Yeter artık. Kesin bu saçmalığı. Ayıptır, günahtır.
1: Ben mutfağa geçiyorum. Bayram için hazırlık yapacağım. Yusuf ve Almula dediğini size masal anlatsın. Bilgeciğim, alışveriş yapmak istiyordun. Ne olur al Ataman'ı gidin. Emin, sen hazır İstanbul boşalmışken eski İstanbul turu yapalım diyordun. Hadi siz de Aydın'la gidin, tadını çıkarın.
3: Behicem, bizim geleneksel gezi duraklarımızı sıralamadın hayret. Vapurda çay simit ve martı üçlüsü, onu hatırlatmadan olur mu?
1: Bilirler onlar Rıza. Çocukları lafa tutma, geç olmadan çıksınlar da günü kaçırmasınlar.
3: Yaşlılık böyle işte, çenemiz düşüyor. Hadi çocuklar, biz masal köşemize geçelim ve masallar başlasın.
4: Yaşasın! Başlıyor masallar.
2: Hadi dede, hadi.
8: Artık büyüdünüz, ne masalı çocuklar? Yormayın dedenizi.
4: Baba, bilmiyorsun. Dedem öyle çocuk masalları anlatmıyor. Sinema filmi gibi kahramanlar var. Hiç bitmesin istiyoruz.
3: Damat, merak etme. Ben bugüne göre masallar anlatıyorum. Yoksa dinler mi zamane çocukları? Bunca yılın öğretmeniyim. Emekli olsak da unutmadık bunları.
6: Anne, sana yardım edelim ama. Bütün işler başına mı kalacak böyle?
7: Merak etme Bilgeciğim. Anne mutfak sırlarını kimseye açmaz. Onun gizli ve özel alanıdır mutfak. Sevdiğimiz yemeklerin püf noktalarını bile bir türlü söylemez.
1: Yapma oğlum, ne sırrı? Herkes gibi yapıyorum, abartma. Kızım, sen hiç düşünme beni. Ben çok mesudum.
6: Annem diyorsa sözüm bittiği andır. Nokta demeden gidelim en iyisi.
1: Bence dördünüz beraber gidin eski İstanbul turuna.
6: Aman anne, ağzımızın tadı kaçmasın. Dalgan dikeni oğlun batar durur bayram öncesi. Hiç almayalım.
7: Anne, kızınla bir yerden keyif alınır mı? Ancak kavga ve sorun olur. Biz bir tatlı huzur almaya geldik buraya. Bir tatlı huzur almaya geldik.
6: O zaman biz de gidiyoruz anneciğim. Size kolay gelsin.
9: Anne, baba, görüşürüz.
5: Tamam çocuğum, tamam. İyi eğlenceler. Yusuf, Almula, siz içeri geçin. Ben hemen anneannenize bir şey söyleyip geliyorum.
2: Tamam dedeciğim.
3: Beyciğim, ben barışma işinden umudumu yitirdim. Bir kavga ve gerginlik olmasın yeter. Sürekli ateş halindeler ikisi de. Sönecekleri de yok gibi.
1: Ay bey, sorma, ben de çok üzgünüm. Görüyorsun değil mi? Nasıl keçi gibi inat ediyorlar.
3: Artık tek bir kozumuz kaldı, o da bayram yemeği. Tüm hazırlıklarımızı yapıp kozlarımızı orada kullanmalıyız. Bu ya güzel bir başlangıcın ilk bayramı, ya da düşünmek istemesem de son birlikte bayram olacak. Gazamız mübarek olsun.

0: Herkes yeni kıyafetlerini giydi değil mi?
1: Ay anne, Almila sabahı zor etti bayram kıyafetlerini giyeceğim diye. Hele kırmızı ayakkabılarını, koyacak yer bulamadı bütün gece.
2: Ah canım benim. Çocukluktaki bu güzel istemek hiç değişmiyor.
1: Abla sen de sever miydin o

0: kırmızı rugan ayakkabıları?
1: Bizim kuşakta hangi kız o ayakkabıları sevmezdi ki? Üzerimizde elbisemizle hanım hanımcık olurduk.
2: Bizim Yusuf bayram namazına giderken giyindi, süslendi erkenden.
1: Gelince giy oğlum dedim bayramlıklarını. Camide de bayramlaşma oluyormuş. Olmazmış öyle. Güzel giyinmeliymiş beyefendi.
3: Aslan yeğenim, büyümüş de ailenin erkekleriyle bayram namazına geliyor. Vay be!
2: Bayram bu evde bir başka tatlı geliyor bana. Çocukluğuma gidiyorum sanki. Biz de babamla bayram namazına gider, dönünce de harika bir aile kahvaltısı yapardık.
4: Bayramlarımız bizi biz yapan geleneklerle güzel oğlum.
5: Sırf bu gelenekler sürsün diye ben de mendil aradım durdum geçen. Çocuklara bayram parasını güzel mendiller içinde vermek de adettir. Zor buldum valla.
6: Dedemin verdiği bayram harçlığını hemen kumbarıma atacağım eve dönünce.
7: Ben de istediğim oyuncağı alabilirim değil mi baba?
2: Elbette alabilirsin oğlum.
0: Anneciğim, bana aldığın elbiseye bayıldım. Her zaman giyilir bir seçim. Zevkimi de biliyorsun. Çok teşekkür ederim.
2: Anneciğim kusura bakmayın. Teşekkürde biraz geciktim ama aldıklarınızı hemen giydim görüyorsunuz.
4: Ne teşekkürü çocuklar, sizlere layık değil. Bizleri hatırlarsınız giydikçe.
3: Annem zevkli kadındır.
1: Sen sadece konuş, başka bir icraat yok.
3: Bir sinek vızıldaması var. Anne, sinek savar takalım da yemeği rahat yiyelim.
4: Bunlar da sizlerin hediyeleriniz.
1: Ay anne, alemsin.
3: Bu ne ya?
4: Sizlere en yakışan hediyeyi bayağı aradım ama sonunda buldum. Keçi motifli kazak. İkinize de aynı model, aynı renk. İki keçi karşılıklı giyersiniz artık.
5: Zaten siz çocukken de kıskanırdınız birbirinizin kıyafetlerini.
1: Ataman kıskanıyordu demek istiyorsun herhalde baba. Ayrıca ben inatçı değilim. Her işin doğrusunu yapmaya çalışıyorum.
3: Doğru doğru. Sen hiç kıskanmazdın. Sadece benim üstüme istemeden bir şeyler dökerdin.
5: Yusuf, televizyonun sesini aç oğlum. Bayram günlerinin nişanesi oyun havaları çalıyor. Bunlar çaldı mı anlarız ki bayram gelmiş. Hele de Mustafa Kandıralı bayramın sesi sanki.
1: Haklısın baba ya. Hakikaten bayram sabahları hep bunu dinlerdik. TRT nostalji kuşağı yapmış, ne güzel. Çocukluğuma gittim birden.
2: Ben de çocukken bayramda elime aldığım bir boruyu klarnet gibi üfler ortalarda koşuştururdum. Ey gidi günler be.

0: Çocuklar, hadi sofraya. Biliyorsunuz bayram sofrası bu evin hassas noktası. Beklenmez, bekletilmez. Hepimiz hep birlikte oturacağız.
1: Evet. Bakın yemeklerime de saygı bekliyorum ona göre.
2: Ben kimseyi beklemeyeceğim vallahi. Babacığım hemen geldim.
0: Gel evladım, gel otur.
3: Baba, nerede aş iyesi? Bu sefer o çağırmıyor mu bizi sofraya?
0: Çok haklısın. Neden bu sefer hiç sesi çıkmadı? Birazdan gelir ama merak etmeyin.
4: O kim dede?
0: Çocuklar, bu sofranın görünmeyen bir konuğu var. Adı aş iyesi.
4: Aş iyesi mi? O da mı bizimle yemek yiyecek?
5: Görünmez misafir mi olurmuş?
0: Aş iyesi sofranın ruhunu korur. Eğer kavga ederseniz, saygısızlık yaparsanız üzülür. Ama paylaşır, teşekkür eder, sevgiyle davranırsanız soframız bereketle dolar.
4: Peki neden onu görmüyoruz dede?
0: Teknolojiyle her türlü şeyi normal buluyorsunuz da buna neden inanmadınız? Üstelik aş iyesi ta anne ve babalarınızın çocukluklarından bu yana bizimle.
6: Evet, tam seslenecektim. Nedir bu gürültü? Herkes masaya otursun çabuk. Unuttunuz galiba. Yemek beklemez. Sofra bizim gönüllerimizin birleştiği yerdir. Rıza Bey, çocuklara güzel anlatın. Onlar da artık benimle yaşamayı öğrenecekler.
5: Dede, kim konuşuyor sahi? Cep telefonu uygulaması mı yoksa?
7: Hayır değil canım. Bizim evin sadece sofrada konuşan aş iyisi Yusufçum.
5: Sesi sanki biraz...
3: Papağan gibi diyecektin değil mi? Biz de ona benzetirdik. Yemek yemezsek ve sofrada tartışırsak çok kızar ona göre.
7: Ama eğer usta olursak ve tabaklarımızdakileri bitirirsek ödüller verir.
4: Ya hediye mi veriyor, harika.
5: Yok, bu işin içinde bir şey var. Dede biraz senin sesine de benziyor ama ağzını da oynatmıyorsun hiç. Bu ses uzaydan mı geliyor böyle?
6: Tamam, susun artık, kızmaya başlıyorum. Misafir geldi, sofra açıldı, bereket geldi, gönüller şen oldu.
0: Ben de bu sözü tamamlayayım o halde.

0: Toy düzüldü, sofra kuruldu, yiğitler aş yedi, gönüller hoş oldu. Haydi bakalım, afiyet olsun hepimize.
1: Anne, en mutlu olduğum yer ve zaman. Eline sağlık, bu ne güzel sofra böyle ya.
2: Ne ayıp Emin, duyan da bizim evde hiç yemek pişmiyor sanacak.
3: Enişte, aldırma sen. Bırak kıskanç o kıskanç.
2: Abla öyle deme. Ben de yemek yapıyorum kendimce ama annemin yemekleri bir başka oluyor.
0: Evet, şöyle menümüzü saysaydın Behicem.
4: Önden güzel bir yayla çorbası, ardından hepimizin sevdiği kuru köftem, domatesli pilav, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, benim spesyalim Emin'in isteği fava ve Bilge'nin favorisi zeytinyağlı lahana sarma.
2: Anne, bizim tatlımız nerede peki?
3: Aa, hayret valla, nasıl oldu da bizim dedi. Tek ortak zevkimiz bu.
4: As solis tabii ki bu evin bayram tatlısı. Portakallı yoğurt tatlım.
5: İşte bu.
6: İşte bu. Çok güzel.
0: Çocuklar, bu evde yemeklerin bir ruhu ve anlamı vardır. Ramazanlar, iftarlar ve sahurlar, bayramlar, doğum günleri, yılbaşları, Hıdrellez ve her özel zamanın bizim kültürümüzde özel bir yemeği vardır. O günler hep o tatlarla, o kokularla hatırlanır. Aslında mutluluğun tadı ve kokusudur soframızda tüten.
6: Yaşa baba, ne güzel söyledin.
3: Evet.
6: Vallahi öyle.
2: Ay vallahi ben daha fazla bu kokuların cazibesine dayanamayacağım.
6: O zaman hadi başlayalım tatmaya.
0: Hadi bakalım.
6: Şunu
0: hadi
6: alın önce. Baksana.
0: Şurayı hadi alın. Hadi
2: harika
0: oldu. Al kızım, sen de al. Hadi oğlum. Hadi.

0: Evet, yemekler bitti. Tatlıya gelmeden birkaç sözüm olacak size.
1: Şşş, Behice Sultan'ın önemli konuşması. Herkes sussun. Şşş.
2: Saçma sapan konuşma da dinle bakalım neler diyecek.
0: Ay, çocuklar biz artık yaşlandık. Daha kaç bayram birlikte oluruz bilemem.
1: Anneciğim yapma. İkinizin de maşallahı var. Çok şükür sağlıklısınız. Niye böyle konuşuyorsun şimdi?
0: Sağ ol oğlum ama dur bir bitireyim. Lafı evirip çevirmeyeceğim. Ben bu küslükten çok sıkıldım ve yoruldum. Yani gönlüm yoruldu. Ay, takatım kalmadı artık.
2: Anneciğim bırak bunları şimdi. Bu bayram sofrasının tadını çıkaralım ne olur. Bak geçmişte güzel günlerimiz oldu. Onları unutmayalım yeter. Ama sofradaki bazılarıyla yaşamda beraber yol alınmaz. Anlıyorsun değil mi?
1: Hayamdan bir dörtlükle cevap vereceğim. Babam çok sever malum.
3: Merak ettim söyle bakayım.
1: Geçmiş olan dünden hiç yad etme. Yarın da gelmemişken feryat etme. Düşünme geleceği de geçmişi de. Şimdi şen ol da yaşamı berbat etme.
2: Baba izin verirsen ben de hayyamdan cevap vereceğim oğluna.
3: Tabii kızım buyur.
2: Ben gönlü temiz insana kurban olayım. Geçsin başım üstünde benim hoş tutayım. Ham insanı al karşına söylet azıcık. Dön sonra cehennem neymiş gel sorayım.
4: Bu iş aşık atışmasına doğru gidiyor vallahi.
0: Artık çocuk değilsiniz ki yetişkin oldunuz. Herhalde Hayyam'ın felsefesiyle hayata bakanlar da bu masadan barışmış kalkar.
5: Kös gönül demleti yıkar, barış gönül demleti kurar. Bu sofradan küs gönülle kalkamayacak. Bu böyle birine. Aydın ve Ataman beni dinleyin. Küs kalacak mısınız? Cevap verin hemen.
2: Asla barışmayacağım.
1: Oh ne kadar inatçı olduğunu bir kez daha kanıtladın bize.
2: Seninle aynı fikirde olmaktan bile rahatsız oluyorum.
1: Zaten hayatın boyunca benimle aynı yerde duramadın ki. Hep yukarıdan bakmayı sevdim.
2: Yeter. Ben barışmıyorum. Duydun mu? Barışmıyorum.
0: Aydın.
3: Kızım ne yapıyorsun? Otur yerine.
2: Ay yıllardır içime attım. Hep ben alttan aldım. Hep ben sustum.
1: Sen mi sustun? Her cümlen iğne gibi ya senin.
4: Tamam yapma.
2: Çünkü
6: Aydın,
2: haklıyım.
6: Aydın sakin ol.
1: Çünkü baba, kendini hep haklı sandın.
7: Allah'ım ne olur durun.
2: Sen benim kardeşimdin.
0: Rıza Bey birbirlerinin üzerine yürüyorlar.
1: Ablamdır.
3: Durun durun çocuklar ne yapıyorsunuz?
2: Ya, hay
3: Allah'ım yarabbim ayrılın ya ne yapıyorsunuz?
1: Tamam tamam yeter ya. Daha fazla dayanamıyorum.
2: Ben de.
1: Canım
2: kardeşim benim.
1: Canım ablam.
0: Ay bu ne? Bu ne?
3: Ne oluyor ya şimdi?

0: Anlamadım ki bu gerçek mi?
1: Ataman.
0: Yani ne oldu? Barıştılar mı?
2: Baba, anne, kızmayın.
1: Bu biraz planlıydı.
0: Aa, plan mı?
3: Ay, sizin aklınızdan zorunuz mu var? Aklımız çıktı.
1: Nasıl, iyi rol yaptık mı, ne dersiniz?
2: Ha?
1: Vallahi kalbim duracaktı abla.
0: Ben de az kalsın araya giriyordum.
4: Bu gerçek değil miydi yani?
5: Ama ben
2: korktum.
1: Bazen en gerçek barış en büyük kavganın içinden çıkar yavrularım.
2: Ama siz sakın denemeyin.
1: Galiba artık gerçek hikayeyi anlatabiliriz canım kardeşim. Bak babacığım, mektubunu okuyunca çok üzüldüm. Ben hemen telefona sarıldım ve Ataman'ı aradım. O da beni arayacakmış ameliyattan çıkınca zaten.
2: İkimiz de sizleri bu kadar üzmüş olmaktan kahrolduk. Ama yine de sıradan bir barışma olsun istemedik. Küçük bir oyun oynayalım dedik.
1: Sofrada son ana kadar sizleri birazcık üzmeyi göze aldık.
6: Vallahi alacağınız olsun çocuklar, yüreğimize indirecektiniz neredeyse. Her şey daha kötü oldu diye çok korktum.
3: Hele ben. Önceden ettiğim duaları kaçak atladığımı bir ben bilirim. Ay, aşk olsun size.
2: Kızma sultanım. Sizi son kez birazcık üzdük.
1: Evet anneciğim, bitti artık. Bundan sonra küslük falan yok. Hep beraberiz.
7: Aferin çocuklar. İşte şimdi bayramınız bayram oldu.
6: Allah'ım, bu günleri de görecek miydik? Çok şükürler olsun sana.
3: Onca hüzünlü bayramdan sonra bunu hak ettik Rıza Bey.
6: Hak ettik beyciğim, hak ettik. Bundan sonra her günümüz bayram.
3: Sizlere bir mirasımız olarak bu güzel geleneğimiz kalsın çocuklar. Biz yıllardır her türlü derdimizi sofrada konuşur, sofrada çözeriz. Siz de bugün bizi korkuttunuz ama yine öyle yaptınız. Sofralarımızın anlamını, birleştirici yanını hiç unutmayın, rica ediyorum. Bak, beraber oturun, konuşun, muhabbeti eksik etmeyin ki karnınız doyarken kalbiniz de doysun. Ruhunuz da beslensin.
6: Çocuklar, neden aşk iyisi diye bir kahraman yarattım siz çocukken biliyor musunuz?
4: Neden dede, neden? Ben de çok merak ettim.
6: Yaşamda her şey görülmez. Görünmeyene olan inancımızı da diri tutabilesiniz diye. Yanımızda biri olmasa da düzgün davranmayı bilen, kültürünü önemseyen, ailevi değerleri koruyan çocuklar olmanızı istedik.
2: Biz de önce biraz korktuk bu görmediğimiz sesten. Ama sonra alıştık.
1: Bir hata yaptığımızda dikkat edelim. Yoksa aşiyesi annemle babama söyler diye çok korkardık. Değil mi Ataman?
2: Doğru vallahi.
6: Beyeceğim, hani tatlılarımız? Bak, yıllar sonra ilk kez yoğurt tatlısının gerçek lezzetini hissedeceğim.
3: Bu sefer tatlım da yani bir başka kabardı. Hadi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
6: Bizim ailede mutluluğun tadı sofradır. Bu bayram hakkını tam verdik sofranın. Çok şükür ya Rabbim sana. Çok laf ettik. Şimdi sıra müzikte.
2: Babacığım, udunu hemen kenarda hazır etmişsin. Buyur.
1: Benim de kanunum burada. Hemen alıyorum. Bir dakika.
6: Ver bakalım, ver ver. Ne söylüyoruz o halde? Kalamış'tayız. Huzuru da yakaladıysak bize bir Münir Nurettin şarkısı yakışır. Haydi hep beraber çocuklar.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Crystal Palace, Rayo Vallecano futbol takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Yapı Kredi World'lular Open

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: Aptas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Mutlu akşamlar değerli futbol severler. UEFA Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde finale hoş geldiniz. Almanya'da Leipzig Stadyumu'ndayız. Crystal Palace'da Rayo Vallecano biraz sonra Konferans Ligi'nde finalde kupaya uzanmak için zorlu bir mücadeleye başlayacaklar. Sesimi sizlere ulaştıran Adem Karaman'la birlikte ben Alper Bakırcıgil hepinize bir kez daha mutlu bir akşam dilerken bayramınızı da kutluyorum değerli futbol severler. Evet, mücadele biraz sonra başlayacak. Almanya'da 20 santigrat derecelik bir sıcaklık var. %35 oranında nem ve saatte 35 kilometre hızla esen bir rüzgar. Maç öncesinde son derece güzel bir atmosfer var. Leipzig stadyumunda iki takımın da taraftarının oluşturduğu gerçekten güzel görüntüler var, koreografiler var.
3: Değerli izleyenler, şu anda karşılaşma hakemi İtalya'dan Maurizio Mariani Pırıç'ın yaptığı kale seçimi yapılıyor. İki kaptan karşı karşıya ve zorlu maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Maç İtalya'dan Maurizio Mariani yönetirken yardımcıları Daniela Bindoni ve Alberto Tegoni olacak. Dördüncü hakem İsveç'ten Glenn Niverk ve VAR odasında yine İtalya'dan Marco Di Bello'yu izleyeceğiz. İki takımın da sizlere kadrosunu aktaralım. Crystal Palace 3-4-3 oyun sistemini benimseyecek. Kalede Henderson oynayacak. Üçlü savunmada Jaide, Kambo, Maxence, Lacro ve Charlie Riyad'ı izleyeceğiz. Orta alanda Trick Mitchell, Daichi Kamada, Edin Martin, Daniel Munoz dörtlüsü görev yaparken ileri uçta Jeremy Pino, Jean-Philippe Mateta ve İsmail Assar gol ayakları olacak. Diğer tarafta Rayo Vallecano'nun 11'ine baktığımız zaman onlar da 4-2-3-1 oyun sistemiyle sahada. Kalede Augusto Batalla var. Dörtlü savunmada sahada Andrei Ratiu, solda Pep Cavaria. Stoperler Patesis ve Florian Nejun. Savunmanın önündeki iki ön libero Oscar Valentin ve Unai Lopez'dan oluşurken bu ikinin önünde sağ kanadı Jorge de Frutos, sol kanadı Alvaro Garcia kontrol edecek. Ortalarında Isi Palozon'u izleyeceğiz ve en uç noktada Brezilyalı Alemão rakip kaleye en yakın isim olacak. Değerli izleyenler, dinleyenler, artık son kontroller yapılıyor ve ilk dürük gelmek üzere. Almanya'da Leipzig stadyumunda final başlamak üzere. Eğer 90 dakika beraberlikle tamamlanırsa uzatma devrelerine geçilecek. İlk vuruş yapıldı, maç başladı ve Henderson'dan uzun mesafeli rakip ceza alanına doğru ilk atak şansı. Savunmada Florian Lejeune bırakmıyor, topu oyun alanının dışına gönderdi ve karşılaşmada ilk taç atışını Crystal Palace kullanma hazırlığında. Daniel Munoz topu elleri arasına aldı, rakip ceza alanı ön çizgisi hizasına yakın bir noktadan ve karşı tribünler önünden atak yönüne göre sağ kanattan Munoz o taç atışını kullanma hazırlığında. Arkadaşlarına ceza alanına gidin dedi, uzun mesafeli kullanabilir Munoz. Öyle de oldu, ceza alanına gönderdi yan çizgiye doğru, kafalardan seken top oyun alanının dışında. Son temas Crystal Palace'lı oyunculardan top oyun alanının dışında ve kale vuruşunu kullanacak Rayo Vallecano. Bir tarafta Olivier Glasner, diğer tarafta Inigo Perez. İki takımın da teknik adamı son derece tabii ki heyecanlı. Kariyerlerine kupayı, Konferans Ligi kupasını eklemek istiyorlar. Belki Crystal Palace Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçlar alamadı. Ligi alt sıralarda bitirdi ama öncelik hep Konferans Ligi'ndeydi ve buraya kadar gelmeyi başardı. Crystal Palace finale adını yazdırdı. Diğer tarafta Rayo Vallecano. Lig anlamındaki performansa baktığımız zaman Crystal Palace'dan La Liga'da daha iyi bir performans gösterdi. 6. sırada tamamladı ama Bakalım o performans bugün

Finalde Crystal Palace karşısında neler getirecek? Top oyun alanının dışına gitti. Vallecano. Rakip alanın ilk metrelerinden sağ kanattan Andrei Rătiu Rumen oyuncusuyla taç atışını kullanma hazırlığında. Rătiu topu eller arasına aldı. Yanına sokulan bir arkadaşını arıyor şimdi, kullandı. Bir top kaybı gelecek mi? Uzun mesafeli bir vuruş geldi ama

Leipzig stadyumunu hınca hınç doldurmuş durumda. Değerli dinleyenler, Henderson topu kale alanı ön çizgisine koydu. Kaptan arkadaşlarına da ileri gidin şeklinde bir işaret yaptı. Üçüncü dakikadayız. 0-0'lık eşlik devam ediyor. Henderson kullandı. Orta alana doğru gelen top şimdi Vallecanoğlu. Oyuncular da kontrol etti. Ratio ama pas isabetli olmadı. Şimdi atak şansı Crystal Palace için olacaktı ama orada da isabetli bir pas gelmedi. Andrei Ratio top aldıktan sonra Florian Lejeune'a doğru döndü. Ceza yayının sağında Lejeune uzun mesafeli sol çapraza doğru gönderdi. O pas yerini bulmuyor savunmada. Seken top şimdi sağ kanada doğru geldi. Çadriyat'tan o sağda Daniel Munoz var. Tekrar Çadriyat uzun mesafeli rakip alana doğru gönderdi. Şimdi savunmada bir anlık hata geldi. Top Crystal Palace oyuncularda. Ceza alanına doğru gönderilen top pas arası Florian Lejeune'dan geliyor. Son derece kritik bir hamle geldi. Lejeune'dan eğer sağ kanatta Sar topla buluşabilseydi ceza alanına girerken çok büyük bir tehlike yaratabilirdi. Crystal Palace takımı orta yuvarlak yakınında top kontrol etti. Mitchell yerden gönderdi. Gözler karşılaşmanın hakeminde ve karar serbest vuruş. Jeremy Pino'ya yapılan müdahale faul dedi İtalyan hakem Maurizio Mariani ve serbest vuruş kararını verdi. O serbest vuruşu kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan ama uzak mesafeden Crystal Palace kullanacak. Oscar Valentin'in rakibine yaptığı müdahale faul ve serbest vuruşu kullanma hazırlığı. İngiliz temsilcisinde topun arkasında Edin Martin ve Jeremy Pino ikilisi var. Değerli dinleyenler, kalesinde Augusto Batalla hem barajdaki hem de önündeki savunmacı arkadaşlarını şu anda uyarıyor. İki kişilik bir baraj var. Yaklaşık 30 metrelik bir mesafe kaleye. Bir duran top şansı Crystal Palace için, İngilizler için. Orta geldi uzak noktaya doğru. Şimdi iyi kontrolü sağlayamadı Crystal Palace'lı oyuncular ama topu da kaybetmediler. Orta şansını alacak Jeremy Pino. O orta geldi. Mateta'dan sekti. Seken topu da kovalayan hiçbir takım arkadaşı yok. Top ters kanattan oyun alanının dışında. Gözler de maçın hakemine döndü ama orada Lejeune'un son hamleyi yaptığı görüşünde Maurizio Mariani. Dolayısıyla taç atışını da Crystal Palace kullanacak. Sol kanattan kullanılacak. Değerli dinleyenler, Munoz yine uzun mesafeli kullanabilmek için o taç atışını sağ kanattan sol kanada kadar geldi. Mateta'ya sıkı bir markaj var kale alanı içerisinde. Munoz taç çizgisinden de bir hali geriye geldi. Gerildi. O uzun mesafeli taç atışını kullanma hazırlığında Munoz. Şimdi o atışı kullandı. Kale alanı ön çizgisine doğru gönderdi. Kafa Vallecanoğlu oyunculardan Frutos uzaklaştırma düşüncesinde. Top tekrar Crystal Palace'lı oyuncularda kalmak üzereyken elle oynama kararı geliyor. Maçın hakemi Mariani'den ve serbest vuruş Vallecanoğlu'nun. Yarı finalde Crystal Palace Shakhtar Donetsk'te karşı karşıya geldi. İngiltere'de 2-1 rakibini yenerek finale yükseldi. İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanmayı başarmıştı. Crystal Palace böylece finale adını yazdırdı. Diğer tarafta Rayo Vallecano Strasbourg'la eşleşti. İlk maç İspanya'da 1-0 Vallecano'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Avusturya'da rövanşı da yine aynı skorla kazandı. 1-0'la Vallecano ve finale yükselen ikinci takım oldu. Oscar Valentin orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminde top aldıktan sonra soluna döndü. Pep Cavaria o da daha sola doğru çıkartıyor. İsim Palazzo'nun pası iki rakip arasında kaldı. Vallecanoğlu oyuncular ama topu bir kez daha Palazzo'nun aldıktan sonra döndü geriye. Patesiz. Ondan Florian Lejeune'a doğru orta yuvarlak yakınında sağına döndü. Ratiu orta çizgi üzerinde kontrol ettikten sonra kaptanı Valentin'le oynadı. Oscar Valentin'den Patesis, ondan sol kanada Pep Cavaria önündeki hareket alanını değerlendirdi. Rakip alana geçti. Cavaria öne doğru oynuyor. Orada Garcia var. Garcia ortayı yaptı. Kale alanı ön çizgisine doğru
Kaptan, kaleci, Hendrik.

Ederson çıktı. Topu eliyle kontrol etmeyi başarıyor. Alvaro Garcia'nın yaptığı orta sonrasında top şu anda Henderson'da, penaltı noktasıyla kale alanı ön çizgisi arasında kalan boşluktaydı. Cezalarının ön çizgisine doğru hamleyi yaptı ve şimdi de kaleci vuruşunu kullanıyor. Uzun mesafeli gönderdi. Mateta o topu kovaladı. Savunmadan sektikten sonra son olarak kimde kalacak? Vallecano'lu oyuncularda kaldı ama pasta hata var. Kamada öne doğru oynadıktan sonra topu kontrol eden Jeremy Pino sağ kanada dönmek isterken pasında isabet sağlayamadı. Vallecano'lu oyuncular taç çizgisine yakın noktada topu rakip alana doğru gönderdi. Lacroix şimdi rakibinden önce kontrol ettikten sonra Çadiri'ye de doğru çıkarttı. Orta yuvarlak yakınlarında Crystal Palace'lı oyuncular ama serbest vuruş kararı geldi. İtalyan hakemden Crystal Palace o serbest vuruşu kullanacak. Adam Wharton'a yapılan müdahale var. Orta yuvarlığa girmek üzereyken rakibi Jorge de Frutos tarafından serbest vuruş Mariani o kararı verdi ve Crystal Palace kullanacak. Crystal Palace'ın taraftarların desteği devam ediyor takımlarına. Orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminin sağ tarafından o serbest vuruş kullanıldı. Sol kanada doğru gönderildi. Orada hareketleniyor. Dayı çıkamada öne doğru oynadı. Mateta'dan sekti. Şimdi uzaktan bir şut denemesi geliyor. Jeremy Pino'dan savunmadan döndü. Sar kovalıyor cezalarının içinde. Kontrol etti. Sar vurdu. Savunmadan sekti Oscar Valentin'den. Ve kaleci Augusto Batala'da kalıyor. İsmail Sar sol ayağıyla şansını denedi. Şutunu attı. Savunmadan sekti. Oscar Valentin'den şiddetini kaybeden topta kaleci Batala'da kaldı. Eliyle oyunu bir kez daha hareketlendirdi Batala. 10. dakikadayız. Leipzig'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Augusto Batala ayağıyla öne doğru oynamak istedi. Pas isabetli değil ama Crystal Palace oyuncular da iyi kullanamadı. Jeremy Pino ile top bir kez daha Augusto Batala'ya geliyor. Sağ ayağıyla top kontrol ettikten sonra sol kanada döndü. Pep Cavaria ile oynadı. Pep Cavaria topun üzerine bastı. Patesis'e döndü. Kendi cezalarının içerisinde Patesis. Sağ kanatta Ratiu'ya doğru uzun mesafeli top. Ratiu kafayla indirmek istese de pas isabetli olmadı. Crystal Palace'da kaldı. Kamada tek top oynadı. Jeremy Pino hareketlenecek yerde oyun devam ediyor. İsi Palazzo'nun pası. Şimdi Vallecano için bir karşı atak şansı. Çabuk geldi. Geçişin oyununu çabuk uyguladı. Konuk takım ama pas isabetli olmadı. Köşe gönder dibinde kontrol ettikten sonra Frutos geriye doğru çıkarttı. Ratiu'nun ortası kale alanına. Top kaleci Henderson'da kalıyor. Crystal Palace'da Henderson topu kontrol etti. Ve şu anda arkadaşlarının da sahaya yayılmalarını bekledi. Eliyle oyunu hareketlendirdi. Rakip yarı sahaya doğru uzun mesafeli pas son derece isabetsiz. Değerli dinleyenler, Florian Dejun o topu aldıktan sonra Oscar Valentin'e bıraktı. Oscar Valentin hemen yanındaki arkadaşı Unai Lopez'e. Lopez'den Patesis orta yuvarlak yakınlarında kendi yarı sahasında Vallecanoğlu oyuncular. Florian Dejun topu aldıktan sonra yeniden Sis'le oynadı. Patesis orta yuvarlan kendi alanına bakan diliminin sol tarafında çevre kontrolünü yaptı. Sis boşta arkadaşını arıyor. Sağ kanadında isi Palazzo'nu gördü. Palazzo'nun rakip alanının ilk metrelerinde yanına sokulan Florian Lejun var. Lejun orta yuvarlaktan kalecisine bir pas tercih etti. Augusto Batalla ceza yayının da dışında top aldıktan sonra tekrar yanına sokulan Florian Lejun'a bırakıyor. Florian Lejun boşta arkadaşını aradıktan sonra önünde Unai Lopez var. Lopez oynadı. Lopez Sis'e bırakıyor. Sis tekrar Lejun'a. Lejun yeniden kalecisine döndü. Augusto Batalla'ya penaltı noktası üzerinde kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla orta çizgiye doğru uzun mesafeli gönderdi. Alemão güç de olsa kontrol etti. Geriye doğru döndü. Sis'e. Sis'ten yeniden Lejun ceza yayını sahanda. Lejun'dan uzun mesafeli pas. İsi Palazzo'nun hareketlenecek taç çizgisi yakınlarında. Kamada onu kontrol etme düşüncesinde Palazzo'n döndü. Geriye yerden pas Ratiu'dan. Ratiu tekrar top aldıktan sonra merkeze. Orta yuvarlığa doğru döndü. Orada Patesis var. Sol kanada Alvaro Garcia'nın koşuluna göndermek isterken pas son derece hızlı. Top doğrudan
oyun alanının dışına gidiyor ve kale vuruşunu Crystal Palace kullanacak. Şu ana kadar iki takımdan da kontrollü bir oyun, henüz bir pozisyon yakalayabilmiş değil. Gerek Crystal Palace gerek Rayo Vallecano mücadele kale vuruşuyla tekrar hareketleniyor. Değerli dinleyenler, sağ kanada Daniel Munoz'a doğru. Daniel Munoz Chadriyat'a bıraktı. Chadriyat savunmanın ortasındaki Maxence Lacroix'a gönderiyor. Lacroix'dan sol kanada doğru. Pas Taichi Kamada, o top kontrol ettikten sonra daha sola döndü. Trick Mitchell bir kez daha Kamada kontrol etti. Sağ kanatta bir boşluk var, orayı görebilecek mi? Şimdi o kanada doğru uzun mesafeli savunmada bir anlık hata ama iyi kontrol gelmedi. Munoz'dan taç çizgisi üzerinde şimdi kontrol etti. Tam köşe göndereye giderken rakibin müdahalesiyle top oyun alanının dışında ve taç. Pep Cavaria'da az önceki mücadele sonrasında yerde hafif bir sakatlık yaşıyor. Munoz'daydı top. Çeyrek darede son müdahale Cavaria'dan geldi. Top dışarıda ama Cavaria'da kendisini yere bıraktı. Görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir temas yoktu Cavaria'ya. O da zaten şu anda ayağa kalkarak görev alanına doğru gidiyor. Daniel Munoz yine uzun mesafeli bir taç atışı kullanma hazırlığında. Munoz geldi, o atışı kullandı. Kafalardan sekti top oyun alanının dışında, bu kez korner. Son müdahale Vallecano savunmasından geliyor. Alemão Brezilyalı oyuncu savunmasına yardım edebilmek için kendi ceza alanına gelmişti. Son temas ondan, top dışarıda ve atak yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşunu Crystal Palace'lı oyuncular kullanma hazırlığında. Özellikle kale alanı içi son derece kalabalık. Değerli dinleyenler ve maçın hakemi Mariani, İtalyan hakem oyuncuları uyarıyor. Tutma, itme, çekme şeklinde olayların yaşanmaması için Sarla Cavaria arasında da bir itişme kale alanı içerisinde söz konusu. Bakalım bu köşe vuruşundan sonra nasıl bir sonuç alacak Crystal Palace. Kale alanı içerisinde 3 İngiliz takımından oyuncu var, yine kafalardan sekti ama hava topu mücadelesinde yapılan müdahalenin faul olduğu görüşünde Maurizio Mariani. Mateta o faulü yapıyor. Gambot da savunmadan çıkmıştı. Jayde Kambo Fransız oyuncu ama Mateta faul yapıyor. Serbest vuruşu kullanacak Rayo Vallecano'lu oyuncular. 16. dakikaya geldik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Almanya'da. Leipzig'te Augusto Batala şimdi o serbest vuruşu kullandı. Rakip alanın ortasına doğru gönderdi. Sağ kanatta top karşılayan Daniel Munoz olduktan sonra orta yuvarlığa doğru gönderdi. Bir yüksek top daha geldi. Vallecano'lu oyunculardan solda Garcia cezalarını yan tarafındaki boşlukta ikili mücadeleye girdi. Chadriyat'la ve kaybetti. Chadriyat kontrol ettikten sonra taç çizgisine paralel gönderme düşüncesi, onun da pasında isabet yok. Tekrar Chadriyat'ın olduğu noktaya doğru. Chadriyat'tan bir büyük hata, cezalarında tehlike. Vallecano etkili geldi ama son derece kritik hamle Maxence Lacroix'dan geliyor. Top dışarıda ve taç. Chadriyat'tan bir büyük hata. O hatayı değerlendirdi bir anlamda Garcia, ki sonrasında itirazlar var. Garcia'dan Chadriyat'ın kendisine faul yaptığı yönünde ona da sert bir şekilde Mariani itiraz etmemesi anlamında uyarı ve ikazda bulundu. Taç atışı kullanıldı ama isabetli olmadı. Crystal Palace'lı oyuncular topu rakip alana gönderdi. Kaleci Batalha kendi alanının ortasına kadar geldi. O topu kontrol ettikten sonra yine sağ ayağıyla bir kez daha Crystal Palace alanına gönderdi. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Topu dışarı atan savunma oldu Crystal Palace'da. Ve taç atışını şimdi Vallecano sağ kanattan Andrei Ratiu'yla kullanıyor. Tekrar Ratiu da kaldı. Ratiu yarı sahasına döndü. Tek top oynuyor Florian Lejeune. Pate siz solunda, onun daha solunda Pep Cavaria var. Pep Cavaria yerden gönderdi. Sol iç boşluk yakınlarında Alvaro Garcia.
tekrar yarı sahasına doğru döndü. Sis kontrol edemeyince top kaleci Batalla'ya geldi. Ondan da Florian Lejeune topu kontrol eden isim oldu. Lejeune yarı sahasının ortasına yakın bir noktada. Crystal Palace'lı oyuncular da önde 3. bölgede baskıya gitmiyor. Bekliyor rakibi. Değerli dinleyenler, sağına doğru döndü. Orada Ratiu var. Ratiu'yu karşılayan Jeremy Pino. O baskıyı görünce döndü Patesis'e. Patesis baktı arkadaşlarına, topu henüz ayağından çıkartmadı. Şimdi yanına sokulan Unai Lopez vardı. Lopez'den tek top Florian Lejeune'a. Lejeune sol kanada uzun göndermek istedi ama pası isabetli olmadı. Top oyun alanının dışında, taç atışını kullanacak Crystal Palace. O noktaya Daniel Munoz gidiyor. Yarı sahasının ortasından Daniel Munoz taç atışını kullanacak. Adam paylaşımını yaptı. Vallecanoğlu oyuncular. Daniel Munoz. Şimdi kısa mesafeli oynadı. Tekrar Munoz'a geldi. Munoz topu yükseltti. Orta yuvarlağa doğru ama pası isabetli olmadı. Vallecanoğlu oyuncular da kalsa da onlar da organize olamadılar. Ve şimdi Daichi Kamada'dan uzun mesafeli Sis'ten sekti. Top kaleci Augusto Batalla'ya kadar geliyor. Batalla hemen sonuna döndü. Kaptanı Oscar Valentini topla buluşturdu. Valentin'den Florian Lejeune. Yine kendi yarı sahasında Raya Vallecanoğlu oyuncular. Lejeune top aldı. Sise bıraktı. Sise hemen solundaydı. Daha solunda Pep Cavarria var. Top hala Sise'de. Son derece düşük bir tempo var finalde. Değerli futbol severler, geride bıraktığımız 20 dakika içerisinde henüz herhangi bir pozisyon yok. Herhangi bir tehlikeli atak yok ve tempo son derece düşük. Oldukça temkinli bir oyun tercih ediyor. Gerek Crystal Palace gerek Raya Vallecanoğlu oyuncular. Pep Cavarria sol iç boşlukta topu aldığı yerden çıkartmak isterken pasta hata yapıyor. Edin Barton araya girdi, uzun mesafeli gönderdi rakip alana. Sis rakibiyle mücadelesinde yaptığı hareket faul. Kart çıkacak değerli futbol severler ve Sis sarı kartı görüyor. Crystal Palace'lı oyuncular bariz gol şansı olduğu yönünde İtirazlarda karşılaşmanın hakemine. Yalnız şu ana kadar şunu söylemek mümkün. Patesis büyük hatalar yapıyor savunmada. Gerçi bu hataları şu ana kadar değerlendiremedi. Crystal Palace oyuncular bir hata daha yaptı. Önce topu ıskaladı. Sonrasında rakibini faulle durdurdu. Ve sarı kart çıktı Sise. Crystal Palace cephesi bunun bariz gol şansı olduğu düşüncesinde ve beklenti kırmızı kart ama İtalyan Maurizio Mariani aynı düşüncede değil. VAR odasından da herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyince sarı kartla bu pozisyonu kurtarıyor diyelim. Sis ve serbest vuruşu kullanıyor şimdi. Crystal Palace kısa mesafeli bir pasta orta yuvarlığa doğru gönderildi. Trick Mitchell kontrol ettikten sonra sonuna doğru çıkarttı. Edin Barton ortayı yaptı. Kalanın uzak köşesine savunmadan sekti. Pep Cavarria uzaklaştırıyor tehlikeyi. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Top bir kez daha İngiliz temsilcisinde kaldı. Trick Mitchell hiç riske girmedi. Orta çizgi üzerinden kalecisine döndü. Henderson kaptan ceza alanı dışında kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla uzun mesafeli gönderdi. Mateta'nın olduğu noktaya doğru sardan sekti. Ama top Vallecanoğlu oyuncularda kaldı. Onlar da istedikleri gibi değerlendiremediler. Kamada tek top oynama düşüncesi. Kaleci çıktı. Batalla ceza alanı ön çizgisine yakın noktada top kontrol ettikten sonra yerden gönderdi. Şimdi Unai Lopez ceza yayında topla buluşuyor. Vallecano da sağına döndü. Florian Lejeune. Lejeune'dan Ratiu top kontrol eden isim oldu. Önündeki arkadaşı Frutos. Ardından uzun mesafeli sağ kanada doğru Ratiu koşu yaptı ama savunma daha yakın. Kontrolsüz bir vuruş geldi. Maxence Lacroix'dan topu dışarı attı ve korner. Köşe vuruşunu kullanacak Rayo Vallecano. Değerli dinleyenler, atak yönüne göre sağ kanattan Maxence Lacroix'dan bir hata geldi. Topu uzaklaştırabilirdi de taca da atabilirdi ama kornere gönderdi. Duran top şansını şimdi
İspanya temsilcisi kullanacak. Ve topun arkasında Unai Lopez var. Çeyrek taneye

Meşru yuvarlığa koydu. Unai Lopez ceza alanını kontrol ediyor. Topun üzerine geldi. Kale alanı ön çizgisine. Boşta kaldı. Ama kimse dokunamadı. Atak devam edecek mi? Serbest vuruş kararıyla birlikte sarı kartla geliyor. Bu kez Isi Palazon. Rayo Vallecano da sarı kartı görüyor. Umut vadeden atak olarak muhtemelen değerlendirdi bunu. Mariani ve sarı kartını kullandı. Rayo Vallecano da ikinci sarı kart bu. Önce Patessis, şimdi Isi Palazon. İki sarı kart var, ikisi de Vallecano cephesine. Kaleci Anderson. Crystal Palace da o serbest vuruşu kullandı. Rakip alanın ortasına doğru gönderdi. Oscar Valentin kafayla müdahale etti. Tekrar Crystal Palace'lı oyuncularda kalacak mı? Kafayla dokunuş Pino'dan ama isabetli olmadı. Ardından gelişi güzel bir vuruş. Rakip alana gitti. Kaleci Anderson ceza alanı dışından bir kez daha rakip alana doğru gönderiyor. Uzun mesafeli topla. İsabetli değil. Frutas, Oscar Valentin, şimdi Patessis yarı sahasının ortasında. Vallecano da topu aldıktan sonra sağına döndü. Andrei Ratiu'ya. Ratiu tekrar geriye doğru oynuyor. Florian Lejeune. Ondan Patessis'e stoper tandeminde pas alışverişi devam etti. Cavarya yeniden Sis'e döndü. Sis şimdi bırakıyor Florian Lejeune'a. Florian Lejeune'dan tekrar Patessis topu alan isim rakip alanın ilk metrelerine gönderdi. İsim Palazon'a. Palazon'dan sol kanada Cavarya geliyor. Vallecano'da Cavarya ortaya yaptı. Penaltı noktasına vuruş dışarıda. Alemão ayağının dışıyla topu kaleye yönlendirdi ama kale direğine yaklaşık 2,5 metrelik bir mesafeden top oyun alanının dışına gidiyor. Kaleye yönlendirilen ilk şut diyebiliriz bu pozisyon için değerli futbol severler, ama o da kaleyi bulmadı ve avuta gitti. O vuruşta 26. dakikada geliyor. Şu ana kadar son derece kısır bir mücadele. Leipzig'de finalde Mateta'ya doğru uzun top savunma karşıladı ama o dönen topla Crystal Palace'lı oyuncularda kaldı. Ortaya doğru dönen Jeremy Pino, Kamada, Chadli Riyad'a doğru gönderdi. Tekrar Kamada, rakibinden seken top Chadli Riyad'da, o da Lacroix'a bırakıyor. Lacroix yarı sahasının ortasında Crystal Palace'la, sağında Chadli Riyad, daha sağa doğru döndü. Daniel Munoz, Munoz'dan tekrar Chadli Riyad, orta çizgiye doğru gönderdi. Mateta hamle yapıyor. Mateta rakibiyle ikili mücadelede rakibine çarptırarak, size çarptırarak topu dışarı gönderdi ve taç atışını Crystal Palace kullanacak. O da sakatlık döneminden sonra tekrar formasına kavuştu Fransız oyuncu Jean-Philippe Mateta ve en önemli Sarr'la birlikte gol silahı Crystal Palace'ın. Daniel Munoz taç atışını kullanma hazırlığında, rakip alanın ilk metrelerinden Munoz kullandı. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şimdi Vartan'dan sol kanada Trick Mitchell sol iç boşlukta topu kontrol ettikten sonra yeniden Vartan'a, Vartan sağına doğru döndü. O noktada hareketlendi. Kamada, Kamada sokuluyor. Cesarlı'nı ön çizgisine doğru, önü kapanınca geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Chadli Riyad atağa destek veriyor. Crystal Palace'da Jaide Kambo, o da çıktı savunmadan. Kambo ceza alanına doğru sokuldu. Soldaki arkadaşı Trick Mitchell'e bıraktı. Trick Mitchell ortaya yaptı, kalenin uzak köşesine. Kafa vuruşu savunmadan geliyor ama o kafa vuruşunu yaparken de Pep Cavarya'ya yapılan müdahale faul dedi. Maurizio Mariani ve serbest vuruşu Vallecano kullanacak. Son derece kritik bir mücadele. Final tabii ki. İki takım da risk almıyor. Çok çok temkinli oyunu tercih ediyor. Ve bu temkinli oyunlarda pozisyon şu ana kadar getirmedi. Değerli dinleyenler, gerek Crystal Palace gerek Rayo Vallecano'ya zaten hani yaptığı savunmayla La Liga'da da önemli işler yaptı Rayo Vallecano. Buraya gelene kadar, finale gelene kadar da o savunma ön plana çıktı. Biraz evvel de belirtmiştim. Yarı finalde Strasbourg'la oynadığı iki mücadelede 1-0 bitti.
gol yemedi ama çok da fazla skor üretemedi. Dolayısıyla bugün finalde de öncelikli hedefi kalesini gole kapatmak Raya Vallecano'nun, ama Crystal Palace da bu katı savunma karşısında gerekli hücum organizasyonlarını şu ana kadar bir türlü ortaya koyamadı. Taç atışını İngilizler kullanacak. Yarı sahalarının ortalarından uzun mesafeli kullanıldı. Munoz tarafından yine müdahale savunmada Patesis'ten geldi. Bir taş daha, bu kez rakip alanın ortasından Crystal Palace lehine. Sağ kanatta Daniel Munoz o taç atışını kullandı. Tekrar Munoz pası isabetli olmadı. Sol kanatta Cavaria o top kontrol ettikten sonra şimdi Palazon orta çizgiye doğru gönderdi. Top Vallecano'lu oyuncularda baskı var. Şimdi Sar'dan. Sar ikinci rakibini geçmek isterken kaybetti. Cavaria'da kaldı. Orta alanda ise Palazon sol kanatta pasını vermek isterken araya giren Çadriya topu dışarı atıyor ve taç. Taç atışını Rayo Vallecano kullanacak. Değerli dinleyenler, o taç kullanıldı. Savunmaya doğru gönderildi. Patesis döndü kalecisi Augusto Batala'ya. Batala yerden çıkarttı. Kontrol eden Unai Lopez oldu. Yarı sahasının ortasında sola döndü. Cavaria'ya. Cavaria onu karşılayan Sar. Tekrar geldi Unai Lopez. Ondan topu aldı. Orta yuvarlığa yakın noktada Lejeune. Sağ kanadına çıkartıyor Andrei Ratiu'ya. Sağ iç boşta Ratiu. Taç çizgisine paralel ilerledi. Karşılayan iki rakibi var. Topu hala Ratiu'da. Taç çizgisine çok yakın noktada kaybediyor topu. Trick Mitchell kazandı. İçeriye doğru bıraktı. Şimdi uzun mesafeli Canvo'dan orta çizgiye doğru isabetli olmadı o pas. Lejeune'da kaldı. Lejeune'dan Oscar Valentin. Sağ iç boşlukta Oscar Valentin yeniden Lejeune'a bıraktı. Orta yuvarlığa yakın noktada Unai Lopez. Lopez'den sağ iç boşluğa doğru Andrei Ratiu kontrol etti. Tekrar ortaya doğru dönüyor. Oscar Valentin kaptan. Orta yuvarlığa girdiği anda topu ayağından çıkarttı. Patesis'e bıraktı. Tüm atlarıyla şu anda rakip alanda. Rayo Vallecano sağ kanada doğru döndü bir kez daha. Atak yönü Andrei Ratiu'ya. Ratiu baskıyı görünce Trick Mitchell'den döndü Lejeune'a. Lejeune da kalecisine çıkartıyor. Batala yarı sahasının ortasında. Batala'dan sol kanada uzun mesafeli pas ama isabeti değil. Çaleriyat kafayla karşıladı ve topu da oyun alanının dışına attı. Taç Vallecano'nun. Pep Cavaria o taç atışını kullandı. Orta çizgiye doğru gönderdi. Topu aldı Vallecano'lu oyuncular. Şimdi Florian Lejeune. Orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimi içerisinde hemen yanındaki arkadaşına çıkarttı Unai Lopez. Ondan sol kanada Cavaria'ya. Cavaria'ya baskı var. O baskıyı görünce Sis'e doğru gönderdi yarı sahasına. Sis'ten sağ kanada rakip alanın ilk metrelerine pas isabetli değil. Ratiu'dan araya girdi Crystal Palace oyuncular. Şimdi tek toplarla pozisyon bulma çabası ama son pas isabetli olmadı. Final pası bir kez daha Vallecano'lu oyuncularda kaldı. Bir top kaybı da İspanyollardan geliyor. Değerli dinleyenler, çok fazla pas hatası var İki takımdan da. Şimdi Çadriyat yarı sahasında kontrol ettikten sonra Daniel Munoz'a bıraktı. Ondan Edin Barton tekrar Çadriyat kontrol etti. Çadriyat iki rakip arasına girdi. Faulle durduruldu ve orta yuvarlağın kendi alanına bakan diliminin sağ tarafından serbest vuruşu kullanacak Crystal Palace. 32. dakikaya geldik. Finalde golsü eşitlik devam ediyor. Skor 0-0. Jayde Kambo topu aldıktan sonra savunmada derinliği sağlayan Maxence Lacroix'a. Lacroix'dan Çadriyat sağına döndü Munoz'a. Munoz tekrar Çadriyat'a bırakıyor. Çadriyat Maxence Lacroix'a, yarı sahasının ortasında Crystal Palace'lı oyuncular bu arada oyunu durdurdu. Karşılaşmanın hakemi bir sakatlık var Crystal Palace'da ve o sakatlığı gördü. Oyunun devam etmesine izin vermedi Maurizio Mariani ve bakalım sağlık görevlileri de şu anda oyun alanına gelecek mi? Bu sakatlık anında Barton'u hemen Glasner yanına çağırdı. İbrahim Sar bir sakatlık yaşadı ve ilk tedavi saha içerisinde yapıldı ama sanıyorum devam etme anlamında önemli bir problem yaşamayacak Sar. O da yavaş yavaş sağlık görevlilerinin desteğiyle

Ayağa kalkıyor. Değerli dinleyenler, Crystal Palace Premier Ligi 15. sırada 45 puanla tamamladı. Diğer tarafta Rayo Vallecano 50 puan topladı La Liga'da ve 8. sırada sezonu kapattı. Değerli dinleyenler, Sar şimdi kenara geldi ve maçın hakeminin işareti sonrasında yeniden görev alanına dönecek. Top oyundaydı. Dolayısıyla hakem atışıyla mücadele tekrar hareket kazanacak. Mariani top eline aldı ve Crystal Palace'da Jayde Cambo'nun önüne bırakacak şimdi topu. Öyle de oldu. Cambo Kamada'ya doğru çıkarttı. Orta çizgi yakınında Kamada baskıyı görünce tekrar Cambo'ya gönderdi. Cambo yerden çıkartıyor. Wharton serbest vuruş kararı gelecek mi diye baktım. Avantajı uyguladı. Karşılaşmanın hakemi şimdi yerden bir pas cezaladı. Yan tarafındaki boşluğa doğru Mateta kontrol etti. Sakladı. Kamada'ya doğru gönderdi. Tekrar Mateta'da kaldı. Wharton'a doğru çıkarttı. Wharton yerde. Oyun devam ediyor. İkinci hamle. Oynayın dedi. Karşılaşmanın hakemi Crystal Palace'lı oyuncular faul kararı bekliyor. Şimdi karşı atak şansı. Palazon tak çekisine paralel sağ kanada doğru gönderdi. Sağ kanattan atak gelişme eğiliminde Frutas'tan önce müdahale var. Savunmadan son temasta Frutas'tan gelince kale vuruşunu işaret etti İtalyan hakem Maurizio Mariani. O kale vuruşunu kaptan kaleci Henderson'la kısa mesafeli bir pasla kullandı. Crystal Palace Jayde Cambo sol ayağıyla uzun gönderdi. Mateta'nın olduğu noktaya Mateta indirdi yanındaki arkadaşına Jeremy Pino. O da bırakıyor Michel'e doğru. Michel topu oyun alanı içerisinde kontrol edemedi. Jorge de Frutos topla rakip arasına girdi ve meşe yuvarlan dışarı çıkmasını sağladı. Taç atışına böylece Vallecano'nun oldu. Andrei Rattiu taç atışını yarı sahasından sağ kanattan kullanacak. Bu arada bu kez de Batalla'nın yerde olduğunu görüyoruz. Değerli dinleyenler, tribünleri işaret ediyor. Karşılaşmanın İtalyan hakemine acaba bir madde mi geldi Batalla'ya? İtalyan hakem de çünkü yan yana gelip bir diyaloğa girdi Augusto Batalla ve şu anda oyunun devam etmesine müsaade etmiyor. Maçın hakemi Mariani. Oyun 36. dakikada durmuş vaziyette Almanya'da Leipzig stadyumunda. Kaleci Batalla da tribünlere doğru dönüp jest ve mimiklerle bir takım tepkilerde bulunuyor. Muhtemelen topun diğer tarafta olduğu anda tribünden maddeler o tarafa doğru geldi. Bunun serzenişinde Augusto Batalla hakeme de bunu iletti ve oyunda durdu. Bu bölümde değerli futbol severler, 37. dakikaya geldik. Batalla ile Maurizio Mariani'nin diyaloğu devam ediyor. Muhtemelen bir anons yapılması da bekleniyor olabilir. Dördüncü hakem de Glasner'in yanına gitti. O da kulaklıktan aldığı bilgiyi sanıyorum Glasner'e iletiyor. Çünkü o da ne olduğunu tam anlamıyla anlayabilmiş değildi. Kalecisinin tepkisini Vallecano tribünlerinden kendisine isabet eden bir madde olduğu yönünde serzeniş ve şikayetine devam ediyor. Batalla ve kaptan Vallecano da Valentini de
yanına çağırdı karşılaşmanın hakemi. Onunla konuştu sanıyorum. O tribünün biraz daha sakin olması yönünde. Ona bir telkinde bulundu ama Batanla'nın da şu anda bir hayli gergin ve sinirli olduğunu görmek mümkün. O gerginliği sonrasında karşılaşmanın hakemi de kalesine tekrar dönmesini biraz da sert bir ifadeyle işaret etti. Şimdi Andrei Latiu taç atışını kullanacak. Taç atışını kullandı ama top oyun alanına girdikten sonra tekrar dışarı doğru gidince bu kez o taç el değiştiriyor. Trick Mitchell kullandı. O taç atışı da isabetli olmadı. Şimdi bir karşı atak şansı doğabilir. Vallecano adına Garcia sol iç boşlukta topu istedi, bekledi ve aldığı yanına sokulan Unai Lopez oldu. Yeniden yarı sahasına dönüyor. Gerçekten finale yakışmayacak bir mücadele var. Şu anda futbol anlamında değerli dinleyenler, sağ kanattan ortağa geldiği yerden ceza alanına, ceza yayına doğru çıkartılan top yerden şut dışarı gidiyor. Unai Lopez sağ ayağının içiyle ceza yayında buluştu topla, topun gelişine vuruşunu da yaptı. Oyun alanının dışına gitti. O ısrarla son temasın rakipten olduğunu anlatmaya çalıştı karşılaşmanın hakemine ama alt kararı geldi. O kale vuruşu kullanıldı. Şimdi orta yuvarlığa doğru gönderilen top sağ kanada geldi. Munoz'dan tek top Sar. Tekrar içeri çevirme düşüncesinde savunma ayak koydu ve köşe vuruşunu kullanacak Crystal Palace. Dakika 40. Normal sürede son 5 dakika ilk yarı için 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Edin Barton son derece yavaş hareketlerle çeyrek tarihe doğru gidiyor. İngiliz temsilcisinde Barton şimdi topu aldı, çeyrek tarihe doğru bıraktı. Bu tür kısır maçlarda duran toplar büyük önem taşıyor. Değerli dinleyenler, Barton şimdi geldi topun üzerine ama kullanma dedi maçın hakemi Mariani. Orada Chadriyat'la Palazzo arasında bir mücadele vardı. İki oyuncu da ikaz etti ki Palazzo'nun sarı kartı da var. Köşe vuruşu şimdi kullanılacak. Vart'ın topun üzerine geldi. Kale alanı ön çizgisine doğru gönderdi. Boşta kalan top içeri çevrilebilecek mi? Müdahaleyi yapamadı. Uygun pozisyonda savunmadan çıkan Maxence Lacroix top dışarıda, kale vuruşu. Önünde kalan topu içeri çeviremedi. Dışarı gönderdi Maxence Lacroix. Top da oyun alanı dışında kalınca kale vuruşunu kullanacak Rayo Vallecano. Kaleci Augusto Batalla topu bıraktı. Florian Lejeune kale vuruşunu kullandı. Rakip alanın ortasına doğru gönderdi. Kapalardan seken top şimdi Alvaro Garcia kontrol etme çabasında. Top pasını da gönderdi. Son anda dokundu Palazzo ve dokunduğu anda da Vart'ın müdahalesi karar faul. Bu kez de Vart'ın sarı kartı görüyor Crystal Palace'da. Adam Vart'ın sarı kartı gördü. Zamanlamayı yapamadı. Palazzo topa dokundu. Vart'ın ayağı rakibiyle temas edince buradan sarı kart çıktı. İlk sarı kartı görüyor Crystal Palace. Daha önce iki sarı kart görmüştür Rayo Vallecano. İsi Palazzo ve Pate Sisle serbest vuruşu kullanacak İspanyollar. İsi Palazzo topun arkasında savunmayı cezalarını ön çizgisi hizasında kurdu. Crystal Palace. Palazzo geldi, ortaya yaptı, sekti top, savunma uzaklaştırdı cezalarının dışına, hatta oyun alanının dışına ve taç Vallecano kullanacak. Rakip alandan sağ kanattan o taç atışı kullanılacak. Değerli dinleyenler, Andrei Latiu yine topu elleri arasına aldı. 43. dakikaya geldik. Pozisyonsuz bir 43 dakika
geride kalıyor. Final mücadelesinde Ratiu Kamada ile ikili mücadeleye girdi. Kamada faul yapıyor.

Diyor ve serbest vuruş yine Vallecano'nun olduğu orta çizginin hemen ilerisindeki falandan geriye doğru döndü Florian Lejeune'a. Lejeune'dan sol kanada Pep Cavaria tek top oynadı. Palazón o noktada Palazón kaybediyor topu orta yuvarlakta. Kamada topu aldıktan sonra döndü Pino'ya. Pino'dan sağ kanada Daniel Munoz geliyor sağ iç boşlukta. Daniel Munoz Crystal Palace hata. Adam Martin tekrar döndü Munoz'a orta şans arıyor Munoz. Ama o şansı bulamadı. Sekti. Ceza yayına geldi. Bu arada oyunu durdurdu. Maçın hakemi elle oynama gerekçesiyle Munoz topa eliyle müdahale ediyor. İyi bir şanstı. Ortayı yapmak istedi. Cavaria'dan seken top Munoz'un eline geliyor. Elde doğal konumunda değil. Ve burada serbest vuruşu verdi Mariani. Bir sakatlık ve sahaya atılan madde nedeniyle oyunun duraksayan bölümü vardı. Bakalım ne kadar takdir edecek Maurizio Mariani. 44. dakikadayız. Bunu birazdan göreceğiz. Final karşılaşmasında Alvaro Garcia sol iç boşlukta kontrol edemedi topu. Bu arada offside bayrağı da havaya kalkıyor. En direkt vuruşu Crystal Palace kullanacak. Hakemin eli havada, topun arkasında Chadi Riyad var. İngilizler'de Chadi Riyad birkaç metre topun gerisine doğru açıldı. Chadi Riyad arkadaşları da rakip alana doğru ilerliyor ama o geriye kalecisine Henderson'a doğru oynamayı tercih etti. Henderson'dan Jayde Kambo'ya, Kambo tekrar Henderson'a bıraktı. Penaltı noktasının solunda topu aldıktan sonra yeniden Kambo ile oynadı. Kambo birkaç metreye kadar topu taşıdı. Orta çizgiye doğru geldi. Kambo sonrasında yarı sahasına döndü. Maxence Lacroix'a çıkarttı. Maxence Lacroix sağ ayağının üzeriyle uzun oynama düşüncesi kafalardan sekti. Bakalım Pino'nun önünde kalacak mı? O seken top Vallecanolu oyuncular da gelişi güzel bir vuruşla orta yuvarlığa doğru çıkarttılar. Ayak koyan Crystal Palace'lı oyuncular. Daniel Munoz yarı sahasının son metrelerine doğru döndü. Chadi Riyad'a bıraktı. Chadi Riyad'dan yeniden Daniel Munoz. Munoz bir kez daha Chadi Riyad. Tekrar yarı sahasına orta yuvarlığın içine doğru gönderdi. Şimdi sol kanatta Jayde Kambo. En az 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. İlk dakika içerisindeyiz. Sol kanattan geliyor Trent Mitchell. Son çizgi yakınlarında topu kontrol etti. Cezalanın yan tarafındaki boşlukta ama pas isabetli olmadı. Top Vallecanolu oyuncularda. Ratio kaybetti. Kritik noktada Mitchell ortayı yaptı. Mateo'dan önce. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Vallecanolu şimdi sağ kanatta Jorge de Frutos kontrol etti. Orta çizgiye geçti. Rakip alana girdi. İkili mücadelede topu kaybetti. Frutos orta yuvarlakta. Kamada yerden oynadı. Adam Bartın yükseltti topu. Sağ kanada doğru. Mattea'nın olduğu nokta. Taç çizgisi yakınında Mattea. Topu şimdi kontrol etti. Mattea cezalanın yan tarafındaki boşlukta hata destek. Chadi Riyad'dan geliyor. Chadi Riyad Bartın'a bıraktı. Bartın orta yaptı. Bomboş pozisyon dışarı attı sağ. Maçtaki ilk net şansı. İki takımın da değerli futbol severler ama çok çok net bir şans. Kale alanı içerisinde top dışarı gidiyor. Bomboş pozisyon. Trent Mitchell kafayı vuruyor. Sadece kale karşısında ama out atıyor. Tek pozisyon ama en önemli, en net pozisyon. Crystal Palace'tan ilk yarıda out'a gönderdi Trent Mitchell. Crystal Palace taraftarlar tribünde elleriyle başlarını tutuyorlar. Bu pozisyon nasıl kaçar şeklinde ama kaçıyor bu pozisyon. Kale vuruşunu kullandı. Augusto Batalla rakip alana doğru gönderdi. Şimdi yükseltti. Garcia pas isabetli olmuyor. Sonrasında top dışarıda. Taç atışını Vallecano kullanacak. Chadi Riyad topu dışarı attı. Cavaria. Pep Cavaria topu bekliyor. Şimdi boşta bir arkadaşını arayacak. Cavaria henüz taç atışını kullanmadı. Rakip alanın ilk metrelerinden sol kanattan

0: şimdi kullandı. İso Palazon yeniden Kavarya'ya, Kavarya savunmasına döndü. Pate Sis, o da kalecisine çıkartıyor. Augusto Batalla. Batalla sol ayağıyla gönderdi Unai Lopez'e. Lopez'e baskı var, tekrar kalesine doğru yüzünü döndü. Batalla ile oynadı. Batalla topun gelişine orta yuvarlığa doğru çıkarttı. Kafası Palazon'dan geldi ama isabetli değil. Orta yuvarlakta Kamada kontrol etti. Şimdi driplingi yaptı, sonuna döndü. Michel'e, Michel topun üzerine bastı. İki rakibi karşıladı. Tekrar Kamada. Uzak noktaya doğru ortaladı. Kafa vuruşu isabetli değil. Top dışarıda. Daniel Munoz out'a atıyor. Artı 4'teyiz. İlk yarıda 4 dakikalık kayıp zaman işareti gelmişti. Değerli futbol severler, Konferans Ligi finalinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kale vuruşunu Augusto Batalla ile kullanma hazırlığı İspanyollarda. Artık son saniyeler ilk yarı için. Sadece tek bir pozisyon, onu da az önce Michel'le Crystal Palace yakalamış ama değerlendirememişti. Tekrar Michel sol kanatta topu aldı. Mateta'ya doğru gönderdi. Mateta bir kez daha Michel'le oynuyor. Belki de ilk yarı için son bir atak şansı olacak. Kamada orta çizgide soluna doğru bıraktı. Kambo'ya, Kambo sol iç boşluğa çıkarttı. Şimdi Pino topu alan isim, atak yönünü sağ kanat olarak belirlemek isterken Kavarya kafayla dokundu. İlk 45 dakikada son eriyor değerli futbol severler. Konferans Ligi finalinde Crystal Palace Rayo Vallecano mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmıyor. Crystal Palace 0, Rayo Vallecano 0. İkinci 45 dakikada tekrar birlikte olacağız.
1: Reklamlar. Continental takacaksın. Futbol topunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
2: Yapı Kredi World'lular op

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Setur Yasso!
3: Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Aracını Tring satanların %96'sı

0: Neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Reklamlar.

0: sepette bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Setur Yasso!
9: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Reklamlar.
14: Konferans Ligi finalinde ikinci 45 dakikada tekrar birlikteyiz değerli futbol severler. Crystal Palace Rayo Vallecano mücadelesinde ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. İki takım da ikinci yarıya ilk yarıdaki 11'leriyle başlıyorlar. İlk yarıda kayda değer sadece tek pozisyon yaşandı. Onu da Crystal Palace'da Trick Mitchell Kalana'nın ön çizgisinde kale karşısındayken kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi. O şekilde değerlendirememiş oldu. Onun haricinde herhangi bir pozisyon, kaleye atılan bir şut yaşanmadı. Çok çok temkinli oynuyor her iki takımda ve oldukça ilk yarı kısır geçti. Şimdi sol kanattan gelişiyor Crystal Palace atağı. Orta yerden Mateta'ya doğru savunmanın müdahalesi. Top oyun alanının dışında Lejeune'un müdahalesi geliyor. Mateta'dan önce topu dışarı gönderiyor Lejeune ve taç atışını kullanacak şimdi Crystal Palace. Trick Mitchell topu eller arasına almıştı ama tekrar Daniel Munoz'a bırakıyor. Sağ kanattan geldi bir kez daha Daniel Munoz, uzun mesafeli taç atışı kullanabilmek için Mitchell'den topu aldı. Yine ceza alanına uzun boylu oyuncularını gönderdi. Crystal Palace tüm hatlarıyla da geldiler. Bu pozisyonda Daniel Munoz gerildi. Taç atışını şimdi kullandı. Kale alanı yakın köşesine doğru kafayla aşırdı Lacro. Ama o aşırdığı top yerde bir kez sektikten sonra oyun alanının dışına gidiyor ve kale vuruşunu kullanacak Rayo Vallecano. İngiliz ve İspanyol takımlarının birbirleriyle Avrupa'da oynadığı maçlara baktığımız zaman İspanyol

İspanyolların biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Değerli dinleyenler, 238 galibiyet İngilizler'de, 254 galibiyet İspanyol takımlarında Avrupa Ligi macerasında ve 159 maç beraberlikle tamamlanmış. Bu mücadelede de 45 dakika 0-0 geçildi. Şimdi 48. dakikadayız ve golsüz eşitlik devam ediyor. Top bir kez daha oyun alanının dışında, taç atışının sağ kanattan Andrej Rajiu kullanıyor. Rajiu kullandı. Unai Lopez rakip alana gönderdi ama pası isabetli değil. Kamada'da kaldı. Kamada topu kurtardı. Kendisini kurtaramadı. Serbest vuruşla birlikte sarı kartta çıkıyor. Unai Lopez sarı kartı gören isim oluyor Vallecano'da. İspanyollarda Patesis, Isi, Palozon'dan sonra Unai Lopez de sarı kartı görüyor. Değerli dinleyenler, Crystal Palace'da Edin Martin sarı kartlı. Şu ana kadar 4 kart çıktı. 3'ü Vallecano'ya, 1'i Crystal Palace'a. Kamada'ya yaptığı müdahale vardı az önce Unai Lopez'in. Ve serbest vuruş şu anda kullanılmak üzere. Şadiriyat top kontrol etti. Derin oynamak isterken pasında hata yapıyor. Araya girdi Oscar Valentin. Ekseninde döndü kaptan Oscar. Orta çizgiye sokulduğu anda geriye doğru çıkartıyor. Patesis topu aldı. Florian Lejeune'a bıraktı. Lejeune'dan sağ kanada uzun mesafeli Frutos. O noktada Frutos iki rakibi karşısında orta yaptı savunmada. Lacro ayak koyuyor. Ardından müdahale. Crystal Palace'lı oyunculardan top orta yuvarlığa kadar geldi. Kontrol eden Lejeune bıraktı sahana Ratiu'ya. Ratiu sağ iç boşluk yakınlarında ikili kıskaç arasında kaldı. Topun kontrolünü kaybetti Ratiu ve taç atışını Crystal Palace bekletmeden kullandı. Mateta top aldıktan sonra Michel'e, Michel'den Kamada'ya. Kamada geçti rakibini orta çizgiden. Şimdi rakip alana girdiği anda yuvarlığa doğru döndü Adam Barton. Ondan da topu alan Maxence Lacro oluyor. Lacro'dan sağındaki Çadiriya'da, Riyad'da sağına döndü Munoz'a. Munoz yanına sokulan Kamada var. Kamada'dan tekrar Çadiriyat. Çadiriyat rakibini baskısından kurtulma düşüncesinde yerden çıkarttı Munoz'a. Munoz çevre kontrolünü sağladı. Ortaya döndü Kamada. Tek topla orta yuvarlan kendi alana bakan dilimine gönderdi. O noktada Bartın var. Bartın önündeki hareket alanını değerlendirdi. Rakip alanına geçti. Ceza alanı ön çizgisi yakınlarından vuruşu yaptı. Kaleciden döndü ve topu alana gönderen de Mateta oldu. 51. dakika. Mateta topu alana gönderiyor. Crystal Palace 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Ama golde gerçekten Edin Wharton'ın payı son derece büyük. Orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimi üzerinden topu aldı. Bir hayli mesafe kat etti. Cezalarını ön çizgisine sokulduğu anda vuruşunu yaptı. Batanlardan sekli top ve o seken topu Mateta ağlara gönderdi. Martin'in sokulmasına çok izin verdi Vallecano savunması. O da bu hatayı rakibe ödetiyor, sert vuruyor, batanlardan sekiyor. Kale alanı ön çizgisi üzerinde Mateta'nın önünde kalıyor. Ona sadece sol ayağıyla dokunmak kalıyor. Topu filelere gönderiyor Jean-Philippe Mateta. 51. dakikada üstünlüğü yakalıyor Crystal Palace finalde. Büyük sevinç İngilizlerin tribününde. Değerli dinleyenler, Mateta golü attı. Önemli bir golcü. Sakatlıktan çıktı. Formunu buluyor. Golünü de attı bu maçta. Şimdi artık Vallecano savunma güvenliğinden ziyade biraz risk almak durumunda. En azından ilk etapta beraberliği yakalayabilmek için bir serbest vuruş kararı daha geliyor. Michel'e yapılan müdahale sonrasında orta çizgiye yakın bir noktada Michel topu kafayla önünü almak istedi ama rakibin hamlesi

Orada biraz da sert bir müdahale aslında. Andrei Raciu'dan temas var mı yok mu? Kart beklentisi Crystal Palace'lı oyunculardan ama maçın hakemi Maurizio Mariani o beklentiye cevap vermiyor. Mateta şaşkınlığını gizleyemedi. Burada kart çıkmaması sonunda hani hayret verici bir yüz ifadesiyle maçın İtalyan hakemine bakıyor ama burada kartını kullanmadı. Pozisyonun içinde Andrei Raciu vardı. Rumen oyuncu Vallecano'da. Michel o aldığı darbe sonrasında bir müddet yerde sakatlık yaşadı. Değerli dinleyenler, gol bir anda tabii ki tüm Crystal Palace tribünlerini ateşledi. Müthiş bir sevinç yaşıyorlar. Avantajı yakaladılar finalde. 1-0'lık skorlu ama bakalım 90 dakikanın sonuna o avantajı taşıyabilecekler mi? 54. dakikaya geldik. Gol 51'de Mateta'dan gelmişti. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Maxence Lacroix topu aldıktan sonra Cambo'ya bıraktı. Cambo'dan uzun mesafeli pas kafayla indirildi. Solda Michel hareketlenme düşüncesinde, savunmasına Frutos yardıma geldi. Ardından da uzun mesafeli bir pas çıktı ama kontrollü bir pas değil. Çıkarken kaptırdı Vallecano. Serbest vuruş kararı geliyor. Bu kez de Florian Lejeune düşürdü rakibini. Lejeune doğrudan İsmail'e Sara yaptığı müdahale sonrasında faulüde yapmış olduğu ve cezalanın çizgisinin birkaç metre kadar dışından serbest vuruşu kullanacak Crystal Palace. Kaleyi sol çaprazdan gören bir nokta o serbest vuruşun kullanılacağı bölüm. Değerli dinleyenler, İsmail Esar Lejeune'un müdahalesi sonrasında bir sakatlık yaşadı ama kalktı ayağa. Şimdi maçın hakemi vuruşun yapılacağı noktayı işaret ediyor. Sar yine bir kart beklentisi içerisinde. Baraj yerini aldı. Vallecano da yaklaşık 27 metrelik bir mesafe, hafif sol çapraz vuruşun kullanılacağı nokta. Kalesinde Augusto Batalla dikkatli ve arkadaşlarını uyarmaya devam ediyor. Edin Martin topun arkasındaki isimlerden birisi. Kritik bir an. Kaleye şut! İki direkten birden döndü. Ardından kaçan inanılmaz bir pozisyon var. Sağlarda gerçekten ender görülen bir pozisyon. Değerli dinleyenler, serbest vuruş kullanıldı. Önce bir kale direğine çarptı top. Kale çizgisine paralel gitti. Diğer kale direğine de çarptı. Ve oyun alanına döndü. Kale alanı içerisinde pozisyonu değerlendiremedi Crystal Palace'lı oyuncular. Müthiş bir pozisyondu. Önce yakın kale direği, ardından gol çizgisine paralel giden top, ardından uzak kale direğine çarpıyor ve oyun alanına dönüyor. Son derece talihsiz an Crystal Palace için, son derece büyük şans anı Vallecano için. Yine bir çabuk atak şansını yakaladı. Crystal Palace sol kanattan geliyor Pino'yla. Pino bıraktı, vuruş ve kaleciye çarpan top dışarıda, korner. Mateta'yla ikinci gole yaklaşıyor Crystal Palace. Riski alıyor Vallecano ama savunmasında da boşluklar bırakıyor. Pino ile gelişen atak Mateta'ya çıkartıyor. Mateta vuruyor. Kaleci Batalla son anda ayağıyla müdahale ediyor ve topu kornere atıyor. 1-0'lık üstünlükten sonra üst üste çok net iki şans yakaladı Crystal Palace. Birinde direkleri geçemedi, birinde Mateta'yla yararlanamadı. Batalla gole izin vermedi. Sağ kanattan Edin Martin köşe vuruşunu kullanıyor. Martin kullandığı kale alanına doğru savunma. Vurdu kafayı, top ceza alanında. Şimdi
18 dışına çıktı. Karşı atak şansını yakalama düşüncesinde Vallecano top kontrol etti. Alvaro Garcia yerden çıkarttı. Frutos'tan sekti. O seken topu da Crystal Palace savunması rakip alana gönderiyor. Karşılayan Florian Lejeune oldu. Serbest vuruş kararı geliyor. Kamada'nın yaptığı müdahale sonrasında Vallecano kullanacak. 58. dakikaya geldik. Değerli dinleyenler, Konferans Ligi finalinde Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0. Gol 51. dakikada Mateta'nın ayağından geldi. İngilizler de o serbest vuruşu kullanıyor Vallecano. Florian Lejeune topu aldıktan sonra öne oynadı. Unai Lopez sağ kanada doğru uzun mesafeli göndermeye düşüncesi. Trikmiçal kafayla karşıladı. Uzak mesafeden serşut kaleci Henderson'da kalıyor. Çaprazdan ve uzak mesafeden Alemão sağ ayağıyla şutunu attı ama topta kaleci Henderson'da kaldı. Henderson şimdi sol kanada Mitchell'in olduğu noktaya gönderdi. Orta çizgi üzerinde müdahale Vallecano'lu oyunculardan pas isabetli değil. Top Crystal Palace savunmasında. Baxen Slatro cezalarının çizgisi üzerinde top aldıktan sonra Çadiriyat o da döndü sağına. Daniel Munoz'an orta yuvarlığa doğru uzun mesafeli isabetli olmayan bir pas izledik. Offside bayrağı da havada. En direkt vuruşu Rayo Vallecano kullanma hazırlığında bekletmeden kullandı. Oscar orta yuvarlığa doğru döndü. Topu alan Unai Lopez o da sağ kanada çıkartma düşüncesinde. Mitchell rakipten önce müdahaleyi yaptı. Topa dokundu ve Mitchell'e Andrei Ratiu'nun yaptığı hareket faul dedi İtalyan hakem Maurizio Mariani. Rakibinden daha çabuk davrandı Mitchell. Topa ayak koydu. Ratiu faulü yaptı. İki oyuncu da hafif bir sakatlık yaşadı ama ikisi de şu anda ayakta oyuna devam edebilecek pozisyonda ve serbest vuruşu sol kanattan yarı sahasının son metrelerinden kullanma hazırlığı Crystal Palace'da. Birazdan Rayo Vallecano'da ilk değişiklik gerçekleşecek. Değerli dinleyenler, maçta 3'te 2'lik bölümü geride bırakmak üzereyiz. Sol kanattan Crystal Palace geliyor. Yine Kamada ile Kamada sağına çekti. Topu pasını bıraktı Jeremy Pino'ya. Jeremy Pino cezalarının yan tarafındaki boşluktan orta yaptı. Uzak bölgeye top dışarı gidiyor. Son müdahale kimden? Gözler hakemde. Munoz çıkmıştı savunmadan. Jeremy Pino'nun yaptığı ortaya dokunmak istedi ama istediği teması sağlayamadı. Son müdahale ondan. Top dışarıda, out ve kale vuruşunu Vallecano kullanacak. Çok hızlı geldi savunmadan. Topun düştüğü noktaya Daniel Munoz ama istediği vuruşu yapamadı. Şimdi kale vuruşunu Vallecano patetsizle kullanıyor. Bıraktı Batala'ya. Batala sağ ayağıyla orta çizgiye doğru gönderdi. Kafayla dokunuş isi Palazon'dan ama Palazon topu dışarı atınca taç bu kez Crystal Palace'ın oluyor. Alanın ortasından sağ kanattan Daniel Munoz'la o taç atışını kullandı İngilizler. Ortaya doğru Maxence Slakro, bekletmeden soluna Jayde Kambo'ya. Jayde Kambo taç çizgisiye kenarına geldiği anda taç çizgisine paralel rakip alana uzun gönderdi. İsabetli değil pas. Savunmada Florian Lejeune'da kalıyor. O da döndü kalecisi Augusto Batala'ya. Batala topu önüne aldı. Arkadaşlarını kontrol etti. Cezalarını ön çizgisine kadar çıktıktan sonra sağındaki Lejeune'la verdi aldı. Tekrar Batala da bu kez sola döndü. Patesis ondan. Tekrar Florian Lejeune. Top aldıktan sonra Lejeune'dan sol çapraza uzun mesafeli bir pas geldi. Çadiriyat'tan sekiyor Kamada. Yerde bir kart daha çıkıyor Rayo Vallecano'ya. Karar serbest vuruş. Bu kez de Alvaro Garcia kartı gören isim oldu. Kamada'ya yaptığı müdahale sonrasında. Sevgili futbol severler, bu da Vallecano cephesinde görülen dördüncü sarı kart. Patesis, isi Palazon,
Unai Lopez ve Alvaro Garcia kart gören isimler. Unai Lopez kenara alındı ve Oscar Lopez'le bir

Birlikte iki değişikliğe birden gidiyor. Diğerlerini diyenler Vallecano aynı dakika içerisinde kaptan da alındı oyundan. Diaz ve Mendy oyuna giriyor. Aynı dakikada iki değişiklik. Vallecano da Diaz oyuna girdi. Lopez yerine Oscar Valentin yerine de kaptanı yerine de Mendy oyunda. İspanyollarda topu kontrol etti. Mendy oyuna az önce girmişti. Savunmaya yerleşti Mendy. Dolayısıyla taktiksel anlamda da oyun içerisinde değişiklikler olacak. Rayo Vallecano'da sevgili dinleyenler ortağa geliyor. Top da oradan kaleci Henderson'un üzerine gidiyor. Sol kanatta Pep Cavarría sağ ayağıyla ortasını yapmak istedi. Top da kalecinin üzerine gidiyor. Oscar Valentin oyundan alındıktan sonra kaptanlık pası vardı. Şimdi isi Palazzo'na geçti. Vallecano takımında Çadiri adım pası yarı sahasının ortasına. Sol kanatta yine bir boşluk yakaladı Crystal Palace. O sol kanattan Michel geliyor. Topu kafayla önüne aldığı destek Jeremy Pino'dan önünde ama atmadı ona. Şimdi Jeremy Pino topu alıyor. Sol iç boşluk yakınlarında Jeremy Pino yerden Michel'e doğru gönderdi. Michel yaslandı rakibine. Kapandı şimdi Vallecano savunması. Sol kanatta boşluğu yakaladı Sarr'la. Crystal Palace ceza alanına girdi. Daraç'ı Sarr vuruyor. Topu out'a gönderiyor. Yan ağlarda kalıyor. İsmail'e Sarr'ın vuruşu. Michel iyi sakladı. Araya da iyi bıraktı. Ceza alanına girdi. Sarr sağ ayağıyla yakın direğe doğru göndermek istedi ama top kaleyi bulmuyor. Out'a gitti. Kale vuruşunda şimdi Vallecano kullanacak. Eğer bu üstünlüğünü 90 dakikanın bitimine kadar taşıyabilmeyi başarabilirse Crystal Palace Konferans Ligi şampiyon olacak, kupanın sahibi olacak. Lacroix'un yaptığı müdahale faul dedi. İtalyan hakem serbest vuruşu çabuk kullandı. Vallecano sağ kanada doğru gönderilen topta Frutos hareketlense de yetişemiyor. Pas isabetli değil ve taç atışını kullanacak İngilizler. Yarı sahasından sol kanattan o taç atışı kullanılacak. Trick Mitchell atışı kullanma hazırlığında olan isim. Trick Mitchell henüz topu elinden çıkarmadı. Şimdi taç çizgisine paralel gönderdi. Mateta kontrol etmek isterken bunu başaramıyor. Taç el değiştirecek. Bu kez Andrei Rathiu. Vallecano da taç atışını kullandı. Lejeune döndü geriye kalecisi. Augusto Batalla'ya. Augusto Batalla yerden çıkarttı. Sol kanada doğru gönderilen top Cavarría'da. Cavarría döndü geriye Mendy'ye. Mendy'nin pası bir kez daha kaleciye Batalla. Batalla yerden öne doğru oynamayı tercih etti. Mendy şimdi sol tarafa çıkartıyor. Pep Cavarría taç çizgisine yakın noktada çizgiye paralel göndermek isterken pasta hata. Çadiriyat araya girdi rakipten önce. Aldı topu Kamada'ya çıkarttı. Orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimi içerisinde. Kamada soldan destek Jade Kambo'dan geliyor. Jade Kambo baktı arkadaşlarına tekrar Kamada'ya doğru gönderdi. Kamada'nın pası Maxence Lacroix'da yarı sahasının ortasında. Crystal Palace sağ kanatta Munoz var. Munoz geriye Çadiriyat'a doğru gönderdi. Çadiriyat kontrol ettikten sonra yeniden yanındaki arkadaşı Maxence Lacroix'a bıraktı. Maxence Lacroix orta yuvarlığa doğru sokulduktan sonra yerden gönderdi ama pasında hata yaptı. Şimdi Vallecano hata şekillenmek üzereyken topu aldığı anda Florian Lejeune faul yaptı dedi. Maçın hakemi Mariani ve serbest vuruşu Crystal Palace lehine veriyor. Kritik bir karar. Çok önemli bir pozisyon yakalayabilirdi Vallecano ama hayır, faul değil, topun kendisine çarptığını işaret etti ve hakem atışıyla mücadele devam edecek. Topu da önüne bıraktı Florian Lejeune'un maçın hakemi. O da Mendy ile oynuyor. Mendy tekrar Florian Lejeune'a. Orta yuvarlak yakınlarında Vallecano takımı 67. dakikadan çıkmak üzereyiz değerli dinleyenler. İsi Palazzon topu aldı Mendy'ye bıraktı. Mendy'den yeniden Lejeune kontrolü sağlayan isim yerden gönderdi.
Frutos'a doğru. Frutos rakibinin hamlesiyle yerde ve faul kararı çıktı. Kambo faul yapan isim. Crystal Palace'da serbest vuruş kullanıldı yine. Vallecano'da sol kanada doğru Pep Cavarria sola yanlışıyla kontrol etti. Ardından savunma arkasına bir top ceza alanının içerisine tehlikeli geliyor. Vallecano içeri çevrildi ama vuruş dışarı gitti. Sol kanattan Alvaro Garcia ceza alanına girdi. İçeri çevirdi ve Frutos vurdu, topu dışarı attı. Gole yaklaştığı andı Rayo Vallecano'nun çok çok dar açıydı. O noktada vuruş Frutos'tan kaleyi bulmadı. Out'a gitti ve kale vuruşu şimdi Crystal Palace tarafından kullanılacak. Vallecano taraftarı takımları 1-0 geride ve desteğe devam ediyor. Değerli dinleyenler, kaleci Anderson kale vuruşunu kullandı. İleride Mattia yükseldi ama Mendy kafayı vurdu, rakip alana gönderdi. Serbest vuruş kararı geldi. Almeo'ya yapılan müdahale sonrasında Vallecano kullanacak. Lacroix'un müdahalesi Almeo'ya kısa mesafeli bir pasla kullanmayı tercih etti. Vallecano orta yuvarlan kendi alanına bakan dilimi içerisinde Florian Lejeune hemen soluna döndü. Pates ise Patesis'ten daha solda Pep Cavarria. Pep Cavarria tekrar Mendy'ye, ondan sağ kanada kaptan Isipolozon kontrol etti, yerden çıkarttı topu alan Sis oldu, sağ kanada doğru döndü, çizgi üzerinde kontrol gelecek mi? Hayır, topun tamamı oyun alanının dışında ve taç atışını yine Crystal Palace kullanacak. Bir değişikliğe daha gidiyor. Değerli dinleyenler, Rayo Vallecano oyundan Alvaro Garcia alınıyor. Baliu'yla Espino oyuna giriyor. Dördüncü değişikliği de yapıyor böylece Rayo Vallecano. Şu anda tüm kozlarını oynamaya çalışıyor Inigo Perez. İspanyollarda değişikliklerle müdahale etmeye çalışıyor oyuna ve 4 hakkını şu an için 70. dakika itibarıyla kullanmış durumda. Rayo Vallecano henüz bir değişikliğe gitmedi. Crystal Palace orta alanda bir top kaybı. Mateta geliyor şimdi. Mateta geçemedi rakibini. Sis ayak koydu ama Mateta da kaldı tekrar. Sağ kanada doğru döndü. Hata destek Daniel Munoz'dan geliyor. Daniel Munoz'un yanında Kamada. Kamada arkasındaki arkadaşı Çadırıya'da bıraktı. Çadırıya tekrar sağına döndü. Kamada'ya. Kamada cezalarını yan tarafındaki boşluğa doğru sokulmak isterken Munoz'a. Munoz tekrar Çadırıya'da bıraktı. Çadırıya geçti rakibini. İlk hamlede Isipolozon'u Sise çarpan top. Son temas Çadırıya'dan taç atışını yarı sahasının ortasına sol kanattan Rayo Vallecano kullanacak. Pep Cavarria o taç atışını kullanma hazırlığında. Kısa bir pasla kullandı. Tekrar Cavarria, pası isabetli olmadı. Vartan'dan sekti. İsmail Assar önünü alırsa büyük tehlike ama Cavarria buna izin vermedi. Ayak koydu, ardından da faul kararı geliyor. Munoz'un yaptığı müdahale sonrasında karar faul, serbest vuruş ile Rayo Vallecano'nun kaleci Batalla bekletmeden sol kanada uzun mesafeli gönderdi. Şimdi hareketleniyor sol kanatta. Vallecano'lu oyuncular ortada geldi. Savunma ceza alanının dışına çıkarttı. Crystal Palace'da bu kez rakip alanının ortasından orta geldi. Ters bir kafa, top dışarı gidiyor ama faul kararı da geliyor. Munoz kafayla tehlikeyi uzaklaştırmak isterken başının üzerine çarpan top oyun alanının dışına gitti. Burada ona yapılan müdahale faul yedi. Maurizio Mariani. Espino oyuna az önce girmişti. Munoz'a faul yapıyor. Ve serbest vuruşta İngilizlerin kaleci Henderson arkadaşlarına gidin dedi. Serbest vuruşu o kullanacak.
Henderson topun üzerine geldi. Rakip alana doğru gönderdi. Uzun mesafeli bir vuruş. Mateta yükseldi kafalardan. Sekli sana gelecek mi? Sekli top. Şimdi Kristof.

Palas Sarla pozisyonu buldu ama önünü alamadı. Atak devam etme eğiliminde, faul bekliyor Crystal Palace. Hayır dedi İtalyan hakem. Şimdi karşı atak şansı değerli dinleyenler, Vallecano için sağ kanattan geliyor İspanyollar. Topu kontrol etti Andrei Rachiu. Sağ iç boşluk kanalında Rachiu çok kötü bir pas çıkarttı. Top dışarı gidiyor. Out. Rachiu'nun pası son derece isabetsiz. Ve top out'a giriyor. Kale vuruşunu bir kez daha Crystal Palace kullanma hazırlığında. 1-0'lık üstünlük. 51'de Mateta'nın attığı golle Crystal Palace lehine. Artık zaman daralmaya başladı. Avantaj İngilizlerde. Savunmada Florian Lejeune. Rakip alana gönderdi uzun mesafeli bir pasta ama iyi kontrol gelmedi Alemão'dan. Şimdi uzun topu Crystal Palace yaptı. O top da oldukça yüksek. Mateta'nın üzerinden geçti. Kaleci Augusto Batalla'da kaldı. Eliyle oyunu kurdu. Batalla Lejeune'a çıkarttı. Lejeune önünde hareket alanı var. Orta yuvarlığa doğru sokuluyor. Lejeune yerden gönderdi. Önündeki arkadaşı Diaz'a. Diaz orta yuvarlandaki alana bakan dilimi içerisindeydi. Sağ kanada doğru çıkartıyor. İsi Palazon. İsi Palazon ceza alanına sokulma düşüncesinde faulle durduruldu Palazon. Jeremy Pino'nun yaptığı müdahale. Karar faul. Kartı da görüyor Pino. Bu kez tehlikeli noktadan Vallecano kullanacak serbest vuruşu. Değerli dinleyenler, ceza alanı ön çizgisine yakın bir nokta, hafif sağ çapraz, kritik bir nokta, bir duran top şansı Vallecano için. 9 metre 15 santimetrelik mesafeye açılmasını istiyor Jeremy Pino'nun İtalyan hakem. Ceza alanı yan çizgisinin ön çizgisiyle kesiştiği noktayla ceza alanı köşesi arasındaki boşluktan bu serbest vuruş kullanılacak. Köşeye daha yakın bir nokta, sağ çapraz, yaklaşık 27 metrelik bir mesafe kaleye. Lejeune'la birlikte İsi Palazon topun arkasında. Kritik bir dakikadayız. Barajda yerini aldı. İşaret geldi. Palazon geliyor. Vuruşunu yapıyor. Topu dışarı gönderiyor. İsi Palazon. Normal sürede son 14 dakika. Topu barajın üzerinden geçirdi İsi Palazon ama kaleyi bulmadı. İlk değişikliğini yapacak Crystal Palace. Larsen oyuna giriyor. Değerli izleyenler, 22 numaralı formasıyla Larsen oyunda ve golün sahibi Mateta kenara geliyor. Onun yerine Larsen oyuna giriyor. İlk değişiklikti bu Crystal Palace takımında. Kale vuruşu kullanıldı. Kafa savunmadan geldi Vallecano'da. İsi Palazon kontrol edemedi ama topta Trick Mitchell'e çarparak oyun alanının dışında. Şimdi Stant Larsen rakip kaleye en yakın isim olacak. İngilizler'de top kaleci Augusto Batalla'da, cezalarını ön çizgisinin de dışına çıktı. Ceza yayını da terk etti topla. Yarı sahasının ortasına kadar geliyor Batalla. Üzerinde herhangi bir baskı yoktu. Şimdi sağ kanada doğru çıkartılan top İsi Palazon. Kaptan döndü geriye. Florian Lejeune. Lejeune önündeki arkadaşlarına baktı. Diaz'la oynamayı tercih etti. Yuvarlan sol tarafında orta çizgiyi geçip rakip alana girdi. Sol iç boşluğa doğru çıkarttı. Şimdi tek pas oynama düşüncesi ama savunma araya girdi. Dokundu Daniel Munoz'la. Top dışarıda, taç atışını kullanacak Vallecano. Top Espino'ya gelmedi. Sol kanattan Pep Cavarría atışı kullanmadan önce 5. değişikliğini yapıyor. Vallecano Akomak oyuna girerken Palazon kenarda. 5 değişiklik hakkını tamamladı

Pazuvant, kaptanlık pazuvandı. İkinci kez el değiştiriyor Vallecano da. Bu kez de Sis. Palazzo oyundan çıktıktan sonra o pazuvandı koluna taktı. Mendy orta çizgide sol kanatta topu aldı. Yuvarlığa doğru döndü. Florian Lejeune o da sağ kanada çıkartıyor. Andrei Rathiu o noktada öne oynama düşüncesi. 3 oyuncuyla baskıya geldi Crystal Palace. Ama yine de Sis'te kaldı top. Sis'in pası isabetli olmadı. Maxence Lacroix orta çizgiye doğru gönderdi. Sis yine ayak koydu ve arkadaşlarına o topu kazandırmayı başardı. Andrei Rathiu rakibiyle taç çizgisi üzerinde mücadelede Jeremy Pino'nun yaptığı hareket faul dedi. İtalyan hakem serbest vuruşu kullanacak Vallecano. Sis geriye doğru gönderdi. Topu alan Florian Lejeune oldu. Lejeune orta yuvarlığa doğru sokuluyor. Diaz'a çıkarttı. Diaz'dan tek top Mendy'ye. Mendy sol ayağıyla sağ çapraza uzun mesafeli gönderdi. Frutos o noktada hareketlendi. Frutos ceza alanına da girdi. Frutos önüne de aldı. Kaleci çıktı. Henderson son anda dokundu. Ardından Michel uzaklaştırdı. Önemli şans Vallecano adına. Larsen dokundu ama ileride yalnız. Destek de gelmedi ona. Şimdi kalecisine dönüyor Pep Kabarya. O topu alan Batala. Bekletmeden orta yuvarlığa doğru uzun mesafeli gönderdi. Pas isabetli oldu. Vallecanoğlu oyuncularda kaldı. Diaz hareketlendi. Şimdi sol kanattan da Kabarya hata destek veriyor. Şimdi Kabarya'nın önüne cezalanın yan tarafındaki boşluk. Orta geldi savunma. Ayak koydu. Ceza yayında Diaz'dan sekti. Tehlike uzaklaştırıyor Jayde Kambo. Bunalmaya başladı. Crystal Palace savunması baskıyı artırıyor. Raya Vallecano. Değerli futbol severler. Top kontrol eden Cameo geriye doğru çıkarttı. Şimdi yerden pas Lejeune. Sağ kanada doğru atak yönünü değiştirdi. Vallecano. Rathiu geriye doğru döndü. Çok uzak mesafeden şut dışarı gidiyor. Kaleye oldukça uzak mesafe. Florian Lejeune şansını denedi ama o şut kaleyi bulmuyor. Out'a gidiyor. Crystal Palace'da bir değişiklik daha gelecek. Onlar da ikinci değişiklik hakkını kullanacaklar. Oyuna giren Guessant Pino kenara geliyor. Sarı kartı da vardı. Yerini Guessant'a bırakıyor. Jeremy Pino. Larsen'den sonra Guessant'ta oyunda. Dakika 81. Saniyeler dakikalar şu an için Crystal Palace'ın lehine işliyor ama yaklaşık 15 dakikadır da bir baskı kurduğunu söylemek mümkün. Rayo Vallecano'nun rakip alanda. Değerli dinleyenler, şimdi sol kanattan atak gelişecekken Frutos'tan önce Daniel Munoz ayak koydu, topu dışarı attı ve taç atışını Vallecano yine bekletmeden kullandı. Pep Kabarya savunmasına doğru döndü. Mendy Lejeune'a bıraktı. Lejeune yerden çıkarttı rakip alana doğru pası isabetli ama iyi kontrol gelmedi. Ardından top kaybı Vallecano'da. Karşı atak şansı olabilir şimdi Crystal Palace için ama topla çok fazla oynadı. Kambo ardından da kaptırıyor. Diaz kontrol etti. Vallecano da sağına döndü. Andrei Rathiu o noktada uzun oynamak isterken Michel'e çarpan top oyun alanının dışında ve taç. Akomak bekletmeden kullandı o taç atışını. Savunmaya doğru döndü. Vallecano orta yuvarlak içerisinde Lejeune var. Florian Lejeune baktı arkadaşlarına. Mendy'ye çıkarttı orta çizgiye. Paralel bir pasla Mendy topun üzerine bastı, çekti bir kez daha. Lejeune'la oynadı. Lejeune sağına dönüyor. Ardından taç çıkısı yakınlarında. Şimdi Vallecano takımı ilk hamle başarılı. Ardından faul kararı geliyor. Akomak'a yapılan müdahale faul ve bir sarı kart daha çıkıyor. Kambo orada sarı kartı gören isim oluyor. Akomak'a yaptığı müdahale sonrasında. Bu da Crystal Palace cephesine çıkan üçüncü sarı kart. Değerli izleyenler, serbest vuruş kullanıldı. Diaz tarafından orta penaltı noktasına savunmadan sekti. Şut geldi üstten dışarıda.

Cameo kaleyi düşündü. Vuruşunu yaptı ama topu da üstten oyun alanının dışına gönderiyor. Önce kontrol etti. Ardından sol ayağının üzeriyle ceza yayından vurdu. Top yükseklik kazandı. Üst direğinde üzerinden oyun alanının dışına gitti. 83. dakika. Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0. Kaleci Anderson kullandı, rakip alana doğru gönderdi. Guessant indirse de pası isabetli değil. Kaleci Augusto Batalha çıktı ceza alanının içerisinde. Topu kontrol ettikten sonra eliyle Florian Lejeune'a bırakıyor. Florian Lejeune'dan bir kez daha Mendy topu aldı. Ardından sol kanatta Pep Cavarria. Pep Cavarria yeniden Mendy'yi topla buluşturdu. Ondan Florian Lejeune'a, orta yuvarlak yakınlarında Vallecano, yeniden Mendy topu aldı. Stoper tandemindeki iki oyuncunun pas alışverişi devam etti. Lejeune şimdi sol kanada uzun mesafeli gönderse de Munoz rakibinden önce kafayla indirdi. Önündeki arkadaşı Sarda kazandırdı. Sarda'dan bir kez daha Munoz. Munoz yeniden Sarda düşünecek ama pası isabetli olmadı. Vallecanolu oyuncular araya girdi. Ardından Espino orta yuvarlığa döndü. Diaz topu aldı. Yerden çıkarttı. Kontrol eden Cameo. Yerde müdahale topa dedi maçın hakemi. Serbest vuruş kararı bekliyordu Cameo. Yine kaptırdı Crystal Palace'lı oyuncular. Lejeune kontrol etti. Hemen öndeki Sis'ten sağ kanada doğru. Taç çizgisi yakınlarında. Karşı tribünün önünde Vallecanolu oyuncular tekrar yarı sahasının son metrelerine Lejeune'a. Lejeune'dan orta yuvarlığa doğru gönderilen top. Mendy'de, Mendy'den Cavarria kontrolü sağladı. Topu aldı. Espino'yla pas alışverişinde tekrar Cavarria'da. Yeniden orta yuvarlığa doğru döndü. Tüm atlarıyla topun gerisinde yarı sahasına yaslandı. Crystal Palace takımı sağ kanattan gelme düşüncesi İspanyollarda. Racho'nun pası isabetli değil. Larsen rakibinden sıyrıldığı anda faul kararı geliyor. Ardından Mendy de sarı kartı görüyor. Yerinde bir faul, sarı kartı görme pasına Larsen'i düşürdü Mendy ama eğer Larsen Mendy'den sıyrılabilse çok önemli bir şans yakalayabilirdi. Ümit vadeden atak olarak değerlendirmesini yaptı Maurizio Mariani. Her ne kadar ben daha ilk faulümü yaptım şeklinde Mendy'nin bir işareti varsa da bunu umut vadeden atak kategorisine sokunca karşılaşmadaki Mariani Mendy'de sarı kartı gördü. Serbest vuruş kullanıldı Kamara'dan. Uzun top Sar'a doğru. Sar'dan Çadiriyat topu aldı. Sağda Munoz. Taç çizgisi yakınlarında tekrar Çadiriyat'a. O ortaya döndü. Adam Wharton yükseltti topu. Guessant'ın olduğu noktaya. Guessant'ı da geçti. Savunma topa daha yakın. Andrei Ratiu ile Michel'e çarptırarak topu dışarı gönderiyor. Ratiu ve kale vuruşunu kullanacak Vallecano. 86. dakikadayız. Değerli dinleyenler, Konferans Ligi finalinde şu anda şampiyonluğa yakın taraf Crystal Palace ama çok kritik bir skor tabii ki. 1-0 bulabileceği bir gol Rayo Vallecano'nun maçı uzatmalara taşıyabilir. Bir faul kararı daha geldi. Yapılan müdahale sonrasında Mendy az önce sarı kartı görmüştü. Yine rakibini faulle durdurdu. Orta yuvarlan rakip alana bakan diliminin sağından serbest vuruşu kullanacak Crystal Palace. Topun arkasında Çadiriyat var. Kısa mesafeli pasla kullandı. Lacroix'a bıraktı. Lacroix'dan solundaki Jayde Cambo'ya. Cambo öne doğru oynadı. Sise çarpan topta oyun alanı dışında rakip alanın ilk metrelerinden sol kanattan taç yine Crystal Palace'ın. Dakika 87. Michel orta çizgiyle taç çizgisinin kesiştiği nokta üzerinden o taç atışını şimdi kullandı. Taç çizgisine paralel ama isabetli olmadı. Son anda dokundu Ratiu ama top çizginin dışında, bayrak havaya kalktı. Andrei Ratiu'nun kontrolünde. Bir taç daha kullanacak yine İngilizler. Bu kez rakip alanın ilk metrelerinden o taç atışı kullanıldı. İsabetli olmadı yine. Lajeune kontrol ettikten sonra şimdi Pep Cavarria savunmasında topu aldı. Önündeki Diaz'a doğru gönderdi. Diaz orta yuvarlığa girdi. Orta çizgiye geçti. Rakip alana geçti. Diaz topu hala kendisinde. Sağ kanadına doğru baktı. O bölgede Cameo kendisini gösterdi. Aldı topu. Sis kontrol etti. Kaptan

Pası ardından tekrar sağ iç boşluğa Cameo ve onun yanındaki Akamak'a doğru. Akamak tekrar Sis'e doğru gönderdi. Sis rakibinin müdahalesiyle yerde serbest vuruşu kullanacak. Vallecano Kamada'nın faul yaptığı görüşünde İtalyan hakem Maurizio Mariani ve bir duran top şansı daha sağ iç boşluktan yakalıyor Rayo Vallecano. Kalabalık geliyor ceza alanına bu duran topta İspanyollar. Diaz topun arkasında. Diaz geldi, orta yaptı, penaltı noktasına kafa. Top oyun alanının dışında, out işareti savunmadan çıkan Florian Lejeune vardı. Vallecano da son temas ondan out'u gösterdi. Mariani kale vuruşunu kullanacak Crystal Palace. Bu iki takım tarihlerinde Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. O da final mücadelesi oldu. Avantajı kapan, yakalayan taraf Crystal Palace. Dakika 89. İngilizler 1-0 önde. Şimdi Larsen taç çizgisi yakınlarında, sağ iç boşluk yakınlarında Mendy ile mücadelesi, pasını verdi Daniel Munoz'a. Daniel Munoz Sarr'la oynadı. Sarr'dan tekrar Larsen, önünü alabilecek mi? Kontrolü sağlayamadı. Uzaklaştırdı Florian Lejeune. Rakip alana gönderdi. O noktada Vallecano'lu oyuncular var ama Alema bu kez de kontrol edemiyor. Edemediği gibi rakibini de düşürüyor. Chadriyat yerde faulü alıyor. Chadriyat ve Crystal Palace serbest vuruşu kullanacak. İlk hamlede topu önüne alamayınca avantaj Chadriyat'a geçti. Topla rakip arasına girdi. Alema da onu düşürünce faul kararı geldi. Değerli dinleyenler, kaleci kaptan Henderson Crystal Palace'da serbest vuruşu kullanıyor. Rakip cezalarının ön çizgisine doğru yüksek bir top attı. Mendy kafayla karşıladı. Edin Martin bir kez daha yükseltti. Sarr indirme düşüncesinde ve Munoz'a bıraktı. Munoz rakibine çarptırdı topu. Oyun alanının dışında bir taş daha kazanıyor Crystal Palace. Munoz'a tribünlere döndü. Taraftarlarını desteğe devam etmeleri anlamında hareketlendiriyor. Munoz'dan bakalım, yine uzun mesafeli bir taç gelecek mi? Dakika 90. Birazdan kayıp zamanı göreceğiz. Değerli dinleyenler, Munoz gerildi yine. Uzun mesafeli Larsen'e doğru gönderse de kafa vuruşu Cavaria'dan geldi. O top tekrar Munoz'un önünde ama Munoz'un pası isabetli olacak mı? Şimdi Larsen sağına bıraktı. İsmail Sarr cezalarının yan tarafındaki boşlukta. Adam Wharton oynadı. Wharton rakipler arasından çıktı. Son çizgi yakınları. Orta şansını bulma düşüncesinde Wharton ama kontrolü sağlayamıyor, top dışarıda. Artı 5 oynanacak. Değerli dinleyenler, o artı 5'in ilk dakikası içerisindeyiz. Çok çabuk topu oyuna soktu İspanyollar. Topu alan Cameo geriye doğru döndü. Şimdi Diaz orta yuvarlakta kontrol etti. Sol kanattan hata destek Cavaria'dan geliyor. Cavaria'nın hemen yanında Espino var. Espino sol iç boşlukta yerden gönderdi. Cezalarının ön çizgisine doğru. Topa Yekano da yükseldi uzak nokta. Son anda Michel rakipten önce müdahaleyi yapıyor. Andy Ratiu vuruş yapmak için pozisyon almıştı. Michel son anda dokundu. Şimdi Guessant tekrar Michel karşı atak şansını Crystal Palace yakaladı. 3-2 geliyor Crystal Palace. Cezalarına girdi. Michel ortayı yapmak istedi. Savunmada Mendy ayak koydu, top dışarıda ve korner. Pas opsiyonları vardı. Sağında iki arkadaşı bulunuyordu Michel'in. Onlara göndermek istedi ama son anda Mendy ayak koydu. Top dışarı gitti ve korner. Bir anda kaptırılan top ani atak fırsatını getirdi Crystal Palace'a. Taşıdı topu Michel, ceza alanına girdi. Sağında iki arkadaşı vardı, çevirmek istedi. Mendy ayak koydu, top da kornere gitti. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Crystal Palace. Kayıp zamandayız artık. İngilizler tribünde büyük sevinç içinde. Diğer tarafta endişe hakim tabii ki. Vallecano tribünlerinde paslaşarak kullandı. Crystal Palace zamanı da değerlendirmek istiyor tabii ki. Adam Wharton topu aldığı anda serbest vuruş kararı geliyor ve bir sarı kart daha çıkıyor. Bu kez de ikinci yarıda oyuna giren Espino, Vallecano da sarı kartı görüyor. Kamada'ya yaptığı müdahale arkadan
Espino'nun

0: serbest vuruşla birlikte sarı kartı da getirdi. Alfonso Espino kartı gördü. Şimdi sol iç boşluktan Crystal Palace serbest vuruşu kullanacak Kamada ve Guessant. Topun arkasında Kamada bıraktı. Guessant'a, Guessant rakibinden sığınmak üzere yerden çıkarttı. Sağdan sektilersen önünü alamadı topu. Tehlike uzaklaştırdı. Vallecano, şimdi Cameo hareketlenecek ama o da kaptırdı. Larsen'de kaldı. Larsen iki rakip arasında karşılıklı top kayıpları. Larsen Cameo'yu faulle durduruyor. Serbest vuruş Vallecano'nun oldu. Yarı sahasından kullanacak Vallecano. Serbest vuruşu Cameo'ya müdahale yapılmıştı. Kaleci Batella, gidin diyor arkadaşlarına. Tüm atlarıyla rakip alana geçti. Vallecano'lu oyuncular savunmayı önde kurdu. Crystal Palace Batella kullandı. Ceza yayına doğru gönderdi. Kafalardan sekti Larsen. Topu uzaklaştırmak isterken köşe bayrağına, kendi köşe bayrağına yakın noktadan dışarı attı. Taç atışını şimdi kullanıyor Raya Vallecano. Uzun mesafeli taç beklenebilir. Öyle de oldu. Ceza alanına geldi. Munoz kafayla karşıladı. Diaz'la atak devam edecek. Vallecano da uzaktan şut isabetli değil. Out. Diaz'ın köşe vuruşu beklentisi var ama maçın hakemi aynı görüşte değil. Artı 4'teyiz. En az 5 dakikalık kayıp zaman işareti gelmişti. Artı 4'teyiz. Değerli dinleyenler, Crystal Palace 1-0 önde finalde Raya Vallecano karşısında. Henderson da tabii ki zamanı kullanmak istiyor. Skor avantajı İngilizler'de. O da bu bölümleri tempoyu düşürerek geçirme düşüncesinde. Henderson şimdi kullandığı rakip alana uzun gönderdi. Larsen'den sekti ama Guessant o topu kontrol edemedi. Kaleci Batella yarı sahasının ortasında. Batella uzun mesafeli gönderdi sağ kanada doğru. 3 oyuncu birden yükseldi ama top Cambo'nun önünde. Cambo'da rakip alana yine uzun çıkartacak. Larsen o topu kovalama düşüncesinde, göğsünü aldı. Larsen rakibine yaslandı. Larsen kaybediyor topu. Atak şansı Raya Vallecano'da, Diaz'da. Orta yuvarlak yakınlarında Diaz döndü sağ kanada. Artı 5'teyiz. Sağ kanatta hareketlenen Cameo oldu. Cameo, Mitchell'in baskısı. Çıkarttı Sis'e. Sis atak yönünü değiştirme düşüncesinde. Ceza yayına yüksek top. Göğüs kontrol. Şut Alemão'dan out'a. Belki de son bir şanstı. Alemão göğsüyle indirdi. Ceza yayında sağ ayak vuruşunu yaptı ama topu out'a gönderiyor Alemão. Artık saniyeleri sayıyor şampiyonluk için. Crystal Palace artı 5'te geride kaldı değerli dinleyenler. En az 5 dakika işareti vardı. O 5 dakika geride kaldı. Artı 6'dayız ve mücadele sona eriyor. Crystal Palace Konferans Ligi şampiyonu oluyor. 51. dakikada Mateta'nın kaydettiği golle finalde Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ediyor Crystal Palace ve kupayı müzesine götürüyor değerli dinleyenler. Böylece yayınımızın sonuna geliyoruz. Sesimi size ulaştıran Adem Karaman'la birlikte ben Alper Bakırcıgil. İyi geceler ve mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Reklamlar.

TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.

0: gecenin içinden.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu'ndan, Gecenin İçinden programından herkese iyi bayramlar. Bayramın ikinci gününde ilk dakikalarından selamlıyoruz sizleri. Çok değerli bir konuğumuz var bu gece. Hakikaten çok ilginizi çekecek bir konuyla ve çok değerli bir konukla bu gece Gecenin İçinden programında birlikte olacağız ilerleyen dakikalarda. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi sizlere İbrahim Öztürk iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin İçinden başlıyor.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayınımız başladı. Çok güzel bir şarkıyla başladı. Çocuksu bayramlardayım. Bir kez daha Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz efendim. Gecenin çok değerli bir konuğu var dedim az önce açılışımızda. Çok da güzel, ilginizi çekecek bir konuyu da konuşacağız. Tanıyanlar vardır aramızda. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Sevgili Yunus Savaş, taş plak koleksiyoneri şu an stüdyomuzda. Sevgili Yunus'cum hoş geldin, iyi bayramlar.
1: Hoş bulduk abi, iyi bayramlar.
0: Seni görmek bence benim indimde çok önemli, çok değerli. Bayramın bu ikinci gününün ilk dakikalarında seninle beraber olmak benim için çok keyifli olacak Yunus'cum. Teklifimizi kırmayıp geldiğin için bir kez daha teşekkür
1: Yok
0: ediyorum
1: abi, ben
0: sana.
1: Teşekkür ediyorum. Zaten biliyorsun yani stüdyonun bizde
0: Evet.
1: De yeri ayrı.
0: Evet, sen stüdyolara
1: Özlüyoruz.
0: alıştın. Evet, stüdyolar seni özlüyor. Sen de stüdyoları özlüyorsun. Karşılıklı bir paylaşım var burada.
1: Aynen, bir de anlamlı günlerde denk geliyoruz
0: Evet,
1: seninle. Şansa
0: çok
1: böyle
0: anlamlı. Yılbaşında,
1: yılbaşında
0: evet,
1: falan,
0: bayramlarda.
1: Bayramlarda.
0: Bu bir program habercisi mi yoksa sevgili Yunus?
1: Özel günleri,
0: Olabilir, niye
1: özel günleri
0: olmasın?
1: de sana denk gelmesi de
0: Evet,
1: garip.
0: evet, evet. Sevgili yapımcım Deniz Sezer geçen hafta seni iletti bana. Çok sevindim. Dedim tam, yani bana şu ana kadar program yaptığım isimlerden bir liste verseydin yine Yunus'u seçerdim.
1: Çok
0: Çünkü çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel de bir sohbeti var. Ve yaptığın tabii bu taş plak koleksiyoneri olman, o da çok anlamlı. Bu akşam bu taş plaklarda senin sahip

0: Olduğun taş plaklardaki isimlerden şarkılar da dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Çok da güzel bir bayram skecimiz olacak yine ilerleyen dakikalarda. Allah rahmet eylesin. Altan Varol'un sunumu da olacak. İçinde Erol Günaydın'ın olduğu bir bayram sohbeti ileride bizleri bekliyor olacak. Büyük isimler de geçti buradan. Geçmeye de devam
1: Evet.
0: ediyor sevgili Yunus'cum. Mehmet Altan Varol da duayen spikerlerimizdendi. Ben de tanışma fırsatını, şansını yakalayan spikerlerden bir tanesiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu da anmak
1: Aa,
0: bu geceye
1: evet.
0: nasipmiş.
1: Bayram gününe de bu yakışır.
0: Çok şey öğrendim ben kendisinden. Kısa bir dönem beraber çalışmamış olmamıza rağmen. Altan abinin çalışma şekli, Altan abinin kendi iş disiplini. Az sonra sen de kendi iş disiplinini anlatacaksın. Yani insanlar başarılı olurken benzer yollardan geçiyorlar. İş disiplini ve işine verdiğin
1: Aynen.
0: ehemmiyet, özen, dikkat seni hayatında bir noktadan alıp bir noktaya getiriyor. Bu da rahmetli Mehmet Altan Varol abimizde çok görünürdü. Onun spikerlik hayatı, onun özellikle dakikası hatta saniyesine kadar programı planlaması nasıl bir yayıncı olduğunun da en büyük göstergesiydi. Bugünün vesilesiyle de Mehmet Altan Varol'u da yad etmiş olduk. Gani gani Allah gani gani rahmet eylesin. TRT
1: İnşallah.
0: FM'e ben bir fotoğrafını asmıştım. Harbiye stüdyosundan getirdim. Muhtemelen hala oradadır o fotoğrafı diye düşünüyorum. Sevgili Yunus Savaş efendim, gecenin konuğu. Taş plak koleksiyoneri. Taş plak, özellikle taş plakta ilk ürünlerini, ilk verimlerini, hayatındaki ilk çalışmasını taş plakta yapan birçok isimle, bunların içerisinde yaşayan isimler de var. Sevgili Yunus sadece taş plakları biriktirmedi. Yani aynı zamanda bu taş plaklarda ve şu an hala da yaşayan insanların yaptığı ilk taş plak albümlerini de kendilerine dinletiyor. Onlarla ilgili de çok güzel projeleri var. Yaşayan efsaneleri buluyor aslında. Belki birçoğumuzun özellikle 20-30'lu yaşlarda, belki 40'lı yaşlarda olan insanların tanımadığı fakat kültür ve sanat, özellikle de müzik dünyasında çok çok çok önemli kilometre taşları vardır. İşte bunları da bize tanıtıyor sevgili Yunus yaptığı işle. Yani kültür sanata sadece bir koleksiyoner olarak katkı vermiyor. Aynı zamanda o insanları da tekrar hayatımıza dahil ediyor ve bir kez daha hatırlatıyor. Sevgili Yunus, en başa gidelim. Taş plak koleksiyonu yapmak nereden aklına geldi? Nasıl bu işle buluştun? Kimlerle beraber oldun? Buradan başlayalım. O serüveni yavaş yavaş bugüne getirelim. Söz sende.
1: Evet abi, yani tahmini 2013'ün sonlarında işte başlayan bir serüven, işte bir köşede bir gramofon olsun diye
0: Evet.
1: başladığımızda, sonra plak almaya gittiğimde insanlar bana plak satmıyordu.
0: Hı.
1: Sebebi ise çok basit aslında, çok zor bulunduğu için elinden çıkartmak istemiyorlardı. Yani
0: Hı.
1: maddi karşılığı olmadığı için ben de ondan sonra plak toplamaya başladım.
0: Yani görsel bir güzellik olsun diye mi sen o
1: Gramofon almaya,
0: gramofonu?
1: aynen, bir
0: Yani.
1: gramofon alalım dedik, dursun.
0: Ha,
1: Sonra
0: büroyu
1: baktık da aynen. Sonra dedim ki taş plak alama bakınca satmıyordu insanlar yani.
0: süsleyelim.
1: Taş
0: Hı.
1: plak şu anda bizde de aynı. Satmadığımız
0: Evet.
1: plaklar var. Çünkü para karşılığı yok. Parayla bir şeyin bulunması zor ise, yani o dünyanın ilk ses kayıtları taş plaklar.
0: Evet.
1: Bir de manevi değeri çok büyük
0: Evet.
1: oluyormuş. Bunu zaman geçtikçe anladık.
0: Anlıyorsun.
1: Sonra toplamaya başladık. Plak toplayınca hani şey var ya, yerini beğenen adam
0: Evet,
1: yükselemez
0: evet,
1: mantığı var ya,
0: evet.
1: biz de hep dedik üzerine ne yapabiliriz daha fazla. Sonra baktım ki bir şey,
0: Dinlemeye de başladım bu
1: tabii
0: arada, değil mi
1: tabii
0: Yunus?
1: dinliyorsun, öğreniyorsun yani
0: Var
1: her
0: mıydı o müziğe ilgin? Genelde Türk
1: plak,
0: sanat müziği, belki türkü de
1: ya
0: vardır, türkü, halk
1: türkü
0: müziği de
1: daha
0: var.
1: çok, ama tiyatro plakları daha çok ilgimi çekiyordu benim. Yani diyordum ki ne alaka yani, o zaman niye tiyatro çekilsin? Ama şu anda gururla söyleyebilirim, avuç içi kadar bir tiyatro plağım var benim.
0: Evet.
1: Türkiye'nin ilk tiyatro plağı,
0: Evet.
1: işte Pate firmasının çıkardığı bir plak.
0: Evet.
1: Emsali sanıyorum ki hiçbir müzede falan yoktur
0: Evet.
1: tiyatro ile
0: Evet.
1: ilgili.
0: Evet.
1: Geçen gün bir yenisini buldum, 25 santimi. O da bir yüzünde yine Pate'den
0: Hı.
1: çıkma. O da ufak olsaydı daha iyi olurdu
0: Hı.
1: ama bu
0: Stüdyoda
1: sefer ikisi
0: çekmişler
1: de
0: değil mi?
1: bende.
0: Radyo stüdyosunda çekmişler muhtemelen.
1: Yani tahmini kayıt, tahmini değildir. Kayıt 1910'lar abi. Ben radyo falan yok o zaman.
0: Yok, doğru.
1: Radyo falan.

0: yok.
1: Hiçbir şey yok yani.
0: Belki sahnede alınmış bir ses kaydı. Sahneden alınmış
1: yok,
0: bir ses kaydı.
1: Yok, direkt Pate firmasından alınmış olabilir. O zamanlar konuklar yurt dışına veya buradaki stüdyolardan alınabiliyorlardı. Huniler şey cihazlar aracılığıyla.
0: Türkçe bir tiyatro oyunu.
1: Tabii Türkçe oynanmış. Türkçe, Aşir Efendi'nin. Evet, güzel de bir tiyatro şeyi. İnsanın ilgisini çekiyor artık yani gitgide. Dedik biz daha ne yapabilirim dedim. Dedim ki dur bunları dedim gerçek sahipleriyle buluşturayım ben.
0: Evet.
1: Huzur evlerine yazmaya
0: ama
1: başladım.
0: Ama belli bir miktara bulduktan sonra
1: tabii,
0: değil mi
1: tabii,
0: sen?
1: Şey
0: elinde
1: oluştu
0: kaç tane
1: artık.
0: Oldu?
1: Şu
0: yani
1: anda
0: o ilk başladığında.
1: İlk başladığımda 200 tane. Aha. İşte verip aldıkça çoğalttıkça sayı değişiyordu. Şu anda 3000'lerdeyiz. 3000 sayısı yetiyor herhalde bize ama desen ki kendi plan hepsi şey mi? Yok değil. Kendi plan toplasan 60-70 tane anca vardır içinde. Bir Erzurum plak koleksiyonum var işte. Çok enteresan plaklar
0: Evet,
1: var
0: evet.
1: içinde. Bir de
0: Kendi plan derken yani
1: kendi hiç satmayacağım.
0: kendisi.
1: Başkasına vermeyeceğim. Yani ben ismimle beraber kalacak plaklar onlar
0: Evet,
1: benim.
0: evet.
1: Yani içinde şöyle Erzurum'la ilgili bir plak var. Kıbrıs türküsü yazıyor. Bizim Helada da Şoşmusan var ya.
0: Evet.
1: Onu 1960'larda
0: Evet.
1: Gönül Hanım'la eşi galiba Şahinler
0: Evet.
1: Hele Papaz Hoş mu sana çevirmişler. Yani sen
0: Uyarlamışlar.
1: Kıbrıs destanının
0: Evet.
1: şeyini uyarlamışlar. Zaten daha yedeğini hiç görmedim o plan mesela.
0: Evet.
1: Özel plaklarımda zaten işte Türkçe ezan, İstiklal Marşı.
0: Aha.
1: Bir de Çanakkale plaklarım var. Maç plakları falan.
0: Evet.
1: O tarz plaklar var.
0: Evet.
1: Onlar da biraz nadir. Yani parayla falan bulunması çok zor.
0: Evet.
1: Diğer plaklar Türk sanat müziği ve Türk halk müziği zamanında artık ilerlediği için çok basıldığı için ne onlar kolay bulunuyor.
0: Evet.
1: Ama
0: Ama
1: etkili olan huzurevi programlarıyla aslında
0: evet
1: biz program
0: onları hepsini
1: dünyasına
0: konuşacağız.
1: başladık.
0: Onların hepsini konuşacağız. Çünkü dediğim gibi az önce sadece bir koleksiyoner değil sevgili Yunus Savaş. Aramıza yeni katılanlar da vardır. Bir taş plak koleksiyoneriyle beraberiz efendim bu gece. Gece boyunca o taş plaklardan örnekler de sunacağız sizlere. Çok değerli, önemli müzikte çok değerli isimlerin şarkılarını az sonra dinleyeceksiniz aralarda ve o plaklar da o taş plaklar da sevgili Yunus Savaş'ın koleksiyonunun içerisinde birbirinden güzel isimler var ve sadece bir koleksiyoner değil aynı zamanda bu koleksiyon üzerinden yaptığı başka etkinlikler de var. Onları da ayrı ayrı konuşacağız. Radyo yayını da dahil olmak üzere. Sevgili Yunus, biriktikçe ve sen dinledikçe artık bu sende bir aslında hobinin daha da ötesine geçti.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? İlk aldığında
1: Tabii.
0: sen bunları dinledin. Evet, güzel müzikler dinlemeye başladın. Bir müzik zevki edindin. İsimleri tanımaya başladın.
1: Evet.
0: Özellikle 30'lu yıllar, 40'lı yıllar, 50'li yıllar, 60'lı yıllar. Ve bu isimleri tanımakla da yetinmedin
1: Tabii,
0: anladığım
1: geriye doğru
0: kadarıyla.
1: gittik ama
0: Evet,
1: biz.
0: hayatlarına da sirayet
1: Tabii
0: etmeye
1: çok ilginç
0: başladın.
1: şeyler var ya
0: Evet,
1: taş
0: evet,
1: plaklarla
0: evet,
1: ilgili.
0: evet, evet. Orada kalmadı bu.
1: Yok
0: Bir
1: yok.
0: müzik zevki olarak da
1: Yok yok.
0: kalmadı. İnsanları tanımaya, çocuklarını tanımaya, o taş plağı okuyan insanın ailesini, sülalesini tanımaya kadar farklı taraflara kadar gitti bu.
1: Ve tanınmayan, resmi bulunmayan sanatçılar var daha şurada 100 yıllık. Bizim işte
0: Evet.
1: Hakan o şeyi çok seviyor, resim araştırmayı. Hatta
0: Evet.
1: bir kitap yazma konumuz var onunla ilgili.
0: Harika,
1: Şimdi
0: harika.
1: sen doneleri hazırla Hakan. Gerisi ben her şeyi halledeceğim, yazacağım onları. Okuyan sanatçıların resimleriyle biyografisini işte hangi plakları çıkardıysa ona göre bir kitap çıkartalım. Çünkü emsalsiz bir şey olacak yani
0: Harika,
1: derme
0: çok
1: çarpma
0: güzel.
1: bir şey
0: Fikir çok
1: olmayacak.
0: güzel, evet.
1: Ona göre bir hazırlık var da günümüzde yapay zeka da dahil olsun o dönem hepsi taş plakla olmuş. Aklınıza ne geliyorsa dini plaklar, işte tiyatro plakları, şarkılar, türküler, vaazlar, danslar. Yaşamda, televizyonda ne gösteriliyorsa çizgi film de dahil buna. O zaman plak da mevcutmuş.
0: Evet. Hepsini plağa çekmişler.
1: Tabii. O zamanki teknoloji ilk ses kaydı taş plağa çekmişler. Taş plaktan dinlemişler yani. Günün özeti aslında o. Taş plağın özelliği niye taş plak? Yani bu niye bu kadar özel? Dünyanın ilk ses kaydı yani.
0: Evet.
1: Ondan önce bir ses yok.
0: Bir fonograf var ama taş plak kadar değil zaten o.
1: Fonograflar da güzel aslında ama fonograf da yine ben onu da taş plak sınıfına soktuğum için aynı şey. Mesela Abdülhamit'in sesi var diyorlar. Benim
2: fonografta.
1: Diyorlar yani. Bu deniliyor. Diyorlar deme bitti o.
2: Evet, evet. Ama kim artık bulursa bunu.
1: Balmumundan yapılmış. Balmumun özelliği de maksimum 20 defa dinliyorsun. Yani bir düşünsenize, bir şeyi 20 defa dinlersen yok olacak.
2: Evet. 21 yok.
1: Yok, maksimum diyor. Bir de belki 16-17'de yok olacak.
2: Evet, evet, evet.
1: Çok enteresan bir şey. Evet, balmumu olan plaklar gördüm ben. Şu anda bende yok. Silindir plak Türkiye'ye çok soktuk zamanında.
2: Evet.
1: Belki 2000 tane koleksiyonculara dağıtmışımdır.
2: Evet, evet. İki hafta önce ağırladığımız bir hocamız senin yaptığını kitaplarla yapıyor. El yazması kitaplar var. Kendisine ait 300-350 tane kitap var. Hocamızın kütüphanesi Taksim İl Kütüphanesi gibi. Kendine ait özel kütüphanesi sadece. Ve senin az önce kurduğun bir cümle var. Var diyorlar. Ama kime denk gelecek? Kim bulacak? İşte onun peşinde koşuyoruz biz diyor zaten.
1: Nadirin
2: adam o kitabı yazmış diyor. El yazmasıyla 18. yüzyılda yazmış diyor. 1700'lerde. Bunun bir nüshası var. Ama bu nüsha nereden çıkacak? Hangi sahaftan çıkacak? Anadolu'da mı, yani ülkemizde mi çıkacak? Başka bir yerde mi çıkacak?
1: Sandık, i̇şte zaten onu sandıkta yok
2: evet,
1: mu?
2: Evet, evet, evet. Biz zaten onun sevincini yaşayarak hayatımız boyunca bu duyguyla hayatımızı koleksiyonerler, evet, işte böyle nadir eserlerin peşine düşen insanlar, biz bununla motive oluruz. Bunun var olduğunu biliyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Evet. Senin az önce söylediğin gibi Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in o tabii muhtemelen. İkinci Abdülhamit'in sesi var.
1: Sesi var, evet.
2: Ama nerede olduğu.
1: Nerede olduğu, öyle evet, diyorlar yani.
2: Evet, bu o demesi önemli
1: ama
2: zaten.
1: Ama mesela Atatürk'ün sesi var.
2: Var, evet.
1: Tabii
2: evet.
1: Taş plak da var. Hı-hı. Gördüm, hı-hı, dinledim. Hı-hı. Yani bugünün bütçesiyle çok uçuk rakamlara satıldı. Hı-hı. Gerçekten hı-hı, çok iyi. Yani dinleyiciler bilmiyorum rakamlar kastında nasıl bir aklında rakam tutuyorlar,
2: evet,
1: ama.
2: Evet, evet. Ben yani senden çok, duyduklarım dudak uçuklatacak
1: aynen,
2: şekilde.
1: Çok uçuk rakamlar. Evet, rakam evet, söylemeyelim. Sonra birinin de varsa evet, veya arıyorsa şey olur.
2: Doğru.
1: Emsal oluyor. Ulaşmak isterdim. Hı-hı. Sonra geçen iki sene önce falan bana resmi geldi. Bu plağı kaça alırsın diye. Atatürk'ün sesi biliyorum plağı.
2: Orijinal çekim.
1: Tabii tabii, zaten taş plakta yan sanayi diye bir şey yok.
2: Evet, evet.
1: O iş yönü güzel. Evet. Kandırılma şeyiniz yok.
2: Yok, evet.
1: Abi diyorum bu özel bir plak yani.
2: Evet, çok özel.
1: İlk önce bunu satıcısıyla görüşmem lazım evet, benim. Yani evet, ne rakam veririm ne rakam alırım ben. Hı hı hı. Ama dibi gelmedi. Sadece resim gezdi mesela piyasada.
2: Hı. Evet, evet. Şimdi o tarafı da var. Bir virgül atalım, müzik arası verelim. Birbirinden önemli sesleri dinleyeceğiz bu akşam efendim. Dinlediğiniz seslerin taş plakları da sevgili Yunus Savaş'ın koleksiyonunda mevcuttur. Virgülü attık ve müzik arası verelim. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. Bayramın ikinci günündeyiz. İkinci günün ilk dakikalarındayız. 25'i de bitirdik. 26. dakikamıza girdik. Güzel bir bayram diliyoruz. Gecenin içinden programında da çok değerli bir konuğumuz var. Çok da güzel, ilginizi çekecek bir konuyu konuşuyoruz. Sevgili Yunus Savaş bizlerle beraber, bir taş plak koleksiyoneri. Aynı zamanda kültür dünyamıza da çok büyük katkıları olan bir isim Yunus Savaş. Ne gibi katkıları var? İşte programımızda da bunu konuşuyoruz. Az önce Muallim türküsünü dinlediniz. Hüseyin Oylum'un seslendirdiği bir türküydü. Tahmini olarak 60'lı yıllara ait bir taş plaktan telefona çekilip sistemimize kaydedilmiş bir türküydü. Sevgili Yunus, buna benzer birçok taş plak ve taş plakta aynı zamanda isimleri de yaşatan bir isim. Sevgili Yunus, Hüseyin Oylum'un 60'lı yıllarda belki de ilk taş plaklarından bir tanesi de
1: bu. Tabii. O şeyde taş plakta abi var ya, şey olacak ama yani hiç mi kimsenin aklına gelmedi ya? O kadar firma ismi, bilmem ne ismi, bir tarihi yok ya.
0: Tarih koymamış değil mi?
1: Hep
0: biz tahmini olarak 60'lı yıllar
1: ya, net tarihi bilen abilerden öğreniyoruz.
0: Evet, evet,
1: adam
0: evet.
1: Diyor ki bunu 1962'de işte şeyde Yeşilköy'de kayda almış.
0: Hı hı, hı.
1: Örnek veriyorum, taş plak çıktığında bir de bunların yeşil göbekleri beyaz göbekler oluyor. Yeşil göbek veya siyah göbek ne oluyor? İlk baskı oluyor.
0: İlk
1: beyaz
0: baskı.
1: Göbek ne oluyor? İkinci baskı. Bak, bunu böyle ayırt ediyoruz. Normalde tarih atsalarmış bunu en başından itibaren.
0: Evet, evet.
1: Hiç kimse bir şeyde yanılmayacaktı ya.
0: Elin yabancısı 14. yüzyıldan bir şey bile tarih atıyor yani.
1: Yok, onlarda da yok taş plak.
0: Yok,
1: onlarda da kafası çalışan çıkmamış. Aynen, onlarda da kafası çalışan çıkmamış.
0: Ki çok tarihe önem verirler yani.
1: Yabancı plaklar var mesela. Elvis Presley'nin bile taş plakları var. Edith Piaf'ın, işte Frank Sinatra'nın falan. Dinlediğimiz ülkemizde yaygın olan plaklar. Onlarda da yok.
0: Yok değil mi onlarda?
1: Yok, onlarda. Evet. Orada da kafası çalışan
0: çıkmamış. Yine uzmanına
1: çıkmamış.
0: Başvuruyorsun. Uzmanı sana 3 aşağı 5 yukarı bir tarih serüveni veriyordu.
1: Şey yapıyorsun işte. Diyorsun ki bunu işte beste ne diyelim? Muallim Türk. Muallim türküsü ne zaman yazılmış? Çok eskidir de,
0: evet.
1: Anonimdir belki, şey gelmiştir.
0: Evet, evet.
1: 60'larda işte Hüseyin Oylum'un kayıt alma zamanı 60'lar. Diyorsun ki tamam, bu 60'lar olsun, öyle
0: evet.
1: Kalıyor.
0: Evet.
1: Ama bazı şeyler var. Zeki Müren mesela. Bir muhabbet kuşu.
0: Evet.
1: Ne zaman? 1951.
0: Evet.
1: Onu net tarih verebiliyorsun.
0: Değil mi? Evet.
1: Hem çok popüler olmasından hem de işte

0: ama şimdi bak,
1: Hüseyin Oylu'mu sokakta kimse tanımaz.
0: İşte bak, ama sen yaptığın işle bizi bir isme götürdün. Belki o isim bize başka isimlere ya da başka olaylara da götürecek. İşte müzik tarihçiliği yapıyorsun sen aynı zamanda. Yani Hüseyin Oylum. Şimdi kaç kişi bizi dinleyenler arasında, bizlere dahil olmak üzere ki sen artık bu işin içerisinde olduğun için biliyorsun, ama Hüseyin Oylum'u kaç kişi bilir? Ama senin vasıtanla şimdi biz bu isme gittik. Belki senin bu isimle ilgili anlatacağın bir hikayeyle farklı yere gideceğiz. İşte müzik tarihi de bu şekilde
1: aynen
0: olacak.
1: Aynen, bak gidelim mesela. Çok güzel. Örneğin çok güzel geldi abi. Bizi bu işe iten aslında, yani benim vay dediklerim işte böyle şaşırdığım noktalarda bir eser dinliyorsun. Örneğin Yıldız Tilbe dinliyoruz. Karpuz Kestim Yiyelim dinliyoruz. Sonra ben Celal Güzelses'in bir planı buluyorum. Aa, taş plaktan gelmiş diyorum bak bu eser. Bu diyorum ki bu eserdim. Ondan sonra sokağa çıkalım. Diyelim ki anket yapalım ya. Bir tane yanılma payı olacak mı? Ayağında kunduru eseri kime aittir diye. Kime aittir? Kim seslendirmiştir
0: Değil,
1: demeyelim.
0: evet. Seslendirdim değil mi?
1: Kime
0: Biraz
1: ait?
0: ses
1: Tabii
0: geliyor.
1: kime aittir
0: Kime
1: diye.
0: aittir?
1: Ben inanıyorum %99'un üzerinde bir İbrahim Tatlıses şeyi çıkacak. Anket
0: Sen
1: çıkacak yani.
0: bestecisini soruyorsun.
1: Tabii. Ama bunu Urfalı Müküm Tahir, yani şey olacak ama İbrahim Tatlıses'ten daha güzel okumuş o zaman.
0: Ve
1: Ya
0: çok daha
1: İbrahim
0: önce
1: Tatlises de
0: okumuş.
1: çok güzel okuyor bak. Ona itirazım yok. Okuma tarzı, o dili, o şivesi falan çok iyi. Ama Müküm Tahir'den bir kere dinlesem belki daha etkili
0: Doğru,
1: olacak.
0: doğru. İşte sen bizi oraya
1: Tabii.
0: götürüyorsun yaptığın işle. Bence çok önemli. Bu akşam bunları konuşacağız efendim. Başka başlıklarımız da olacak. Bir de bayram skecimiz var. Bayram skecimizi de şimdi dinleyelim. İki güzel isim bayram skecinde. İki güzel ismin yaptığı bir sohbet. Erol Günaydın ve Mehmet Altan Varol. İki güzel ismini de sevgi, saygı, rahmetle analım ve sözü onlara bırakalım.
2: Gelelim şimdi biraz da bayramlarda biliyorsunuz birinci günden başlayarak öğle yemekleri, akşam yemekleri, bayram yemekleri var değil mi Erol Günaydın?
3: Şimdi tabii
2: Biraz
3: yemekleri de var, sofralar kurulur.
2: sofralar
3: Yalnız
2: kurulur.
3: ben birazcık o bayramın şaka yönlü tarafları da var. Onlara da
2: Tabii
3: azıcık
2: tabii.
3: değineceğim. Yani benim çocukluğumda hatırımda kalan. Yani bunlar da komik geliyor bana şimdi düşündüğüm zaman. Mesela ziyaretler. Gerçekten mahallelerde ellerinde kutu şekerler hediyeleriyle rengarenk böyle şeyler, aileler bir aşağı bir yukarı eve dolaşırlar. Şimdi bir aileyi ele alırsak zır kapı hemen kapılar açılır. Kapıda adamlar bilir. Ben çocuktum hatta, birdenbire çocuklar öne itilir. Amca gelir karşına dikilir. Beni tanıdın mı lan? Bir tokat. Ya daha yeni geliyor adam kapıdan şirin gözükmek için. Kim amcan? Söylesene çocuğum, kim amcan? Anne dürter, baba dürter, bilmem. Adam yapışır şap şap öper seni. Biraz evvelki evde yediği lokum bıyığındaysa senin yüzüne yapışır. Onun karşısında silemezsin. Ayıp, öptü de amcanın şeyini mi siliyorsun olur. Hadi iyi çaktırmadan onu silersin. Gelinir oturulur. Ne var ne yok? İyilik, sağlık. Muhabbet yok. Biraz sonra ufak tefek dedikodular. Derken ortada bir çocuk varsa hemen çocuğun kulağından çekilir, çocuk ortaya atılır. Hadi bakalım amcalara marifetini göster. Sesi güzeldir evladım. Hadi söyle bakayım o şarkıyı. Çocuk sıkılır. Ya etme, çocuğa azar vallahi vermem. Tehditler yağar, kıyametler. Çocuk sıkıntı içinde evladım. Muhabbet onun başına toplanır zavallı. Neyse, o aile gider zır kapı. Bu sefer kadın, ay bıktım vallahi. Gelen giden kapı durmadı diye de şikayet de vardır. Hem de Allah eksikliğini göstermesin der. Zır bir kapıda akşama kadar herkes baygın düşer, yerlere yatarlar. Bu da o bayramların muhakkak her evde dönen muhabbetidir. Hem ağlarım hem giderim.
2: Kuzu biberi süsü diyorsunuz.
3: Süsüdür yani, bunlar da mevcuttu.
2: Hatta bahsettiğiniz o çocuklar söyleyeceği varsa bile söyleyemez hale getiriyor.
3: Zavallı, hadi söyle deyince de söylenmez ki bu.
2: Sonra Erol Günaydın, biraz sizden rica edeyim ne olur. Demin öğrenmek istedim çünkü Kurban Bayramı'nda kurban eti daha çok hakimdir.
3: Evet.
2: Ama Şeker Bayramı'nda da sofranın zenginliği söz konusudur.
3: Tabi o bir mutfak muhabbeti ve mutfakları birbirine övmek, beğendirmek de var onun altında yani. Herkes elinden gelen şeyi gösterir. Ben böyle bir sofrada bulundum fakat bayıldım. Yani öyle ki her şeyi yedirdiler. Yemezsen zaten ayıp oluyor.
2: O her şey dediğiniz yani, biraz o eski bayram sofralarını açalım.
3: Çorbadan başlar. Ondan sonra salatalar zaten envai çeşit ortadadır. Çorbadan ondan sonra efendim etli yemekler gelir. Etli yemekten sonra pilav gelir. Pilavdan

0: sonra börek gelir. Börekten sonra dolma sütlaç gelir. Mutlaka. Dolmalar gelir. Yani ye Allah ye, dolmanın üstüne bir daha bir sıcak bir şey daha gelir. Yani bayılacak hale gelir ve düşersin. Hepsinden de zorla yedirirler yani. Almazsan bir kere büyük nezaketsizlik olur yani.
1: Tabii.
0: Çünkü böyle bir perici bir durum yok.
2: Evet, şimdi yine müzikle süsleyelim konuşmamızı, sohbetimizi ve...
3: Evet, şimdi yine müzikle süsleyelim konuşmamızı dedi Mehmet Altan Varol ustamız. Sevgi saygı rahmetle de yad edelim bu iki büyük ismi, Erol Günaydın ve Mehmet Altan Varol. Gecenin bu vaktinde bu iki isimden güzel bir sohbet dinlemek sevgili Yunus'cum hakikaten beni çok mutlu etti. Onlarla da o dönemlere gittik. Sevgili Yunus Savaş şu an efendim stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz, taş plak koleksiyoneri. Bu sohbeti skeci dinlerken sevgili Yunus da ben de Zihni Göktay'la bir röportaj gerçekleştirdim dedi. İsterseniz onu bir kez daha tekrarlamasını rica edeceğim sevgili Yunus'tan. Çünkü o dönemin yaşayan efsanelerinden bir tek Zihni Üstadımız, Zihni Hocamız kaldı. Zihni Göktay'la yaptığın röportaj nasıl bir röportajdı?
4: Şimdi şöyle, kendisinin bulunduğu yere ziyarete gittik biz. Şu anda
3: bir huzur evinde.
4: Evet, bir evet. Bakım evinde.
3: Bakım evinde.
4: Evi kentsel dönüşüme girdiği için detayları da anlatalım. Şey
3: anlatalım.
4: Olmasın, evet,
3: anlatalım.
4: İnsanlar yanlış anlamasına.
3: Evet. Yok yani bakım evinde durmak da bir şey.
4: Bizim ülkemizdeki bu arada bakım evlerini, ben huzur evlerini çok seviyorum.
3: Evet.
4: Kötüleyenler olunca da direkt karşı çıkıyorum.
3: Evet,
4: çünkü
3: evet.
4: Gidip görmeden,
3: evet,
4: kulaktan duymadan.
3: Ezbere konuşuyorlar.
4: Tabii.
3: Evet.
4: Orada insanın sağlık şeye, konuya geçmeden önce,
3: evet,
4: orada insanın sağlık durumu iyiyse dışarı çıkıp gezip gelebiliyor. Yemeği hazır. Sonra aylık doktor kontrolleri yapılıyor. Her birinin hemşiresi falan var,
3: evet,
4: neredeyse.
3: Evet, evet.
4: Ciddi anlamda yani bizim ülkemizde yaşlı kısma saygı gösteriliyor.
3: Doğru,
4: yani.
3: O doğru.
4: Oraya bırakılma gelme gibi,
3: evet,
4: bir durum değil,
3: evet,
4: bu.
3: Evet.
4: Yani gidip görüp tamamen görmeleri,
3: tabii,
4: lazım.
3: Hem kalanlara hem de orada çalışanlara,
4: tabii,
3: iyi bayramlar,
4: tabii,
3: dileyelim burada.
4: Aynen, iyi bayramlar olsun. Çok büyük emekçiler,
3: çok büyük,
4: gerçekten.
3: Çok büyük,
4: yani ben kaç yıl, 10 yıl oldu neredeyse,
3: hı-hı,
4: huzur evlerine gideli. 50'nin üstünde program yapmışımdır. Hı-hı. Her gittiğim yerde, ilk gittiğim zamanlar çok zorlanıyordum ama şimdi yaşlı sakinlerimiz seviyorlar. Tabii onların dualarıyla ilerlemiştir bizim,
3: evet,
4: işler bu,
3: evet,
4: kadar. Ya
3: ben, çünkü
4: başka
3: bu
4: yere
3: taş plakların sahipleri şu an oralarda
4: direkt
3: yaşıyorlar.
4: Direkt sahipleri ya.
3: Evet.
4: Her programa başlamadan önce sizin mirasınızı size dinletiyorum diyorum. Ve
3: çok
4: her
3: güzel.
4: Birini çocukluk günlerine götürüyorum. Projenin
3: çok
4: amacı
3: güzel.
4: Tamamen bu. Başka
3: harika.
4: Bir şey yok orada.
3: Harika.
4: Zihni Hoca ile konuşurken de niye Zihni Hoca? Şimdi Tosun Paşa filminde rol almış.
3: Doğru.
4: En geçmişe gidince,
3: hı-hı,
4: işte. Ondan sonra Atla Gel Şaban'da, işte birçok dizide, filmde rol almış kişi. Şimdi taş plakta da büyük ustaların son dönemlerde kayıtları var. Örnek veriyorum, kadından başlayayım. Mürüvvet Simcaymaz. Yani bu insanlara da anlatalım. O Şener Şen hani tulumba tatlılarını getiriyor ya, tatlıları getiriyor,
3: evet,
4: ya.
3: Evet, evet.
4: Şener Şen de orada şey yapıyor işte.
3: Evet.
4: Mürüvvet Hoca bu mesela.
3: Evet.
4: Birçok filmde almış. İşte Gazanfer Özcan var yine.
3: Hı-hı.
4: Dönem arkadaşları hepsi.
3: Doğru, doğru.
4: Aziz Basmacı var. İşte Naşit Özcan var, onun bir usta oyuncusu.
3: Hı-hı.
4: Dedim ki bu Zihni Hoca'dan bunları direkt dinleyip onların ilk seslerini, yani sahnede çırak oldu veya arkadaş olduğu sesleri direkt dinletip tiyatro kültüründe biraz yaymak için güzel bir program yapalım, belgesel yapalım da sağlık sorunları umarım düzelmiştir. Düzelirse bir kayıt almak isteriz, hı-hı, kendisiyle.
3: Çok güzel, çok güzel. Yani gittiğin isimler, bulduğun isimler, röportaj yaptığın isimler o kadar değerli ki unutuyoruz belki. Ama sen bunları aynı zamanda tekrar tekrar bize hatırlatıyorsun. Az önce dediğim gibi o isimlerden başka yerlere de gidiyoruz. Peki bu koleksiyon başladıktan sonra nasıl aklına geldi yaşayanlarla, bu taş plak sahipleriyle bir röportaj yapıp bir belgesel tadında bir program ortaya çıkarmak?
4: Şöyle, orada da Türkiye'nin gerçek divası Müzeyyen Senar'ın çok büyük etkisi var. Yani televizyonda izlerken sanatçının öldüğünü görüyorsunuz.
3: Hı hı hı.
4: İşte nasıl iz bıraktığını. Ya diyorsun ki bunun bende ilk ses kayıtları var diyorsun.
3: Ya.
4: Bunlarla ilgili ölümsüz bir şey yapman lazım. Sonra dedim ki bizim ortağım Hakan'la beraber işte gel gidelim TRT'ye geldik. TRT'ye projemizi anlattık. İşte orada prosedürler olduğunu dedim ki Hakan gel bunu bize

0: beklemeyelim.
1: Hakan'ın da bayramını kutlayalım
0: Aynen,
1: buradan.
0: Hakan'ın da bayramını kutlayalım. Dinliyorsa da birazdan mesaj atar o bana,
1: Evet.
0: dayanamaz. Ondan sonra gel beraber bunları toplayalım. Daha sonra değerlendiririz yani. Yapmadık değil de hiçbir şey olmasa da böyle bir şeye imza atmış oluruz diye. Ya bir de geri dönüşümleri çok iyi oluyor. Bu sosyal medya gerçekten çok farklı bize. Ya bir sanatçının bir 30 saniyelik kısmı 50 milyon falan izlenildi. Binlerce sayfa paylaştı. Seha Okuş'un işte insan mazisine götüren. 11 sanatçımızı tamamladık. Yani ölenler oldu işte. Örnek veriyorum, mekanı
1: Allah rahmet
0: cennet olsun.
1: eylesin.
0: Tabii. Rıza Hoca ile yaptık. Rıza Konyalı ile huzur evinde kalıyordu İzmir'de, Buca'da. Biz yaptık, bir ay sonra vefat etti. Ve insanlar izlemedi şu anda. Çok ağladı.
1: Kendi ilk yaptığı taş plakları dinleyince.
0: Tabii çok ağladı yani. O
1: Evet.
0: çok ağlamıştı.
1: Aha.
0: O biraz üzdü
1: Seha
0: ama
1: Okuş'ta da
0: bizi.
1: vardı değil mi öyle bir hikaye?
0: Seha Hoca'nın evine giren yoktu. Çok az ziyaretçisi vardı 2 yılı. Son 2 yılı vefat edene kadar her gün misafirleri oldu bizim belgeselden sonra.
1: Hatırlattıktan sonra
0: Tabii
1: siz.
0: bir sürü öğrencisi artık. Kaç kişi kaç kişi. Biz bir haftada 2 haftada bir buluşuyorduk. Yani 97 yaşında bize mantı falan yapıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Gerçekten arkadaşlarla buluşup sürekli bir şeyler yapmamızı istiyordu evde. Eğleniyordu. Ya bizim de çok hoşumuza gidiyordu açıkçası. Yani Seha Hoca gibiyle sürekli öğütler alıyorduk, şey yapıyorduk. Onların da duası vardır diye düşünüyorum.
1: Olmaz mı?
0: En son Nihat Mercanlı ile yaptık mesela. O da çok enteresan. Onun da mekanı cennet olsun. Şeyde Fransa'da yaşıyor. Keşke sanatçımız Türkiye'de olsaydı. Kızıyla konuştuk, kabul ettiler. Online yayın yaptık. Online yayın yaptık onunla. Ondan sonra bir ay sonra da o vefat etti. 98 yaşında ve 98 yaşında bir bukle de olsa canlı okudu. İlk taş plaklarını duyunca çok memnun oldunuz. Ne kadar kötü bir kayıt olduğunu ben biliyorum. İnternet üstünden, Zoom üstünden yaptık. Öyle bir teknolojiye maruz, hem karşı taraf için ayarlamasını. Ama ben isterdim ki gerçekten
1: Beraber yapalım
0: yani
1: karşılıklı.
0: karşılıklı yapıp güzel bir stüdyoda onun değer göreceği bir şekilde yapalım.
1: Ama sen de yapman gerekeni bence çok güzel bir şekilde yerine getirdin sevgili Yunus'cum. Hem dedim ya az önce programın başında da kültür tarihine, müzik tarihine çok büyük katkıların var. Yine virgül attık. Rahmetli Seha Okuş son kişilerden birisin onunla beraber olan. Çok güzel dakikalar yaşadın.
0: Vefatından bir gün önce
1: Evet.
0: akşam beraberdik işte. Öyle diyeyim, öyle anlayın.
1: Evet. O zaman şimdi onun güzel sesinden bir şarkı dinleyelim ha.
0: Olur.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan bir kez daha selamlayalım sizleri. Bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. TRT ailesi olarak son 20 dakikamız, 15 dakikamıza doğru da gidiyoruz. Çok değerli bir konuğum var bu gece. Aramıza yeni katılmış olanlar vardır. Bir taş plak koleksiyoneri. Sevgili Yunus Savaş bizlerle beraber. Sevgili Yunus sadece bir koleksiyoner değil. Bunu arada sürekli hatırlatıyorum. Çünkü koleksiyonerin ötesinde işler de yapıyor. Röportajlar yapıyor. İşte bu taş plak kim okumuşsa, sanatçısı kimse, bestekarı, güftekarı kimse, onlarla gidip röportajlar da yapıyor. Az önce rahmetli Seha Okuş aylarca evindeydi. Sevgili Yunus ve çok güzel hikayelerle ayrıldı oradan. Seha Okuş'ta sevgi, saygı, rahmetle iade edelim. Güzel bir şarkıyla, türküyle radyonuzdaydı. Şimdi sevgili Yunus, son dönem çalışmaları, özellikle bu dönem çalışmalarına değinelim sona doğru. Önümüzde kimler var, kimlerle röportajlar yapacaksın? Yine önemli isimler, yine ilk plaklarını, ilk taş plaklarını unutmuşlarsa yine senden dinleyecekler. Evet. Ve o hikayeyi, o atmosferi yine sen yaşayacaksın. Buyur, sözü
1: Seha
0: sana bırakayım.
1: Okuş'u iade ederken geçen gün Belkıs Hoca ile konuştuk. O tam soruya geçeceğim ama bunu anlatıp
0: Belkıs Akkale ile.
1: Yok. Belkıs Özdener'le.
0: Özdener'le.
1: Taş plak okuyucusu. Evet. Belkıs Hoca, Belkıs Akkale Hoca'ya da selam olsun.
0: Hayır, selam olsun. Anmış olduk onu.
1: Aynen. Onunla telefonla konuşuyorduk. Şey söyledi bana. Yine Türkiye'de yapılmamış bir şey yaptık Hakan'la beraber. Hatta Ali Bey falan da vardı o gün. Ali Kızan da vardı.
0: Ali abimize de selamımızı gönderelim buradan.
1: Ofisimin açılışında benim Seha Okuş'la Belkıs Özdener'i yan yana getirdim ben. Tarihte, sanat tarihlerinde ilk defa orada yan yana geldiler. Onların da videolarını aldırdım.
0: Çok
1: komple
0: güzel.
1: Yakın zamanda paylaşacağız.
0: Evet.
1: Belkıs Hoca'yla konuşunca yine teşekkür etti. Dedi ki iyi ki o gün seni dinlemişim dedi, evine gitmişiz dedi. Yoksa ya, çok pişman olurdum
0: ya,
1: dedi.
0: Ya evet, evet çok önemli. Dedim ya, müzik tarihine çok katkın var. Hakikaten çok büyük katkın var. İşte, şimdi son dönem çalışmalarına bakalım.
1: Son dönem çalışmalarında dünyada yapılmamış olanı bitirdik. Yani sadece iki sanatçım kaldı diyorum. Aslında üç de, birini ne yapsam ikna edemiyorum.
0: Belki bugün
1: sanatçıyı da söyleyelim hatta. Evet. Belki bir yerden kulağına gider.
0: Evet.
1: Gönül Yazar.
0: Gönül Yazar.
1: Dört tane taş plağı var.
0: Evet.
1: Tam en genç dönemlerinde okumuş. Bir sonraki nesillerin kendisini hatırlamak istiyorsa kabul etmesi lazım. Araya kimleri soktuysam görüşme bile kabul etmedi.
0: Çünkü bunlar bir arşiv kaydı olarak kalacaklar.
1: Tabii.
0: Özelde ya da devletimizde. Bunlar sonuçta bir yerlere not edilecekler.
1: Tabii. Bir sonraki nesil.
0: Evet.
1: Ya, yapay
0: Allah uzun
1: zeka,
0: ömür versin hepsine.
1: Şöyle söyleyeyim, yapay zeka bilmiyor işte seslerini.
0: Evet.
1: Yapay zeka dönemine geçiyorsak onlar yok olacaklar.
0: Evet.
1: Ama bize izin verirlerse yok olmayacaklar.
0: Olmayacaklar, evet.
1: Sürekli
0: evet.
1: kalıcı olacaklar.
0: Neler yapmayı düşünüyorsun bu üç isimle? Bir Gönül Yazar, iki.
1: Yine kadınla gidelim. Neşe Karaböcek.
0: Neşe Karaböcek. Üç.
1: Orhan Kencebay. Tanıyor musun?
0: Kencebay. Kencebay'ı tanıyorum da Kencebay'ı tanımıyorum.
1: Çünkü Kencebay olarakmış.
0: Evet.
1: Plak ismine Gencebay basılınca öyle devam etmiş.
0: Öyle mi?
1: Dört adet taş plağı vardır.
0: Yine bir bilgi öğrendik senden, sağ ol.
1: Aynen, dört adet taş plağı vardır. Son dönem taş plak okuyan sanatçılarındadır. Şu anda da günümüzde aktif, sevilen bir isimdir.
0: Evet.
1: Şimdi Arabesk'in son kalan isimlerinden biri.
0: Evet.
1: Tabii temsilcilerinden biri.
0: Şimdi Müslüm Gürses gitti.
1: Tabii,
0: Ferdi Tayfur gitti.
1: Şimdi Orhan Gencebay.
0: Orhan Gencebay.
1: Neredeyse son,
0: evet,
1: sonuncusu diyelim,
0: evet,
1: işte. Bu üç ismi yaparsak dünyada yapılmamış olanı gerçekten yaptık da,
0: evet,
1: üçüyle taşlandırmış oluruz.
0: Çok güzel, çok
1: çünkü
0: güzel.
1: Bir
0: ama taş plağın da son temsilcileri, öyle değil mi?
1: Tabii taş plağın da son temsilcileri.
0: Onlardan sonra taş plak yok çünkü.
1: Yok.
0: Evet.
1: 1965'ten sonra yok.
0: Hı hı hı.
1: İşte Neşe Karaböcek'in 16 tane taş plağı.

0: var.
1: 16'sı da var sende.
0: 16'sı da var
1: ama
0: tedariğimizde.
1: Ama müthiş bir olay ya. Müthiş
0: ama
1: bir şey
0: şöyle bir şey. Kendisi
1: sen.
0: Kendisinin ulaştığımızda, haber gönderdiğimizde benim bir tane taş plan var diyor. Ve dünyadaki en enteresan kişi bana göre gene Neşe Karaböcek'tir. Evet. 9 yaşında taş plağı okuyan başka bir sanatçı olduğunu dünyada bilmiyorum.
1: Harika.
0: Varsa
1: şey
0: da emsalidir diyelim
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet.
0: Müthiş bizim bir ülkemizde
1: şey
0: yani Neşe Karaböcek'tir.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet, evet. 16
0: yaşında.
1: Tane taş plağı var sende. Kendisi bir tane olduğunu söylüyor.
0: Evet.
1: Ama 9 yaşından başlamış taş plağı okumaya.
0: Evet.
1: Harika, harika. Var mı şimdi bir takvim, ne zaman röportajlar yapılacak? Neşe Hanım'la Allah uzun ömür versin hepsine, Orhan Bey'le.
0: Birebir iletişime geçsek hemen yapmak isteriz. Çünkü beklenecek şeyler değil. Zamanında beklemelerle çok zayiatlar olmuş. Hı-hı. Projeler oluşmamış. Hı-hı. Hemen yapılması gereken şeyler. Çünkü döneler dursun, işlenip şey yaptığı zaman sunulabilir. Hı-hı. Şimdi geçmişte insanlar hala Yeşilçam filmleri izliyor işte. Hı-hı. Öyle düşünün.
1: Şeyi soracağım sana sevgili Yunus'cum. Nasıl gidiyorsun onlara? Yani plaklarını alıp gidiyorsun. Kafanda soracağın sorular belli mi? Yani röportajların içeriğini biraz söyler misin? Nasıl hazırlanıyorsun bu röportajlara? Sen artık bir yayıncı oldun. Bir yayıncı olarak nedir senin en önem verdiğin şeyler? Burada
0: Şöyle...
1: neyi almak istiyorsun sen? Yani bunu aldığım zaman
0: Şimdi
1: ben bu röportajı hakkıyla yapmışım
0: tabii
1: dediğin ne
0: biraz
1: var?
0: ağır olacak
1: Estağfurullah.
0: Ama sanatçının ilk başladığı günle,
1: Hı-hı.
0: affedersin, bıraktığı güne gidiyorum.
1: Evet.
0: Yani ilk başladığı anla son aşamasına gidiyorum.
1: Hı-hı.
0: Yani artık yaşlanmış sanatı, çünkü 60 yıl olmuş okuyalı.
1: Evet.
0: Yani istese de sahneye çıkamıyor
1: Evet,
0: bugün.
1: evet,
0: Yani
1: evet.
0: bırakmış dediğim kısım o. Ya ilk sesle son sesi karşılaştırıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Aradaki mesafeyi konuşuyoruz. Ve son döneminde eğer okuyabiliyorsa hepsinden de canlı kayıt aldık. Nesrin Sipahi de okudu, Mustafa Sağyaşar da okudu, Rıza Konyalı da okudu, Bediye Akartürk de okudu. Konuk aldığımız tüm sanatçılar ilk ses kayıtlarını dinleyip o günü hatırladı. En son döneminde kayıt aldığımız günde o günkü sesiyle yine eserini okudu, aradaki hikayeyi anlatarak.
1: 60 yıl anlattı.
0: 60 yılı anlattı, geçiş yaparak yavaş yavaş en önemli anlarını. Çünkü taş plak dinlediği zaman en önemli anlarını anlattı hep bize.
1: Çok harika. Yani gerçekten o kadar önemli köşe taşları ve o kadar güzel hikayelere gidiyorsun ki böyle ilgiyle dinlememek, şaşırmamak da elde değil. Şimdi Orhan Gencebay'la bir röportaj olacak. Neşe Karaböcek'le bir röportaj olacak. Neşe Karaböcek Allah uzun ömür versin. Siz onu hani plaklarını belki ufak ufak dinleteceksiniz ilk
0: Tabii.
1: plandan itibaren. Orada bir duygu anı da, duygusal bir dönem de
0: Mümkün değil,
1: yaşanıyor.
0: ağlamaması,
1: Evet.
0: duygulanmaması mümkün değil.
1: Evet, evet, evet,
0: Yani
1: evet.
0: mümkün değil. Ya hiç ağlamayan bir tane sanatçıya denk geldim.
1: Aha.
0: İsmi vereceğim, diyeceksin ki onun da
1: Evet.
0: ağlamaması çok normal diyeceksin.
1: Merak ettim.
0: Bediye Akartürk ağlamadı. Hep güldük, kahkaha attık
1: Ama
0: yayın boyunca.
1: onun şeyi, fıtratı da biraz Bediye Hanım'ın öyle, öyle değil mi?
0: Evet,
1: Evet,
0: yani
1: fıtratı da
0: Bediye
1: öyledir.
0: Hoca çok değişikti ya vallahi.
1: Evet.
0: Bunu da bayramı kutlu olsun buradan,
1: Hepsinin
0: ellerinden öperiz. Çok yani
1: bayramı
0: çok
1: kutlu olsun.
0: yani herkesin tanışması gereken bir insan ya.
1: Ne kattı sana bu dönem? Artık yavaş yavaş son dakikalarımıza da gidiyoruz. Yani sen 2013'te başladın, 2026. 13 senedir bu iş hobiyi geçti. Artık senin resmi işin olduğu gibi.
0: Tabii canım.
1: Öyle değil mi? Yani 2013'teki Yunus Savaş ve 2026'daki Yunus Savaş, bu işe başladıktan sonra sen de bu iş nasıl bir farklı pencere ya da pencereler açtı?
0: Şimdi bakış açısını sürekli değiştirdi zaten.
1: Hı-hı.
0: Hep bir sonraki proje yeni ne yapabiliriz diye. Ama şöyle söylerim, eğer bunları atlatabilirsem
1: Hı-hı.
0: yani fragman bitti diyeceğiz sadece.
1: Çok
0: Çünkü
1: başındasın.
0: tabii,
1: 13
0: fragman
1: sene.
0: bitti diyeceğiz, yeni başlıyoruz. Çünkü yeni projemizde ben hem türkünün hikayesine ineceğim, hem gerçek o sanatçıların hikayesine, hem yörenin hikayesine ineceğim. Yani tam örnek veriyorum, bir Belen kahvesi çekeceğim ama bugüne kadar çekilmiş en güzel Belen kahvesi belgeseli olacak belki.
1: Harika.
0: Ormancının nasıl oraya gelip işlendiğini, bugüne kadar Ormancı türküsünü bilen herkesin tüyleri diken diken olacak o izlediği zaman o belgeselde.
1: Harika,
0: Çünkü
1: harika.
0: dönemine götüreceğim onu. Nazmi Yükselen'den Ormancı'yı dinleyecekler, o yörenin sanatçısını, ve onu konuşacaklar. Ve konuşanlar da birebir tanıdıkları, ya torunları olacak ya akrabaları olacak.
1: Harika, harika. Ya anlatırken ben büyüleniyorum. Vallahi ben büyüleniyorum ve çok heyecanlanıyorum Yunus.
0: Eyvallah.
1: Sen böyle güzel işler yaptıkça biz de seni radyoda ağırlamak bizim için bir şeref olacak, bir onur olacak. Çünkü çok emek veriyorsun. Vaktini veriyorsun. Enerjini veriyorsun Hakan'la beraber.
0: Hakan'ın emeği daha çok ya.
1: Evet,
0: Hakan biraz daha
1: projeler yapıyorsunuz.
0: Tez canlı. Ben yine biraz sakin. 23 saat 55 dakika düşünüyorum ben sakin. Sakin o sanıyor ki tamam koşturma yok. Ama o 5 dakikalık kısmında tamam diyorum. Hakan oturdu diyorum her şey. Artık projeye geçebiliriz. Hatta bugün de dedim ona. Bugün mü? Bugün dedim herhalde. Dün de demiş olabilir.
1: Ha,
0: Dedim ki
1: tamam.
0: Hakan projelerin hepsi tamam. İller tamam. Kafamda oluşturdum hepsini. Hızlı hızlı doneleri alabiliriz.
1: Harika. Biz bunları ilerleyen zaman dilimlerinde bu 13 yılın emeğini belgesel tadında, bu belgesele evriliyor anladığım kadarıyla. Bir müzik tarihi belgeseli şeklinde ya kanallarımızdan bir tanesinde ya bir yerde bir sosyal mecrada bunları izleyebileceğiz,
0: Evet.
1: görebileceğiz. Seni sosyal mecradan da takip edebilirler değil mi? Yeni
0: Tabii
1: yaptığın
0: tabii.
1: işleri, çünkü şu an seninle yeni tanışanlar vardır dinleyicilerimiz arasında.
0: Evet.
1: Biz Yunus Savaş'ın bu serüvenine nerede ortak olabiliriz ya da ufak ufak tüyoları nerede
0: Tabii
1: alabiliriz diye
0: YouTube'dan biraz
1: sorarlar.
0: yaymaya başladık. YouTube'a çok aslında yüklemek istemiyorum. Daha çok mecraya nasıl diyeyim? Markadan ulaşsın istiyorum
1: Anladım.
0: ya. Yani Plaktan TV diye bir kanalımız var mesela Hakan'ın ortak kurduğumuz. Şu anda
1: Plaktan
0: Güzel TV diye.
1: TV.
0: Oradan yürümeye çalışıyoruz ama ben yine de markadan yanayım ya hep.
1: Evet.
0: Markadan yürüsün ya.
1: Markadan
0: Markadan televizyon kanalından izlesinler bunu. Yani gerçek kökenin yerinden
1: çok
0: izlesinler
1: güzel.
0: ya.
1: İnşallah onları da göreceğiz, onları da konuşacağız. Sen ürettikçe, sevgili Hakan ürettikçe bizler de buradan tanıtmaya, aynı zamanda anlamaya, anlamlandırmaya devam edeceğiz. Sevgili Yunus Savaş, ağzına sağlık, yüreğine sağlık, ayağına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. İyi
1: Geldiğin için.
0: bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Geldin, bizi çok mutlu ettin. Az sonra Luis Matalon'dan Çile Bülbülüm Çile isimli o türküyü dinleyeceksiniz efendim. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar bu gece. Deniz Sezer ve Zeynep Batur, İbrahim Öztürk sesimizi ilettim. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın. İyi bayramlar efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı

0: çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı birlik ve dayanışma mesajı verdi. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor. Bahçeli, bayram namazının ardından önce MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını, ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize kadar gözeteceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Kurtulmuş, bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi. Huzurevine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesajı paylaştı. Bakan Gürlek, bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Çelik, bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Singapur'dan Somali'ye, Özbekistan'dan Balkanlara kadar bayram coşkusu hakimdi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace finalde Rayo Vallecano'ya karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün 2 maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erokspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlardaysa Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Gain'i 20.30'da ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Deniz ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Bolu 14, İstanbul, Edirne ve Samsun 17, İzmir, Antalya ve Adana 19, Afyon, Karahisar, Diyarbakır ve Malatya 13, Kahramanmaraş 18, Erzurum 7, Van 9 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Zeki Antaş'tan derlediği Antalya türküsüyle başlıyoruz. Şule Arık huzurlarınızda. Çay başına bostan ektim yayıldı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Bakır Lütsever'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Dön beri, dön beri de yüzün göreyim. Yüzün görenlere kurban olayım.

Mine Yalçın'ın Aşık Daimi'den derledi Erzincan türküsüyle Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle Cengiz Özkan sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının en keskin virajlarından birinde, rekabetin o hırslı koridorlarında zahmeti büyük bir mola vereceğiz. Rekabetin ahlakı, kazanırken insanı kaybetmemek başlığı altında başarının sadece rakamlardan, terfilerden, istatistiklerden ibaret olmadığını, asıl zaferin o hedefe yürürken karakterimizi ve muhatabımıza duyduğumuz hürmeti koruyabilmek olduğunu konuşacağız. Rekabet modern dünyanın itici gücü gibi görünse de nezaket süzgecinden geçmediğinde yıkıcı bir fırtınaya dönüşebilir.

Sevgili dinleyiciler, iş hayatında bir adım öne geçmek için başkasının ayağına çelme takmak sadece etik bir sorun değil, aynı zamanda ruhun zarafetini kaybettiğini gösteren çok acı bir andır. Zira gerçek başarı rakibini yok ederek değil, kendi maharetini sergileyerek elde edilir. Sosyolog Bauman, Akışkan Modernite eserinde günümüz dünyasındaki rekabetin insanları nasıl birer tüketici ve meta haline getirdiğini anlatır. Bauman'a göre hırs

0: Zarafet sahibi bir profesyonel, rekabet ettiği kişinin de bir onuru, emeği ve hikayesi olduğunu asla unutmaz. Başarıyı bir insanlık pahasına satın almaz. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken bize hırsın yarattığı o tünel vizyonundan çıkmayı öğütler. Kemal Sayar'a göre sadece hedefe odaklanan ve yanındakini görmeyen bir başarı ruhu çoraklaştırır. Rekabetin içinde bile muhatabına bir can olarak bakabilmek, onun başarısını takdir edebilmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli farkındalığın bir yansımasıdır. Nezaket, rakibinin düşüşünden sevinmek değil, onunla aynı kulvarda koşarken gösterilen o sportmen asalettir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten hocamız, medeniyet ötekini kendin gibi görme davasıdır der. İş dünyasındaki rekabet de bu davadan azade değildir. Ökten hocanın penceresinden bakınca kazanmak için başvurulan her türlü kurnazlık, arkadan iş çevirme bizi medeniyetin o vakur çizgisinden uzaklaştırır. Sevgili dinleyiciler, zarafet, rekabetin hararetli anlarında bile üslubu ve ahlakı bozmamak, helalinden emeğiyle ve kimsenin hakkına girmeden o kürsüye çıkabilmektir. Juan Hari, Çalınan Dikkat kitabında aşırı hırsın ve sürekli birileriyle yarışma halinin bizi kendi özümüzden nasıl kopardığını anlatır. Hari'ye göre başkalarını geçme takıntısı derinleşmemizi ve asıl yeteneklerimizi keşfetmemizin önünde engeldir. Nezaket, burada bahsettiği gibi o derin odağı başkasının açığına değil, kendi işimizin niteliğine yöneltebilmektir. Birinin başarısını gölgeleyerek parlamaya çalışmak aslında kendi ışığımıza duyduğumuz güvensizlik bir ifadesi olabilir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatı biter, ünvanlar değişir ama geriye sadece o yolda yürürken kurduğumuz bağlar ve bıraktığımız iyi insan kokusu kalır. Kazanmak güzeldir, ancak kazanırken bir gönlü kaybetmemek o zaferi ebedi kılan asıl mühürdür. Mevlana'nın o sarsıcı uyarısını, hırsın sesini bastıracak kadar güçlü uyarısını bir hatırlayalım. Başkalarına imrenme, onlara haset etme, kendi kapının önünü süpür, başkasının damındaki karı dert etme. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, rekabetin zarafetle harmanlandığı, başarının bereketle taçlandığı huzurlu günler diliyoruz. Zarafetin ve ahlakın aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yaşamın ritmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umutunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. TRT ailesi olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na en içten dileklerimizle kutluyoruz efendim. Programın ilk bölümünde ise 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş'ı konuk edeceğiz. Bu özel günün anlam ve önemini konuşacağız kendisiyle. 28 yıldır kanserle mücadele

0: De öncü rol üstlenen LÖSEV, Kurban Bayramı'nın sevincini yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarının da evlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıntıları LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ile konuşacağız programın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili TRT Radyo 1 dinleyenleri tekrar merhaba efendim ve hoş geldiniz. Bugün yine çok özlediğimiz günlerden biri aslında. Kapıda tatlı bir telaş, mutfakta da enfes kokular var ve içimizde o çocuksu bayram heyecanı elbette malum. Kurban bayramındayız. Sadece kurban ibadetini yerine getirmek değil, aynı zamanda küskünlükleri unutmak, büyüklerin ellerinden öpmek ve o meşhur bayram harçlıklarını da kapmak demek değil mi? Bu dört gün boyunca efendim telefonlarımız susmayabilir, belki tatlı yorgunluklar da yaşayacağız. Ama kahkahalarımız eksik olmasın, komşularla selamlaşalım, kapımızı çalan çocuklara o renkli şekerlerden ve çikolatalardan uzatalım elbette ve gözlerindeki o pırıltıyı izleyelim isterim hep birlikte. Efendim büyüklerimizin o tecrübeli gülüşleri var değil mi? Ben onlara öyle diyorum. Küçüklerimizde heyecanı var ve hepimizin birbirine duyduğu sevgi ve saygı bu bayram bir kez daha katlansın, aramızdaki mesafeleri kaldıralım, kalplerimizi birbirine yakınlaştıralım ve bu özel günün hayatımıza neşe, huzur ve bolca bereket getirmesini temenni edelim. Evet kıymetli dinleyenler, bugün iki özel konuğum olacak ve iki güzel konuyu konuşacağız kendileriyle. Vakit kaybetmeden ilk konuğumuzu davet edelim. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Muammer Erbaş konuğumuz efendim. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar.
0: İyi bayramlar diliyoruz biz de. Sayın Hocam nasılsınız efendim?
2: Allah razı olsun. İyiyiz. Biz de kurban telaşındayız. İnşallah sağlık saat içinde bayramımızı eda edeceğiz.
0: İnşallah öyle temenni ediyoruz biz de. Önemli bir mevzu. Bakalım sayılı dakikaya nasıl sığdıracağız. Elimizden geldiğince dinleyicilerimizi bilgilendirmeye davet edeceğiz. Malum Kurban Bayramı'ndayız efendim. Sizinle de Kurban Bayramı'nın faziletini konuşacağız. İlk olarak Kurban Bayramı'nın ne olduğuyla başlayalım isterseniz Sayın Hocam. Sizden alalım tanımını. Nedir Kurban Bayramı? Kurban Bayramı denilince biz ne anlayacağız? Buyurunuz.
2: Evet teşekkür ediyorum. Önce ben de öncelikle dinleyicilerimizin, bütün milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım, tebrik ederim. Kurban yakınlaşma demektir. İnanan bir insan daima Rabbine yakın olmayı ister, onun rızasına nail olmayı ister. Bu maksatla ilk günden itibaren Rabbine bir takım sunularda bulunmuştur. Daha sonra bunlar işte putlara değişik şeylere yanlış şekilde olunca kutsal kitabi dinler bunları düzeltmiştir. Asli haline getirmiştir. Farklı kurbanlar olabilmiştir geçmişte. İşte bazen tahıl ürünlerinden olmuştur. Bazen farklı şeylerden ama son olarak bizlere Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail örnekliğinde kurban olarak işte bir koç hediye edilmiş ve küçük baş ve büyük baş hayvanlardan bir tanesinin kesilip bunun fakirlere, fukaraya dağıtılması istenmiştir. Dolayısıyla kurban deyince biz şunu anlıyoruz. İbadet maksadıyla belirli cinsten hayvanları efendim kesmek, burada Allah'ın rızasını gözetmek, sonra da işte bu kestiğimiz hayvanın etlerini fakir, fukara, yakınlarımızla paylaşarak tekrar aramızda olması gereken o kardeşliği, muhabbeti, dostluğu temin etmek ve tesis etmek. İslam'da barış demektir. Bu sayede o barış ortamını tekrar ortaya çıkarmak. İşte bayramlar da bunun zirveye ulaştığı, yaşandığı en güzel günlerdir.
0: Şimdi Sayın Hocam, kurban ibadetinde müminlere düşen görev ve sorumlulukları da

0: soracağım size. Tabii Kurban Bayramı sadece ibadetleri yerine getirdiğimiz bir gün değil. Yani gönüllerin bir olduğu, sofraların paylaşıldıkça bereketlendiği ve sevginin ve fedakarlığın rehberliğinde buluştuğumuz mübarek bir zaman dilimi. Tabii kırgınlıkları unutup sarılacağız. Ve bunun haricinde kurban ibadetinde müminlere düşen görev ve sorumluluklar sizce neler olabilir?
1: Evet, mümin Allah'a inanan demektir. Cenab-ı Allah bizleri hem yaratan hem de besleyen, binlerce, milyonlarca rızık veren, hava veren, su veren, işte gıdamızı temin eden yüce varlığımızdır. İşte bize düşen Allah'a düzgün bir şekilde kulluk etmek. Ama zaman zaman bunu ihmal ediyoruz, unutuyoruz, bazen nankörlük yapıyoruz. Kurbanın esprisi Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri sembolik bir kurbanla hatırlamak, yad etmek. Ama tabii ki kestiğimiz kurbanın etine, şununla bununla Allah'ın ihtiyacı yok. Cenab-ı Allah onları bizlere hediye etmiş. İşte onu ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak Müslümanlar arasında, insanlar arasında olması gereken kardeşliği bu şekilde tekrar ortaya çıkarmak. Bunu kardeşliğimizdekine ifade etmek. Unuttuğumuz aile bağlarını tekrar güçlendirmek, komşuluk bağları, akrabalık bağları, milli dayanışma, işte Müslümanlar arası dayanışma. Bu şekilde yani kurban Allah'a şükür ve insanlara kardeşlik mesajını vermek için konulmuş güzel bir ibadettir. Bunu hakkıyla verdiğimiz zaman hem şahsi planda hem ailevi hem toplumsal planda yeniden olması gereken o bağları tekrar güçlendirmiş oluruz, olacağız inşallah.
0: Şimdi Sayın Hocam, Kurban Bayramlarında yapılan en önemli ibadetlerden bir tanesi aslında kurban etinin paylaşılması ve infak kültürü.
1: Evet.
0: Siz toplumdaki sosyal adaleti ve dayanışmayı güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Siz neler söylersiniz konuyla ilgili olarak?
1: Tabii ki Cenab-ı Allah farklı yetenekler, farklı imkanlar, farklı iktisadi durumlar vermiş. Bizim durumumuz iyi olabilir. Efendim kendimizi rahat bir şekilde besleyebiliriz. Fakat herkesin durumu bir değil. Bu manada işte kurban ne demektir? Efendim bizim her gün yediğimiz, tükettiğimiz malzemeleri insanlar bulamayabiliyor. İşte bu manada onları da hatırlamak, efendim kestiğimiz kurbanı onlarla pay etmek. Bu konuda Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki kurban kesermiş. Birisini kendi aile ve yakın etrafıyla tüketip diğerini de uzaktaki Müslümanlara gönderir, dağıtırmış. Bugün de imkanı olan kardeşlerimiz işte bir kurbanını kendi ailesi, yakınları, komşularıyla tüketebilir. Aynı şekilde işte eşi için de bir kurban kesip, bunu deprem bölgesi var mesela, orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Onun ötesinde işte Filistin bölgesi, Gazze var, orada Müslümanlar açlık çekiyorlar. Onun ötesinde dünyanın dört bir tarafında fakirlik çeken, fukaralık çeken kimseler var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız veya diğer sivil kuruluşlar da bu kurban etlerini oraya ulaştırıyorlar. Bu işte hepimizin Müslüman olduğunun bir göstergesi. Bu güzel günde sembolik olarak sahip olduğumuz imkanları onlarla paylaşmak. İşte Allah'ın bundan bizden razı olması ve bizi bu ibadetin Allah'a yaklaştırması. Tabii mesele sadece bayram değil. Bu bir temsil. Bundan sonra da, bayram sonrasında da sahip olduğumuz iyilikleri, güzellikleri diğer ona ihtiyacı olan kimselerle paylaşmak. Yani bayramı bir yıla yaymak. İnsan sosyal bir varlık. Ciddi bir imtihan veriyoruz. Hepimizin artıları var, eksileri var. Fazlaları var, ihtiyaçları var. İşte bu manada Müslümana düşen nedir? Kendisinde fazla olan şeyi olmayan kimseyle paylaşmak. Bazen bu bir söz olur, bazen bir davranış olur, bazen maddi olur, bazen manevi olur. Paylaşıldıkça da bereket gelir, efendim, ve insanların ihtiyacı karşılanır. Bu şekilde hep birlikte bu imtihan dünyasını düzgün bir şekilde sınavımızı vermiş oluruz. Bugün durumumuz iyi olabilir ama yarının ne olacağını bilmiyoruz.

0: O yüzden İslam barıştır, kardeşliktir. Bu da tabii ki lafla olmaz. Bunun somut göstergesi nedir? İşte zekattır, sadakadır. Bunun ötesinde insanın temel gıdası olan ettir veya diğer, ama bunlar dediğim gibi birer semboldür. Bu manada meseleye geniş perspektiften bakmamız faydalı olur. Yani kurban ibadeti çok farklı, zengin fonksiyonları olan bir ibadettir diyebiliriz.
1: Şimdi geçmişten günümüze değişen bir bayram kültürü de var Sayın Hocam,
0: Evet,
1: bakıldığında.
0: tabii.
1: Yani hep aynı şeyi söylüyorum aslında ben yıllardır. Nerede o eski bayramlar? Önceden babalarımız söylerdi, dedelerimiz söylerdi. Şimdi onlar göçtüler, Allah rahmet eylesin. Sıra bize geldi. Şimdi bu aslında bunu dedirten ve bugün en çok özlenen detaylar nelerdir sizce?
0: Tabii eski fiili olan o kurban eziyetiyle, sıkıntısıyla, nostalji, bunları özlüyoruz. Tabii ki bu güzel bir şey. Ama hayatın yeni getirdiği imkanlar var, teknolojiler var. Bunları da yadsıyamayız. Bunlardan da istifade etmemiz gerekir. Bu manada eskiyi özlemle, anmakla birlikte kurban ibadetini daha temiz, daha hijyen, daha kolay, daha rahat bir hale getirmemiz lazım. Çünkü modern hayatta şehir hayatı zor, apartman hayatı zor. Bunun için işte çiftlikler var, kesimhaneler var. Eskiden tabii ki biz tarım kültürü toplumuyduk. Kendi belki kurbanımızı kesip halledebiliyorduk ama böyle bir imkanımız yok. Bu manada da yeni gelişmeleri yadsımamak lazım. Bu ibadetleri kolaylaştırmamız lazım. Tabii ki insan geçmişe özlemle bakar. Nerede o eski bayramlar diye. Ama tabii bunları yaşatmamız lazım. Yani bayramı bir tatil olarak görmememiz lazım. Bilhassa birinci, ikinci gününe hakkını verip bu ibadetleri yerine getirmemiz lazım. Tabii ki şimdi bağış sistemi var. Dediğim gibi, evet, bağış da bir hizmettir, bir faydadır. Ama asli olan kendimiz bizzat o kurbanı eziyetiyle, meşakkatiyle yaşayıp çoluk çocuğumuza tecrübe ettirmemizdir. Çünkü insan görmediği, bilmediği, duymadığı bir şeyi bir daha yapamaz. O açıdan daha rahat, daha güzel koşullarda çoluğumuzla çocuğumuzla bu bayramı idrak etmeliyiz. Tabii ki uzun bir süreç var. Diğer günlerde belki biraz dinlenebilir, tatil yapabiliriz. Ama bayram demek ferdi tatil yapmak değil. Bilakis sosyal olan insanın tekrar aile, akraba, komşu, milli bağlarını güçlendirmek için bir vesiledir. Bunları günümüz şartlarında inşallah en güzel şekilde yerine getiririz.
1: Yani aslında sizin söylediğinize bir ek, sadece tatil olarak değil, öyle düşünmek gerekmiyor bu bayramı. Birer manevi yenilenme fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Sayın Hocam, hatırlarsınız, büyüklerin bir araya geldiği, geniş aile sofralarının kurulduğu, eski bayram hazırlıkları da vardı. Şimdiki hazırlıklar eskisi gibi değil aslına baktığınızda. Çünkü ben küçüklüğümden de hatırlıyorum. Bayramlı kıyafetler günler öncesinde heyecanla seçilirdi, başucuna konulurdu, değil mi? Geçmişte
0: tabii,
1: geleneği,
0: tabii,
1: geçmişte çok güzel bir anlam taşıyordu. Tebrik kartları vardı Sayın Hocam. Mendil içine harçlı koymalar, zarif
0: yani,
1: geleneklerdi bunlar. Bugün bunlar yaşatılabilir mi acaba bilmiyorum ama şöyle bir sorum olabilir size. Kuşaklar arası bu bağ güçlendiren bayram ziyaretleri, sıla-i rahim de diyebiliriz buna, ya da aile hafızası, kültürel aktarım açısından nedir önemi sizce?
0: Tabii yani insan dediğimiz gibi sosyal varlık. Geçmişte de unutamadığımız günler, akrabalarımızla, akraba çocuklarımızla bir araya geldiğimiz, hediyeler aldığımız, aynı sofraya oturduğumuz anlardır. Tabii modern hayat belki biraz bunu güçleştirse de ama yine bunları yaşatmak mümkün. Çünkü aynı şehirdeysek işte büyüklerimizi yine ziyaret etmeliyiz. Büyükler hazırlanmalı. Ufak tefek hediyeler, işte şekerlemeler, işte bir kurban kavurma eti. Yani orta yaşta olanlar da üşenmeyip çoluğunu çocuğunu akrabalarına, büyüklerine götürüp efendim gezdirmeleri, ziyaret ettirmeleri. Tabii teknolojik imkanlar da var. Yani uzakta olan kimseler de var. Eskiden insanlar gurbet çekiyordu, kart gönderiyordu. Ama şimdi telefon edebiliyorsunuz, yüz yüze görüşebiliyorsunuz, değil mi? Mesaj çekebiliyorsunuz. Aslında bunlar da güzel birer imkan. O yüzden yani karamsar olmamak lazım. Teknolojinin bize getirdiği

0: sunmuş olduğu güzellikler var. Başka şehirde, başka uzak yerde yaşayan bir amcanız, halanız, belki yanına gidemiyorsunuz. Geçmişte de gidemiyordunuz, özlemle anıyordunuz ama şimdi bakın yüz yüze görüşebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, adeta yan yana gelmiş gibi oluyorsunuz. Bu niyetle alakalı bir şey, düşünceyle alakalı bir şey. O yüzden hani bazıları yadırgıyor ama bir mesaj bile ben sizi unutmadım, hatırladım, seviyorum, bayramınız mübarek olsun demek karşımızdakinde yani güzel bir dokunuştur, güzel bir temastır. Bunları ihmal etmemek lazım. Yani imkan nispetinde tabii ki fiili olan, yüz yüze olan elbette güzeldir ama dijital bir çağdayız. Bunlardan da istifade ederek o bayram havasını, mutluluğu, kardeşliği bir arada yaşamalı ve yaşatmalıyız tabii ki.
1: Şimdi Sayın Hocam, Kurban Bayramı'ndaki önemli olan bir diğer unsur da elbette çocuklarımız, çocuklara yaklaşım ve bayram bilinci elbette. Şimdi önemli bir konu, çocuklara Kurban Bayramı'nın manevi ve paylaşımcı ruhunu aslında aktarabilmek. Korkutmadan, yaşlarına uygun bir dille nasıl anlatacağız? Çünkü kurban kesim süreçleri var biliyorsunuz. Çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Hassas davranmak gerekebiliyor, güvenlik önlemleri gerekebiliyor. Neler yapılmalı sizce çocuklara Kurban Bayramı'na bu bilinci aktarabilmek adına?
0: Tabii yani atalarımızın güzel bir sözü var. Ne oldum değil, ne olacağım demek lazım diyor. Bizim de geleceğimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimiz. Bu manada sahip olduğumuz milli değerleri, dini değerleri, kültürü onlara düzgün bir şekilde aktarabilmek. Tabii ufak yaşta olan çocukların kesimhanelere girmeleri doğru bir şey değil. Yani onlara zarar verebilir. Yaşlarına uygun bir şekilde onları da bu işin içine dahil etmemiz lazım. Küçük çocuklar işte şekerler, hediyeler, işte kavurma. Artık belli bir yaşa geldiyse, konuyu anlayabilecek durumdaysa bayram nedir, kurban nedir, niçin kesilir, nasıl dağıtılır? Özellikle de işte mesela hisse dağıtıyoruz veya bir kavurma yaptık, komşumuzla paylaşır, bunu çocuğumuzla göndermek. Hadi getir bunu falanca komşumuza ver. Hadi bakalım efendim sen de şunu yap şeklinde. Çocuklarımızı da bu işin içine dahil etmemiz lazım. Diğer iletişim türlerinde de hadi gel birlikte dayımızı arayalım, hadi gel halamızla konuşalım şeklinde hoş bir şekilde bunları bir dayatma zor olarak değil de efendim bu işin mantığı nedir, psikolojisi nedir önce düzgünce izah edip sonra da güzel bir uygulamayla bunları çocuklarımıza aktarmalıyız. En güzel öğretim tabii ki rol model olmaktır. Bu konuda da işte baba olarak rol model olmalıyız. Yani biz de babamızla beraber geçmişte kurban seçiyorduk, koyunumuzu alıyorduk, beraber getiriyorduk, takip ediyorduk. Dolayısıyla annelerimiz de hazırlık yapıyordu. Arefe günü temizlik, bayram günü işte o etler nasıl ayıklanır, nasıl yiyecek haline, misafir nasıl karşılanır, nasıl baklava yapılır. Yani çocuklarımızı bu işin içine dahil edersek, yani anneler kız çocuklarını mutfağa dahil edip İşte o yapılan hazırlıkları bizzat yapmaları, erkek çocuklarımız da yine babalarıyla bu kurban alışverişi, piyasası, fiyatı takip ederlerse bundan zevk alacaklardır. Ve kalplerine, zihinlerine işleyecektir. Vakti geldiğinde de onlar aynı ihtiyacı hissedecektir. Bu noktada tabii dengeli, düzgün bir şekilde çocuklarımızı da mutlaka bu işin içine dahil etmemiz gerekir ve o bayramın güzelliğini, coşkunluğunu akrabalarla birlikte, onların çocuklarıyla birlikte yaşamalarını imkan sağlamalıyız.
1: Onların aidiyet duygusunu geliştirmek adına bayram hazırlıklarına dahil etmek gerekiyor çocuklarımızı da. Peki 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Kurban Bayramı'nın faziletini konuştuk.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Kestiğimiz kurbanları kabul eylesin ve yerine ulaştırmayı nasip etsin inşallah.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Gamze Berçin Edirne ile LÖSEV hakkında konuşacağız efendim.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Tekrar merhaba. 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Yaşamın ritminin ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bu bölümde size sadece bir vakıftan değil, az önce teknik yönetmenimize de söyledim, sihirli bir umut ülkesinden bahsedeceğim efendim. Bahsedeceğim yerin adıysa LÖSEV. Hayat bazen önümüze, yollarımıza minik engeller çıkarabiliyor değil mi? İşte LÖSEV de bu engellerden biri aslında. Ancak LÖSEV o engellerin hemen arkasındaki devasa bir kahraman desem herhalde yanılmış olmam. 1998 yılında Ankara'da atılan bir ilk adım var ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce çocuğumuza kalkan olmuş durumda. Yetişkinlerimiz de buna dahil artık. Kalkan olmaya da devam ediyor. Konuşacağız kiminle? LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ile efendim. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Edirne, merhaba efendim.
2: Merhaba.
1: Bayramınızı kutluyoruz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Bizler de bayramınızı kutluyoruz. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
1: Çok
2: İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Sağ olunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada bizler değil, asıl önemli olan sizlersiniz bizlerden ziyade. LÖSEV'le başlayalım. Nedir LÖSEV? LÖSEV deyince biz ne anlayacağız? Açılımı nedir? Şöyle başlayalım. Sonrasında hastalığın görülme seyrine ilişkin Türkiye profiliyle devam edebiliriz. Buyurunuz.
2: Elbette. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu bayram gününde bugün sizler aracılığıyla halkımıza seslenebildiğimiz için. Bizim için çok anlamlı. Az önce kurumumuz için söylemiş olduğunuz güzel cümleler için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Estağfurullah,
2: ben.
1: Estağfurullah. Ne demek?
2: Biz LÖSEV ailesi olarak sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 1998 yılında Ankara'da temelleri atılmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün geldiğimiz noktada 117 binden fazla kayıtlı ailemiz var ve bu ailelerimize hem aynı hem nakdi yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Tedavi sürecinde ve sonrasında sosyal destekler ve eğitim destekleriyle bu süreçte ailelerimizin yalnız olmadıklarını, tedavi sonrasındaki yeniden topluma adapte olma sürecinde her daim yanlarında bir aslında onların destekçisi olduğunu ifade ediyoruz ve bu süreci birlikte atlatıyoruz bir aile olarak ailelerimizle. Neler yapıyoruz? Bir hastanemiz var Ankara'da, Losanta Hastanesi, tamamı bağışlarla kurulan bir hastane. Bir tuğlada sis koyun kampanyasıyla, halkımızın bağışlarıyla yapılmıştı. Hastanemiz %94 başarı oranıyla çocuklarımız için ücretsiz hizmet vererek şu an hizmet vermeye devam ediyor Ankara'da, İncek'te. LÖSEV'in çocuklar okulumuz var, LSV okulları. Burası kolej standartlarında hizmet veren, tedavi sırasında eğitimi bölünmüş çocuklarımızın yeniden eğitimine dönebildiği sonrasında çok güzel bir okul, özel bir okul. Tabii ki ücretsiz hizmet veriyor çocuklarımıza. Bunun dışında LÖSEV'in çocuklar köyümüz var. Ailelerimizin konaklama ihtiyaçlarını karşıladığımız. Çünkü konaklama çok büyük bir masraf ve aileler için, göç eden bir aile için, tedavi için çok büyük bir masraf. Bu yüzden de ücretsiz konaklama hizmeti veriyoruz LÖSEV'in Çocuklar Köyü'nde. İzmir'de işte Seferihisar'da bir mandalina bahçemiz var. İyi tarım yöntemiyle çocuklarımıza sağlıklı mandalina öğretiyoruz. Sadece kendi çocuklarımıza değil, ihtiyaç sahibi köy okullarında Türkiye genelinde dağıtım yapıyoruz. Gidip iyi tarımı anlatıyoruz. Neden ilaçların bizi kanser ettiğini anlatıyoruz çocuklarımıza. Bodrum'da tatil köyümüz var. Mayıs ayından itibaren şu an yeniden çalışmalara başladı. Ailelerimizi konuk ediyor yaz sonuna kadar, hatta Eylül ayının sonuna kadar. Türkiye genelinden aileler gelip burada tatillerini yapıyor 2018 yılından beri. Ve buradaki tüm hizmetler tamamen ücretsiz. LÖSEV ailesi olarak bu tesislerle Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok ailemize hizmet veriyoruz. Böyle yoğun bir tempo içerisinde devam ediyoruz diye çok kısa özetleyebilirim.
1: Çok güzel özetlediniz. Yani ben şunu anladım. Çok yönlü bir iyilik çemberisiniz. Kesinlikle,
2: kesinlikle.
1: Böyle. Peki sadece LÖSEV tıbbi destek mi veriyor efendim? Yani çok yönlü bir iyilik çemberi demiştim. Başka hangi alanlarda destekleriniz var?
2: Sadece sağlık alanında değil, LÖSEV aynı zamanda bir eğitim vakfı. Bizim için eğitimin de çok büyük önceliği var. Eğitim dediğimizde de bu sadece kendi kayıtlı hastalarımıza değil, biz bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumu neden kanser olduklarına dair bilinçlendirmeyi ve bununla ilgili farkındalık çalışmalarını yürütmeyi bir borç biliyoruz toplumumuza. İnsanlar neden kanser oluyor? Çocuklarımız sağlıklı nesillerin yetişmesinin önemini neden bilmeli? Sosyal sorumluluğun önemini neden bilmeli? Bu çalışmalar da vakfımız tarafından yıllardır Türkiye genelinde halkımıza farkındalık yaratmak amacıyla sürdürülüyor LÖSEV ailesi tarafından. Ama bunun dışında ailelerimize verilen desteklerimizde nakdi destek elbette zaten en zarurisi. Bize kaydolan her kanser hastası sürecinin akışına göre nakdi desteklerimizden faydalanıyor. Kanser hastalarımız raporunu ibraz ettikten sonra aynı destekler düzenli olarak gidiyor. Bunların içerisinde gıda paketleri, mutlu et paketleri, kırmızı et paketlerimiz, bunun dışında hijyen paketlerimiz, zaman zaman onlara ulaştırılan yardım çekleri, onlar için kurulan çarşılar, gelip aynı yardımlarını alabildikleri pek çok yardım seçeneğimiz var. Bunun dışında da moral motivasyon destekleri ailelerimiz için. Onları bir araya getirdiğimiz etkinlikler, toplantılar, yurt içi yurt dışı geziler, tüm bunlar aslında sizin de dediğiniz gibi bir iyilik çemberi şeklinde birbirini destekleyen süreçler. Çünkü kanser bütüncül bakılması gereken bir hastalık. Sadece hastaya değil, hastanın yakınına da, onların etrafındaki insanların moralini, motivasyonunun desteklenerek bir güç birliği oluşturularak yenilebilen bir hastalık. Hem moral motivasyon, hem hijyen, hem sağlıklı beslenme, bunların hepsini aynı ortamda bulundurabildiğinizde aile bireylerinde çok daha yüksek başarılara ulaşılabildiği LÖSEV tarafından aslında bir yandan da kanıtlanmış bir hastalık %94 başarı oranıyla.
1: Şimdi Sayın Edirne, malum Kurban Bayramı'ndayız efendim. Vekalet kurban bağışı yapılabiliyor mu size, ya da bununla ilgili bir kampanyanız var mı? Neler yapılıyor bu konuyla ilgili olarak?
2: Elbette. Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz. Biz vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz ve bunları 12 ay boyunca çocuklarımıza soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırıyoruz. Çünkü hastaların protein ağırlıklı beslenmesi çok önemli. Aldıkları kemoterapi tedavisi bağışıklık sistemlerini güçsüzleştirdiği için yeniden toparlamaları için kırmızı et, taze kırmızı et tüketimi bizim için çok önemli. Biz de bu kurban döneminde aldığımız tüm bu bağışlarla yıl boyunca ailelerimize et tüketmelerini sağlayabiliyoruz. O yüzden yılın LÖSEV için belki de en önemli dönemindeyiz şu anda. Şu an bizler bir yandan işte tüm Türkiye'deki ofislerimiz hala açık. Bayramın ikinci günü dahil açık olacak İzmir'deki ofisimizde. Bizler de
1: nerededir?
2: Ofisteyiz.
1: Ofisleriniz nerededir? Tam olarak sayalım. Yani ben
2: Alsancak, İzmir'deki ofisimiz Alsancak'ta. Cumhuriyet Meydanı'ndayız hemen. Yarın akşam saatlerine kadar ofisimiz açık olacak. Bunun dışında operatörlerimiz üzerinden de temas kurarak bağışlarınızı bizlere ulaştırabiliyorsunuz santral post yöntemiyle yine. Bunun dışında şu an banka ekranlarımız artık kapandı, bankalar tatilde olduğu için, ama bizlere vakfımıza ulaşarak bağışlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Birebir vekaletlerinizi gelip verebiliyorsunuz ofisimizden. Bizim için dediğim gibi gerçekten anlamlı bir dönem. Ailelerimizin bir yandan işte bayramlaşmaya geldiği, bir arada olduğumuz önemli günlerden geçiyoruz. 21 bin lira vekaleten kurban bedelimiz ve büyükbaş hayvan kesimi yapıyoruz. Bir hisse bedeli 21 bin lira, 7 hisseden oluşuyor. Bu şekilde vekaleten kurban ibadetimiz bizlere bağışınızı yönlendirdiğinizde, şu an kesimlerimiz de başladı dün itibariyle, arife günü itibariyle adak kesimlerimiz başladı. Bu sabah yine kurban kesimlerimiz başladı. Din görevlisi, noter, veteriner hekim huzurunda, vakıf yetkilisi huzurunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki entegre et tesislerinde kurbanlarımız kesilip soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırılıyor.
1: Hı hı. Şimdi yanılıyorsam düzeltin. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri, Adana, Samsun ve Antalya'ydı galiba, değil mi şubeler? Buralarda şubeleriniz vardı, yanılıyor muyum?
2: Şöyle, çok doğru saydınız ama eklemelerimiz var. Biz aslında Ankara merkezliyiz. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da, Antalya'da, Eskişehir'de ve Adana'da ofislerimiz var. Kayseri'de de ofisimiz var. Ama bunun dışında son geçtiğimiz yıl aramıza katılan modül ofislerimiz var artık bizim. Çanakkale'de, Denizli'de.
1: Bunlar tırlardan mı bahsediyorsunuz acaba?
2: Hayır, daha küçük ofislerimiz
1: daha
2: var.
1: Küçük ofis,
2: daha böyle modül ofis olarak geçen. Şu an Çanakkale'de, Denizli'de, Diyarbakır'da, Erzincan, Erzurum, Gaziantep ve Konya'da da yine temsil noktalarımız var, modül ofislerimiz var. Yine bizlere 0232 520 8520 telefon numarasından, burası yine İzmir için, ulaşabilirsiniz. Ya da 0312 447 0660 numaralı telefondan, bu Türkiye geneli zaten Ankara numaramız direkt. Çağrı merkezimize de bağlanıyor. Bayram boyunca sorularınızı sormak için yetkili arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. LOTAV olarak hizmet veriyor olmaya devam edeceğiz bağışçılarımız için.
1: Peki İyilik tırları demiştim ama yanlış bir tabir mi kullandım ben acaba? Sanki öyle bir şey biliyorum
2: gibi. Hayır, öyle bir çalışmamız var.
1: Bahsedelim biraz.
2: LOTAV iyilikler tırı var. Ve Türkiye genelini dolaşarak ailelerimize yıl boyunca yardımları ulaştıran bir tır aslında. Yılın belli dönemlerinde bölgeleri ziyaret edip iyilikler tırımız sürekli olarak Ankara merkezimizden yardımlarını doldurup ailelerimize illerinde ulaşıp yardımlarımızı teslim ediyor. Böyle bir çalışmamız var, evet.
1: Evet, yani kanserli ailelerin kapısına kadar giyim ve gıda yardımlarını götürüyorsunuz. İyilik çemberi diyorum ya, bunu hakikaten o kadar güzel anlatıyorsunuz ki, çok destekleyici fikirleriniz var bu konuyla ilgili. Peki ben LÖSEV'e nasıl gönüllü olabilirim diye bir soru sorsam, nasıl cevaplarsınız?
2: Tabii.

0: herkesin LoSEV için yapabileceği bir şeyler var. Tüm bu yürütülen çalışmalar gerçekten yıllardır, 98 yılından beri zaten gönüllülerimizin fiziksel olarak da desteğiyle, yardımıyla sürdürülüyor. Ve çok önemli bir şeye değindiniz gerçekten. Herkes LoSEV gönüllüsü olmalı ve bir kan paylaşımını sosyal medya üzerinden paylaşmak bile. Apartmanına örneğin şu kurban kampanyasının afişini, apartmanın panosunu asmak bile komşuları görsün diye. Bir LoSEV standına birkaç saatini ayırmak, gönüllü olarak destek vermek. Bir yardım paketinin hazırlanması için ofise gelip destek vermek. Ya da çocuklar için yapılan bir etkinlikte görev alarak o gün o organizasyonun gerçekleşmesine destek olmak. Tüm bunlar gönüllülerimizin yapabileceği şeyler ve bunun da yolu LoSEV.org.tr'den gönüllü formunu doldurmaktan geçiyor. Çok kolay aslında. Sadece bir form dolduruyorsunuz ve bizler sizleri tanışma toplantılarımıza davet ediyoruz. Bu bahsettiğimiz etkinliklere sizin müsaitliğinizce gelip dahil olabiliyorsunuz. Şu soru çok geliyor. İşte ben gönüllü oldum ama çok yoğun çalışıyorum. İşte çok vakit ayıramıyorum, derslerim çok yoğun diyen arkadaşlarımız oluyor. Gönüllülük sizin vaktinizin müsaitliğince gerçekleştireceğiniz bir eylem zaten LoSEV için. Yani biz sizlere etkinliklerimizi ulaştırıyoruz. Sizin müsaitliğiniz varsa müsaitliğinizce gelip destekliyorsunuz. Bu bir her gün her dakika burada olmalısınız ya da mutlaka şu saatleri doldurmalısınız gibi bir zorunluluk değil. Gönüllülük böyle bir şey değil. Bu yüzden herkes gönül rahatlığıyla elinden gelen ufak tefek ne varsa yapmak için LoSEV gönüllüsü olabilir.
1: LoSEV dükkan var bildiğim kadarıyla ya da LS dükkan mı desem?
0: LS
1: dükkan var. İyilik çarşısı var. Değil mi? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Nedir bu? Tabii ki bir sosyal sorumluluk mağazası. Bunlar da detaylarını sizden dinlemek istiyoruz.
0: LSV dükkan projesi, iyilikler dükkanı diğer adı. Bizim için çok kıymetli bir proje çünkü az önce bahsettik ya, kansere bütüncül bakmak çok önemli. Ailelerimizin bir aile olarak ele almak kanser sırasında. Çocuğu tedavi gören bir annenin moralini, motivasyonunu düşünmek ve bu anne için kurulan rehabilitasyon atölyeleri sonucunda ortaya çıkan bir marka LSV dükkan. Yani annelerimizin bu süreçte moralini, motivasyonunu yükseltmek için onlar için kurduğumuz atölyeler var. Orada el emeği ürünler üretiyorlar. Orada eğitimler alıyorlar. Orada sosyal etkinliklere dahil oluyorlar bu atölyelerde. Ve burada bu atölyelerin çıktısı olarak da LSV dükkan markalı ürünleri sizler lsvdükkan.com üzerinden ya da LoSEV'in şehirlerin farklı noktalarında kurulan standlarından, ofislerinin altında bulunan LSV dükkanlardan, ki İzmir'de de var bir tane, Kültür Mahallesi'ndeki ofisimizde, yönetim ofisimizde temin edebiliyorsunuz. Bu ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir yine çocuklarımızın tedavisi için kullanılıyor. Sevdikleriniz için hediye etmek istediğiniz hediyelik ürünlerin pek çok çeşidine LSV dükkandan da ulaşabilirsiniz. Yine anne mutfağında üretilen katkısız kanserojen için vermeyen ürünlere LSV dükkan üzerinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklara, anne tarhanasına, reçeline. Tüm bunlar çok özel koşullarda koruyucu katkı maddesi içermeksizin hazırlanıyor tüketiciler için. Ve bir yandan da çocuklarımızın tedavisi için gelir kaynağı oluşturuyor bizim için.
1: Yani o anne tarhanası gerçekten ben kendi annemden biliyorum. Öyle kolay üretebilen bir şey değil. Yani o yüzden çok değerli şeyler bunlar. Peki son 1,5 dakikam Sayın Edirne. LoSEV'in projeleri, gelecekteki projeleri neler yapılacak LoSEV'li çocuklar için?
0: LoSEV her geçen gün daha fazla hastaya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık yetişkin hastalara da hizmet veriyor ve tüm kanser türlerinde bir çatı aslında. Bizler hastalarımız için daha fazla şey yapmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde yürütülecek olan, işte yeni açılacak olan hastanelerimiz, köylerimiz, işte Seferihisar'da çocuklarımız için şu an sürdürülen, onların vakit geçirebilecekleri bir yandan alanlarımız, hem iyi tarım uygulamalarını yakından görebilecekleri atölyelerimiz, çok güzel projelerimiz var. Yurt içi, yurt dışı planlamalarımız, çocuklarımız için ziyaret edebilecekleri alanlar. LOSEV çok güzel şeyler yapmaya devam edecek. Bu konuda ülkemizde farkındalık yaratmaya devam ediyor olacak. Peki. Diye özetleyebilirim.
1: Peki. Son olarak biz de şunu söyleyelim o zaman. Umudun simgesi turuncuyu yalnız bırakmayın. Lösemiye karşı farkındalık oluşturun sevgili dinleyenler diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Programa katıldığınız için sağ olunuz.
0: Biz teşekkür ederiz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Sizlerin destekleriyle ve kâhesen kurbanlarınızla her kurban lösemili çocuklarımıza can diyerek bu önemli yayını noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için, sesimiz olduğunuz için. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz tekrar. Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Bir Kurban Bayramına erişmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizim geleneklerimizde, geleneksel mutfak kültürümüzde bayramlaşmaya gelenlere baklava, kavurma, hatta bazı yörelerde yanında yaprak sarması ikram edilir. Küslerin barıştığı, ibadetlerin yoğunlaştığı, ellerin açılıp yüce yaradana duaların edildiği Kurban Bayramı'nda sevdiklerinden uzak olanların birbirlerine kavuştukları, bayramlarını kutladıkları, küslerin barıştığı, bütün dünyada huzurun, sükunetin, barışın hakim olduğu bir bayram olsun dileklerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Malum bugün kurbanlar kesildi. Bazılarımız kesemedi, bazılarımız yurt dışında kesilmek üzere, özellikle fakir ülkelere, Gazze'ye, Filistin'e belki de kurbanlarını gönderdiler. Allah kabul etsin. Kurbanlarını kesenler için ya da kurban kesemedikleri halde kendilerine kurban eti verilenler için diyelim, bir kavurma tarifi vermek istiyorum.

0: Evet, lokum kıvamında yapılacak kavurma için öncelikle etin yağlı kısmı, yani kuyruk yağı dediğimiz kısmını ince ince doğradıktan sonra bir tavaya alıp hiçbir şey ilave etmeden bir süre kavurup yağın eriyip tavada yoğunlaşmasıyla birlikte kuşbaşı doğranmış etleri tavamıza aktarıyoruz. Ancak bu esnada tuz ya da su ilave etmiyoruz. Etler bıraktıkları suyu çekene kadar arada bir karıştırarak kapaklı olarak kavurmayı sürdürüyoruz. Bir süre sonra zaten etin tamamen suyunu çektiğini görürsünüz. O zaman kapağı açıp tuzunu, arzu ediyorsanız biberini, kekiğini ilave edin ve etin üzerine hafifçe örtecek kadar kaynar su koyun. Pişirmeyi sürdürün ama yine ağır ateşte ve kapaklı olarak. Et adeta lokum kıvamına gelene kadar kavurmaya devam edin. Diyelim ki siz sebzeli yapacaksınız, çoban kavurma gibi. Aynı şekilde tavada eti pişirirken ayrıca bir tavada irice bir soğanı küp doğrayıp biraz sıvı yağda kavurun. Sonrasında üzerine arzu ediyorsanız ince dilimlenmiş mantarları, yine arzu ediyorsanız ince ince doğranmış sivri biberleri, hemen arkasından küp doğranmış domatesleri ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Sonrasında iyice pişmiş olan etlerin üzerine sebzeli harcınızı ekleyin. Birlikte birkaç dakika daha kavurun. Evet, çoban kavurmanız hazır. Yanında lavaşla, bir de böyle köpüklü ayranla servis yapabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Tekrar hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi göndererek ve bayramınızı kutlayarak veda ediyoruz. Yeniden görüşmek dileklerimizle.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, dedi. Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kurban Bayramı'nda güven...